0: Hayır. Çobanat!
1: Çiçek salgını var. Çekerseği kuruldu. Git buradan.
0: Konuşmamız gerek. Çok önemli.

Bütün kurultay üyelerini, bütün boybeklerini öldürmüş.

Gördüm Tinli fikrinin sonucunu. Akıllı Tekin. Türkleri, Türk Birliği yönetecekmiş. Ha! Türk Birliği öldü. Hepsinin canının vebali senin omuzlarında.

0: Andolsun be. Andolsun. Al Pogoan'ı. Tahtından indireceğiz. Andolsun be. Onu, o tahtın önünde öldüreceğiz.
1: Tılsım Bikem'in kılıcıyla avuçlarımızdan akıttığımız kana andolsun ki Alpagoan kutlu kanını akıtacağız. Türk birliğine kıydığı gibi biz de ona kıyacağız.

0: Buyur anbabam.
1: Bu gece Batı Gökkanlığı'na doğru yola çık. Orayı koruması için yanına altları da al. Sen de yabgu olarak başlarında bulun.
0: Buyurun başın üstüne hanım. Ancak bu aralar seni hiç yalnız bırakmak istemem. Boy beklerini kesmenin sonucu ağır olacak diye endişe ederim. Ya oğulları isyana kalkarsa?
2: Baban canlarını almasaydı isyandalardı zaten. Eğer oğulları isyana kalkarsa onların da canını alırız Kaya.

0: iki kandaşın da bana ihanet etti. Sakın sen de bana ihanet etme. Aklın başında olsun. Kaya yavrum.
1: Benim yolum da sonum da sensin baba.

0: yaptı?
1: Ben seninle gelmeyeyim.
0: Niye? Acele giderim diye mi? Ama ben düzeni kurunca geleceksin değil mi Batı Gökhanlığı'na?
1: Bilmem. Belki.
0: Gülseli. Gayrı bağışla beni. Aklım sende kalmasın.
1: Yolun açık olsun. Benim burada bazı işlerim var.

0: Nereye gidersiniz?
1: Temet'te öldürülen boybeklerinin oğullarını ziyaret edeceğiz. Onlara yarın sağ olsun. Öcünüz de soyunuz da çoğalsın diyeceğiz. Çekerteği var, nereye gidersiniz?
2: Türk'ü yasında yalnız bırakmak olmaz Batuga.
1: Yalnız bırakmayalım. Onlara da çiçek bulaştıralım dediniz. Tirnek'te beklerin boyunlarını vurdurtturdun. Şimdi bize çiçek hesabımı sorarsın.
2: Yeğenim, ben seni bir kez dinledim. Şimdi senin dinleme vaktindir.

0: Hanım, Sabar Bey'in mançubek geldi.
1: Gelsin gelsin. Gelsin kır çiçeği alıp götürsün. Saray bir hainden kurtulmuş olur.
2: Kır çiçeğe de haber salın. O da gelsin.

0: babanı beklerdim.
1: Babam geçen dolunayda uçmağa uçmuştur. Ben geldim.
0: Başın sağ olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulmadım Alpaguan. Kervanıma pençe dediğiniz çapulcu saldırmıştır. Geriye dönüp at ve çere almak zorunda kaldım.
2: Pençe mi saldırdı?
1: Evet. Kölelerim el koymuştur. Atlarımın canını almıştır. Sanki Göksaray'ın ulaymışım gibi de sana haber iletmemi istemiştir.
0: Ne haberi?
1: Bundan gayrı Türk'ün Türk'ü köle ettiği günler bitmiştir. Alpaguan'a söyleyesin dedi bana.
0: Gel yeğenim.

0: Geçmişler ola Manço Bek. Benim topraklarımda zarara uğramışsın. Telafi ederiz. Dile benden. Ne kadar altın dilersin?
1: Altın istemem. O pençeyi isterim. Sabara yanlış etmenin cezası ölümdür. O benim onurumu yere sermiştir. Canını alacağım onun.
0: Kendi öcümü sana bırakacak değilim. Pençenin de onun yanındakilerin de canını kendim alırım.
1: Alpaguan.
0: Şimdi. Yeğenim Kırçiçeği gelin olarak alır mısın almaz mısın? Gelin görümlüğü de istemem.
2: Hanım.

0: Kır çiçek sen misin?
1: Evet. Kır çiçek odur.
0: Boyum yeğenini alıp gökyüle hısım olmayı Onur bilir.
2: Onur'u bırak. Tuz kervanlarımı çapullayarak geçinirsin bilirim. Bundan gayrı bir daha bir kasa tuz bile çalmayacaksın.
0: Düğünü de yurdumda edeyim. Uygun mudur?
3: Ne?
2: Nasıl dilersen. Al götür.
3: Amca.
2: Çalayır. Yanına 5 gökben al. Kır çiçekle yavrusuna eşlik edin. Düğünden sonra geri gelirsiniz.
3: Bize müsaade edin.

0: bunu nasıl yaparsın? Ben senin yeğeninim. Senin kanındanım. Ben senin için babamı sattım.
1: İşte o yüzden gidersin. Babasını satan bir kızın benim sarayımda yeri yok.

0: Kurtulmuşsun. Saltuk. Ne olur burada? Ne hal bu?
1: Çeçek salgını.
0: Tutkun nerede?

0: yaparsın sen orada?
1: Bir işe yaramaya çalışırım.
0: Bir işe yaramaya mı çalışırsın, ölmeye mi çalışırsın?
1: Sen yoksan ne önemi var?
0: Yapma Tutkun. Yapma. Beni canlı canlı gömdün zaten. Bir de kurganın başında kahretme.
1: Teymur. Andolsun. Benim yüreğim sana düştüğü andan beri ben senden gayrı hiçbir şey düşünmedim. Başla beni. Yine sev. Yine sarıl.
0: Başlayamam hatun. Başlayamam.
1: O halde bağışlayamadığın kadın için endişe etmene de gerek yoktur. Temur Tekin.
2: Korkma yavrum.
0: Sıradırdılar Tekin'im.

0: Kanlışım. Timur, yaklaşmıyorsun. Çiçek salgını var, bilmez misin? Boşver çiçeği. Gel. Babam saldı beni. Sen neredersin oraya gelip hainlerin kimden olduğunu öğrenmek ister.
1: Alpago Han bütün Türk beklerinin boynunu vurmuş.
0: Türk'ün Türkiye kıyıda günler son bulacak derdim ama Alpago Han benim yüzümden Türkiye kıyıda. Yolumuz zaten ayrıydı. Şimdi sonumuz da ayrı. Bu yüzden ya benimle bir olup Alpago Han'a karşı kılıç uçurursun. Ya Han'la bir olup bana karşı. Ya benle yan yana yürürsün. Ya Han'la bir olup bana karşı. Seçesin.
1: Alpago Han saraydaki hainleri öğrenip onların canını alana kadar bekleriz. Sonra Alpago Han'ı öldürmemiz gerek.

0: Seni dağ obasına beklerim Alpaguan. Gel, bütün hainleri öğren.
1: Ne der yine?
2: Hainleri bulmak için düşmanla anlaşma yaptım. Yer bildirir.
1: Hangi düşmanla?
2: Temur'u salmam karşılığında Batuga saraydaki düşmanları bildirecek. Çıkmam gerek.
1: Hanım, şimdi daha mı gidilir? Hem çiçek varmış, ak kız orada, Batuga orada. Sakın.
2: Balamir bir yandan, Aksak Degin bir yandan. Düşman çığ olmuş büyür. Hainler dört koldan sarmış yürür. Şimdi devleti karışık günler beklerken bir de sarayımda düşman barındıramam. Kim dost, kim düşman bilmem gerek.

0: burası Rakkanlı toprağı değildir. Kaya Tekin bizimdir. Mücürreç, siz delirdiniz mi? Türkleri ikiye mi bölmek istersiniz?
1: Batuk Ategin'e uyup Türk'ü Türk Birliği yönetsin dedik. Ama baban bütün Türk beklerini kesti. Biz de onun çerilerini kestik.

0: Batı Gökkanlığı'nı işgal ettik.
1: Git babana söyle. Batı Gökkanlığı ve bağlı boy bekleri bizimledir. Yakında Gökkanlığı da bizim olacak.

0: Sen.
1: Sen.
0: Burada kalın. Diğerleri benimle gelin. Ava çıkacağız.
2: Kaçmam gerek.
0: Yakalarlar.
2: Diğer atları da salarız. At solurlarsa yakalayamazlar.
0: Aksak da yine mi sığınacaksın?
2: Manço'dan da babamdan da beni korusa korusa o korur.
0: O zaman şimdi kaçmanın tam vakti. Herkes ihtiyacını görmek için dağıldı. Dur şunu.

0: Dur. Dur.
1: Sakin ol. Alın, aranızda paylaşın. Bizi görmediniz. Peşimizden gelmeyin. Tamam mı? Ayda. Ya.
2: Beni pençeye götür.
3: Haydi.
4: Delireceğim. Alfa Kudağı gidince her şeyi öğrenecek.
3: Daha dün boy beylerinin canını aldı. Dönünce bizimle canımız alacak.
4: O boynundaki ne senin? Çiçek bulaşmış. Saraya getirmişsin çiçeği.
5: Sizin yüzünüzden Akkız'la Batugat'a gidin. Sizin buyruğunuzda çiçek bulaştıran kızın ahmalığına geçmiş.

0: bakayım yarın. Değil. Kötü görünmez. Hafif ateşin var sadece.
1: Ya birlikte ölürüz, ya birlikte yaşarız dedik. Yine ölmedik Tekin'im.
0: Birlikte yaşayacak gibiyiz.
1: Senden çok şey öğrenecek gibiyim.
0: Benden ne öğrenecekmişsin?
1: Ne zaman zor bir seçim yapsam, yolun kine değil, sevgiye çıkar. Gökler bize çiçek bulaştırdı. Sen kinlenip onlara bulaştırmak yerine kendini feda ettin. Çaresini buldun.
0: Biz feda ettik. Biz bulduk çaresini. Biz.
1: Biz.
0: Hem kendi anasızlığını unutup bir ana için ağlayabilen yüreğe sevgi öğretmek benim haddim değil. Haddim olmayan çok şey ister gibiyim.
1: Ne istersin?
0: Tek kolla uçmak. Acun'u bize getirmek. Ama en çok da...
1: En çok da...
0: Bu yarım halimle... Bence...
2: Ah kız! Mazugat'a gidip...
0: Çek burada.
2: Burayı çiçek basmıştır derim. Neyini anlamazsınız?
3: Çalayır. Haydi çıkın oradan.
1: Hadi. Umurumda değil. O manşa yabanıyla düğün otağına gireceğime... ...çekerte otağına girerim daha iyi.
2: Dur. Bari şunları alın.

0: Engelleyemedim Tekin.
1: Ne ararsınız burada?
0: Sen beni sabahlardan koruyacağını söylemiştin. Ama hak kızla kaçtın.
2: Ne yapardı? Ölüm yerliğe verilmişken senin derdine mi düşerdi?
0: Madem öyle tutamayacağı sözü vermeyecekti.
1: Tekin'im. Alpaguan Kırçiçek Bike Manço denen o yabana verdi. Beni de yanında yolladı. Ama Kırçiçek Bike...
3: Yaban gelir!
0: Manço bu. Ne olur beni ona verme.
2: Yaklaşma. Köçekliyiz ya. Bu halk bize de bulaşmasın diye derim. Konuştuk ya Tekin mi? Kinli değil, sevgiyle davranmayı öğrenir.
3: Kırçiçek sizin olsun. Bana pençeyi verin. Ben pençeyi isterim. Bana pençeyi verin. Pençe yok.

0: babam.
1: Yok. Bu aksak dayım beni bayıltmasaydı kervanımı yağmalarken diyecektim. Ben seni anana götürmek için ararım Evren Altın kızı.

0: yeni bir sır küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başlayın.

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ahmet'te.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Evet Ozan'cığım, nasılsın? Ne an yok? Oyun nasıl gidiyor?
1: Direkt... Çok iyiyim, çok şükür. Sabah kalkıyoruz. Sabah uyanınca uyanmak bile iyi olmaya. Aa, bugün de uyandık, bugün de yaşayacağız diye.
2: Şükür.
1: Şükür.

0: İyiyiz. Oyun iyi gidiyor. Başladım. 14-15 oyun oldu.
1: 15 harika. Oyun oldu mu?
0: Galiba 15 oldu ya da 16. Sizi de bekliyorum. Bir gün sanatsal faaliyet. Halı sahada maç yapsak gelirsin.
1: Evet, kesin. Geliriz. Bu evet. Tarafa Avrupa yakasını bekliyorum ama Merve bu hafta gelecek. Hatta bugün.
2: Evet, bugün birlikteyiz.
0: İnşallah, inşallah. Ben tek kişiyim, istiyorsan gelip evde oynayayım. Sana biraz Tuzlu'ya mal olur ama.
1: Evet, OMG. OMG nedir?
0: Aslında insanlar oh my god
1: evet
0: diyorlar. Ama aslında Ozan Muharrem Güven. Dedemin adı Muharrem. Ben de göbek adım olduğu için işte CMYLMZ, hani bu stand-up yapar hep öyle yapılıyormuş gibi. Ben de yıllardır bunun mavrasını yapıyordum. O yüzden de şimdi dedim ki madem öyle ben de oyunum adını Oh My God Ozan Muharrem Güven koyayım. İşte bazıları Oh My God diyor, bazısı OGS diyor, bazısı bir şey diyor. Ama oyuna gelince neden adının öyle olduğunu çok net anlayacaksınız.
1: Kaç dakika?
0: 3 saat de olabiliyor. İlk oyunu 3 saat 15 dakika oynadım.
2: Oo.
0: Duramadım. Ama şimdi 55-55 iki perde oynuyorum. Böyle aslında açıklamasında da var. Yani bu bir stand-up değil, bir TED Talk değil. Aslında bir tiyatro oyunu değil. Kendi hayatım üzerinden bir biyografik oyun gibi aslında. Ben çok konuşmadığım için ve beni hiç kimse özel hayatımla hiç ilgili bilmediği için bari dedim bu oyunda böyle bir şey yapayım. Bundan önce Don Kişot oynadım. İşte 3-4 sezon Taksim diye bir oyunda oynadım. 3 sezon. Bunu da işte tek kişilik bir oyun olarak yazdım, oynamaya başladım.
2: Her meydanında tek başınasın.
0: Aslında işte babamın tarlası gibi geziyorum sahnede. Yani kendimi en iyi, en rahat hissettiğim yerlerden bir tanesi sahne. O yüzden de kendimin belirdiği bir yer olarak görüyorum işimi yaparken. Hani sinemada ya da televizyondaysak da kayıtla stop arası beni çok ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Sahnede de oyun başlar ve oyun biter. O seyirciyle birebir temasta olmak, bütün reaksiyonları iyi ya da kötü hemen alabiliyor olmak, işi yapıp bitiriyorsunuz.
2: Yani, ezber yok, rol yok, ders yok, doğaçlama mı tamamen?
0: Hayır, aslında bir metnimiz var. Hani ezberden bir şey yok manasında söylemiştim onu. Ama bir yazılı bir tekstim var. Hatta 3 saati geçen bir tekst var. Şimdi onu 55-55 2 dakikaya çevirdim. Ama seyirciye başta soruyorum. İstiyorsanız tek perde 1 saat oynayayım. İstiyorsanız 40-40 2 perde oynayayım.
2: O ne güzel.
0: Ha, yani cumartesi günü sahura kadar beraber olabiliriz.
2: O ne
1: çok güzel. Fikir nasıl doğdu?
0: Fikir doğmaktan
1: öte.
0: Doğmaktan doğdu. Yani yıllardır aklımda hep şiar edindiğim, çok küçük yaşta tanıştım cenazelerle, babamı kaybettim 7 yaşında. Dolayısıyla da hayatın içerisinde kendime dedim ki yani bu mesleği yaparken dediğim gibi kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Yıllar içinde de gördünüz zaten hani bununla ilgili durumları. Dedim ki bir şey vardır. Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz ne demek? Bir meftanın başına gidersiniz. Ölünün başına. Ona hakaret etseniz, saysanız, sövseniz size kalkıp ne diyorsun diyemez. Aynı şekilde bir ölüye gidip metiyeler dizseniz, övgü dolu sözler söyleseniz yine size cevap veremez. Bu dünyada ölmeden ölmek gerekiyor. Çünkü ne yergilerle canınızı sıkın, ne övgülerle de yolunuzdan şaşın, şımarın, ne de kibirlerin. Buradan yola çıkarak bu oyunu yazmaya ihtiyaç duydum. Benim için hayat görüşüm olarak zaten doğmak ölmektir. Allah spoiler'i vermiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Hatta rahmetli İlber Hoca bunun mezarlıklara değil bankalara ve hani insanların şehrin içinde görebilecekleri her yere yazılması gerektiğini söylemiştir rahmetli.
1: Evet, doğru.
2: Oyunda kendi cenazeni kaldırıyorsun. Bu kulağa çok ürkütücü geliyor.
0: Çok ürkütücü ama ölümden korkmak güneşten, ağaçtan, havadan korkmaya benziyor. Hepimiz öleceğiz. Mühim olan ölene

0: kadar bu hayatta kimin hayatına dokunduk, kendi hayatımızda neler yaptık, neye hizmet ettik, nasıl iyi insan olabilmek, hamile olma yolunda ilerledik, onu görmek lazım. Ölümden korkulacak bir şey değil. Siz hiç ölümün birine zarar verdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ölüm ölene yok. Ölüm kalanlara. Ölen öldüğünün farkında değil. Ölüm kalanlara. O sınavını bitiriyor, gidiyor. Kalanlar düşünsün. Hani reenkarnasyon diyorlar ya, olmadı bir daha geliyorsun. Beceremedin. Umarım bu son gelişimizdir. Ya olmadı bir daha gönderiyorlar. Öğrenemiyorsan bir daha gönderiyorlar belki, bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgim yok ama oyunun çıkış yönünde böyleydi. Yani insanlar hani gidip gelenler anlatırlar ya, kalp krizi geçirir, bir şey olur, bir rahatsızlığı olur. Hani film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin önünden. O işte 7 dakika zaten bilimsel olarak da açıklanmış beyin ölümünün gerçekleştiği. O 7 dakikada REM uykusuna yatıyorsun. O uykuda gördüğün şeyler dönüyorsan gelip anlatabiliyorsun. Ama öteki tarafta gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Anlatamıyorsun çok da. Oyunda bunlardan bahsediyorum.
1: Kendine... Tabut yaptırmışsın.
0: Evet, tabut yaptırdım. Tabut yaptırdım. Bir de o tabut bir göreyim diye ofise de gitmedi. Eve geldi, evin önünde durdu bir süre. Yani... Kapıda hazırdı yani, bir şey olsaydı hemen evin önünden. Onu yapan da bir Karadenizli abi için yaptım. O zaman abi ne kadar kalacaksın dedim onun için. Şimdi de çok rahat ettireceğim. Ya insanın kendi cenazesinde konuşması yaşarken pek mümkün olmuyor. Bari dedim şimdi, hani bir de sıkıcıdır, kederli bir şeydir ölüm kalanlar için. Kendi cenazemde ben böyle olmasını istiyorum cenazemin diye o fikirle yola çıkıp iki senede toparladığım bir oyundu.
1: Peki eve geldi tabut, ne hissettin?
0: Dekor. Çok güzel oldu ama, insan yatası geliyor. Vallahi. Ya. Bir tane oyunda Eskişehir'de miydik? Bir seyircimizin, çift bir seyircimizin bir tane beyefendinin panik atağı varmış ve fobisi varmış oyunu falan filan. Dedi ki ben çıkıyorum, dayanamayacağım dedi. Ne oldu dedim? Dilhassa hapı alıp geleceğim dedim. Ulan dedim saçmalama, bu öyle bir cenaze değil. Hatta çıkarken ölümü gör dedim, hemen dil altına.
2: Ay Allah ya.
0: Ya ölmekten korkmayalım. Yaşarken boş bir hayat geçirdiysek ondan korkmamız gerekiyor bence. Asıl korkmamız gereken o.
2: Oyun aynı zamanda eğlenceliymiş. Dans da ediyormuş.
0: Ben dans mezunuyum. Konservatuvarda dans okudum.
2: Öyleymiş, ben de yeni şey yaptım.
0: Dans okudum. Yani... İşte benim üst sınıfımda Oktaylar falan konservatuvarda, ben İstanbul'a geldim. Şayka Tekant'ta tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu yapıyordum falan. Konservatuvara gidiyordum. Oktaylar falan hepsi böyle konuşuyorlardı. Ben dedim bunlardan olmak istemiyorum, başka bir şey okumak istiyorum. Şayka Tekant dedi ki şey oku dedi, modern dans oku dedi. O gün varlığından haberim oldu, modern dans diye bir şey oldum. Sene 94. 93-94 girişliyim ben.
2: Vay, çok güzel.
0: Anneanneme söyledim rahmetli, Nesin Topkapı mı olacaksın demiştim.
2: Çok güzel. Tabii daha o yıllarda.
1: Seviyor musun dans etmeyi?
0: Yani 8 sene okudum ben. Mezun olduğumda zaten bir dansçının kariyeri bitiyor 30 yaşında. Çünkü ben çift dikiş okudum. Bir sene okuyordum, donduruyordum. Çünkü ikinci baharda oynuyordum. Evet. Bir kısmı ona geldi, bir kısmı Aslı ile Kerem'e geldi, bir kısmı koçum benime geldi falan filan. Ben böyle bayağı uzun uzun okudum modern dans. Yani 8 senede herhalde bir Pina Bausch o kadar çok dansla meşgul olmuştur eğitim anlamında.
2: Ha, çok güzel.
0: Ama o sırada Beşiktaş'ta çarşıda çalışıyordum. Ziraat işte bir bankanın önünde, şimdi isim vermeyeyim, tapon ayakkabıları satarken var mı bozuk falan diye öteki tarafa geçip Rus hocalarla plie jete bale dersi alıyordum ve o yüzden kafam biraz karışık büyüdüm yani. Doğu batı senteziyim efendim.
2: Doğu batı sentezi. Anlattıklarına kendinle yüzleşiyorsun oyunda, öyle mi?
0: Yok.
2: Değil öyle bir şey.
0: Hayır. Aslında şöyle Sinan Bey, doğumumdan itibaren bu yaşa kadar gelene kadar gördüğüm cenazeler, hani benim cenazem nasıl olsun falan, onları anlattığım aslında otobiyografik bir oyun. Ve insanların hani bu ölüm kalım meselesiyle, yani doğduktan itibaren korkularıyla aslında birazcık yüzleşip hayatı bu kadar da ciddiye almayıp ölmeyecek gibi yaşamamamızı istediğim için böyle bir oyun yapmak istedim. Ve sahnede de biraz tek de olmak istedim açıkçası.
1: Her oyun birbirinden farklı mı oluyor?
0: Hayır.
1: Yani bir ritmi değişiyor mu şey gelen seyirciye
0: yani
1: göre?
0: Şimdi klasik de bir oyun olsanız gelen seyirciye göre oyunun ritmi değişiyor.

0: yani kalabalık oyunlarda da, ama içeriği, söylediği şey, lafları, bir teksi çok değişikliğe uğramaz. Ama ben sahnede tülat yapmayı severim. Dolayısıyla tek kişi olduğum için biraz daha rahatım. Elbette, ama bazı oyunlarda bazı hikayeleri unutuyorum anlatmayı, ama onun yerine başka bir hikaye anlatıyorum. O yüzden de benim için de her akşam yeni bir oyun, yeni bir macera, yeni seyirci, o seyircinin enerjisiyle şehir şehir, İstanbul'daki salon salon bile oyunun enerjisi değişebilen, yaşayan, organik bir şey çünkü oyun.
1: Salondan çıkan izleyicinin aklında ne kalsın istersin?
0: Ay, ölmek kötü bir şey değil. Hayatın tadını çıkartalım. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Belli öleceğimiz ama ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Yani o yüzden en son bu hayatta ne yapmışız, kime dokunmuşuz, ne faydamız olmuş, arkamızdan nasıl bir cümle bırakmışız, ona bakmak lazım.
2: Evet, aynen öyle. Peki oyunda birçok meslektaşın ve dostundan bahsediyorsun doğal olarak, otobiyografi olduğuna göre. Ama en komik tarafı herkesin güldüğü Meryem Üzerli. Nasıl, çok merak ettim, sen nasıl Meryem Üzerli ya? Yani Oktay desen bilmem, sen anlarım da Meryem Üzerli.
0: Oktay'ı yapamam ki, Oktay'ı yapabiliyorsam şu an kim milyoneri ben sunuyor olabilirim. Nasıl yapabilirim Oktay'ı? Kim kuruş isteri sunabilirim ben ancak. Meryem benim çok, çok eski dostumdur. Çok vefalı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim aşk dedikodularımız çıkmıştı Meryem'le. Yoktu öyle bir şey ama inandıramadık yine kimseyi.
2: Filminiz çok güzeldi.
0: Annemin Yanısı çok güzel filmdir. BKM, Necati Akpınar, Ozan Açık'tan çekti. Necati abi yapmıştı filmi. O da benim mesela o topraklara olan borcumdan dolayı yaptığım bir filmdir. Yani o memlekette bizlerin ve oradaki insanların başına gelenleri bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Oynadığım karakter anti bir karakter olsa da kötüyü oynamadan iyiyi anlatamayız. O yüzden ben hayatım boyunca kimsenin çok oynamak istemediği, yanaşmadığı şeyleri oynayarak kariyerimde hep devam ettim. Yani 2004 yılında o işte genç kızların sevgilisi ilan edildiğimde onun arkasına yaslanıp gelebilirdim bugünlere kadar. Ama o zaman bile şey demiştim, kendilerine başka aday bulsunlar çünkü bu surat değişecek. Neticede benim dediğim oldu, değişti.
1: O kadar da değişmedi.
0: Yani nereden baktığınıza bağlı. Meryem'in taklidini değil, bir onunla bir hikayemizi anlatıyorum. Gelince
2: diyor tabii şimdi, burada şimdi yapmayayım.
0: Şimdi yapmayayım ya da piyano çalmayayım, olur mu?
2: Tamam.
1: Sessizlik sürecinde mi yapıldı bu oyun? Birazcık böyle kendi içinize, kabuğunuza çekildiğiniz dönemde.
0: Ben ona sessizlik dönemi demiyorum. Ama pandemide 2020'den başlayıp 2026'ya kadar olan dönemde bir tane film, iki tane dizi, üç oyun yazıldı. Ben yazmayı bir taraftan da seven, elim kalem tuttuğu kadar işte oynadığım diğer işlerde de hikayenin kendisiyle çok ilgilenen bir oyuncuyum. Dolayısıyla da yaptığım diğer işlerde de hep bu yaratıcı tarafa, hikaye tarafına ya da senaryo tarafına aklımın yettiğince karakterlere de dokunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bu hani, ama bunu dillendirmiyordum. Ben zaten niye hiç konuşmuyormuşum onu hiç anlamadım. Ben konuşmayı hani, gerçekten de öyleydi. Mesleğimi yaparken de kayıt stop, ödül töreni, gitmesem de olur. Hatta bir gün Şener abiyle şey konuştuk ya, ulan şu galalar olmasa, filmler hiç gösterilmese, çeksek bitse falan, hani oraları yoktu bende. Ama bu yazma işi uzun süredir var bende. Yani öyle birazcık da hani tırnak içinde yalnız büyüdüğüm için annemle falan, hani böyle çok yazardım evde de kendi kendime. Bu da sonra mesleğim bu olunca da buna da bir faydası oldu elbette ki.
2: Peki o talihsiz dönemi yaşadığından olmasaydı, biraz o konuya değinmek istiyorum. Oraya gelmeden önce
0: böyle şeyler sorulmayacaktı.
2: Bu olay yaşanmasaydı sen Omega doğar mıydı?
0: Doğar. Doğacak olana engel olamazsınız. Doğmayacak olana da yeni dünya bir araya gelse dünyaya getiremezsiniz. Onlar, her şeyin bir zamanı, sırası, bir vakti var ölümün bile. Dolayısıyla da olan ne varsa olacaktır. Olmayacak bir şey varsa da yedi mahalle bir araya gelse o işi olduramazsınız. Bu ilişkilerde de böyledir.

0: durmaya çalışmak da bir yere kadar, olmuyorsa da dönüp vazgeçmek gerekir.
1: Peki şimdi, kimseyi yargılamak bizim görevimiz değil. Türk adaleti zaten kararını verdi. Bizim görevimize sadece tarafları anlamak ve objektif olarak olanlara halka sunmak. Bu herkese anlatabilmek için bu cümleyi kullanmak zorundayım. Biz sanki yaşananları hep tek taraflı dinledik. Neden susmayı tercih ettin? Bu arada değerli izleyiciler, şimdi yani yayından sonra birçok şey konuşalım. Önce bence baştan sona kadar yayını bir dinleyelim. Neden tek taraflı yapıldığının, o da şimdi anlatacak zaten neden tek taraflı yapıldığını haberlerin. Ve Ozan'ın burada amaç, evet, kadına şiddeti kimsenin savunacak hali yok. Ahlaksızlık olarak ben zaten görüyorum. Ozan'la da bu dolayı konuşacağız. Ancak bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ben hissettim. Ben Ozan'ı dinledikten sonra ben Ozan'a inandım. Karşı taraf yalan söylüyor demiyorum. Ne yaşandığını biz yine iki duvar arasında yaşıyoruz. Ama Ozan söylediklerinde, ben Ozan'ın tarafından da dinlediğimde Ozan'ın da haklı olduğunu gördüm. Ve şimdi Ozan'dan öncelikle şunu hepimiz merak ettik. O dönemde hepimiz Ozan'ı defalarca aradık. Fakat karşılığını bulamadık. Ozan neden sustun?
0: Adalet var. Mahkeme var. Konuşma yasağı var. Gizlilik kararı var. Mevzu çok hassas bir mevzu. Ne kadar hassas olduğumuzu, bu mevzunun ne kadar hassas olduğunu hala günümüzde de birçok olay yaşanıyor. Ve bu konu bu kadar basitleştirilecekçe, estağfurullah, tenzih ediyorum, kapı kapı dolaşıp bunu evlerde, televizyonlarda böyle ayaküstü konuşulacak, bu sosyolojik bir vaka. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle, Türkiye'de daha da berbat. Her gün insanların başına neler geliyor. Artık meseleyi, bu şiddet meselesini, kadın erkek şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, bunları artık bu sınıflandırmalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimize, ülkede, memleketimizde maalesef ki son zamanlarda ya bu görüşe sahipsin ya bu görüşe, A görüşüne sahipsin, B görüşüne sahipsin. B görüşü A görüşünden nefret ediyor, A görüşü B görüşünden nefret ediyor. Biz artık beraber olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle. Biz bu memleketin insanlarıyız. Şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, neler oluyor? Her gün neler seyrediyoruz? Bunların ulu orta her yerde konuşulması bir kere edepten olmaz. Ki benim davamda ben mi bu kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok meşhurmuşum. Ve mahkemede bir gizlilik kararı var. Konu hassas bir mevzu. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. İnsanlara faydası olacakken, ben kendi menfaatimden değil bu. Yani çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirim. Bilirdim. Ama ben adalete olan güvencimden, konunun çok hassas olmasından, bu kadar bu işin sulandırılmaması taraftarıydım. Ve elbette ki bilmiyordum ki mahkeme 5,5 sene sunacak. Bu 5,5 sene konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5,5 seneydi. Yani şimdi olay bitti, geçti, yine bunları konuşarak bir şeye faydamız olacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Yani görüyoruz televizyonlarda çocuklara, kadınlara neler yapıldığını. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Bunu insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor artık. Bu artık sosyolojik bir sorun. Yani bizim birbirimize cinsiyetsiz olarak cinsiyet ayrımı yapmadan artık biz toparlamamız gerekiyor. Yani bir eskiden bir, yani aman el alem ne der vardı. Mahalleye girerken arabanın sesi kısılırdı. Alt komşudan geçerken yavaş geçilirdi. Yani Türkiye'de şiddetin sorumlusu benim gibi göstermek, bu biraz vicdansızlık. Bakarsınız dava dosyasına, herkese açık. Elbette ki çok hassas bir mevzu.

0: kimse benim yanımda olsun, bana destek olsun. Çünkü benim alnım ak. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapmadığımı biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda %100 oradayım. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız. Ama münferit birkaç tane cani, ruh hastası, sapkın adamla, insanla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. Benim 21 yaşında bir çocuğum var. Ben hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak, ne kimsenin gemisine binerek, istemediğim hiçbir fotoğrafta yer almayarak bir hikaye kurdum kendime. Ve bir sabah kalkıyorsunuz, kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Böyle bir durumun içinde olmaktan utanç duydum.
1: Orada konuşan birisi var, öbür tarafta susan birisi
0: ama
1: var.
0: Ama başka bir şey olması gerekiyor orada. Tabii ki de kadını, ben de olsaydım, bunları görseydim, ben de kadının yanında olurdum. %100. Hiç lamıcım yok. Bunun hiç, çok samimi söylüyorum bunu. Ama gözündeki kırmızılık bir gece evvel, bir gün evvel. Yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruyormuşuz gibi oluyor. Ben böyle yani böyle
1: detaylara
0: hissediyorum.
1: Girmeyelim ama bir gün evvel bir sen gün onu evvel hastaneye götürüp kanlanması neden
0: Etiler'de bir
1: meşhur bir
0: hastanede beyin göz tansiyonu ile ilgili bir şey. Yani kimseye bir cevap hakkı doğmasın, kimsenin canını sıkmayayım. Hani onu mahkeme bitmiş hala ne konuşuyor bu adam gibi şeyler. Artık gerçekten ve gerçekten emin olabilirsiniz. Bana davada 5 tane suçtan dava açıldı.
1: 5 dava açıldı.
0: 5 dava açıldı. Bunun 4'ünden beraat ettim. Ne bunlar? Hürriyeti tahdit, yani hürriyetinden ya yok.
1: Kapattığın.
0: Hayır, beraat ettim. Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey.
0: Çünkü benim şoförüm gelip alıyor, sokakta da kendisi bekliyor. 2. Gasp yok.
1: Evet.
0: Telefonla alıp haber. Yok.
1: Yok.
0: Çünkü ayrılmak istiyorum. Bu 6. ayrılımda artık kesin olduğunu bilince bir araba diye çıktı aramızda. Bir abajur meselesi oldu. Abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tetidiyot getirdi bir şey falan. Abajurla silahla adam yaralamaktan ben hüküm giydim. Diğer 4 daha adam beraat ettim. Ama ben ne bir yerde artık kendimi bu bir aklama, bunu konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü bunu konuştukça faillerini kadınlardan konuyan meseleyi küçültüyoruz, ufaltıyoruz, içini boşaltıyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz cinayetler, çocuklara olsun, çocuğun şiddeti olsun, zorbalığı olsun, bunlar ulu orta artık lütfen konuşulmasın. Bunu ehliyeti olan insanlar konuşsun. Benim başım yandı, okey. Ama umarım bu pozitif yönde kadınlar için yapabilecek farkındalığı arttırıp bir işe yarar. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Yani bundan önce yapıyordum. Fakat şimdi bununla ilgili bir şey yapmak istersem oluyor şimdi. Öyle değil ama ben eskiden bir laf vardır. Sağ cebin verdiğini sol cep duymaz. İyilikte öyle bir şeydi. Şimdi her şey görünür oldu. Ben öyle bir edeple yetişmedim. Ben anamın bir evladıyım. Anamla büyüdüm. Ve bu duygumda da samimiyim. Hayatım boyunca da hayatıma giren kadınlarda da. Beni setin çaycısına sorun. Beni komşuma sorun. Beni tanıyan kadınlara sorun. Beni tanıyan adamlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok benim. Olmayacak da, olamaz da. Dolayısıyla da bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. Beni kahretti açıkçası. İçine şüphe düşürdüğüm, benim konumda benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Gerçekten böyle. Yani bunu ben ekmeğimi yine kazanırım. Televizyona çıkmasam da olur. Ben çalışır gider yine ayakkabıcılık. Oğlumu okuturum yani. Ama çok şık bir kurbandım ben ya.
2: Maalesef.
0: Netice itibariyle böyleydi yani.
2: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben baştan sona aynı duruşu sergilemenden ötürü sana saygı duyuyorum bir kere. Gerçekten 6 sene boyunca aynı duruştaydın. Hiç konuşmadın, dava neticelensin dedin. Ama bir yandan da karşı taraf sürekli darp fotoğrafı paylaşıyordu bizimle. Sürekli sosyal medyaya koyuyordu. Tabii kadın olarak hepimiz, siz de biraz önce söylediniz, bir hani pozitif ayrımcılık yapacak.

0: olacaksa ben
1: elbette ki
0: bu taraftayım dediniz. Peki bu fotoğraflar neydi?
1: Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani böyle servis edilen o fotoğrafları bir hafta sonra, olaydan bir hafta sonra, yani olay gecesi benim yardımcımı aldı götürdü. Hatta kapıda gelmesini bekledi. Ertesi gün benim arabamı alıp arkadaşları Bursa'ya gitti. Hafta içi 4-5 gün görüşmek için bir şeyler falan filan. Ve sonra da herhalde arabam ondaydı, geri getirdi. Ertesi günde olaydan 6 gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya. Dokunmadım yani. Benden sonra ne oldu ne bitti bilemem. Gözündeki kırmızılık, evet, hastaneye gidilmişti. Göz tansiyonu bir şey vardı bir gece öncesinden, bir gün öncesinden. Ama yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruluyor, kimseye cevap hakkı tabii falan. Hani bu konular çok konuşmamamın sebebi işte bunlardı. Yani o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek, kapı kapı gidip herkese. Sonra şöyle bir şey oluyor. Onlara anlattın, bize niye anlatmadın? Yani mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Sizin kız çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Bir kız çocuğu erkek çocuğunuzun canını yakabilir. Ya da erkek çocuğunuz. Bunların hayatın içindeyiz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir şey. Ben artık asansöre bir kadına yalnız başına binmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya trafikte her an bununla, bu tehlikelerle karşı karşıyasınız. Birine çarparsınız, katil olursunuz. Dolayısıyla da ne olur artık şu nefret söylemi, kutuplaştırma, erkekler kadınlardan nefret etsin, kadınlar erkeklerden nefret etsin, sevelim birbirimizi ya. Ya bak bir hafta Tarkan geldi, beraber güldük, oynadık, işte neşe oldu, neşemizi almayalım, bırakmayalım kimsenin onayına hayatlarımızı. Kadınlar, birbirinize en çok yardım edecek, en çok destek olacak sizsiniz. Farkında olmadan birbirinize köstek olduğunuz çok zamanlar var. Farkındasınız değil mi? Ya nasıl, bak şimdi seçeneklerime bak. Hani yarın akşam oyuna kim gelsin? Tabii ki de siz gelin efendim. Ya sevelim birbirimizi. Sevmekten vallahi zarar gelmez ya.
2: Kadının beyanı esastır. Bu konuda ne diyorsun?
1: Kadının beyanı esastır. Ben 6 sene boyunca okudum. Kadının beyanı esastır şöyle. Bir karakola gidersiniz, bir kadını şikayet edersiniz, dayı derler, git işine gücünü hallet. Değil misin? Onu kayda almak zorunda değiller. Ama bir kadın bir şey söylediğinde kayda almak zorundalar. Net. Hangi kadın, hangi beyanı?
2: O gece de onu söylemiştim, ben çok
1: yani, etkilendim. Yani dünyadaki kadın? Bütün erkekler, şeytan, bütün kılıklar, melek, yok insanız, hepimiz insanız. Görüyoruz kimler ne yapıyor. Birazcık günümüz zaten hani bir şey çıksın da onu bir yok edelim. Ama benim de bir insan evladı, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın ne olursunuz.
0: Ünlü olmasaydım bunları yaşar mıydın?
1: Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani münferit bir olaydır bu. Ben bir kızı sevdim. 3-4 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu 3-4 aylık beraberlikte olmayacağını anlayıp 5. kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak isteyince abajur davası bir şey falan filan oldu. Sen benden ayrılsan ben de seni Türkiye'ye rezil edeceğim adam döver olarak. Okey. İçim rahattı benim. Bu mahkemenin 5 sene süreceğini de bilmiyordum. Allah herkesin dağına göre karar versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın ya. Ben o hani ne o 2004 yılındaki genç kızların sevgilisinin kabulüyüm, ne de bu her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bir ana büyüttü, beni kadınlar büyüttü, ben kadınlarla büyüdüm. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Rica ediyorum artık. Beni oraya koymayın. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden,

0: beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım, sizin de karşınıza televizyonda çıkmayacağım, kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız Ulaş'ım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok. İleride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
1: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece, bu zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Böyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu düşmanlık, kinlik, A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şey bir şeye gelse biz diyeceğiz şimdi, sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sindekilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işvili bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
2: Gerçek.
0: Ama pardon.
2: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unuttum.
2: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin?
0: Evet.
2: O kafayla da o kadar ince düşünebilirdin. Helal olsun.
0: Abi yok, vallahi bak, hani bir tek bana zararı olsa okey. Ama nasıl söyleyeyim size? Atıyorum 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz. Kapıda da girişte de aidat tablosu var. Ve 3 numarada oturuyorsun. Aidatını ödememişsin. O apartmana gelen bütün misafirler de üç numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok, vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse yenilsin, işte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
2: Çok güzel.
1: O yara iz bırakıyor dedin. Peki o bize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmak, unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak

0: Hayatından çıkanlar oldu, hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanları aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da, insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız, oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
1: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık. Bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey, iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum, buraya dönüm diyoruz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
1: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydı. Bilmiyoruz.
1: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
2: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki tarafıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş meşgul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manay'ı nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci bağırla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
1: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız yani kötü oynadı. Bana o çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mesela kötü oynadı din diyor ya da iyi oynadı. Bir yerinden tutun bir şey söyledi diyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Tamam da ben Michael değilim.
1: Sen öyle olmadığını düşünüyormuşsun. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacığım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
1: Yazmadık da. Evet.
0: Ya, sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendiyle. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır, eşimin arkadaşım kadın.
1: Diyalog yavşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan
0: hukuki
1: sonra
0: bir
1: diyalog,
0: vardı.
1: Sıfır diyalogum vardı. Akşam çekilen Parazilerle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyordu. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ben programı terk ettim.
2: Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
0: Evet, öyleyiz.
2: Yani hepimiz. Çok samimi, çok doğal. Çok konuşkan.
0: Hep
2: biz
0: öyleydim.
2: Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyun

0: hapse ettikten sonra daha başka düşünüyorsunuz.
1: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz, daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
0: Konuşmamız lazımmış.
2: Evet.
1: Bence de.
0: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım, sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
2: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
0: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesini söylerim onun. Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli, ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım, hafifletmemek lazım, sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ne geliyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum. Çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadına erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. Birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı, unutuyoruz, unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya efe. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanıp elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin bir şeyi onunla değil. Hem bu kadar ortalıklarda dolup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar.

0: dünyada olup bitenler iki tane adamın dudağının arasında. Orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil, öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz Doğu da değiliz, biz Batı da değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet.
2: Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Goran'ın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Goran'ın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle siz sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir şey öyle, falan öyle yok.
1: Dedi haberler. Evet.
0: Çünkü onu da soracaksın sen belli.
1: Niye
0: öyle, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
2: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
1: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, onda haklısın.
0: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için, yoksa benim kişisel olarak bir durumum
1: kimseyle
0: yok.
1: Kimseyle bir durumun yok. Evet.
0: Hiç öyle bir durum yok.
2: Bunlar aşıldı artık ama, değil mi?
1: Evet.
0: Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
1: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
0: Halka mal.
1: Evet, mal olmuş birisin. O yüzden de lütfen yani karşılıklı empati edeceğim. Herkes işini de yapıyor ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
0: bir
1: mesela...
0: Kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
1: Tamam, peki. Konuyu kapatıyorum. Çok
0: ben kalkayım, ben seni çok sevdim. Değil mi?
1: Yok, estağfurullah. Estağfurullah.
0: Çal piyanist.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederiz. Güzel bir sabah oldu.
2: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
0: İnşallah.
2: En kısa zamanda inşallah.
0: Cumartesi oyunu bekliyorum.
2: Tabii ki.
0: Tamam o zaman.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Abra'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler.
1: Güzel deyiz.
0: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
3: Nasıl geçti gala?
0: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
3: Evet.
0: Seyircilerimizi bekliyoruz.
3: Portekiz aşkı.
0: Evet.
3: Portekiz'de çekildi.
0: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film. Derli toplu, tatlı bir aşk filmi olmuş.
3: Ne güzel, harika.
1: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
0: Bence de.
1: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
0: İnşallah.
3: Peki çekimler nasıl geçti?
0: Valla benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce.
3: Aa.
0: İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
3: Evet.
0: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
3: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
0: Aha, bunu bilmiyordum.
3: Evet,
0: ben
3: evet.
0: Tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
3: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
0: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım. Benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
3: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Evet. Harika.
1: Fragmanı izleyelim mi?
3: Evet.
4: Sorry.
5: Freedom as a prize.
4: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
6: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
7: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
8: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.
9: Bana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele.
10: Nasıl yanlış?
9: Kalacak yer ayarlamam lazım.
10: Param var mı?
9: Yok.
11: Yasmin Aslan.
9: Jose Alves.
11: I have your suitcase.
9: It says Mercado do Cais.
11: You're in the other side of the city.
9: Alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
12: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.
9: Are you living here?
11: For the past three generations.
13: Sonunda biraz da olsun nefes alabiliyorum.
9: Sen ne dediğini farkında mısın? Yaman beni aldattı.
11: You know, I did it for myself, but I'm glad you're having fun. Look, have more eggs.
9: Hadi, hadi.
11: Hadi, hadi. What does that mean?
9: Yon katlar para tuz.
7: Sağ şu bükeyi kumkuyum bari.
11: What are you looking at?
7: You are hugging my wife.
11: Yasmin?
7: Yasemin, ben çok pişmanım.
13: I'd like to be friends.
11: I don't need a friend.
13: Bitti. Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız.
14: Some of us don't realize how lucky we are. Deixei para trás
3: um amor quebrado. Çok güzel.
1: Görüntüler harika.
0: Ne güzel değil mi? Masal gibi.
1: Evet.
3: Evet.
1: Şimdi Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir. Buna eminiz. Nasıl olduğunu
0: gibi. Yakın dersem olay olur zaten.
1: Evet.
0: Çok yakın. Yok,
3: aynı
0: ben falan çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
1: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
0: Vallahi Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
1: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
0: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. işte hayal kırıklığı gibi vesaire bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz. Evet. Bunun gibi. Uh-huh. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
1: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
3: Çıkmıştır inşallah.
0: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim. Şahsen.
1: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
0: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. Vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor. Daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük

0: vuracaksın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet. Ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
1: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
0: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
1: Bence orada izleyenler İstanbul'a merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
0: ilk çok fırsat. O kadar güzel İstanbul görüntüleri var ki ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
1: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
2: Merhaba,
1: sen de.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
2: Evet.
1: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
2: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
1: Kaç yıldır?
2: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
1: Evet, onu Kadir Has'ta endüstri mühendisi. Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
2: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey. Ama babam hekim, diş hekimi, emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için... analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
1: Müziğe olan eğitim?
2: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
1: O zaman da.
2: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. Mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
3: Harika. O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
2: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
1: O zaman dinleyelim bir sesini.
2: Tamam.
1: Neyi söylüyorsun?
2: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
1: Peki.

0: çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazdı.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet. Evet,
0: teşekkürler.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde, başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel, Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok. Profesyonellikleri sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok iyiler. Daha küçük ve tatlı bir ekip. Hani bizim devasa ekiplerimiz, o 100 kişinin, 150 kişinin çalıştığı gibi bir ekip yok. Çok iyi yapıyorlar ayrıca işlerini ama dediğim gibi yani.
1: Oyuncular nasıl?
2: Oyuncular çok iyi. Ama şu bir gerçek, ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz bence. Birçok ülkeden. Şeyi de şimdi isim vermeyeyim ama mesela yabancı bir aktörü izliyoruz. Çok övülen bir yabancı aktörü izliyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum. Ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var. Çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet, falan yok. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şeyler oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik, onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
2: Şöyle, biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz. Onu gördüm. Tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Ha, bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok. Bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olduğu.

0: olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı. Bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani hani biraz farkımız çok var. Güzel, evet. Yani biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda biliyorsun ki daha.
0: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş ya.
2: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Yani özellikle şükürler de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
0: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben kariyerimden, gidişatımdan çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum arada. Dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta Hande çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Hande'nin de 3. sezonu çekildi Galatasaray'ın. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
0: İkimizi nasıl de görüyor. Aslında hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz. Güzel. Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
0: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
2: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
0: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
0: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de ilk oyuncunun.
0: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ya doğru doğru.
2: Aile de ünlü yok neredeyse.
1: kaç dilde şarkı söylüyorsun Ece? Fransızca, Türkçe kesindir.
3: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
3: Tabii.
1: Çok güzel.
2: Türkü harika. Söylüyormuşsun Fransızca, Türkçe.
3: Şöyle, ben Yoruldum Hayat şarkısını çok seviyorum.
1: En sevdiğim şarkılardan birisi.
3: Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe, yarı Fransızca, yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
2: Ne güzel. Yani biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
3: Yok.
2: O zaman biraz mırıldansan.
3: Ton almam gerekiyor. Şu an aklımda değil ama bir deneyim
1: Oğuzcan
3: bakalım.
1: Oğuzcan bir ton.

0: Broken Love.
1: Ne güzel.
0: Tonum pek doğru olmadı ama.
1: Olsun olsun. Süper, çok güzel. Sen Süheyla'yla mı çalıştın mı? Çalışıyor musun?
0: Süheyla yengiyle çalıştım.
1: Evet, ben evet. Çok iyi tanıyorum aşkın ablası.
0: Evet.
1: Aa, çalıştın mı, çalışıyor musun?
0: Çalıştık. Bir 5-6

0: Say, güzel bir şan eğitimimiz oldu. Çok sevgiler
1: Evet,
0: kendisine,
1: buradan
0: çok severim.
1: selamlar.
0: Hem hayat anlamında, hem sektör anlamında, hem
1: Oo,
0: vokal anlamda
1: çok doğru
0: çok
1: isim.
0: kıymetli ve
1: Evet.
0: dolu dolu bir zaman geçirdik.
1: Ne
0: Çok
1: güzel.
0: özeldi.
1: Harika. Hedef ne?
0: Hedef bence yani her sanatçının hedefidir diye düşünüyorum. Şarkılarla yani kendi yazdığım şarkıları da yavaş yavaş paylaşmak istiyorum, öyle bir arzum var. Ama genel olarak ben şu anda bir yorumcu olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak, onlarla, çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum.
1: Ne
0: Bol
1: güzel.
0: bol sahneler,
1: Yolun
0: konserler.
1: açık olsun diyelim.
0: İnşallah, teşekkür ederim.
1: İkinci şarkını da rica edeyim sana.
0: Tamam, o da 2023 yılında çıkarttım. Son bir defa.
1: Harika.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
4: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil, daha sonra ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet.
4: Bütün her şeyi denemiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri söyledi. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de, ne bileyim, böyle bir anlamsız bir şeyle
3: yani bunu söyleyenler oldu. Bu
4: oldu
3: arada
4: mu?
3: Yani,
4: evet. Size de söylediler yani.
3: Tabii. Yani bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var ve diyecekler ki bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun, hani işimizi yapıyoruz, evliliğimizi de sürdürüyoruz, çocuğumuz da var, çok mutluyuz.
2: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz sizi bir projede?
3: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor, öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazmış.
4: Eyvah.
3: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
2: Yapılan yorumlara gülüp geçiyor musun artık?
3: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
4: Yani kesinlikle.
3: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde.
4: Aynen öyle.
3: Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğimi önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
4: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
3: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin bir süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var,
4: evet,
3: o var, bu var.
4: Yapınca.
3: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
4: Çocuğuna?
3: Nasıl?
4: Çocuğunu kısıtlama bu durumu.
3: Ne düşünüyorsunuz?
4: Bir şey karar verdiniz mi?
3: Yani bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
4: Zaten 15 yaşta sınırı getirildi.
3: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
4: Kesinlikle.
2: Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
3: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
2: Maşallah.
3: Ama insana bir sabır geliyor. İster

0: istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla, olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi o, temelde.
1: Bence jumping yapmıyorsun ya.
0: Ben zaten abi yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum, evet.
1: Yani gibi. Evet.
0: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Oğlum dedi ayıp ediyorsun, biz öyle şey yapar mıyız dedi. 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
2: Alt uçurum.
0: Ya tabii ki ya. Sette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Tabii. Ben korkuyorum. Oysa ya bungee jumping yapmıyorum.
3: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun hiç?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam
1: ya
0: bir şey olmaz.
1: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya, ben istemiyorum ya.
3: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak
3: peki?
0: Kapalı.
3: Ha.
0: Yani
1: açık alanda. İnşaat mı?
0: Düşerse öleceğiz zaten.
3: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
3: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
1: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum, sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz, daha çok baştasındasın da mı?
4: Ya ara ara oluyor ama çok şey
1: sen
4: yapmıyorum.
1: Çok
4: umursamıyorsun. Çok umursam, ya mutlaka belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
1: Zaman geçiriyor musun?
4: Tabii ki, çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum. Daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Evet.
1: 2019'da Soma Maden Feciası'nda babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı, bir şarkı?
4: Çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı, yani bunu dedi Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım, insanlar da duysun, insanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
1: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
4: Çok özel bir şarkı gerçekten, sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
1: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
4: Bir Gökyüzü Düşün, Yerin Altında.
1: Çok güzel.
3: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
0: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında

0: bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle atıyorum kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba. Kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki bir şeyin yok. Üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum. Çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o ama böyle 20'lerin sonunda 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi daha iyiyim.
1: Çok şükür değişmiş bu.
0: Çok şükür şimdi daha iyiyim.
1: Ali kaç yaşına geldi?
0: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
1: Maşallah.
2: Maça gittiniz mi?
0: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
3: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
0: Hemen bunu söylemem lazım. Desibel rekorlarımız var.
2: Bu doğru. Ben 2,5 yaşında götürdüm. İkiye de çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
0: Evet.
2: O günden sonra bir de 3 yaşından
0: beri. Bir de işte korkup sonra gitmemesi
2: yok,
0: beni
2: şey
0: üzer.
2: Şu anda stat'tan çıktı.
0: Ha harika, tamam süpermiş.
2: 24 yaşında şu anda fanatik.
0: Süper harika. Yani ben de seneye artık yavaş kesin yavaş. Oldu, şimdi bir de şey böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
2: çok
0: geliyor.
2: Çok keyifli baba ol.
0: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki abi ne olur onlar Fenerbahçeli. Siz de her şey yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Ya Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine ama dedim ki ne olur Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya bir gün o takımla bir gün. Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var. Yani
2: sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
0: Yani oğlan dayıyı bayılıyor.
2: İşte hepimiz için ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli.
0: Ha, tamam.
2: Var örnekleri.
0: Dayısı Fenerbahçeli ama.
2: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı diyor. Her kaç yaşına geldim? 50 küsur yaşına geldim. Halen daha nasıl çıktı diyor.
0: Yani şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu bir yol.
2: Olabilir.
0: İnşallah.
2: Ama Bediran bilmiyorum artık.
0: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri. Evet, ne yapacağız evet bilmiyorum. Umarım ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor. İyiyiz yani iyi gidiyoruz.
1: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
0: Beşiktaş
1: Ali
0: diyor.
1: İyi o zaman doğru yoldayız.
0: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen. Fanatik misin?
0: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
2: Kahve seviyor musunuz?
1: Çok.
0: Çok.
2: O zaman
1: size güzel hediyelerimiz var.
0: Evet. Aa Beşiktaş mı?
1: Evet. Evet.
0: Harikaymış.
1: Şey, konuşmuşken üstüne hemen.
0: Wow.
2: Ve üstelik de size bir sürprizim var. Bitiş.
1: Çok teşekkürler.
2: Kahvenin bitiş tonu vardır ya Beşiktaş marşı.
0: Gerçekten.
2: Sizinki de Galatasaray marşı.
1: Öyle.
0: Harika.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, güle
0: güle çok güzel, kullanın. Çok anlamlı bir hediye oldu. Evet, çok teşekkür ederim.
2: Ne demek?
1: Ali oradan olsun da dinletebiliriz yani.
0: Harika. Ben arabada yeterince dinletiyorum ama bakalım.
2: Evet tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. İçeriniz bol olsun.
1: Davetiniz.
2: Şarkınızın yolu açık olsun.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuk

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ahbar'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün uluslararası birçok organizasyon ve platformda ülkemizin ismini başarıyla duyuran akademisyen, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu konuğum. Hoş geldin Fırat.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bu yoğunun arasında seni yakalayabildik. Çok şükür iyi ki buradasın.
1: Çok teşekkürler. Seni görünce gerçekten yani gelmemek olmazdı. O kadar mutluyum ki hem de hasret gidermiş olacağız.
0: Gerçekten öyle. Ya Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatıyorsun. Yani çok gurur verici işler yaptın. Hepsinden bahsedeceğim ama ilk olarak gelenekselle çağdaşı buluşturma fikri nasıl oluştu? Ne zaman oluştu?
1: Ya şey çok acayip. Bir gün Tayland kraliçesi beni doğum günü kutlamaları için Tayland'a davet etti ve bana önce ülkeyi gezdirdiler. Sonra da kraliçe için bir kumaş dokudum. Orada gördüm ki herkes kendi kültürünü müthiş bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyor. Sonra şeyi düşündüm, yüz ölçümüyle asla kıyaslamam, orası da çok kıymetli. Ama biz buraya birini çağırsak ve desek ki hadi gel biz sana Türkiye'yi anlatacağız, gezdireceğiz. Sen de bize Türkiye ile ilgili bir iş yap. 5 yıl mı gezdireceğiz, 6 yıl mı? Her köşesi başka, her köyü başka, her mahallesinin başka bir tekniği var. Bu kadar güzel bir dil varken biz bunu bırakıp başka bir yöne gözümüzü çevirdiğimiz zamanlardayız. Ve çok eksik kalan ve içimi çok doyuran, hepimizin görünce tüylerimizi diken diken eden, en içten heyecanlarını, hislerini uyandıran şeyler var. Ben de sanatçı olarak duygular ve hislerle çalışıyorum. Neden anlamayayım dedim ve oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım. Yani her şey aslında yine dışarıdan geldi. Biri bana dışarıda nasıl yapıldığını gösterdi. Sonra tekrar dedim ki burada böyle olmalı.
0: Çok çok etkileyici. Görüşmeyeli bir dünyayı gezmişsin. Yani Londra, İstanbul, Münih, New York, Paris, Washington, Hawaii, Şangay, ya Venedik, Arjantin, Como, Singapur, Marrakeş, Dubai, Abu Dhabi, yani daha sayabilirim sevgili izleyenler. Gerçekten gurur verici bir
1: çok
0: sanatçı olarak buralarda olman
1: çok
0: ve bu dokuma sanatını anlatıyor olman, insanlarla buluşturuyor olman çok kıymetli.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama her ülkenin de kendine has bir yorumu vardır, evet. Mutlaka. Eseri de okuma biçimi farklıdır diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum. Böyle aldığın en ilginç yorum hangi ülkedendi?
1: Yani şöyle oluyor. Genelde işleri görünce, şimdi dokuma bizde çok acayip. Yani Türkiye'de, Anadolu'da, bu topraklarda. Kilimin dünyadaki adı kilim. Buradan. İlk halı Türk düğümüyle dokunmuş. Buradan. İlk kumaş, en eski kumaş Çatalhöyük'te çıkmış. Buradan. Yani aslında biz dokuma deyince kendi dilimizle konuşuyor oluyoruz bir taraftan. Ben de şöyle bir şey gelişti. Mesela bir yabancı ülkede derlerse ki ah Fırat ne kadar güzel bu işler. Ben de, bizim orada herkes yapıyor. Yani, o kadar abartmaya gerek yok. Herkes bunu çok yapıyor. Biz sadece farkında değiliz. Gerçekten herkesin yaptığı işi yapıyorum aslında. Yani hepimizin evinde yok mu annen?
0: Doğru anneannen. Ama sen dokumayla şimdi sanatı buluşturduğun için yani acayip bir eser kazandırıyorsun aslında
1: ederim
0: bunu yaparken. Bu nasıl oldu peki? Yani sen sanatla dokumayı birleştirme işi tam olarak ne zaman başladı?
1: Bunu hiç eskiden İnsan gençken daha anlamıyor. Ve şimdi bu konuya biraz böyle utanarak bakıyorum. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde çalıştım. Tam 10 yıl hocalık yaptım. Ve bir mobbing yaşadım. Bu her yerde olabilir. O zamanlar çok teşekkür ederim. O zamanlar ki durum şöyleydi. Aa buna bir şey yapıldı. Bunun karşılığını vermeliyim. Şimdi anlamaya çalışırdım mesela. Ama o benim bugüne getirdi. Çünkü orada yaşadığım durumu anlatan bir dizi dokuma yaptım. Sonra o dokuma daha Instagram'ın yazılımı yokken bir şekilde yurt dışından karşılık buldu. O iş Sotheby's'de satıldı. Sonra Christie's'e kapak oldum falan. Yani ben istemeden içinde bulunduğum kötü durumu dışarı yansıtırken istemeden oldum sanatçı. Yani bilemeden oldu.
0: Bence nasip diye bir şey var ya.
1: Gerçekten, gerçekten öyle.
0: Çok yazılmış, evet, bir şey sana, evet, dair. Çok acayip bir hikaye.
1: Çok teşekkür
0: İnanılmaz
1: ederim.
0: Peki gelenekten beslenen sanatın

0: sence şu an günümüzde yaşadığı en büyük tehlike ne? Unutulmak mı? Yüzeysellik mi?
1: Ne kadar güzel sordun. Bu ara benim içimdeki yara. Çünkü kimin ağzında bir Anadolu varsa iki laf var, değişmiyor. Eli belinde kadın ve koç boynuzu. Ama bunun dışında Anadolu'yu anlatan çok fazla şey var. Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende, her şeyde vardır bu. Ama bugün öyle bir şey oldu ki sadece eli belinde kadına inen bir Anadolu bilgisi var. Bu çok çok üzüyor beni. Çünkü oradaki kadın duygusunu, düşüncesini, üzüntüsünü, mutluluğunu anlatırken yapmış bunu. Ve üzülse bile onu yapıp koymuş, halı olarak atıyorum. Ama eve gelen kayınvalidesi de, kocası da, komşusu da onu okumuş. Bunu söyleyecek ve gösterecek kadar cesur bir dil bu. Ama bugün düşünsenize, tere ile kuzu kulağını ayırt edemeyebiliriz ilk bakışta. Ama Anadolu motifindeki bir bilmediğimiz pıtrak motifini alıp işte çeşitli modern formlarla anlatıyor olmak bir sanat dili olmuyor. Çünkü ben bugün pıtrağı görmüyorum. Pıtrak için bir şey anlatmam ya da göstermem lazım. Ben bugün çamur, asfalt, bina görüyorum, beton görüyorum. İkisi aynı dil değil artık. Biz her şeyin şeklinde kalırsak, işte o yüzeysellik dediğiniz kötü yere doğru geliyoruz. Oysa şekilden öte mana gerek. Neden yaptım bunu? O kadın bunu niye yaptı? Zaten ben herhangi bir dokumamda benim Anadolu motifi görmezsiniz. Ama ben Anadolu'lu bir dokumacıyım. Çünkü bu bir iletişimdir. O günün iletişim dili doğayken, ben bugün doğadan ayrılmış, toprağa basamadığım bir yerde iletişimin değişmeyen yüzü göz göze bakışmak. O yüzden ben portreler dokuyorum. Aslında Anadolu kelime, Anadolu'nun dili. Benimki de sessiz dil. O zamanki de sessiz dildi. Benimki böyle dönüştü.
0: İnanılmaz. Peki nelerden ilham alıyorsun? Yani gördüğün hikayelerden mutlaka ama böyle orada hani bunu eser yapmalıyım dediğin ne oluyor?
1: Ya şöyle, diyelim ki Anadolu kiliminde yine oradan başlayalım. Bir kız eğer bir çocuk onu beğendiyse önce haberi gidiyor. Kız da çocukla ilgili bir fikri oluşuyor. Beğendiyse eğer genelde dört ayaklı bir hayvan dokuyor. Onun kuyruğu yukarı doğruysa beğendim gelsin istesinler. Aşağı doğruysa da çok teşekkür ederim. Alın bu dokuduğum sizin olsun. Böyle güzel bir dili var. Ve bu bir ihtiyaç da aynı zamanda. Şimdi benim günlük yaşamda karşılaştığım sevinçler, hüzünler, bunların hepsi elimden dökülüyor. Ben de çok konuşan bir tip değilim. Şimdi burada vır vır konuşuyorum ama günlük hayatta çok konuşmuyorum yani. Genelde hissettiğim şeyleri arkadaşlarımın gözünden anlatıyorum. Çünkü arkadaşlarımı da tanıdığımı düşünüyorum. Dokuduğum herkesi tanıyorum. Tanıdığım arkadaşlarımın gözünden o anki duygu düşüncelerimi anlatıyorum.
0: Ama çok gerçek. Yani ifadeler o kadar gerçek ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir yağlı boya değil.
1: Evet. Yani fotoğraflardan biraz öyle zannediliyor ama değil.
0: Bu bir fotoğraf değil. Yani bu çok farklı bir teknik. Çok, çok gerçek bir ifade görüyor. Şu bakanlar ne kadar gerçek.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimiz de görüyor mutlaka eserleri ama bilmiyorum, gerçekten çok etkileyici. Tayland'ı anlattın ama aslında sen Norveç Kraliyet Büyükelçiliğinden de bir davet aldın. Katar'dan da, evet. Katar Emiri'nden de bir davet aldın. Bunları da anlatmanı istiyorum. Biraz gururlanayım.
1: Ya şöyle oldu. Eskiden herkes dokuyordu. Benden çok vardı. Ama sonra endüstri devrimi gelince makineleştik. Makineleşmeye başlayınca da el dokuyucuları yavaş yavaş ortadan kayboldu. Eskiden bu dokuma resim dili çok önemli ve geleneksel bir dil olduğu için ve bugün de endüstrileşmeye karşı ben de tek başıma bir portre dokuyucusu, başka gerçekten benim gibi yok. Aslında benden çok vardı. Yani bugün sadece bu işle uğraşan yok. Yapsa herkes yapar gerçekten. Ondan sonra ve bu işin sürdürülebilir o karşılığı da ben olduğum için ister istemez bazı saraylar, krallar, kraliçeler bir çeşitli isteklerde bulundular çeşitli aracılarla. Ben de onların portrelerini dokudum. Böylece gelenek devam etti. Çünkü eskiden her kralın, kraliçenin bir yağlı boya tablosu olduğu gibi bir de portresi vardı. Gelenek sürüyor, bozulmadı.
0: Elizabeth'in de portresini dokudum.
1: Yaşarken. Aslında ben daha önce ölürüm zannediyordum ama yani dedim ki ölmeden bir ona iş yapayım da ben yani hayatımda böyle bir şey olsun dedim.
0: Allah korusun, neler diyorsun Fırat?
1: Ama çok uzun yaşadığı için zannettim ki yani ben daha önce giderim zannettim.
0: Ay Allah korusun. Ay Allah korusun. Ay ne güzel şeyler bunlar. Peki eserlerin sürecini merak ediyorum. Şimdi bir eseri dokumaya başladın, bu ne kadar zamanını alıyor?
1: Yani şöyle bir metreye bir metre bir dokuma ortalama. Bunu da şeyden öğrendim. Bu İngiltere'den teklif gelince ve ben Kraliçenin Portresini dokurken eve kameralar konuldu. Başından sonuna kadar çekim yapıldı. Dolayısıyla ben orada ne kadar dokuduğumu öğrendim. Yoksa hiç ölçmedim ne kadar dokuyorum diye. Ortalama 580-600 saat sürüyor bir dokuma portre. Daha önceden bir hazırlık yapmıyorum. Orada işte dokurken o renk bölgelerini nasıl birbiri içine geçireceğim, orada hangi dokuları kullanacağım vesaire, o an gelişiyor. Mutluysam mesela bir kere çok gülen bir surat yapmıştım ama mutsuz olması lazım da. Ama içim çok mutluydu yani onu dokurken. Öyle gelişmeler de oluyor.
0: Yani bu gerçek. Sanatçının ruh hali direkt esere yansıyor. Bu bir gerçek. Evet. Yani karanlık bir eser görüyorsak belli ki depresyonda. Kötü bir dönemden geçiyor.
1: Evet, gidin sarılın kimse o.
0: Hemen ben evet. Ama bu ara çok karanlık eser görüyorum. Bu arada bence pandemiden sonra sanatçıların modu bir türlü yükselemedi.
1: Evet. Tabii dünyanın genel olarak o ekonomik hali falan da bunda çok etkili. Ben de şeyi görüyorum. Yani pandemide evlere kapanınca ister istemez biz doğadan zaten uzaklaşmıştık. Temel derdimiz o. Tekrar uzaklaştık yani. O bence gidip bir toprağa bassak çok iyi olur.
0: Evet, topraktan uzaklaşmamamız evet. Gerekiyor. Peki Fadik Sevin Atasoy'la çok çok sevdiğim bir insan benim. Ne çok güzel, güzel bir proje yaptınız evet. Ama detayları senden dinlemek evet. istiyorum. Sürprizi de kaçmasın.
1: Evet, sürprizi bana da sürpriz. O yüzden. Şimdi Fadik, ya bence efsane bir sanatçı Fadik. Beni çok heyecanlandırıyor. Çok deli işler yapıyor. Sınır bozuyor. Her şeyin dışında, bütün kuralların dışında biri. Bayılıyorum ona.
0: Ben de.
1: Türkiye'nin tanıtımı kapsamında Türkiye'deki sanatçılarla İstanbul'da belirli noktalarda eser üretimlerini anlatan böyle bir dizi çekim yaptı ve yönetmenimiz de. Benim olduğum kısımda hatta erkek kardeşli balet biliyorsunuz o da vardı. Sonra istiklerin ortasına, istiklal trafiğe kapatıldı. İnsan trafiğine de piyano yerleştirildi ve orada bir piyano çekimleri yapıldı, inanılmaz. Ben de Topkapı Sarayı'na bakarken şöyle Boğaz'a karşı bir dokuma tezgahı kuruldu ve orada dokuma yaptım Boğaz'a karşı. İnanılmaz. Çok merakla bekliyorum sonuçların nasıl çıkacak diye. Fadik muhakkak çok iyi görmüştür onu.
0: Ben çok küçük bir görüntü gördüm.
1: Ben de o kadar.
0: O kadar, o kadar güzel gözüküyordu ki ama.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani dedim ki iki başarılı insan bir araya gelince zaten sonuç tartışmasız çok iyi çıkacağı için merakla bekliyoruz.
1: Ben kendimi onun kollarına bıraktım. Muhakkak çok iyi çıkacaklar. Evet,
0: evet, merakla bekliyoruz efendim. Peki Anadolu gibi dokuyor, dünyalı gibi ifade ediyorum demişsin. Bu çok hoşuma gitti. Çok teşekkür şahane ederim. Bir tanımlama bence ama bunu biraz bize açar mısın?
1: Tabii. Ya Anadolu kültürü kendini farkında olmayan çok benim üzüldüğüm en büyük noktası o olan bir kültür. Yani sürekli kendi yaptığımız sanki en önemsiz, en sıradan ama dışarıdan gelen her şey. Ama doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi dışarıdan gelsin yeter yani. Çok değerliymiş gibi hissettirildiğimiz böyle bir şeye geldik. Bilgi çağına geldik bu nasıl olduysa. Ben de şeye bakıyorum yani bunu nerede anladım? Yurt dışından arkadaşlarım geliyorlar. Nereye götüreceğim? Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Topkapı Sarayı'nda da diyorum ki işte burası mutfak, burası harem, övünüyorum bunlarla. Ama bir gezdir, iki gezdir, bütün arkadaşlarımı oraya götürünce artık bir gün dedim ki ben bir oturayım yerimde. Sonra İtalyan bir arkadaşım gitti ve koşa koşa bana geldi bir gün. Dedi ki Fırat sen bizi gönderdin oraya ama burada dedi çok efsane bir şey var. Aa, dedim neyi kaçırdım acaba? Bir gittim bir baktım Çin'i. Şimdi Çin'i bizim mutfaklarımızda da var ve çok alışığız buna. Dolayısıyla bizim için sıradanlaşıyor. Şimdi bunun için kimseye kızamam. Çünkü biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
0: Doğru.
1: Bu sıradan olanı görmek lazım. İşte benim oradaki bakış açım o. En basit, en sıradan, en günlük yaptığımız ne varsa onları araştırıyorum, onları çıkarıyorum. Böylece dünyalı gibi oluyorum. Çünkü evet. Ben de onun bir parçasıyım.
0: Aynen. Ya senin sunuş biçimin bence çok zaten fantastik, güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu önemli bence yani. Evet çok şahane, geleneksel, müthiş şeylerimiz var ama bunu nasıl sunuyoruz evet. acaba? Çünkü bunu dünya sahnesine çıkaracaksak farklı bir biçimde aktarmamız gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: hikayesini doğru aktarmak gerekiyor. Evet. Sen bunu çok güzel yapıyorsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ama dokuma dışında mesela başka neler var bilmediğimiz ve böyle unutulmaya yüz tutmuş?
1: Of ya,

0: sadece tekstil diye bakmamak lazım. Bir gün ben İzmirliyim, Kemeraltı diye bir şeyimiz vardır, semtimiz, yerimiz vardır. Orada bir gün gezerken bir bakır ustası gördüm. Yaşlı bir dede bakır dövüyor. Dedim ki ne yapıyorsun, var mı çırağın vesaire? Dedi ki oğlum yok artık. Dedim ben geleyim. Kaç yaşındasın? İşte. dedi ki dedi ki artık senden olmaz. Çünkü senin elin bileğin bükülmez artık. Buraya çocuk yaşta gelmek lazım. Şimdi düşünsenize biz üreten kısmı tekrar bir canlandırmamız lazım. Bakırcılık, takunya diye bir şey vardı. Bir kere ahşap, plastik gibi bakteri üretmez, suda kaymaz, bastığın yerde seni tutar. Ondan sonra bunun dışında aklıma nalbantçılık, yani burada bir atla ilgili bir şeyimiz var, bir bilgimiz var bu memlekette. Nalbantlar yurt dışından geliyor artık, biliyor musunuz? Aa. Bizde nalbant neredeyse yok. Yani işte bakın, sadece tekstil değil. Yani o da hayatımızın bir parçası aslında, evet. Biz kabul etmesek bile yani. Bunların hepsine bakmak lazım.
1: Ne güzel şeylerimiz var harbuki. Tabii, ya. Ben tabii. De hat sanatına bayılıyorum mesela. Hat yani gerçekten unuttu unutulacak.
0: Evet. Yani şöyle, orada çok acayip bir şey var. Dinginlik, sabır ve zamansızlık diye bir şey var hat yaparken. Çünkü el titremesin diye nefesini alıyor, tutuyor. Sonra o nefesle tuttuğu nefesle çizgisini çiziyor. Sonra veriyor. Kimsenin bu kadar sabrı yok.
1: Yok.
0: Nefes almaya diyoruz yani. O ne kadar ilginç değil mi? Hani başka şeyler daha büyük ama...
1: Kesinlikle şu an ince şeyler düşünmeye de vaktim yok. Ya hiçbir şeye vaktimiz yok aslında. Evet. Ve sürekli şikayet ediyoruz.
0: Evet.
1: Çözüm sorunu.
0: Evet, konuştuğumuzda hatırlarsın işte şey dedim, ben şikayetsiz yorgunum.
1: Evet, bu çok önemli. Evet. Ben de hep şikayetsiz yorgunum ve çok mutluyum bu yorgunluktan.
0: Aynen.
1: Çok mutluyum.
0: Çünkü ben istedim böyle olmasını.
1: Bu hayatı ben seçtim.
0: Ve yani yorulunca şikayet edemem yani.
1: Evet, gerçekten her zaman şükür diyoruz bu ışıltılı hayatımız.
0: Yani şöyle, vazgeçmedik. Kazanmasak da vazgeçmedik, yorulsak da vazgeçmedik. Bence bundaki en önemli şey istikrar. Doğru. Yani herhangi bir şu olursa şu olsun diye değil de sevdiğimiz için yapınca ister istemez gönlün tabii ki bu. Işıldıyor yani, oluyor böyle
1: bence
0: bir şey.
1: Bence zaten sevmeden yapılacak iş. Yani senin işin de bizim işimiz de. Bu evet. Kamera arkasındaki arkadaşlar işte sevmeden yapılacak bir iş değil. Gerçekten değil. Çok büyük emek. Çok
0: gerçekten
1: çok büyük
0: öyle.
1: Emek.
0: Ve vazgeçmeyince her şey oluyor.
1: Tabii ki, niye evet. Vazgeçelim, seviyorum.
0: Ve evet, bir de şey, Anadolu hep söylüyor yani, göçmen kuşun yiyecek bir lokması var ve bunu düşünmeden uçuyor bir yerden bir yere her yıl. Yani biz nasıl olur da sadece para kazanacağımızı düşünüp bir iş yapabiliriz? Hiç gerek yok. Hiç zaten gerek. Yani yaşıyorsak lokmamız var, yoksa gidiyoruz zaten yani. Bu yani kadar basit ya. Denklem yani.
1: Çok doğru. Peki New York yolculuğu nasıl gidiyor? Aa, şu anda çok New York'ta güzel. Çok güzel bir çok güzel. İş birliği
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yani New York'ta C24 Galeri'nin temsil ettiği sanatçılardan bir tanesi oldum. Şu anda tek Türk sanatçıyım. Hı hı. Tabii yani her şeyin dijitalleştiği, bizim dijitali övdüğümüz, beğendiğimiz, ben de beğeniyorum. Yani dijital sanatı, dijital işleri, her şeyi ben de beğeniyorum. Ama her şeyin bu kadar dijital olduğu bir yerde benim elimle bu söylediğimiz sabrı gösteriyor olmam gerçekten dışarıda çok anlaşılmıyor. Yani çok anlaşılıyor. O kadar anlaşılıyor ki anlaşılmıyor. Yani insanlar nasıl yaptığıma inanamıyorlar. Kumaşı boyadığımı düşünenler, işte bir şeyin üstüne baskı yaptığımı düşünenler vesaire. Sonra oluş aşamasını görünce tabii inanılmaz bir şey tepki alıyorum. Onun için New York'ta eliyle iş yapan işte tek Türk insandan biri olduğum için çok acayip iyi hissediyorum yani gelen yorumlarla.
1: Çok evet. Kıymetli bir şey. Evet. Çok kıymetli bir şey. Evet. Peki sen müzik eşliğinde de çok güzel performanslar evet. Sergiliyorsun. Evet. Bu bence şu an çünkü günümüzde çok etkileyici bir şey çünkü birçok duyuya hitap ediyorsun o anda. Evet. Bu nasıl oluştu bu fikir?
0: Ya ben dans eğitimi aldım. Yani hı-hı. Ben sonra dokumacı oldum. Benim asıl geleceğim işim dans etmek gibi zannediyordum eskiden. Dans etmemi babam seçti. Tekstili annem seçti. Bana sorsalar tarih öğretmeni olurdum. Mis gibi kitabımı okurdum. Yerimde otururdum. Bayılırdım yani. Ve dans... Tan sonra yani o kadar hareket edip atlayıp zıplayıp ondan sonra bir odada saatlerce hiç kalkmadan oturunca bende bazı ayarlar bozuldu. Dedim ki benim bunun yapılış anını göstermem lazım. Çünkü ben dokurken türlü şeyler düşünüyorum. Fikirler, geçmişimle alakalı, geleceğimle ilgili şeyler düşünüyorum. Çünkü çok vaktim var düşünmek için. Hep aynı hareketi tekrarlıyorum. Bunu sahnede göstermem lazım dedim. Ta 2008'de İzmir Caz Günleri'nin kapanış konserinde Aziza'yla Edis Hafızoğlu, Baki Duyarlar, müthiş isimler bir sahneye çıktık. Hı hı. Ben bir gece öncesinden gidip halatlar dizdim sahneye ve yıl 2008, daha performanslar falan, hani bir de hani modern danslar yeni gelmiş Türkiye'ye, daha bir şeyler araştırılıyor vesaire. Ben bir de kalkıp dokuma yapıyorum. Yani o tamamen manasız, bir karşılığı yok. İzmir Sanat'a gittim bir gece önceden. Halatları indirdim. Ondan sonra kumaşları koydum. Ertesi gün sahneye çıkacağız. Baki Duyarlar dedi ki, ne yapacaksın? Dokuma yapacağım. Bir karşılığı yok. Siz ne çalacaksınız? Biz improvizasyon yapacağız. Tamam. Ben dedim ki, ben çıkıyorum. Bir de koca bir merdivenim vardı. Yukarı bir ay ve yıldızlar dokuyacağım. Siz sonra girin, çalmaya başlayın, bakalım ne çıkacak. Ve ben çıktım, ay ve yıldızları dokudum, aşağı indim, onlar çalmaya başladılar ve o gece bir dilek ağacı dokudum herkesin önünde, kocaman bir tane. Ve seyircileri de yavaş yavaş sahneye alıp her birine birer dilek tutturup bir dilek ağacıyla o geceyi bitirdik. Ve böyle serüven başladı, çok sevdim. Ondan sonra senfoniyle, işte topluluklarla sahneye çıkıp dokuma yapıyorum.
1: Müthiş. Bence inşallah çoğalır. İnşallah böyle dev sahnelerde yaparsın.
0: İnşallah. Böyle biraz yaşlanıyorum vallahi, gerçekten bir an önce olsa çok iyi olur.
1: Evet. Böyle 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik insanların izlediği performanslar çok güzel olur. Ben de çok merak ettim. En yakın zamanda izlemek istiyorum.
0: İnşallah bir yakınlarda bir şey var, sürpriz.
1: Peki sergi temalarına göre uygun ip seçiyor musun?
0: Evet, evet.
1: Bu da çok hoşuma gitti.
0: Çok teşekkür ederim. Ya şöyle, mesela ipek çok pahalıdır ama bence can alıyoruz diye pahalı. Çünkü ipek böceği öldürülüyor. Hı hı. Ve ondan sonra iplik istediğimiz formatta çıkıyor. Ben böyle bir şey olmasını içime sindiremiyorum. Ve ipek böceğini öldürmeden üretilen ipek iplikleri kullanıyorum mesela ipek için. Ya da bu memleket müthiş. Rize'de kenevir yetişiyor. Çok güçlü bir malzemedir. Sanat eserleri çok uzun yıllar yaşasın istiyorum. Dolayısıyla Rize'de yetişen kenevir ipliklerinden dokuma yapıyorum falan. Yani Ankara keçileri var. O kadar güzeller ki. Ondan sonra onların yetiştirilmesi ve tanıtımı için çok çalışıyorum. Çok Ankara keçilerinin lifleriyle çalışıyorum.
1: Oh, işte öyle. Güzel. Peki senin kurduğun Anadolu dokuma haritası projesi de var.
0: Ay evet.
1: Bu nasıl oluştu? Bu da çok hoşuma gitti. Ay, ne güzel şeyler yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Artık şehirler bitti. Türkiye'deki bütün şehirlerde bir dostum var, kalacak evim var.
1: Çok
0: bir
1: güzel.
0: Dokuyucu grubu var. Dokuyan, üreten kadınlar hem misafirperver, hem çok çalışkan, hem üretken ve hatta yani şey gelişti işte, beşik sallayan dünyayı sallar. Bizim hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Çünkü burada kadınlar üretiyorlar. O kadar güzel bir şey ki. Çok güzeller. Dolayısıyla bütün şehirler bitti. Köyler, mahalleler. Şimdi geziyorum ve unutulmuş kumaşları yeniden ayağa kaldırmak için o köylere tezgahlar kuruyorum. Tezgahlarla kadınlara yeniden hatırlatıyorum dokumayı. Dokunan kumaşları da hem kendi koleksiyonlarımda kullanıyorum, hem de onlara zaten hediye ediyorum. Satsınlar, para kazansınlar, çocukları okusun, göç olmasın diye uğraşıyorum.
1: Peki unutulmuş kumaş dedin, neler var bilmediğimiz?
0: Of, o kadar güzel ki. Pandeminin hemen ortasında Şile'ye gittim. Şile bezi unutulmuştu.
1: Hı hı. Ay, senin Şile beziyle ilgili de çok güzel bir işin var.
0: O kadar yani çok gönlüme doluyor. Şileli kadınlar müthişler. Anneanneler buluyorlar ne hikmetse, denizden bir kazan su alıyorlar, içine bir kap un döküp çorba yapıyorlar ve iplikleri o çorbada kaynatıp sonra kumaş dokuyorlar, unlu unlu. Sonra denizde yıkıyorlar. Yani unla dokunan bir kumaş dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ama bir taraftan Şile Denizi'nin tuz oranı da dünyada başka bir yerde yok. Ben bir taraftan Bilişim Vadisi'ni giyilebilir teknolojiler danışmanıyım. Dolayısıyla böyle şeyleri çok araştırıyorum. Ve Şile'de dünyada başka hiçbir yerde yapılmayacak, teri alıp çeken ve bizi en sıcak yaz gününde kuru tutan bir kumaş dokunuyor. Dünyada bir tane. Ve bu unutulmuştu. Ben oraya İşte 200 tezgah kurdum. 200 tezgah.

0: Ondan sonra 200 kadın. Birlikte yıl, yani ben haftanın 3 günü oradayım. Deliler gibi dokuma yaptık. Kumaşlar dokundu. Bir sürü dokuyucu yetişti. Vallahi yani işte böyle çok onlardan bir tanesi.
1: İzleyici
0: bunun gibi o kadar çok
1: gerçekten
0: var ki.
1: Ne kadar da zor aslında. Çok. Bir yandan da Şilemezi evet. Dünyada tek.
0: Tek. Evet. Başka hiçbir yerde dokunamaz. Hiçbir şey. O denizin tuz oranı dünyada başka hiçbir yerde yok. İnanılmaz bir şey. Çok bunun gibi çok var. Fethiye'nin Likya Kadın Kooperatifi var. Fethiye'nin dastarı dokunur. Dastar, yörükler dokur. Bürümcük bir yapıya sahiptir. Esner. Dolayısıyla büyüyünce de giyersin durumu orada vardır. Müthiş bir şey. Feretiko dokunur Karadeniz'de. Çok özel bir kumaştır. Kenevirden yapılır. Ankara Tifti keçileriyle çok pardon sof dokunur. Sof dokununca kendinden UV filtresi vardır kumaşın. Bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Dünyada başka hiçbir yerde yetişmez. Sadece Ankara'da yetişir. Güneşin vuruş açısından dolayı. Ondan sonra Gaziantep'in kutunusu vardır. İpekli pamuklu bir kumaştır. Sadece orada dokunur. Daha yani saymakla bitmez ki bu memleketin güzellikleri.
1: Oh ya, evet. Neler var ya, neler.
0: Evet. Hepsinin peşindeyim.
1: Biliyorum ya, köy köy geziyorsun evet. Gerçekten. Peki sürdürülebilir moda trendi var bir süre evet. Biliyorsun. Bu trendi nasıl buluyorsun?
0: Ya şöyle 2018'de kapılar kapanmadan, pandemiden kapılar kapanmadan hemen önce ben bir sıfır atık projesi yapmıştım. Hı-hı. Daha sonra Türkiye'nin sıfır atık lansmanı da havaalanında benim defilemle yapıldı. Hı-hı. Şöyle bir şey yaptık. Kumaşlar Uşak'ta geri dönüştürülmüş ipliklerle dokundu. Ta 2018. Ondan sonra dikildi. Dikilen kumaşların arta kalan parçaları da kağıthanede bir dede tarafından kağıt haline getirildi. Ürün yapıldı, geri dönüşüm. Kalan parçalar da kendi paket ve ambalajıyla yapıldı. Dolayısıyla böyle full geri dönüşüm bir serüvenle. Ben New York Fashion Week'te defilemi yaptım ve serüven başladı. Şimdi zamansız yaz ve zamansız kış yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz. Müthiş bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla o sürdürülebilirliğin başka türlü olmasına inanamıyorum. Bu topraktan çıkan, bu toprağın emeğiyle tekrar bu toprağa dönen bir sistemi olması lazım.
1: Evet. New York Moda Haftası dedim. Biraz evet. Ondan da bahset. Nasıldı tepkiler, yorumlar?
0: Vallahi yani ben herhalde patladık falan dedim. Çünkü çok iyi yerlere gitti. Hı hı. Pandemi olmasına rağmen beni orada durduran şey sadece kapıların kapanması oldu. Yani pandemiden dolayı bütün kapılar kapandı ve hepimiz evlere kapandığımız için ben en büyük çıkışımı ondan sonra 2 yıl beklemek zorunda kaldım. Ondan sonra şimdi çok güzel devam ediyor. Burada hatır sayılır satış noktalarındayız. Hı hı. Tamamının kazancı kadınlara gidiyor. Dokuyan ve diken kadınlar. Her biri her yıl daha da gelişiyor, daha da güzelleşiyor, daha da iyi üretim yapıyor. Yani biz böyle hiçbir şeyin dahasını söylemiyoruz. Daha hızlı, daha seri, daha fazla, daha ucuz oluyor çünkü o. Biz daha az, daha yavaş, daha sakin ve katma değeri yüksek işler yapıyoruz. Böylece herkes hakkını alıyor.
1: Ve eminim ki herkes çok mutlu. Ya
0: ben,
1: yani
0: evet, ben de çok
1: bir
0: mutluyum.
1: Şey birçok kadına istihdam sağlıyorsun. Çok kıymetli bir
0: çok
1: şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok değerli gerçekten. Peki dokuma bir dil olsa, kilim bir dildir demişsin çünkü. Nasıl bir dili var kilimin yani? Ay. Bunun grameri nedir?
0: Çok katmanlı okumalar var. Bir kere ta en başta sorduğun sorunun hı-hı. cevabı desenler okunur. Evet, desenlerin hı-hı. bir anlamı vardır. Ve herkes ne yazık ki işte şekilde kalmayalım dediğim yer orasıydı. Herkes o şekli okuyor ve diyor ki işte koç boynuzu güçtür. Tamam, eli belinde kadın güçtür. Tamam, bunların hepsi güçtür. Ama bir de şöyle bir okuma var. O gün kadın çok mutsuz ve dokuma tok sesiyle eştir. Aslında adı tokumadır. Dokuma değil, tokuma. Neden biliyor musunuz? Hep bir tane bir şey vardır. Kirkit vurulur. Tok tok tok tok tok ses çıkar dokumacı yerlerde. Biz oradan anlarız. Burası dokumacı köyü. Tok tok tok ses çıkar. Eğer kadın çok mutsuzsa, üzgünse o gün gider tezgahın başına. Kimseye de bir şey söyleyememiştir. Vurur da vurur. Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diye yememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış. Ne kadar ay, başka duygusal. Bir duygusal değil mi? İşte buralar aslında bizi ilgilendiren yerler. Oysa şu Anadolu kilimini anlatanlara kızgınım. Çünkü işte koç boynuzu eli belinde kadın. Değil. Çok başka, çok daha duygusal yerleri var. Oraları biraz

0: odaklanmak lazım.
1: Kirkit beni çok etkiledi. Demek mutsuzken çok sert vuruyorsa.
0: Kime söyleyecek?
1: Ve üzgün.
0: Tabii kime söyleyecek? Tabii.
1: Çok mutsuz.
0: Tabii.
1: Ah ya.
0: Ya. Bir de yumuşak. Hani gidip kimseye de kızmıyor.
1: Gidiyor orada kirkitiyle baş başa ve bütün sinirini ondan çıkarıyor.
0: İşte benim sanata geçişim de öyle oldu işte. Yani ben de mobbingden sonra birine kalkıp hayır beni göreceksin mi diyeyim. Beni görmek istemeyen görmeyecek ömür boyu. Ben de gittim dokudum. Hı? Aynısı oldu işte.
1: Sen kirkitinle?
0: Vurdum.
1: Vurdun.
0: Evet.
1: Ve çıkan sonuçta anladık ki bir şeye kızımı. Yani aslında işte çok güzel eser okuması yapabilirsin buradan.
0: Evet.
1: Bu şu duyguyla çıkmış, bu evet, psikolojiyle çıkmış. Evet. Bu biraz orta bir
0: mesela
1: şey.
0: O da, evet.
1: Aşağıda gidebilir, yukarıda çıkabilir. Buna bir yardım edelim.
0: Evet.
1: Vay be, çok etkileyici.
0: Teşekkürler.
1: Peki bu bilinçli bir anlatı mı yoksa istemsiz bir duygu kaydı mı?
0: İstemsiz bir duygu kaydı.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi?
0: Çünkü aynı desen başka desenlerle yan yana geldiğinde bir, yani harfler kelime oluşturur. Hı hı. Anadolu kelimeni tek başına okuyamazsınız. Hı hı. Onun yan yana gelişleri önemlidir. Hı hı. Ve o yan yana gelişler kadının sembol diline bağlıdır. Kadın bile bilmez onu ama dökülür. Sonra okuruz.
1: Peki senin eserlerinde benim gördüğüm bir de boşluklar var.
0: Ay,
1: bu evet. Boşlukların verdiğin mesaj ne? Yani orada bir sessizlik mi var? Orada gerçekten gördüğümüz boşluğu mu görüyoruz? Tam olarak ne anlatıyorsun orada?
0: Söz sükutsa gümüş, söz gümüşse sükut altındır. Ondan sonra yani o sessizlik hallerini hepimiz bir taraftan vermek lazım. Bu aralar herkes çok yüksek tonda konuşuyor. Yani şey oluyor, sen benim kim olduğumu biliyor musunlar var.
1: Ama bir süredir var.
0: Evet evet yani, ya sonra.
1: Sürekli her yerde bir kavgaya şahit oluyoruz. Mesela o diyor ki ben kimim? Ve uçakta bir kavga, ben kimim? Sen otobüste aynı şey. Yani bunu bence sınıfsal da değil bu.
0: Değil,
1: yani herkesin de aynı duygu var. Yani herkes kendini aslında bir şey sanıyor.
0: Evet. Ben onu
1: kendini bir yerde görüyor yani.
0: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Eğer elinizle herhangi bir şey yapıyorsanız, ama bu illa dokuma yapmak, kupa yapmak değil, çay demliyorsanız, yemek yapıyorsanız, temizlik yapıyorsanız, bir işi en iyi şekilde yapabildiğinizin en iyisini yapıyor olmak sanatçılık. Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir. Sanat böyle duvarlara asılan tablolar, ortaya sıkılan heykeller değildir. Bir işi güzel yapmaktır. Sanat. Şimdi o aslında Türkçe işte, yani Türkçe'de bunun karşılığı hayat sanatı. İşte ben askere gittim, askerliğin el kitabı. İlk sayfa, birinci kelime, birinci cümle askerlik sanatı diye başlıyor. Demek ki bu işi iyi yap diyor orada. Dolayısıyla elimle yaptığım herhangi bir şey ortaya çıktığında başka kimsenin size değer vermesine gerek kalmıyor. Bu çayı içiyorsunuz. Ne kadar güzel çay demledim. Demeseniz bile biliyorsunuz. Bir kere geldi buradan.
1: Temiz, bu da bir sanattır.
0: Sanat. Evde oturdunuz. Tertemiz yaptınız o gün evi. Temizlediniz, yerleştirdiniz, düzenini kurdunuz. Şöyle bir oturuyorsunuz. Aldığınız ilk derin nefes sanattır. İşte bu kadar. Biz bunu biraz kaçırdık. Tüketiyoruz ya.
1: Doğru.
0: Eğer herhangi bir şeyi bir şekilde üretiyor olsak zaten başka bir şeye gerek kalmaz.
1: Doğru, ne güzel anlatıyorsun. Aslında bu ince duyguları, ince geçişleri unuttuk. Yani.
0: Evet.
1: Bir de insanlar diyor ya, ben sanattan ne anlarım, sanattan ama aslında çok güzel anlattın.
0: Tabii.
1: Yani yaşadığımız her an bir sanat.
0: Evet.
1: Yani işte kahve, kahve Türk kahvesi bir kültürdür bizde ve bunu içmek, bunu yaşamak, bunun keyfine varmak bir sanattır.
0: Evet, sanat. İşte bu kadar.
1: Çay aynı şekilde.
0: Evet.
1: Çay bir kültürdür.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Şu bizim bardağımız. Evet. Dünyada birçok yerde gördüm, bizim Türk dizilerini izleyip bu çay bardağından alıyorlar.
0: Müthiş.
1: Çayı böyle içeceğiz.
0: İşte. Evet. Ve asıl kültür tanıtımı tam da budur. Aldığın mutluluğu, hayat keyfini başka birine anlatmaktır. Bu kadar. Yani öyle gidip büyük büyük tonlarda biz de şu kadar harikayız, bu kadar harikayız demeye gerek kalmıyor ki o zaman. Yani.
1: Bence çok da bağırmamalı bir şey. Çok
0: evet.
1: Bağırınca da çok antipatik oluyor.
0: Evet. İşte o bendeki boşluklar, o sessizlikler işte.
1: Buradan boşlukları daha iyi şu an anlıyorum. Gerçekten çok. Ya ama çok zor değil mi ya şunu yapmak?
0: Azıcık.
1: Yani, ya gerçekten çok mütevazısın. Gerçekten hani böyle herkes yapabilir gibi konuşuyorsun ama... Ya
0: çalışınca her şey olur. Yani kız kardeşim ritmik jimnastikçi. Dünyada ilk 4'teydi. Müthiş bir kız. Ama çalıştığı için oldu.
1: Ama sizin aile zaten şey değil mi yani?
0: Bir sürü var yani iyi iş yapan evet. Herkes. Bence bu çalışmakla alakalı. Hı. İşte biraz önce vazgeçmeyeceğiz.
1: Köylere geri dönmek istiyorum. Evet. Çünkü eminim böyle kimsenin bilmediği köylere de gitti. Biraz o bilmediğimiz köyleri anlatır mısın?
0: Tabii bize? Ki. Bir kere köyler büyük bir bilgelik içeriyor. Yani inanılmaz. Orada benim tek üzüldüğüm şey bu internet. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Yine kendimize alışıklıktan başka şeyleri görüp onları taklit etmeye yönelmiş haldeyiz. Ve mesela...
1: Halbuki hiç gerek yok.
0: Ya aynen öyle. Mesela çok iyi nakış yapan bir köye gittim ve bir baktım ki Audrey Hepburn portresine böyle nakış yapmışlar. Diyorum ki neden yani bu? Hani anneannenizinkini devam ettirir misiniz lütfen? Önce bir direnç oluyor. Çünkü herkes yenilenmeyi, modernizmi örnek alıyor. Oysa modernizm biteli 40 yıl oldu.
1: Evet.
0: Modernizm
1: bir de modernizm taklit değil.
0: Aynen öyle. Yani inanılmaz bir şey ve dolayısıyla köylere gittiğim zaman beni en hani mutlu eden şey oradaki unutulmuş herhangi bir şeyi hatırlatmak. Ama ben de öğreniyorum. Yani hı-hı. Onlar bana böyle bir şey var derken ben öğreniyorum, deliriyorum bu güzellikten. Ama karşı tarafta hatırlamış oluyor. Benim için önemli olması onlar için de ha bu galiba önemliye geliyor. Hı-hı. Yani o hal çok hoşuma gidiyor. Mesela Giresun'un altında Şebin Karahisar'ın mahallesi var tam Zara. Yani düşünsenize bir şehrin altında küçük bir mahalle ve dağların arasından gidiyorsunuz. Ulaşım oldukça zor. Uçak yok, araba zor. Çok zor bir coğrafyası var. İki dağın arasında. Hı hı. Oraya gittiğim zaman şeyi gördüm. Tamzara bezi var. O kadar güzel ki pamuklu bir bez. Orada bir proje var. Kadınlar Dokuyor projesi. Hı hı. Kendi isimleri de o. Kadınlar Dokuyor. O kadar güzel ki.
1: Canları.
0: Evet. Ve düşünün Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün imzası var. Burada hep kumaş dokunacak diye. Ama sonra bir şekilde o duruyor. Ve 2016'da gittim galiba ben oraya. 2016-2018 arası artık yılları karıştırıyorum ondan sonra. Ve orada Tamzara bezini gördüm, hocalarımızla konuştum. Ve şimdi çok destekliyorum mesela orayı, bayılıyorum oraya. Sonra Şalşepik dokunur Siirt'te. Hı hı. O kadar güzel bir kağıt gibi bir şey, kağıt gibi bir kumaştır. Hı hı. Bayburt, yol yok. Kar olunca kapanıyor o yol. Yani gitmek mümkün değil. Ama bir coğrafyası var o kadar güzel ki. Bayburt'ta Sevim Ataner var. Tek bir dokuyucu kaldı. Ehram dokuyor. Koyunları kırkıyor. Koyunların yünlerinden ip yıkıyor onları. İplik yapıyor. Onunla ehram dokuyor. Ehram şöyle bir şey. O kadar soğuk ki orası. Sarınıyorlar. Tek gözler açıkta kalıyor. Çünkü o çok soğuk. Ve o yün onları o soğukta koruyor. Şimdi sırf gözleri olunca karşıdan geleni de tanısınlar diye açık renk bir koyun, üstünde boya yok. Açık renk bir koyunun yününden yapılan ehramı gençler giyiyor. Koyulaştıkça kişinin yaşı da ilerliyor.
1: Aa.
0: En koyu koyunun yününden yapılan da yaşlılar giyiyorlar. En azından karşıdan gelen genç mi, yaşlı mı onu anlasın diye. Yani böyle hikayeler var çok
1: güzel. Ne güzel dili
0: evet.
1: Var bunun ya.
0: Ya bayılıyorum. Bayılıyorum. Hangi birini anlatayım nasıl heyecanlanıyorum.
1: Gerçekten sana özendim. Ben de gidip gezeceğim.
0: Lütfen.
1: Çünkü ülkemizde o kadar güzel şeyler aynen, var ki aynen. Bilmediğimiz.
0: Evet. Bir tane köye gittiğinizde köy meydanına çıkıp hey ahali ben geldim dediğinizde biri muhakkak gelir. Sen kimsin?
1: Ben kimsin?
0: Ne
1: diye
0: yapalım der.
1: Buraya.
0: Aynen bir şekilde bir diyalog kurulur yani.
1: Ama yani işte ama bitmesin de yani şu
0: bitmiyor merak etmeyin.
1: Yüz tuttu diyoruz ya yani devam
0: yok, yok.
1: Etmeli.
0: Yok devam ediyorsunuz merak etmeyin. Ha. Tabii kadınlar dokuyor.
1: Kadınlarımız çok şahane. Çok, aynen. Gerçekten aynen. Var ya hem güçlü hem evet. Başarılı evet. Hem çok güzel şeyler yapıyorlar. Aynen, çok gururdur.
0: Evet.
1: Peki Avrupa'yı taklit ediyoruz kendimizi de taklit ediyoruz ifaden var bir de. Bu özgünlük açısından neler söylersin?
0: Ya şöyle, bu ara her şey sadeleşti gibi anlıyoruz. Sadeleşirken çizgisi sadeleşiyor, işlevi tamamen unutulmuş durumda.

0: Oysa biz kullandığımız her şeyi işlevi için kullanıyoruz. Ben bunun bu sapını tutamazsam bunu içemem. Bunun üstü istediğim kadar güzel renklerle bezensin. İstediği kadar bir heykelsi formu olsun. Eğer ben bundan su içerken dökülüyorsa bunun manası yok. Şimdi her şey bezeme ve süslemeye döndü. Yani bir sürü tasarımcının işini görüyorum. Şimdi ben hani üniversitelerde bölüm falan kurdum. Akademik falan bir şeyim var. Bir de yaşım da bir yere geldi artık. Hani bunu söylerken çekinmiyorum. Eskiden söylerken acaba diyordum. Ama bunları konuşmamız lazım. Olanı da olmayanı da. Kimde görsem türlü modacılarda, türlü sanatçılarda, türlü akademisyenlerde bir formun bezemesine doğru kayan bir yöntem oldu ve dijital bunu çok destekliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey kullanılması şarttır. Asla kaçamayız. Çok da iyidir. Her şeyi de rahatlatır. Ancak temel beyin yapay zeka olursa o iş orada bitiyor. Çünkü bugüne kadar yapılmış her şeyi topluyor ve size onun bir parçasını getiriyor. Oysa siz özgünlüğünüzü bununla birleştirip ana beyin olarak çalışırsanız işler bambaşka bir yere gider. Ve bu bezeme kısmını tasarım ve sanattan nasıl ayıracağımızı hiç bilmiyorum. Ama bezeme kötü bir şey değil. Bezeme, bezeme olarak harika bir şey. Bizim tesibimiz var, minyatürümüz var, hattımız var. Yani bunlar önünde saatler geçirmek lazım. Ama cahilce şeyi alıp, herhangi bir formu alıp üstünü bezeyip ben tasarım yaptım ya da sanat yaptım deyince işte orada çok üzülüyorum. Orada büyük bir anlaşılmamazlık görüyorum. Neyse, nereden nereye geldik ama olsun, bunu dillendirmiş olalım.
1: Ama yok, çok evet, güzel anlattın. Gerçekten çok önemli bu. Göçebe yaşamın geometrik desenleri doğurduğunu söylemişsin. Evet. Bu nasıl ya? Göçebe yaşam gerçekten geometrik desenleri
0: evet,
1: doğuruyor.
0: Evet. Şöyle. Bir kere hızlı olmaları lazım. Bir kere konar göçeriz. Gidiyoruz bir yerden bir yere. Güzel iklime gidiyoruz. Güzel suya gidiyoruz. Temiz havaya gidiyoruz. Yaşayabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Bir su kenarına gidiyoruz. Buradayken mesela keçe, yünleri sıkıştırılır suyla ve işte sabunla sıkıştırılır ve keçeler olur. Keçe bizim için çok önemli konar göçerlikte. Çünkü keçenin üstüne oturduğunuzda kene gelmez, akrep gelmez, yılan gelmez. Dolayısıyla siz gönül rahatlığıyla çalışırken bebeğinizi onun üstüne bırakabilirsiniz. Bilirsiniz ki zarar gelmeyecek. Siz de oturabilirsiniz, yatabilirsiniz. Dolayısıyla bu hız bizim için çok önemli. Bir de çift kenetleme diye bir şey vardır. İki ipliği birbirine kenetleme. Çok teknik bir şey. Yani buna şey gerek yok. Ama çift kenetleme olduğu için de çok güçlü olur dokuma. Dokuma iki kenetlemeyle güçlü olursa da uzun yıllar kullanılabilir. Düşünsenize, kurdunuz çadırı, kaldınız, topladınız, tekrar göçüyorsunuz. O dayanacak. Tekrar gittiği yerde tekrar açılacak. Yağmur yağacak, o suyu çekecek. Güneş açacak, o güneşi görecek. Onun güçlü olması lazım. Dolayısıyla bu çift kenetleme bizde geometrik deseni doğuruyor. Çünkü bir kare oluşturuyor. Ama şeyi düşünelim. Bugün dijital ortamda biz bilgisayar kullanıyoruz. Önce dokuma makinesi bulunuyor, şakar. Oradan hesap makinesi, oradan bilgisayar. Aslında bugünkü yazılımın dedesi dokuma. Çünkü biz birler ve sıfırlarla çalışıyoruz, dolu ve boşla çalışıyoruz. Ve onun birlikteliğinden ortaya desenler çıkıyor. İşte yazılımda da kodlar aynı şekilde çıkıyor. Dolayısıyla o çift kenetleme, güç, bizim için gelişmiş o geometrik formlar bugün yazılımın oluşmasına ön ayak oluyor. Çok acayip.
1: Vay be, gerçekten evet, çok acayip. Peki 3 aylık geleneksel dokuma atölyen var.
0: Evet.
1: Orada neler anlatıyorsun?
0: Ay, orada zaten dokuma belirli bir sistemin tekrar edilmesi. Aha. Çok klasik, kadim Anadolu tekniğini anlatıyorum. Hiç değiştirmeden anlatıyorum. Her öğrencinin kendini, dokuma bence kendini sökmek demek. Yani ben kendimde yaşadığım şey buydu. Ben dokudukça kendimi söktüm. Ne kadar geriye gittiğimi ben de bilmiyorum ama dokudukça yavaş yavaş o bütün dertler, tasalar, neden oldu, neden bitti, bütün ağlar, bağlar hepsini buluyor yerini. Dolayısıyla öğrencilerimle birlikte bu yıl 4. sınıflarım var. Bayağı akademik eğitim veriyorum, üniversite eğitimi gibi. 4. sınıflarım var, yeni birlerim var, mini mini birler, 2'ler, 3'ler, 4'ler ve ilk mezunlarımı vereceğim. Ondan sonra ve hepimiz klasik Anadolu tekniğini eskisi gibi uygulayıp ama bir taraftan da biz kimiz sorusunun cevabını arıyoruz.
1: Vay be, evet, ay çok güzel gerçekten. Atölyeyi de merak ettim.
0: Aa, çok
1: peki,
0: eğlenceli.
1: Çağdaş sanat dünyasını bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ay güzel güzel, yani bize çok fazla şey, seçenek sunuyor. Bir de

0: Ne güzel biliyor musunuz? Biz hepsini şu anda görebiliyoruz. Yani eskiden öyle değildi. Bilet alacaksın, şehir değiştireceksin, o sergiyi gezeceksin, görebildiğin kadar. Ama şu anda hepsini ister istemez görebilme imkanımız var. Gördükçe çeşitleniyoruz, gördükçe coşuyoruz. Burada ilham taklit konusu çok önemli. Ama olsun, taklitler de hemen görebiliyoruz. Bence her şey çok ortada. Her şeyin ortada olduğu müthiş bir zaman yani. Duyguseli. Ama hani her şeyi yan yana görmek de biraz bazen işte o duyguda kalma şeyini kısalttı. Duyguda kalma süresini kısalttı. Çünkü bir duyguyu yaşarken onunla birazcık vakit geçirmek, gidip biraz düşünmek, sende uyandırdığı hislerle biraz kalmak varken bugün şöyle yaptığımda yeni bir hisse 2 saniye sonra geçebiliyorum. İşte oralar biraz...
1: Evet, bir de sanat bence tüketim çağının bir şeyi olmamalı ya, bir aracı olmamalı.
0: Aynen
1: Çünkü
0: öyle.
1: bir görüyorum mesela, bir sanat eseri çok popüler oluyor. Herkes o eseri alıyor. Yahu diyorum ki bu kaç edisyon? Bu herkes sonra mesela bir yıl geçiyor, kimse o sanatçı ile ilgili konuşmuyor bile. O eser de hiçbir şekilde konuşulmuyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu böyle bir şey değil ki, bu bardak
0: Evet.
1: değil yani, bu bir
0: Tabii.
1: mekan değil, bu bir
0: Tabii.
1: şey değil ki. Oraları bile bence tüketmememiz gerekiyor.
0: Aynen
1: Bir
0: öyle.
1: kültür olsun, bir
0: Tabii.
1: alışkanlık oluşsun.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum, çok değişik yani.
0: Evet.
1: Ben de benim eleştirim de sanki bu günümüz sanatında tüketim odaklı bir yaklaşım var.
0: Özellikle sanat okumalarında bir grup çok sağlam. Her şey böyle, her şey zıttıyla var yani. Olmayan taraf bence şu. Kişi sanat eserine göre giyinip o sanat eserini kapatma pahasına önünde fotoğraflar çektirip bunu paylaşmak için sanat izleyicisi olan bir grup var. Beni böyle
1: Ben
0: biraz şey
1: onları,
0: oluyor.
1: bak inan, ben onları eleştirmiyorum. Onlar bir farkındalık oluşturuyor. Mesela contemporary'ye
0: Evet.
1: geliyorlar ya da işte dünyadan işte Art Basel'e geliyorlar. Fotoğrafları vermek için. Diyorum ki çok güzel. En azından başka biri görüyor ki, iki kişiyi getirebiliyorsa oraya ne ala. Çünkü
0: Orada çok haklısın.
1: eskiden hiçbir izleyici yoktu. Yani
0: Orada haklısın.
1: hiçbir gelen yoktu.
0: Tabii.
1: İnsanlar çekiniyordu.
0: Tabii.
1: Ben oralara nasıl giderim?
0: Tabii.
1: Şimdi öğrendiler, alıştılar.
0: Evet.
1: Ben birçok arkadaşım mesela koleksiyoner yaptım.
0: Ay çok
1: İttim
0: güzel.
1: onları,
0: Ay
1: dedim ki
0: yaşa.
1: toplayın şimdiden, başlayın. Ya anlamayın, zamanla anlarsınız, zamanla merak edersiniz,
0: Kadar doğru.
1: sorgularsınız. Ama bir yola çıkın.
0: Hayatları değişmiştir bu
1: Ve
0: arada.
1: değişti,
0: Değişmiştir.
1: gerçekten öyle oldu. Öyle oluyor
0: Tabii
1: ya.
0: ki güzel sanat güzelleştirir. Ne olursa olsun
1: Aynen
0: güzelleştirir.
1: öyle.
0: İzlemek de güzelleştirir. Her şekilde.
1: Ruha çok iyi gelen bir
0: Aynen
1: şey.
0: öyle. Burada şöyle bir şey olabilir. Hepimizin görevi, orada çok güzel söylediniz. Yani birkaç kişiyi daha davet etmek. Normalde bunu eğer bir şehir yapamıyorsa insanlar belki yaparlar. Şu anki en popüler çağdaş sanat fuarımız işte var. Ama o olduğu zaman yer gök İstanbul'da aslında o olmalı. Çünkü hem uluslararası bir şey, hem dünyaya kendimizi tanıtacağımız çok temiz bir alan, hem de bir şehrin yaşaması ve ekonomik olarak dönmesi için de çok güzel bir alan. Ama o fuar tek başına şehirde çok fazla izini göremiyoruz. Bu genelde yurt dışında herhangi bir yerde entegre olmuş olaylar oluyor birbirine.
1: Tabii.
0: Gittiğiniz zaman o haftayı öyle yaşıyorsunuz ve o haftayı yaşamak için geliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ve o zaman para harcıyorsunuz, bir şeyler buradan götürüyorsunuz, bu kültürü yaşıyorsunuz. Böyle bir zaman dilimi böyle fuarlar için aslında daha gerçekçi bir yere doğru gidebilir.
1: Çok çok güzel bir öneri oldu. Peki yakın zamanda ne var son olarak?
0: Evet.
1: Yakın zaman
0: Yakın zamanda
1: projeleri
0: şey
1: var.
0: var. En yakın her yıl Türkiye'deki 20 sanatçıyı seçiyoruz ve onları Türkiye'nin bir şehrine götürüyoruz. O şehirde bir hafta boyunca orada kalıp eser üretiyoruz ve onların sergilerini yapıyoruz. En yakın Temmuz'da. Şöyle, bundan önceki yıl Kütahya'nın Ayzonay Antik Kenti'ndeydik. Sanatçılarımız bir hafta orada kaldılar, eser ürettiler ve Taksim'deki AKM'de sergimiz yeni bitti daha. Ondan önceki yıl Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gittik, Bayburt'a, ve müzenin içinde kaldık bir hafta. Ve onun sergisi yapıldı tekrar. Bu yıl Edirne'deyiz. Edirne ve Kırmızı konumuz, yine 20 sanatçı, hem ulusal hem uluslararası. Ben de küratörlüğünü yapıyorum.
1: Ah çok
0: Böyle
1: güzel.
0: bir etkinlik var. Eylül'de de New York'ta kişisel sergim var.
1: Oradayım.
0: Aa,
1: Orada
0: lütfen.
1: hiç merak etme, orada olacağım.
0: Yaşasın.
1: Ben
0: Harika.
1: başarınınla gururluyum, devam edeceğim
0: Çok teşekkür
1: gerçekten.
0: ederim.
1: Fırat, iyi ki varsın, iyi ki
0: Sen de.
1: geldin.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: güzel bir sohbet oldu.
0: Var ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: günler, bize sorunla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümde memur ve emekli maaş zamlarını konuşacağız. Artık Temmuz ayı adım adım yaklaşıyor, zam oranları netleşiyor. Elimizde 5 aylık enflasyon rakamları var. Mayıs ayında aylık enflasyon %1.71 seviyesinde geldi. Konunun detaylarına bakacağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Tabii bize sorun et apara.com.tr mail adresinden de sorularınızı kabul edeceğiz ve bizimle irtibata geçip sorularınızı paylaşabilirsiniz siz de. Ama öncelikle kendisine Faruk Erdem'e hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Memur ve emekli maaş zammında son tablo artık netleşmeye başlıyor. Neyi işaret ediyor?
1: Biraz
0: bununla başlayalım.
1: İstersen Mayıs enflasyonu açıklandı. Biraz onun üstüne bir konuşalım istersen. Evet. Sonra zaten bir veri kaldı biliyorsun 6 aylık enflasyon evet. için. Dolayısıyla onu sonra konuşuruz ama işte hem Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu tahminleri hem işte piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar aslında yıl sonu için de bize bir fikir vermeye başladı. Tabii ama şimdi gelişmeler var işte Körfez'de değişik olaylar oluyor, savaş tekrar başlıyor, ateşkes kesiliyor, başlıyor. Dolayısıyla hani enflasyonda çok tahminler de birebir tutmayabilir ama biz az çok bir hesaplama yapacağız. Yıl sonu için de yapacağız yani izleyenlerimiz açısından da bir fikir olsun diye de düşünüyorum. Evet. Şimdi 4 aylık enflasyonumuz %14.64 çıkmıştı. Mayıs enflasyonu açıklandı. 1.71 biliyorsun aylık enflasyon. Dolayısıyla 5 aylık veri %16.61 oldu. Dolayısıyla bu 16.61'lik 5 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklisi açısından da 5 aylık bir artışı gösteriyor. Çünkü onlar enflasyon oranında artış alıyorlar. Evet. Dolayısıyla 16.61 ceplende duruyor. Hani Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu rakam kesinleşmiş oldu. O anlamda söylüyorum. Memur ve memur emeklisine 5.5 puanlık bir fark oluştu. Bu da aslında Temmuz'da %11'lik bir toplu sözleşme almışlardı. Ocak ayında. Evet. O tarihten bu yana oluşan enflasyon farkını gösteriyor. 5.05 puanda bir fark oluştu. Onların da 5 aylık artışı %12.41'e ulaşmış oldu. Şimdi artık bunu herkes cebine koydu. Biz biraz da Temmuz için ne olabiliri konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi ne demiştim? Bir tane veri kaldı aslında Haziran enflasyonu. Evet. Onu da aslında 1.5'la 2 arasında bir enflasyon tahmin ediliyor. Daha da aşağıda olabilir, daha da yukarı olabilir. Hani 2'yi geçmeyeceği tahmin ediliyor az çok. Ama yine piyasa katılımcıları anketine baktığın zaman da bu rakam çıkıyor %1.52. Biz bunun üzerinden bir hesaplama yapalım. Sonra böyle genel fikrimi de söyleyeceğim zaten. İlk 6 aylık enflasyon hani Haziran enflasyonu 1.52 çıkarsa 18.58'e ulaşıyor. Buradaki hesaba göre. SSK ve Bağkur'la artış oranı dolayısıyla 18.58 olacak. Memur ve memur emeklisinin TÜFE farkı 6.83 puan olacak. Ve onların artış oranı da 14.31'e çıkacak. Yani Ocak ayında 6-6.5 puanlık bir fark oluşmuştu iki kesim arasında. Şimdi de yine 4 puana yakın bir fark oluştu. Ha bu kapanır mı kapanmaz mı onu bana hatırlat. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Hani yani bu bununla ilgili bir karar verilir mi? Ama şimdi rakamlardan gidelim istersen. Bu oranlara göre yani 5 aylık enflasyon %16.61 ve %12.41'lik oranlara göre de en düşük maaşlar az çok belli oldu. İşte SSK Bağkur taban aylığı 20 bin lira biliyorsun. O 23.322 liraya çıkmış oldu. Memur maaşı en az 69.570 oldu. Memur emeklisi de en az 31.218'e çıkmış oldu. Şimdi Temmuz da ne olur'a bir bakalım. Az önce hani Temmuz'u da az çok söyledik ya 18.58'i bulur diye. Orada da SSK ve Bağkur yine 23 bin lira 24 bin liraya yakın bir rakama ulaşıyor. Memurun en az maaşı 71 bin liraya yaklaşmış oluyor. 70 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor. Memur emeklisi aylığı da 31.746 liraya çıkacak. Hani o 1.52'lik bir farkla birlikte gelen 18.58'den sonra. Şimdi yıl sonu için de tablolarımız var. İstersen onlara da biraz bakalım. Şimdi bu Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininden yapılmış bir hesaplamadır. Yani Merkez Bankası biliyorsun enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu için %26'lık bir tahminde bulundu. Ha, bunun aşağısında olur, yukarısında olur ama bu tahmine göre bir hesaplama yaptığımız zaman Temmuz %17.38 çıkıyor. Yani 6 aylık enflasyon. Dolayısıyla bu memur enflasyon farkı 5.75 çıkıyor. Memur zamı da 13.15 çıkıyor. Yani 17.38 SSK Bağkur'a, memur zamı da 13.15. Ocağa geldiğimiz zaman hani yıl sonunu %26 ile kapatırsak işte 17.38'de 6 ayı kapatıyoruz. Sonraki dönemde de bir 9 puanlık artış olacak. Dolayısıyla Ocak'ta da 6 aylık enflasyon 7.34'e çıkmış olacak. 0.32 puanlık bir artış söz konusu çünkü Temmuz'da %7'lik bir artış alacak memurlar. Memur zamı da %5.33. Şimdi aslında burada oranlar düşüyor ama enflasyonda düştüğü varsayılarak aslında yapılmış hesaplamalar. Rakamları da hemen hızlıca söyleyelim istersen. Taban aylık şimdi 23.476 lira böyle kabul edilirse ki biraz sonra hani bana hatırlat dedim onu anlatacağım. 25.199'a çıkmış olacak. En az memur maaşı 73.761'e çıkacak ki şimdi 70.000'i geçmişti. Memur emeklisi de 31.424 liradan 33.099 liraya. Bu hesap Merkez Bankası'nın yıl sonunda yaptığı %26'lık enflasyon tahminine göre yapılmış bir hesaptır. Şimdi piyasa katılımcıları anketinden yola çıkarak bir hesaplama yapalım. Hani onların 6 aylık 18.58'lik bir artışı vardı. Temmuz 18.58 olacak zaten onu söylemiştik. Ocak'ta bu sefer biraz daha yüksek. Onlar biraz daha 28'in üzerinde bir tahminde bulunmuşlardı. O da %8.74'e tekabül ediyor. Yani 6 aylık enflasyon ki dolayısıyla SSK ve Bağkur'un zammı. Memur enflasyon farkı 6.83'ten orada 1.63'e çıkıyor. %7'nin üzerinde oluşandan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla memur zammı şimdi %14.31 oluyor. Ocak'ta da 6.71'i buluyor. Rakamlar yine küçük artışlar. 23.716'dan 25.789'a, 70.746'dan 75.494'e çıkıyor. En düşük memur maaşından bahsediyorum. Memur emeklisi de 31.000'den 33.876 liraya çıkmış oluyor.
0: Tabii şimdi memur maaşlarına ilişkin tabloyu görüyoruz.
1: Evet, şimdi
0: kim ne kadar maaş alacak?
1: Bunları istersen şöyle hızlıca bir bakalım. Hani tek tek istiyorsan tek tek de okuruz ama hem zamandan biraz kazanalım. Bunlar ne? Bu memurların meslek hani görevdeki memurların maaşları. Dolayısıyla 5 aylık enflasyona göre hesaplanmış maaşları.
0: Bunlar cepteki maaşlar şu an.
1: Evet, cepte diyebiliriz.

0: görürken eşi çalışmayan iki tane de 0-6 yaş grubu çocuğu olan memur olarak hesaplıyor. Dolayısıyla hani burada bir arkadaşımız diyebilir ki ya ben de öğretmenim birinde dördünden. Buradan bütün öğretmen arkadaşlarımıza da selam olsun. Ama ben 73 bin lira almıyorum diyebilir. Niye? O bekardır, eşi çalışıyordur vesaire. Aile yardımlarıyla ilgili fark oluşmuştur. Çünkü burada ünvan, işte ek gösterge, derece, kademe hepsi bu maaşları etkileyen unsurlar. Şimdi uzman öğretmen 81.219 lira, 91.292 liraya çıktı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra devam edeyim.
1: Evet.
0: Öğretmen maaşı 73.368, 82.472 liraya çıktı. Başkomiser 89.214 liradan 100 bin liranın üzerine çıkmış oldu. Polis memuru 81.617'den 91 liraya çıktı. Biraz atlayalım. Evet. Hemşire 74.770 liradan 84 bin liranın üzerine çıkmış oldu. Araştırma görevlisi 90 bin liradan 101 bin liraya çıktı. Vaizin maaşı da 76.653 liradan 86.165 liraya çıktı. En az memur maaşı dediğimiz hani o hizmetli evet. sınıfındaki arkadaşlarımızın maaşı. İstersen bir hızlıca emeklilere de bakalım.
1: 5 aylık emekli evet. memur maaşları da geldi.
0: Şimdi müsteşar var burada. Tabii şu anda müsteşarlık makamı yok kamuda ama emekli müsteşarlarımız var. Evet. Biliyorsun bakan yardımcılığı geldi. Artık müsteşarlık yok. Onların maaşları 98.784 liradan 111 bin liraya çıktı. Hemen hızlıca atlayarak gideyim. Şube müdürünün maaşı emeklilerden bahsediyorum. 34.955 liradan 39.292 liraya çıktı. Biz kuruşu kuruşuna hesaplamış olduk da kuruşları okumuyorum. Memur maaşı 27.584 liradan 31.007 liraya çıktı ki üniversite mezunu bir memur. Birin dördünden emekli bir öğretmen. Burada birin dördü şu aslında artık emekliliği yaklaşmış meslekte kıdemini kazanmış demek. Ama tabii burada emekliliği emeklilerden bahsediyorum. 41.321 liradan 46.448 liraya çıktı. Polis memuru yine 46.632 liraya çıkmış oldu. Üniversite mezunu bir hemşire emeklisinin maaşı 46.448 lira oldu. Aşağılara indim. İmam Hatip'in maaşı yine 46.448 lira. Emekli bir avukatın da maaşı 46.448 liraya yükselmiş oldu. Bunlar da yine 5 aylık enflasyona göre hazırlanmış tablolar. Bunların üzerine dediğim gibi Haziran enflasyonu gelecek ve yeniden hesaplanacak.
1: Evet, tabii Temmuz ayının ilk haftasında da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz ve 6 aylık rakamlar da netleşmiş olacak.
0: Kesinlikle.
1: Sorulara geçebiliriz efendim. Tabii
0: istersen o hatırlat dediğim evet. şeyde birkaç cümle söyleyeyim. Evet. O da şöyle, aslında hani arada bir fark var. Belki yeniden hükümet bir değerlendirme yapıp bir refah payı verebilir. Dolayısıyla o zamlar eşitlenebilir ya da başka bir oranda başka bir eşitlik olabilir. Bunlar tamamen 3 Temmuz'dan sonra hükümetin vereceği kararlar. Çünkü bu değişikliklerin yasayla
1: evet,
0: meclisten geçmesi lazım. Taban maaş 20 bin liraya çıkartılmıştı mesela Ocak'ta. Aslında enflasyon oranında arttırılmadı. Bir rakam belirlendi. 20 bin lira denildi. Şimdi başka bir rakam belirlenir. 25 denir, 30 denir. O hükümetin kararı. O zaman da bir yasal düzenleme yapmak zorunluluğu var. Evet. Evet, sorulara geçelim. Yine bunlarla ilgili soru gelirse sen bana sorarsın, ben de cevaplarım.
1: Tabii ki. Onu da evet, iletmiş evet. oluruz. Tabii sorulara geçmeden önce izleyicilerimize mail adresimizi de tekrar hatırlatalım. Bize sorun et apara.com.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de Faruk Erdem'e yönelteceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlhan Çetinkaya'nın sorusu var. Yurt dışı doğumlu ve yerleşik olarak Türkiye'de emeklilik hakkımız var mı? 1976 doğumlu olarak Türkiye'de çalışmadım. Türkiye'de 2008 yılında dövizli askerlik yaptım. 3 çocuk var. Hanım 1979 doğumlu. Ev hanımı olarak emeklilik hakkı var mı?
0: Şimdi şöyle, hem erkekler için söyleyeyim hem de kadınlar için. Aslında yurt dışındaki vatandaşların iki türlü hakları oluyor. Bir, Türkiye'de bir sigortaları varsa bunu yurt dışı çalışmalarıyla tamamlayarak, yani aslında Türkçesi şu, buradan para verip satın alarak o günleri emekli olabiliyorlar burada. Diyelim ki Türkiye'de hiç sigortaları yok, yine yurt dışındaki çalışmalarını satın alarak emekli olabiliyorlar.

0: Erkekler için 18 yaşından sonra yurt dışında çalıştıkları süreleri satın alma hakkı var. Ve Türk vatandaşı olacaklar. Hani birçok arkadaşımız orada Alman vatandaşı oluyor. O süreleri satın alamıyorlar. Kadınlar için şöyle bir pozitif ayrım var aslında orada. Kadınlar sadece çalıştıkları değil, yurt dışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak günlerine katabiliyorlar. Ama bu satın alma, alınan günler Bağkur olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla Bağkur şartlarıyla emekli olunuyor. Ha, çocuk borçlanması değil ama aşağı yukarı aynı zaten. Hanımınızın da orada bulunduğu günleri ispatlayarak tabii satın alabilirsiniz. Ama Türkiye'de hiç sigortası olmadan sadece yurt dışındaki günlerle emekli olmak ciddi bir maliyet gerektiriyor. Çünkü şu anda her ay için asgari ücretin %45'ini ödemek gerekiyor. Bir hesaplama yapmıştık, yanlış olmasın, yani 2 milyon lirayı geçen bir paranın yatırılması gerekiyor. Yani çok rentable gelmiyor bana. Yani bir de asgari ücretten yatırıldığı için çok yüksek bir emekli maaşı gelmiyor. Zaten yaş şartı var. O yüzden de hani Türkiye'de sigortası olmayan gurbetçilerin daha çok gün satın alıp burada emekli olmaları çok da böyle karlı bir şey değil. Yani yüksek maliyetleri olan bir şey. Bir de zaten buradan emekli olabilmek için orada çalışmamak gerekiyor. Onu da unutmayalım. Yani kesin dönüş yapmak lazım. Kesin dönüşten kastım hani valizleri alıp buraya gelmek değil de orada artık çalışmamak.
1: Yani oranın sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı bir çalışan olmaması gerekiyor.
0: Ki burada emekli olabilirsin.
1: Evet. Evet, Aylin buyurun. Cengiz'in sorusu geliyor şimdi ekrana. 2010 yılı 10. ay girişim var diyor. 5700 günüm var. Çoğu Bağkur'dan. Ben de askerlikten sonra sigortalı olduğum için askerlik borçlanması diye ödeme yapabilir miyim? Bir de SSK'ya mı devam edeyim yoksa Bağkur'a mı? Hangisi mantıklı demiş.
0: Şimdi şöyle bir kere arkadaşımızın o 2010 girişine göre 7200 gün ve 61 yaş şartı var. Son 3,5 yılı SSK'lı çalışırsa SSK'dan emekli olabilir. Askerlik borçlanması, askerlik önce de olsa sonra da olsa yapabiliyorsunuz. Önce de olmanın avantajı sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor. Burada geri çekse de bir avantajı yok. Dolayısıyla hani gün kazanmak için yapabilirsiniz ama bundan sonra Bağkurlu olursanız 7200 gün değil 9000 gün gerekir. O yüzden SSK'lı olmak avantajlı burada.
1: Evet. Mert Yazan, 1972 doğumluyum. 1980 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. 1990 tarihinde burada işe girişim var ve bu tarihten sonra 8100 gün Bağkur'a borçlandım. 2011 yılında 7400 gün ve 2013'te 700 gün asgari olarak borçlandım ve 2016 yılında da 1300 gün SSK'ya borçlandım. Şu an emekliliğe başvursam kaç lira emekli maaşı alabilirim diyor.
0: Şimdi tabii asgari ücretten borçlanmış. Zaten borçlanmalar öyle olduğu için onların emekli maaşına çok büyük bir katkısı olmuyor. Yani asgari ücretle çalışmak gibi düşün. Ne kadar yüksekten borçlanma imkanınız olsa, borçlanmadan kastımız zaten para verip gün satın almaktan bahsediyor. Sen onu hukuki adı borçlanma ama aslında parayla gün satın alıyorsunuz. Dolayısıyla hani kaç lira ödediyseniz bu iş ne kadar verdiyseniz o kadar alabildiğiniz bir sistem. Dolayısıyla kaç lira ödediyseniz, nasıl ödediyseniz emekli maaşınız da ona göre hesaplanacaktır. Hani buradan kaç lira emekli maaşı alırsınız hesaplamak mümkün değil.
1: Evet. Emin Çetinkaya'nın sorusu geliyor şimdi ekrana. Annem 1974 doğumlu. Hizmet başlangıcım 23.12.1992. 4A tescil başlangıcım 23.12.1994. Kalan gün sayım 2055. İki çocuk doğum borçlanmasını aynı anda ödeyebilir mi? Öderse ne zaman emekli olur demiş.
0: Şimdi şöyle, evet ödeyebilir. Zaten hani 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı oluyor. Dolayısıyla 2 çocuğu da ödeyebilir. Ama çocukların arasında bir kere 2 yaş farkı olacak. Ve çocuklar sigorta olduktan sonra dünyaya gelecek. Yani 94'ten sonra dünyaya gelmiş olacak. Bir kere annesinin, arkadaşımızın annesinin 5750 güne ihtiyacı var. 2 çocuk borçlanması yaparsa 1440 gün satın alabilir. Sonra 5750'yi tamamlarsa işte çalışarak, isteğe bağlıyla neyse emekli olur. Çünkü EYT'li olmuş.
1: Evet. Bir maden işçisinin sorusu gelecek şimdi ekrana. Sinan Dağdelen. 1993 doğumluyum diyor. Madende yer altında çalışıyorum. 3600 yer altı, 1300 yer üstü primim var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi şöyle, madencilerde şöyle bir kural var. Madenciler, ama her madenci değil. Geçen hafta da biraz konuştuk.

0: konuşmuştuk hatırlarsan. Şimdi evet. Maden şirketinde güvenlik görevlisi değil. Yer altında çalışan işçinin yıpranma hakkı var. O da her yıl için 6 ay. Yani 3600 gün çalışmış ya bu arkadaşımız. 1800 gün daha ekleniyor onlara. Her yıl için 180 gün. Dolayısıyla işe giriş tarihini söylememiş. İşe giriş tarihine göre de emeklilik tarihi belirlenir. O eklenen 1800 gün kaç yıl ediyor? 5 yıl. O kadar da yaştan düşülüyor. Şimdi bazı madenciler şunu çok soruyor. Şimdi soru gelmişken onu da cevaplayayım. 50 yaş emekliliği var madencilikte ama maden, yani yer altında çalışmanın 20 yıl devam etmesi gerekiyor. O zaman 50 yıl, 50 yaşında emekli oluyorsunuz.
1: Evet. Suray Alışkan'ın sorusu geliyor. Ağustos 1976 doğumluyum. 2005 Kasım işe giriş tarihim. 6271 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Evet, yani ben isim biraz çok anlaşılmıyor. Yani erkekse 7000 gün 60 yaş, kadınsa 58 yaş diyelim, öyle kurtaralım.
1: Evet. Gamze Hanım'ın sorusu peki, gelecek buyurun. Şimdi ekrana. 1995 doğumluyum demiş. 2011 sigorta girişim var. 1700 güne sahibim. 2 çocuğum var. Çocukları saydırmak istiyorum. Bu mümkün mü? Prim günümü doldurmak için kaç güne ihtiyacım var?
0: Şimdi şöyle, işe giriş 2011 olunca, bir de çok genç bir arkadaşımız. Henüz yani emekliliği düşünecek çok yaş değil bu ama evet. Söyleyelim. 7200 gün 58 yaş gerekiyor bir kere. Çocuklar 2011 sonrası doğmuşlarsa evet borçlanabilirsiniz. Dediğim gibi iki çocuktan 1440 gün kazanırsınız ama ne 1700 gün size emekli eder ne de oradan kazanacağınız 1440 gün. O yüzden çalışıp hani burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor ama yaş şartı var, 60 yaş. Yine tam emeklilik için dediğim gibi 7200 gün gerekiyor, 58 yaş var. Daha uzun bir yolu var önünde izleyicimizin. O yüzden biraz daha bekleyecek yani.
1: Evet. Haluk Girgiç. Evet. 6150 prim günüm var. 31.07.2003 girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Arkadaşımız da 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak, 7000 günü tamamlar zaten, yaşını söylememiş. Yaşı 60 ise hemen emekli olabilir 7000'i tamamlayınca.
1: Evet, Metin Sertbakan, 1982 doğumluyum, 2005 sigorta girişim, 2008 Bağkur girişim var, 7020 prim günüm var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? Hükümetimiz Bağkur prim gün sayısını 7200 güne indirirse prim ödemeyi durdurabilir miyim demiş.
0: Şimdi şöyle, bir kere 9000 gün ve 61 yaş şartı var arkadaşımızın. 7200 güne inse de 7200 günü yok. Zaten orası da eksik yani. Onu da tamamlanması lazım ama 7200 güne tabii inecek olan kesim şu anda hani bizim bildiğimiz küçük esnaf. Dolayısıyla küçük esnafsanız o kapsamdasınız. Ha, o kapsam çok geniş tutulur yasada ki şu anda henüz yasayla ilgili bir girişim yok, yasa metni yok. O zaman herkesi ilgilendirebilir ama şu anda küçük esnaf ilgilendiriyor. Siz evet 7200 gün olunca priminizi doldurmuş olursunuz o yasa çıktığında, ondan sonra yaşınızı beklersiniz.
1: Evet. Ömer Aygün, 1973 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 15.10.1999. 4B'liyim. 9300 günüm var. Çalışmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi 99 girişli, dolayısıyla 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak. 9000 günü tamamlamış ama şöyle bir şanssızlığı olmuş bu arkadaşımızın. Hani EYT'yi böyle bir ayla kaçırmış. EYT'li olsaydı, yani 9 Eylül 99, evet, öncesi olsaydı emekli ol diyecektik. Ama şimdi mecburen 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Yeşim Kılıç'ın sorusu geliyor. Memurluk sınavını kazandım. Atamam yapılacak. Bunun için istifa ettiğimde tazminat alabilir miyim demiş.
0: Hayır. Tabii ki yani istifa edince tazminat alabilmenin şartları aslında yasada düzenlenmiş. Bunun için de hani memur olmak diye bir şey yok. Kadınlar için evlendikten sonraki bir yıl içinde var. Emekli olmak var. Bir de yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamış olmak var. Erkekler için işte askerlik var. Böyle şeyler var. Onun dışında hani memur oldum ben, tazminatımı alayım gideyim diyemiyorsunuz.
1: Evet, Ayşegül Hanım'ın sorusu geliyor. 2000 yılında işe girdim. 7800 günüm var.

0: Ne zaman emekli olurum? Tazminat alabilir miyim?
1: Evet, şimdi tazminat alabilmek için az önce son söylediğim cümlenin sorusu geldi aslında. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak dedim. Buradaki yaş dışındaki şart 7000 günü tamamlamaktı, tamamlamış. Yaş şartı 58, 58 yaşında emekli olur ama şu anda eğer son çalıştığı iş yerinde en az 1 yıllık bir hizmeti varsa SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını da alabilir.
0: Evet. Mailimize gelen lütfen soruları da iletmek isterim. Tabii öncesinde bize sorunet@apara.com.tr adresine sorularınızı iletebileceğinizi hatırlatmış olayım. Yılmaz Özyurt'un sorusu var. 1995 yılında sigorta başlangıç tarihim. 3680 gün sigortam var diyor. Annemin hastalığından dolayı 2010-2023 yılları arasında çalışamadım. Annem %94-98 özürlü olduğu ve bakıma muhtaç olduğu için 11 sene baktım. Anneme baktığım yılların sigortasını ödeyip emekli olabilir miyim demiş Öznur Hanım.
1: Şöyle, tabii böyle bir imkan yok maalesef. Sadece o yani hastasına bakanlara gelir seviyesine göre bir evde bakım maaşı ödüyor devlet ama bir sigorta prim vesaire orada oluşmuyor. Bir de annelerin eğer bakıma muhtaç engelli bir çocuğu varsa o annelere ek prim veriliyor işte 1/4 oranında ki evet. 2008 sonrası çalışmalandı. Dolayısıyla hani bu izleyicimiz 3680 günü var. Bununla 58 yaşında emekli olabilir. Ya da çalışacak 1995 demiştin değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla 5750 günü tamamlayacak EYT'den emekli olacak. Hani ben o anneme baktığım dönemi borçlanayım maalesef. Baktığın zaman evet o yüzden çalışamamışsınız ama öyle bir toplu ödeme yok maalesef.
0: Evet. İbrahim Bey'in sorusu var yine. Polis memuruyum. Zorunlu hizmet 20 yılı doldurunca ikramiye alabilir miyim? Yaş 43 olacak diyor.
1: Şöyle memuriyetteki ikramiye meselesi maaş bağlanmadan ödenmiyor. Yani emekli olacaksınız, maaşınız bağlanacak, o zaman ikramiye alıyorsunuz. Yoksa ben hani ikramiye şeydeki gibi değil, özel sektörden az önce söylediğim gibi SGK'dan yazı alıp tazminatını alıp yaşını bekleyebilirsin. Ama memuriyette ben ikramiyemi alayım, yaşımı bekleyeyim, öyle bir şey olmuyor. Maaş bağlanıyor, sonra ikramiye de ödeniyor.
0: Evet, Uğur Aygın, 1989 doğumluyum demiş. %100 engelli kamu personeliyim. 6200 prim günüm var. Malulen emeklilik dışında emekli olabilir miyim demiş.
1: Vallahi şöyle, tabii engelli emeklilik var ama orada da işte yine şeyinizin raporunuzun onaylanması lazım. İşe giriş tarihine göre de belli bir yılı ve primi tamamlamış olmanız lazım. Evet olabilirsiniz hani şartları taşıyorsanız. Çünkü iki türlü emeklilik var orada biliyorsun. Birisi malulen emeklilik, birisi engelli emeklilik. Hangisine uyuyorsanız oradan emekli olabilirsiniz. Hani hem kurumunuzla hem de SGK ile bir görüşün.
0: Evet, sorularımızla devam ediyoruz. 1968 doğumluyum demiş bir izleyicimiz. 01-01-1993 sigorta girişim, 1509 prim gün sayım var. Hem vefat eden eşimden hem de vefat eden babamdan emekli maaşı almaktayım. Benim durumumda olan bir arkadaşım emekli olmuş. Her 3 maaşı da alabiliyormuş. Babam devlet memuru, eşimse Bağkurluydu. Emekli olabilme şansım var mı?
1: Şimdi şöyle, 3 maaş evet alınıyor da işte hem babadan hem eşten alınamıyor. Ama şöyle, siz emekli olursunuz. Eşinizden de bir maaş vardır. İkisini de alırsınız. Hem emekli maaşını hem eşinizden. Sonra gidip bir yerde çalışırsınız. Üçüncü bir maaş da alabilirsiniz. Şimdi bu izleyicimiz de isim vermemiş. 3600 gün lazım emekliliği için en az. Onu tamamlarsa 3 maaşı alabilir.
0: Aydın Vatansever'in sorusu geliyor ekrana. 15.08.1978 doğumluyum diyor. İlk işe giriş tarihim Mayıs 95. 18 yaşımdan sonraki 96. 4100 günüm var. Malulen yüzde kaç rapor alırsam kaç günle emekli olabilirim?
1: Şöyle, malulen emeklilik için en az 1800 gün prim gerekiyor. Onu tamamlamış arkadaşımız ama en önemlisi tabii adı üstünde malul olmanız lazım. Yani çalışamıyor olmanız lazım. Bunun oranı da %60. Yani %60 evet. Ve üzeri çalışamaz bu diye doktorların rapor vermesi lazım. O yüzden de önce SGK'ya gideceksiniz, sizi bir hastaneye sevk edecekler. Doktorlar heyet raporu verilecek size %60 ve üzeri. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurulu onaylayacak. Ondan sonra emekli olursunuz.
0: Evet. Recep Kazan'ın sorusu geliyor. 1979 doğumluyum. 1998 SSK girişliyim. 2000 yılında 18 ay askerlik yaptım. 2004 yılından beri emekli sandığı kamu personeliyim. Ne zaman emekli olurum? Ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi şöyle, 60 yaş 25 yıl gerekiyor. Kamu personeli olmuş artık, yani memur olmuş anladığım kadarıyla, değil mi? Emekli sandığı dediğine göre.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 25 yılı tamamlayacaksınız ve 60 yaşınızı tamamlayacaksınız. Tavsiye değil, kural bu zaten.
0: Evet.
1: Bunu tamamlamadan zaten emekli olamazsınız. Bunu tamamlamaya bakın. Bir şey tavsiye etmeyelim. Evet.
0: Zeliha Göçer hanımefendinin sorusu geliyor. 1974 doğumluyum. 2004 yılından beri tarım bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? Şimdiye kadar full yaptırdım demiş.
1: Güzel. Hani 22 yıl yatırmış. Dolayısıyla bunun 25 yıla tamamlanması gerekiyor. 9000 gün olması gerekiyor ve 58 yaş şartı var.
0: Mürsel Baytar, 02.09.1998 girişim, 106 gün sigortam var. 22.04.2002'den beri sigortalıyım. 7250 günüm var, 61 yaşındayım. Emekli olabilir miyim demiş.
1: Şimdi şöyle, 25 yıl şartı var aslında. 2002 25 yıl şartı 2027'de dolacak. Eğer onu hani 4500 günden emekli olayım derse, ama burada 7000 gün dolmuş, 60 yaş şartı var, 61 yaşında hemen emekli olabilirsiniz aslında. Ama şimdi 98 girişim vardı, orada biraz kafa karışık. Hani orada herhalde hani EYT'li olamamış anladığım evet. kadarıyla, ama gerek de yok. Zaten yaş dolmuş, prim dolmuş, 7000 günle emekli olabilirsiniz eğer bağkurlu değilseniz.
0: Evet.
1: Yani Abbas... Yaş dolmuş, prim dolmuş SSK ise hemen emekli olabilirsiniz. 60 yaş 7000 gün şartı var, ama Bağkur'sa 9000 gün. Öyle gözüküyor ki 2002'den itibaren bakılıyor.
0: Evet, evet. Buyurun. Abbas Ünal'ın sorusu geliyor. İşe girişim 1995, 4750 günüm var. 6 yıldır da Bağkur kaydım var. Ne zaman emekli olurum? 1976 doğumluyum.
1: Şimdi 1995 girişine göre Bağkur'dan 9000 günle emekli olabilir. Dolayısıyla ya da şunu yapacak, SSK'ya geçecek. 9000 gün çünkü zor tamamlanması. 5750 güne ihtiyacı var. Yani bir 3,5 yıl 1261 gün SSK'lı çalışacak, 5750'yi bulacak, EYT'den emekli olacak.
0: Hatice Arslan, 2000 yılında ilk kez sigortalı oldum. 1 yıl çalıştım, sonra aralıklarla çalıştım. Şu an 5000 günüm var. Artık çalışamıyorum. Emekli olma şansım var mı?
1: Var. Şöyle, şimdi 99 sonrasında biliyorsun 7000 gün 60 yaş ya da 7000 gün 58 yaş şartları var kadınlar için de. Ama kısmi emeklilik imkanı da var. Yani 4500 gün ve 25 yıl şartı var, bir de 58 yaş. 4500 gün dolmuş, 25 yıl da dolmuş. 58 yaş dolunca bu primle emekli olabilir eğer çalışma imkanı yoksa.
0: Kerem Karava, kısmi emeklilik nedir? Herkes kısmi emekli olabilir mi demiş.
1: Şimdi aslında kısmi emeklilik, arada bir bunu ifade ediyorum ben de. Aslında yaştan emeklilik. Burada sistem şöyle bir şey üretmiş. Yani siz belli bir yaşa gelmişsiniz. Artık 60-65 yaşlarındasınız. Çalışma imkanınız yok. Belli de bir priminiz var. Dolayısıyla artık yaşı belli bir noktaya gelmiş insanların çalışma imkanı olmadığı için daha az primle emekliliğine imkan sağlayan bir sistem bu aslında. Yani yaştan emeklilik bu aslında. 8 Eylül 99 öncesi 3600 gün SSK'da, sonrası 4500 gün, 2008 sonrası da 5400 günle kısmi emekli olabilirsiniz. Herkes kısmi emekli olabilir mi? Evet, herkes kısmi emekli olabilir şartları tamamlamak şartıyla. Daha çok yaşlıları ilgilendiren bir sistem bu.
0: Evet.
1: Yani çalışma imkanı bulamayan, yaşı belli bir noktaya gelmiş sigortalılar için. Evet.
0: Suavi Kaplan'ın sorusu geliyor. Askerlik borçlanması yapacağım. askerliğin tamamını öder.

0: demek zorunda mıyım?
1: Değil. Yani sizin ne kadar ihtiyacınız var? Diyelim ki 100 gününüz var. 550 gün askerliği ödemek zorunda değilsiniz. 100 günü ödeyeceksiniz. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar ödeyebilirsiniz. Tamamını ödemeye gerek yok. Bu aynı şekilde doğum borçlanmasında da öyle. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar gün satın alabilirsiniz.
2: Evet. Hayati Arıhan, 2001 yılında ilk kez sigortalı oldum. Hiç ara vermeden çalışıyorum. Emeklilik şartlarım nedir?
1: 7000 gün 60 yaş. Şartlar onlar. 2001 girişine göre 7000 günü dolduracak. 60 yaşına geldiğinde de emekli olacak.
2: Yusuf Siyah, askerlik borçlanması yaparken ödeyeceğimiz para neye göre hesaplanıyor demiş.
1: Bunu siz belirliyorsunuz aslında. Yani aynı Bağkur'da kendi maaşınızı belirler gibi en az asgari ücret olacak. En yüksekte asgari ücretin 9 katı. Dolayısıyla siz bu ikisinin arasında bir rakam belirleyip ödeme gücünüze göre ödeyebilirsiniz. Ama burada genelde asgari ücret belirleniyor. Onun %45'i ödeniyor. 32'siydi, artık 45 oldu. Sadece doğum borçlanmasında 32 kaldı.
2: Evet. Mehmet Ali Akadam, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başladım. EYT'li oldum ancak primim eksik kaldı. Bunu nasıl tamamlayabilirim?
1: Çalışarak tamamlayacaksınız. Yani her türlü, yani burada satın almanın yasal yollarından birisi işte erkekler için askerlik borçlanması. Askerliğinizi satın alabilirsiniz ama onun dışında çalışacaksınız. Buna imkan yoksa 3,5 yılı geçmemek kaydıyla isteğe bağlı sigortayla da tamamlayabilirsiniz.
2: Evet. Yasemin Hanım'ın sorusu geliyor. 1995 yılında ilk kez sigortalı oldum ancak 3000 günüm var. Sonrasında bir doğum yaptım. Borçlanmayla 3600 günü tamamlayıp kısmi emekli olabilir miyim demiş.
1: Olabilirsiniz ama tabii az önce söylediğim gibi yaş şartı var. Dolayısıyla 58 yaşında bekleyeceksiniz.
2: Ayşegül Sucu, tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum. 2001 yılında ilk kez sigortalı oldum. Bu iş yerinde 5 yıllık çalışanım, tazminatımı nasıl alabilirim?
1: Şöyle bir kere ya 7000 günü tamamlayacaksınız tazminat alabilmek için. Yani emeklilikte yaş dışındaki şartlardan bahsediyorum. Onların tamamlanması lazım. Ya da 2026'ya geldiğimiz için 25 yıl doldu. Ya da 4500 günü tamamlamanız lazım. Onlar tamamlanmışsa gidip SGK'dan bir yazı alacaksınız, iş yerine vereceksiniz, 5 yıllık tazminatınızı alıp çıkabilirsiniz.
2: Evet, mailimize gelen sorularla devam edelim. Sena Kaya'nın sorusu var. Bekar memur emeklisiyim. Sigorta emeklisi vefat etmiş babamdan maaş alabilir miyim demiş.
1: Şöyle, memur kızları ancak memur babaları memursa babalarından maaş alıyor. Siz tabii emekli olduğunuz için bir geliriniz var SGK'dan, dolayısıyla yetim maaşı alamıyorsunuz.
2: Evet.
1: O istisna sadece memur kızları için.
2: Evet. Evet. Yavuz Er'in sorusu var. 1981 doğumluyum diyor. 1997 yılında sigorta girişim var. 2012 yılında devlet memuru oldum. Memuriyetten emekli olmam için hangi şartlar gerekli? Bir de 2008'den sonra memur olanların emekli maaşı düşük mü olacak demiş.
1: Ya oradaki tabii böyle bir şey de var. Hani işte yasa değişti, emekli maaşlarının hesaplanma şekli değişti. Hayır, hatta son dönemde 3600 ek gösterge yasasıyla biraz daha yükseldi. 25 yıl 60 yaşında emekli olacak.
2: Evet. İbrahim Baran'ın sorusu gelmiş. Bağkur emeklisiyim. Bağkur'umu en yüksek basamaktan yatırdım. 31 yıl 6 ay yatırdım 24 basamaktan ve basamak 2013 yılında kaldırıldı. EYT ile aynı maaşı almaktayım. Bu konuda hakkımı nasıl arayabilirim diyor.
1: Bir EYT'nin maaşı diye bir şey yok. Yani EYT ile aynı maaşa, yani EYT diye bir maaş yok. Bir kere evet. Oradan kasıt ne onu bilmiyorum. EYT'den emekli olanlar da yine diğer emekliler gibi maaşları hesaplandı. 70 bin lira alan da var, 20 bin lira alan da var. Hangi EYT ile aynı maaş alıyorsunuz? İkincisi, en yüksekten yatırdığımdan kasıt, yatırdığınız para önemli burada. Tamam, basamak da önemli ama yatırdığınız para önemli. Siz asgari ücretten yatırmışsanız düşük almanız doğal. En yüksekten kasıt, bak şu anda 9 katına çıktı. Daha önce 7,5 kattı. Ondan önce 6,5 kattı. Yani asgari ücretin 6,5 katı düşün, o yıllar için söylüyorum. Brüt maaş göstermeniz lazım ki en yüksekten yatırmış olun. O yüzden de yani hesaplamada bir yanlışlık yoktur, merak etmeyin. Ama şunu da tekrar söyleyeyim, böyle EYT maaşı diye bir şey yok. EYT emekliliği diye de bir şey yok. Emeklilik zaten herkes için aynı ama

0: ETL'ler sadece yaş şartı olmadan emekli oldular. Yoksa emeklilik işlemleri açısından böyle bir farklılık yok.
1: Tabii. Yani prim günü bekleyen arkadaşlarımız var mesela.
0: Evet.
1: EYT'den emekli olabilmek için.
0: Doğru. Yani o yasa ileriye dönük de devam ediyor. Yani yasa kazanılmış bir hak ve o hakkı kazanan herkes şartları tamamlayınca emekli olacak. Ama emeklilik hesabı, emekli maaşı hesabının diğerlerinden bir farkı yok. Böyle bazen söylentiler oluyor. EYT'den emekli olmayayım da normali EYT'si diye bir şey de yok. Bu söylentilere çok inanmayın. EYT emeklisi kadar maaş alıyorumdan kasıt ne onu bilmiyorum. EYT emeklisi de diğer emekliler gibi yatırdığı prim kadar maaş alıyor. Evet.
1: Evet. Sorularımızla devam edelim. Emin Berat Kocakaya. Annem 1974 doğumlu. Hizmet başlangıcı 23.12.1992. 4A tescil başlangıcı 23.12.1994. Prim gün sayısı 3545. Kalan gün sayısı 2055. İki çocuk doğum borçlanmasını aynı anda ödeyebilir mi? Öderse ne zaman emekli olur demiş.
0: Şimdi şöyle, çocuklar bir kere 1994'ten sonra doğmuşsa İki çocuğu borçlanıp 1440 gün kazanır. Annesinin emekli olması için 5750 gün gerekiyor. 1440'ı 3545'e eklerse 765 gün eksiği kalır. Bunu da ya çalışacak ya isteğe bağlı sigortayla her ay ödeyerek 765 gün sonra, yani işte o da aşağı yukarı 2 yıl ediyor, emekli olabilir.
1: Evet.
0: Ama 5750'yi tamamlamak şartıyla.
1: Evet.
0: Buyur.
1: Suray Alışkan az önce de sorusunu
0: evet onu cevaplamıştık.
1: Cevaplamıştık. Gamze Hanım'ın sorusu gelecek şimdi. Gamze Kaçar. 1995 doğumluyum. 2011 sigorta girişim. 1700 güne sahibim. İki çocuğum var. Çocukları saydırmak istiyorum. Bu mümkün mü? Prim günümü doldurmak için kaç güne ihtiyacım var?
0: Bunda cevapladığımızı hatırlıyorum ama tekrar söyleyelim. Evet. Hani 5000, en az 5400 gün gerekiyor. Tabii yaş şartı var. 58 yaş. Prim gününe göre borçlanma yapabilir. Bence şu anda çocukları borçlanmanın bir anlamı yok. Daha çok yaşı da genç. 58 yaşına yaklaştığında baksın primleri eksikse çocukları borçlanıp tamamlayabilir.
1: Evet. Şimdi sıradaki soruyu da cevapladık az önce.
0: Tamam.
1: Kübra Hanım'ın sorusuna bakacağız. Bu soruyu geçeceğiz. Kübra Koç, 1981 doğumluyum. 09.19.1999 sigorta girişliyim. 6000 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Evet, yani bu arkadaşımız da işte 10 günle EYT'yi kaçırmış. Öyle evet. Gözüküyor. Dolayısıyla 7000 gün ve 58 yaş şartına tabi 1000 gün daha çalışacak, 58 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Erdal Kaya'nın sorusu gelecek. 1996 sigorta girişim var, 5000 günüm var, askerlik günlerimde 540 günüm var, ne yapmalıyım demiş.
0: Şimdi 5825 güne ihtiyacı var bu arkadaşımızın. Kalan günleri çalışarak ya da isteğe bağlı ile dolduracak. Yani bir 825 güne daha ihtiyacı var, yaklaşık işte 3 yıl. 3 yıl sonra emekli olabilir. EYT'li olmuş zaten.
1: Erdem Aslan'ın sorusu geliyor. 1974 doğumluyum. 1993 sigorta girişim. 51 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: EYT'li olmuş, 5675 güne ihtiyacı var. Onu tamamlayınca emekli olabilir.
1: Evet. Yahya Baltalıoğlu. 1977 doğumluyum. 96 SSK girişim var. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Şimdi artık çalışmıyorum, bu kadar primim var diyorsa 60 yaşını bekleyecek. Ama ben çalışıyorum diyorsa 5825 günle yaş şartı olmadan EYT yasasından emekli olacak.
1: Evet, bir hanımefendinin sorusu var. İsmini vermemiş. 2015 tarihinde sigortalı oldum. 2500 günüm var. Günümü 3600 güne tamamlarsam emekli olabilir miyim? Doğum tarihim 1966 demiş.
0: Evet, yani şöyle işe girişe göre tabii 3600 değil de 5400 gün gerekiyor. Çünkü 2015 tarihinde sigortalı olmuş. Az önce söylediğim gibi 3600 günden emeklilik 8 Eylül 99 öncesi için geçerli bir kural. Dolayısıyla 5400 gün gerekiyor. 5400 günü tamamlayınca yaş şartı dolmuş zaten, emekli olabilir.
1: Evet. Yavuz Sarı, 458 günüm var. Girişim 02.02.1999. Yaşım 47. Ne yapmalıyım demiş.
0: Valla burada çok yapacak pek bir şey yok. Bol bol çalışacaksın.

0: Hani 458 günle emeklilik yok maalesef ama EYT'li olmuş. İşte 5975 güne ihtiyacı var. Onu tamamlayana kadar çalışalım. Ondan sonra emekli olalım.
1: Evet. Serhat Kaya. Eşim 25 Ocak 1974 doğumlu. 01.02.2001 tarihinde sigorta girişi var ve 2520 prim günü var. İlk çocuğum 28.07.1999 doğumlu. İkinci çocuğum 3.04.2003 doğumlu. 1994 Temmuz-Ağustos aylarında üniversite stajı var. Ancak o dönemde SGK girişleri yapılamadığı için böyle bir SGK kaydı sistemde görünmüyor. Doğumları saydırmam için ne yapabilirim? Dava açmalı mıyım demiş.
0: Şimdi tabii bunu bir hukukçuyla mutlaka konuşsunlar. Çünkü eğer o staj tescil ettirebilirlerse, yani o ispatlayıp tescil ederse SGK'da, işe giriş tarihini o tarihe çekip 2 yıl doğum borçlanması yapıp EYT'li olabilir. Çünkü büyük bir avantaj kazanır. O yüzden bence önce bir SGK'yla konuşsunlar, sonra da bir hukukçuyla konuşsunlar. Yani dava açmadan da belki bir dilekçeyle o yılları tescil ettirebilirler. Yani o belgeleri, şunları, bunları bulmaları gerekiyor.
1: Evet. Bir hanımefendinin sorusu geliyor. İlk işe giriş tarihim Ekim 2011. Prim SSK 4670 gün. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: 7200 gün gerekiyor. Tabii yaş şartı da 58.
1: Şevket Bey'in sorusu gelecek. 2004 SGK girişliyim. Ne zaman emekli olurum? Bağkurluyum demiş.
0: Bağkurlu olduğu için 9000 gün ve 60 yaşa ihtiyacı var Şevket Bey'in.
1: Mehmet Birol Çorlu, 1997'de işe girdim. 2024'te emekli oldum. Aralıksız tavandan prim ödedim. Ancak kıdem tazminatı tavanı nedeniyle son brüt maaş çarpı 30 yıl değil de tavandan tazminatı aldım. 2010'da yasa değişikliği olduğu söylendi. Bu durumda 2010 öncesi olan tavandan ödemelerim nedeniyle kıdem tazminatı ile ilgili dava açsam olur mu demiş.
0: Olmaz. Şöyle, çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ve tabii ki bunun da bir kıdem tazminatı tavanı var. Bu tavanda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında işte memur maaş kat sayısı ne kadar artarsa, yani memur maaşı ne kadar artarsa o tavanda o kadar artıyor. Mesela Ocak ayında 64.948 lira olarak belirlendi. Dolayısıyla maaşınız, brüt maaşınız 65.000 lira da olsa, 100.000 lira da olsa, 120.000 lira da olsa 64.948 ile çarpılacak Temmuz'a kadar sizin kıdem tazminatınız hesaplanırken çalıştığınız yıl. O yüzden de öyle yapılmış. Burada size yapılan uygulama yanlış değil.
1: Evet. Çiğdem Dinç, kıdem tazminatı taban ücreti olduğunu duydum. Ne kadar yüksek alırsa alsın taban üzerinden kıdem tazminatı alınmıyor muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum demiş.
0: Evet, yani biz kıdem tazminatı anlatırken hani brüt maaşla çalışılan yıl çarpılıyor diye formülü veriyoruz ama tabii kıdem tazminat tavanı da var elbette. Hani duydunuz doğru. Dediğim gibi 64.948 lira şu anda. Temmuz'da değişecek tekrar, işte az önce hesapladık, %14-15 civarında artmış olacak bu. Dolayısıyla Haziran'da ayrılanla Temmuz'da ayrılan farklı kıdem tazminatı tavanı uygulanacak.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Son sorumuzdu. Sayın seyirciler, bize sorunu noktalıyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: bir sır küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başlayın.

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ankara'da.
1: İnfo Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 9 Haziran Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar bugün de artık tek bir başlığı değil, birbirine bağlı bir zinciri fiyatlıyor. Orta Doğu'daki son durum, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz kararları, tahvil faizleri, dolar, altın ve borsalar. Hepsi aynı hikayenin farklı parçaları. Hafta sonu İsrail ve İran hattından gelen açıklamalar, Netanyahu'nun sert mesajları ve Trump'ın diplomatik baskıyı artıran çıkışları jeopolitik risklerin henüz masadan kalkmadığını da gösterdi. Ancak piyasanın verdiği tepki oldukça dikkat çekici. Brent petrol dün 96 doların üzerine test ettikten sonra yeniden 93 dolar seviyelerine çekildi. Ons altın yeniden yükselişe geçti ve 4300 doların üzerinde fiyatlanıyor. Yani piyasa bir yandan enerji kaynaklı enflasyon korkusunu azaltırken diğer yandan jeopolitik belirsizliklere karşı güvenli liman talebini korumaya devam ediyor. Piyasalarda artık savaşın kendisini değil, savaşın enflasyon üzerindeki etkisini fiyatlıyor. Bir süre önce faiz indirimlerinin konuşulduğu küresel piyasalarda artık yeniden faiz arttırma ihtimali tartışılıyor. İşte tam da bu nedenle bu hafta 3 kritik Merkez Bankası toplantısı olağanüstü önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası. 3 farklı ekonomi, 3 farklı sorun ama ortak bir mücadele, yani enflasyon. Bu hafta açıklanacak kararlar yalnızca bir faiz kararı olmayacak. Aynı zamanda merkez bankalarının savaş kaynaklı yeni enflasyon baskısına vereceği ilk büyük sınav olacak. Hepsini konuşacağız ve tabii ki bu sabah da seans öncesinde siz sadece rakamları, verileri veya grafikleri değil, büyük resmi, fırsat ve risk haritasını da izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Haziran Salı gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. İran ve İsrail karşılıklı saldırıları durdurdular. İran'dan yapılan açıklamada Nisan ayında İsrail ve Amerika ile yapılan ateşkesten bu yana dün ilk kez İsrail'e yönelik başlattığı füze saldırılarının durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Netanyahu da yaptığı basın açıklamasında İran'ın saldırılarına karşılık verdiklerini ve saldırıları şu an için durdurduklarını, ancak savaşın henüz sona ermediğini belirtti. Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'la karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in yalnız kalabileceği uyarısında bulundu. Ekonomi programı temelleri güçlendirdi ifadesi geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan. Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2026 yılı 5. toplantısının ardından yaptığı açıklamada makroekonomik temellerin güçlendiğini, işsizliğin tek hanede kaldığını ve tek durak ofis modelinin yaygınlaştırılacağını duyurdu. Savaşın enflasyona etkisi de 5 puan dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bakan Şimşek, enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığı oldukça yüksekti. Savaş nedeniyle birincil doğrudan ve ikincil etkileriyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var. Başta enflasyon %21 olacaksa %26 Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti değerlendirmesinde bulundu. Mayıs'ta enflasyonun ana eğilimi de geriledi. Merkez Bankası Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Mayıs ayında aylık bazda tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediği bildirildi. Rapora göre Mayıs ayında tüketici fiyatlarının seyrinde büyük ölçüde ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları etkili oldu. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş ise enflasyon.

enflasyona sınırladı. Devam edelim. Citi'den Türkiye ekonomisi değerlendirmesi var. Citi gelişen piyasalar stratejisi de başkanı Louis Costa Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Costa, Orta Doğu'daki olumlu gelişmelerin Türkiye'ye yönelik risk algısını ciddi şekilde rahatlatabileceğini belirtti. Bu haftaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin görüşlerini de aktaran Costa, Merkez Bankası'nın faiz artırması için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Yaz aylarında turizm kaynaklı döviz girdisi olacaktır. Bu nedenle şu anda bekleme konumunda olduğunu düşünüyorum değerlendirmesi yaptı. Gündem başlıklarına baktık, verilere bakacağız. Şimdi hızlıca son fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Brent ile başlayalım. 93,3 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. %1'e yakında geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Devam edelim altın ons tarafıyla. Altın onsta 4335 dolar bandını izliyoruz ve 0.12'lik yukarı yönlü hareket var. Gümüş tarafında 67,8 dolar fiyatlaması var. 0.40'lık bir geri çekilme hareketi izliyoruz gümüş tarafında. Platine bakalım, 0.20'lik bir geri çekilme ile 1758 dolardan fiyatlanıyor. Paladyumda da bir miktar aşağı yönlü hareket var. Orada da 1219 dolar bandını takip ediyoruz. Devam edelim Asya borsalarıyla. Çin Şangay yükseldi. Yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket etti. Hindistan'da yarım puanın üzerinde yükseliş var. 73.905 puandan geçti. Güney Kore'de %6'ya yakın yükseliş takip ediyoruz. 7.928 puanda ve Hong Kong'da geri çekildi. 0.19'luk bir düşüş var. 24.602 puandan geçti. Devam edelim. Amerikan borsalarına bakalım. Yeşil bir tablo var. Dow Jones yükseldi. 0.11'lik kazancı var. 50.843 puandan işlem gördü. Nasdaq'ta 0.40'lık bir yükseliş takip ettik. 29.533 puandan geçti. S&P 500'de de 7.420 puan seviyesini takip ettik. 0.19'luk bir yukarı yönlü hareket vardı. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da son kapanış. Avrupa bugün kapalı. Avrupa verilerini vermeyeceğiz. Piyasaların gözü bu hafta 3 önemli kararda olacak. Merkez bankalarından faiz kararları gelecek. ECB ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da aynı şekilde. Bu hafta sadece 3 Merkez Bankası'nın faiz kararını değil, 3 farklı ekonomik hikayenin nasıl yönetileceğini izleyeceğiz. ECB'nin problemi enflasyon. İngiltere Merkez Bankası'nın problemi enflasyon artı zayıf büyüme ve Merkez Bankası tarafındaysa dezenflasyon korunurken büyümeyi de yönetmek var. Yani aynı hafta 3 farklı reçete takip edeceğiz. ECB haftanın en kritik kararını alacak çünkü Avrupa'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyon yeniden yükselişe geçti. Mayıs enflasyonu %3,2'ye çıktı ve enerji fiyatları da çifthanede artıyor. Bu nedenle de piyasa ECB'den faiz artışı bekliyor. Reuters anketlerinde ve piyasa fiyatlamalarında 25 bas puanlık artış beklentisi öne çıkıyor. ECB'nin sorunu sadece büyüme değil, yeniden yükselen enerji enflasyonu. Çünkü Avrupa ekonomi de zayıf. Almanya büyüyemiyor. Sanayi üretimi baskı altında ama petrol de yükseliyor. Bu nedenle de ECB ekonomi yavaşlıyor ama enflasyonla mücadeleden de vazgeçmem noktasında. İngiltere Merkez Bankası'nda ise tablo daha farklı. İngiltere'de enflasyon hedefin üzerinde. Ekonomide de ciddi bir kırılganlık var. Son açıklamalarda da politika yapıcılar şimdilik bekle gör modundayız mesajı verdi. Faizlerin sabit tutulması en güçlü senaryo olarak görülüyor. İngiltere Merkez Bankası şu anda faiz artırmak istemiyor ama faiz indirmekten de korkuyor. Bu çok önemli çünkü piyasa artık faiz indirimi değil, gerektiğinde yeniden sıkılaşma ihtimalini konuşuyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da haftanın Türkiye açısından en önemli başlığını oluşturuyor. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarında çok net bir mesaj vardı. Savaşın enflasyona etkisi var ama dezenflasyon süreci de devam ediyor. Bu aslında piyasaya verilmiş önemli de bir sinyal. Merkez Bankası'nın önünde şöyle bir denklem var. Bir tarafta petrol yükseliyor. Jeopolitik risk artıyor. Enflasyon üzerinde yukarı baskı oluşuyor ama diğer tarafta rezervler güçlü, iç talepte bir miktar yavaşlama var. Enflasyonda ana eğilim aşağı. Bu nedenle de piyasa şu anda kararın kendisinden çok Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın metninde

0: ton değişikliği olacak mı sorusunu arayacak. Şimdi merkez bankalarından bahsettik. Enflasyon verilerine odaklandı merkez bankaları. Yatırımcılar da önümüzdeki hafta açıklanacak Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde para politikasına yön verecek kritik gelişmeleri takip ediyor. Amerika enflasyonuyla Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı küresel piyasaların takibinde olacak. İçeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararını 11 Haziran Perşembe günü alacağız. Şimdi biraz daha yakından bakalım son duruma.
1: Piyasalar önemli verilerin ve Merkez Bankası kararlarının açıklanacağı yoğun bir haftaya başladı. Yatırımcıların odağında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları yer alırken, gelecek hafta açıklanacak Fed kararı öncesinde fiyatlamaların bu gelişmelerle şekillenmesi bekleniyor. Haftanın ilk önemli başlığı çarşamba günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi olacak. Bu veri Fed'in 17 Haziran'daki faiz kararı öncesinde son önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirebilir ve küresel piyasalarda risk iştahını artırabilir. Bu senaryoda doların zayıflaması, altın ve gelişmekte olan ülke piyasalarının destek bulması bekleniyor. Ancak enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyacağı beklentisi güç kazanabilir. Bu durumda doların değer kazanması ve küresel piyasalarda satış baskısının artması gündeme gelebilir. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalar sadece faiz kararını değil, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajları da yakından takip edecek. Faiz patikasına ilişkin sinyallerin euro üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
2: Şimdi tabii Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz artırmanın yaklaşık 2 aydır fiyatlara dahil olabildiğini söyleyebiliriz.
1: Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını duyuracak. Piyasalarda politika faizinin sabit tutulması beklenirken karar metnindeki enflasyon ve sıkı para politikası vurgusu yatırımcılar açısından kritik olacak.
2: Bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. Zaten biz bazı enflasyon beklentilerindeki yükselişin en son enflasyon raporuna da bir miktar yansıtıldığını görmüştük. Özellikle yabancı bankaların 300 bas puana kadar burada bir faiz artırımına yönelik beklentileri mevcut.
0: Bugünkü fiyatlamalara bakalım. Altın yükseliyor, petrol de geri çekiliyor ve aslında piyasada savaşın başından beri bozulan bir klasik ilişki var. Normal şartlarda riskli ortamda altın yukarı yönlü hareket eder ama şu an piyasa farklı çalışıyor. Çünkü yatırımcılar savaşı değil, savaşın enflasyon yaratma etkisini fiyatlıyor. Ons altın 4300 dolar üzerinde toparlandı. Ancak bu yükseliş tamamen güvenli liman alımı değil. Piyasada iki farklı hikaye çarpışıyor. Birincisi jeopolitik risk. Netanyahu'nun İran'a yeni tehditleri, Trump-Netanyahu gerilimi ve Hürmüz Boğazı tartışmaları, bölgesel savaş riskinin tamamen bitmemesi. İşte bu taraf altını destekliyor. İkinci hikaye faiz baskısı. Güçlü Amerikan istihdam verisi, yükselen tahvil faizleri ve Fed'in faiz artırabileceği beklentisi bu tarafta altını baskılıyor. İşte bu nedenle altın son günlerde çok sert yön değiştiren bir görünüm sergiliyor. Asıl önemli olan gelişme ise petrolde. Brent petrol dün 96 dolar üzerine görürken şimdi 93 doların bir miktar üzerinde bu seviyede. Bu bize piyasanın şunu söylediğini gösteriyor. Savaş devam ediyor ama petrol arzı kesilecek kadar büyük bir kriz beklenmiyor. Piyasalarda şu anda savaşın kendisini değil, savaşın petrol üzerinden enflasyona ne kadar zarar vereceğini fiyatlıyor. Brent petrolde 96 dolardan 93 dolara yaşanan geri çekilme yatırımcıların en kötü senaryodan bir miktar uzaklaştığını gösterirken altındaki toparlanma ise jeopolitik risk algısının tamamen ortadan kalkmadığını da ortaya koyuyor. Ve şu anda piyasaların takip ettiği zincir İran-İsrail gerilimi, petrol, enflasyon, Fed, tahvil faizleri, dolar ve altın. Ve şu an bu zincirin en kritik halkası da petrol. Bu yüzden de bugün piyasaların en yakından izleyeceği grafikte altın değil Brent petrol olacak. Çünkü şu an altının kaderini belirleyen varlık büyük ölçüde petrol olarak görünüyor.

0: petrolle ilgili tabii yorumlar var, beklentiler var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerlendirdi. Bakalım.
1: Zaten petrol fiyatlarındaki ne yazık ki oynaklıklar sürüyor. Tabii ki riskler yeniden artış kaydedince dolayısıyla petrolde de yeniden yukarı yönde tepkiler görmeye başladık. Şimdi bize ne gösteriyor? Haber bazlı hareketler. Yani biz bundan sonraki süreçte de aslında yine haber tarafını yakından takip edeceğiz. Riskler artmaya devam ederse evet bu noktada petrol fiyatlarındaki baskı da sürecektir. Yani petrol fiyatlarında tam manasıyla bir rahatlamadan ne yazık ki bahsedemiyoruz. Böyle bir risk söz konusu. Yani biz bunu geçtiğimiz haftalarda da zaten konuşuyorduk, takip ediyorduk. Hatta 28 Şubat'tan beri zaten konuştuğumuz bir konu Amerika-İran konusu, savaşı. Şimdi İsrail ve İran arasındaki gelişmeler de yine piyasayı son derece rahatsız etti. Özellikle petrol fiyatlarında tekrardan yükselişe neden olduğunu takip ettik. Yani bize oradan piyasa dostu açıklamalar gelmesi lazım, anlaşma olması lazım ve artık hani bir karşılıklı saldırıların sona ermesi gerekiyor. Hani bunlar gerçekleşirse evet o zaman petrol üzerindeki baskı da hafifler ve kademeli bir şekilde düşüşü de destekler diye düşünürüz. Ama şu anki görünüm ne yazık ki hala yukarı yönde risklerin var olduğunu bize gösteriyor. Net bir şey, net bir öngörüde bulunmak ne yazık ki çok zor. Çünkü tamamen haber kaynaklı hareketler görüyoruz biz. Yani şu anda savaşla ilgili gelişmeler, saldırılar, bunlar tamamen piyasanın genelinde aslında yankı buluyor. O yüzden petrol fiyatlarının da seyrini etkilediğini söylemek mümkün. Tabii ki böyle dönemlerde yatırımcılar daha da dikkatli olmalılar. Yani neticede bir haber gelir anlık olarak ve gün içerisindeki hareketlenmeyi de arttırabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Onun dışında da şu an için teknik anlamda değerlendirdiğimde de Brent petrol tarafında zaten 96 dolar bölgesindeyiz. 98 ve 99 dolarlardan geçen ortalamaları var. Buraları direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Yani geri çekilmeler içinse yine 93 dolar, 92 dolar en yakın destek bandı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bandın altındaki kapanışlarda da 90 dolar bölgesi gündeme gelecektir. Yani dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Haberleri yakından takip edeceğiz. Çünkü gelecek haber akışları yine petrol fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecektir.
0: Petrol fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme daha var. GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan değerlendirdi. Bakalım.
2: Normalleri aslında 85-90 doların arasında beklemek gerekir diye. İki tane rafineri İran'da biliyorsunuz saldırılar sonucu hasara uğradı ve İran %60'ını bunun yaptığına dolayı yeniden ayağa kaldırma yönünde %60'ını tamamlandığını, yine arz tarafı burada belirleyici oluyor petrol fiyatlarındaki, ki gelecek haftadan itibaren OPEC üyesi varil başına 118 bin varilde artıracak olması biraz da işte o büyüme beklentileriyle beraber ifade etmemiz gerekiyor. Ben petrol fiyatlarının 85-90 dolar arasında yeni normalde seyredeceğini düşünen taraftayım. Doğal olarak da şimdi eğer gerilim artacak olursa 96 doların üzerinde 100 dolarlara doğru tırmanış devam edecek olursa bunu da hep beraber göreceğiz. Ama burada büyük bir ihtimalle artık bu belirsizlik, yani bu anlaşma diplomasi trafiğinin belirsizliği 90 dolarlar arasında, 90-95 dolarlar arasında petrolün tutunacağının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar var. Enflasyonda düşüş trendi devam edecek dedi. Savaş enflasyona ilave baskı oluşturdu. En az 5 puanlık ek enflasyonist etki ortaya çıktı ifadesini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı. Savaşın ekonomiye etkisi yönetilebilir düzeyde dedi ve petrol düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye var ifadesini kullandı. Yıl sonu itibariyle de

kapasitesine de işaret etti. Öte yandan 750 ile 800 bin konutluk o sosyal konut hamlesinin kira piyasasında dengeleyici etki yaratacağını da belirten Bakan Şimşek, yıl sonunda kira enflasyonunun %30 civarına gerileyebileceğini de söyledi. Aslında burada oldukça önemli bir denklem var. Bir tarafta petrol fiyatlarını yukarı taşıyan savaş kaynaklı maliyet baskıları, diğer tarafta ise sıkı para politikası ve konut arzını artırmaya yönelik adımlarla enflasyonu aşağı çekme çabası. Dolayısıyla piyasalar artık sadece manşet enflasyonu değil, savaşın yarattığı maliyet baskısının ekonomi yönetimi tarafından ne ölçüde dengelenebileceğini de yakından takip ediyor. Şimdi bu noktadan sonra bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Dün bankacılık rallisi vardı. BIST 100 günü %1,22'lik bir primle tamamladı. Bankacılık endeksi de %3,61 oranında yükseldi. İşlem hacmi 171,5 milyar seviyesindeydi ve küresel risk iştahındaki toparlanma destek verdi buna. Tabii gözler de 14 bin puan direncine çevrildi. Güçlü bir başlangıç yaptı Borsa İstanbul haftaya. Gün içerisinde 13.580 seviyelerine kadar geri çekilmesine rağmen özellikle bankacılık hisselerine gelen güçlü alımlarla yönünü yukarı çevirdi ve günü 13.860 puandan tamamladı. Aslında günün hikayesi endeks yükselişinden çok sektörler arasındaki ayrışmaydı. Bankacılık endeksindeki %3,6'yı aşan yükseliş piyasada faiz ve ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerin satın alınmaya başlandığını gösteriyor. Finansal kiralama ve faktöring hisselerinde görülen %5'in üzerindeki yükselişte finans sektörüne yönelik risk iştahının arttığına işaret ediyor. Buna karşılık spor hisselerinde sert satışlar takip ettik. Bu da yatırımcıların daha çok bilanço, faiz ve ekonomik görünümle bağlantılı sektörlere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bankacılık hisselerindeki performans piyasanın para politikası beklentileri açısından önemli sinyaller de veriyor. Şimdi soru şu, bankacılık öncülüğündeki bu yükseliş yeni bir trendin başlangıcı mı, yoksa kritik faiz kararı öncesi bir pozisyonlanma mı?

Ortadoğu cephesinde son durum ne? Trump'tan Netanyahu'ya sert bir mesaj var. İran'a saldırıdan son dakikada haberim oldu dedi Donald Trump. İran'a bu saldırının yapılacağını bilmiyordum dedi. Aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabilir ifadesini kullandı. Netanyahu ne yapacağı konusunda dikkatli olmalı dedi. Orta Doğu'da jeopolitik riskler gündemin ilk sırasındaki yerini tabii ki koruyor. Trump'tan da dikkat çeken bu açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu İran konusunda uyardığını belirterek yalnız kalabilirsin ifadesini kullandı. Ayrıca İsrail'in İran'a yönelik saldırılardan son dakika haberdar edildiğini söyledi. Trump buna rağmen de operasyonun kapsamının sınırlandırılmasını sağladığını ifade etti. Bu açıklama Amerika'nın bölgedeki koşulsuz destek algısından daha kontrollü ve maliyet odaklı bir stratejiye yönelip yönelmediği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Piyasalar açısındansa kritik soru şu: Washington İran-İsrail geriliminde tansiyonu düşürmeye çalışan bir aktör mü olacak, yoksa bölgedeki riskler yeniden küresel piyasalara yayılacak mı? Çünkü son dönemde gördüğümüz üzere Orta Doğu'dan gelen her haber akışı petrol fiyatlarını, enflasyon beklentilerini, merkez bankalarının faiz patikasını ve dolayısıyla küresel risk iştahını da doğrudan etkiliyor. Devam edelim. Morgan Stanley ile dolar tahmini var. Morgan Stanley'den dolardaki değer kaybı devam edebilir dedi Morgan Stanley. Fed'in para politikası doların yönünü belirleyecek ifadesini de kullandı. Merkez bankalarının adımları da baskıyı arttırabilir dedi. Dolar endeksi 94 seviyesine kadar gerileyebilir yorumu yaptı. Küresel piyasalarda son dönemin en önemli tartışmalarından biri de doların yönü. Bu kez dikkat çeken değerlendirme Morgan Stanley'den. Banka küresel risk iştahının güçlenmesi ve Fed'in yeni bir faiz artırımına gitmemesi durumunda dolar üzerindeki baskının artabileceğini öngörüyor. Hatta kurum dolar endeksinin önümüzdeki dönemde 94 seviyelerine kadar gerileyebileceği

tahmininde de bulunuyor. Bu beklenti oldukça önemli. Çünkü son yıllarda güçlü dolar teması emtia fiyatlarından gelişmekte olan ülke para birimlerine, sermaye akımlarından küresel yatırım tercihine kadar birçok varlığın fiyatlamasında belirleyici oldu. Ancak burada kritik nokta şu: bir tarafta Morgan Stanley'nin daha zayıf dolar senaryosu bulunurken diğer tarafta jeopolitik riskler, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon baskıları nedeniyle Fed'in daha temkinli kalabileceği bir tablo var. Dolayısıyla da yatırımcıların önündeki temel soru şu: dolar gerçekten yeni bir düşüş trendine mi giriyor, yoksa bu beklenti mevcut küresel riskler nedeniyle ertelenebilir mi?

0: Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentileri Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berna Doğaner değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Yine tabii zor bir karar PPK üyeleri açısından. Ancak ben bir faiz artırımı beklemiyorum doğrusu. Hala bekle görü sürdürecektir diye düşünüyorum Merkez Bankası için. En son açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisi %1.71 oldu. Yıllıkta da %32.6 oldu. Hani baktığımızda yıl sonu enflasyon hedefimiz de %30'larda, piyasa beklentileri, piyasa katılımcıları anketi %29, ben de %29-30'larda bir enflasyon bekliyorum. Öte yandan şu andaki faizin mevcut seviyesi ve hatta fonlamanın bandın üst tarafından 40'lardan yapılıyor olması şimdilik faiz arttırımı gerektirmiyor. Yani bu fonlamanın bandın üst tarafından yapılmaya devam edilmesi zaten üstü örtülü bir faiz arttırımı demek. O yüzden onu bir kez daha yükseltmeye şu anda gerek olmadığı kanaatindeyim. Çünkü gerçekten başta sanayi olmak üzere ciddi sıkıntı var kredi kullanan şirketler tarafında. Kredi maliyetleri çok yüksek. Bu da fiyatlamalara da yansıyor, karsızlığa da yansıyor. Dolayısıyla ben herhangi bir faiz arttırımı açıkçası beklemiyorum. Yeri var henüz Merkez Bankası'nın faiz arttırmadan devam edebilmesi için birkaç toplantı daha yeri var diye düşünüyorum.
0: Piyasanın Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentileri ayrıca Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Ahmetoğlu da değerlendirdi. Ona da bakalım.
2: Yani beklentilerin üstünde gelen ki Mayıs ayında biraz daha iyi gelmesini beklediğimiz enflasyon yine yüksek gelince faiz tarafında yukarı hareketin bir miktar daha süre olarak daha fazla yukarıda kalacağını düşündürdü piyasaya. Dolayısıyla faiz sensitif tüm hisseler biraz satış yemiş durumda. Biz tabii Perşembe günü faizlerin sabit bırakılmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz hani fonlama yine politika faizinin %3 üzerinde, %40'larda bu yapının devam edeceğini bekliyoruz. Belki Temmuz ayında bir faiz indirimi olabilirdi diye bir yandan düşünüyorduk. Ancak Mayıs ayındaki enflasyon biraz daha o beklentileri de törpüledi. Dolayısıyla Haziran ve Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faizleri pas geçeceğini arttı, indirimi pas geçeceğini düşündürdü piyasaya.
0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi Gökhan Uzun bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Sema Hanım, hoş buldum.
0: Nasıl fiyatlamalar, nasıl değerlendirdiniz? Altın ons tekrar yukarı yönlü hareket ediyor. Brent petrolde o 97 doları dün gördükten sonra 93 dolar seviyesine kadar düştü. Nasıl fiyatlamalar, ne dersiniz?
3: Ortalama beklenti 87 dolar bandındaydı. Artık senelik beklentilerde Brent tarafında. Ama tabii ki İran'ın tekrardan sisteme entegre olması ve ortalama tarafında 94-96 dolar bandına doğru da bu yönelimi değiştirebilir Brent petrol tarafı. Tabii artık bu konulardaki yönelim tamamen haber akışına bağlı olarak ilerliyoruz. Hiç çok atlattık. Şimdi enflasyona yansımalarını konuşacağımızı zaten aylardır söylüyorduk. Nitekim bütün gelişmekte olan ülkeler, ABD, Avrupa, bütün dünyadaki büyüme verilerine, istihdama birçok şekilde de enflasyona geçişkenleri de ülke bazında değişiklik gösterse de genel anlamda yukarı yönlü bir baskı yaratmaya devam ediyor. Hem maliyet tarafında hem de navlun tarafındaki lojistik tarafındaki etkili şeyleri de bunun içine katarsak o belirsizliğin devamı şu andaki haber akışıyla beraber de netleşmediği için herhangi bir ateşkes tarafından hala Brent petroldeki yüksek seyir ve volatilite devam ediyor diyebiliriz.
0: Şimdi son haber akışlarından devam edecek olursak size Morgan Stanley'nin dolar tahminini sormak istiyorum. Düşüş devam edebilir yorum yaptı, değerlendirmesi yaptı Morgan Stanley ve 94 seviyesi gündemde dedi. Nasıl değerlendirdiniz bu öngörüyü?
3: Tabii bütün ya yani birçok bu konuda rapor yazılıyor ama hepsinin etkileri haber akışıyla değişiyor açıkçası. Buradaki mevcut durum az önce de belirttiğim gibi İran'ın sisteme ne zaman entegre olacağı, Hürmüz'ün kademeli açışı, açılışı işte en azından bir 3-6 ay arasında devam edecek. Burada mevcut stratejik rezervler de işin içine girdi. Bunların tekrardan geriye yönelik rezervler girmesi, maliyet tarafındaki etkileri, arz tarafındaki etki çözülse bile talep tarafındaki buradaki tekrar eskiye yönelim ne kadar daha sürecek, bu da önemli. Tabii burada bütün ülkelerin enerji tarafından, sadece Brent petrolü konuşuyoruz ama doğalgaz tarafında, elektrik tarafında da birçok maliyete katlanıldığı bir dönemi de yaşıyoruz. Özellikle Avrupa tarafı doğalgaz fiyatlarından elektrik tarafındaki geçişkenliği de önemliydi. Bizde de keza öyle. Ve buradaki birçok etkiyi Brent petrolün hareketleri de ciddi anlamda değişkenlik gösterdiği için önlem alınma konusunda da ilk zamanlardaki gibi değiliz açıkçası. Orada biraz daha tampon bölge oluşturuldu. Bunun yansımalarını zaten birkaç ay sonra göreceğimizi Şubat ayında da konuşmuştuk. Biz bu tarafta en azından Nisan ve Mayıs tarafındaki verilerde bunun etkisini gördük. Mehmet Şimşek de bundan bahsetti son toplantısında. 5 puanlık etki vardı ki Shell Mobil sistemi olmasaydı burada biraz daha derin etkilerden de söz edebilirdik. Gerçi onu ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
0: İçeriye dönelim. Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalar yaptı. Savaşın etkisi enflasyon açısından 5 puanlık bir baskı yapıyor dedi. Tabii rezervlerimizden de bahsetti. 160 milyar dolar seviyesinde rezervimiz var dedi. Açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? Piyasalar nasıl algılayacak?
3: Yani bir tarafı eksik bir sistemin içinde devam ediyoruz. Bu eksik olan tarafta bir dış şoklar tarafında çok etkili bir şekilde biz de etkileniyoruz. Özellikle 2025'te bir şok yaşadık. İşte 2026'nın başında da savaşla beraber ikinci şoku yaşadık. Bu kırılganlıklar dezenflasyon sürecini olumsuz etkiledi. Mehmet Şimşek'in buradaki önlemde altını çizdiği nokta tabii ki Brent tarafındaki savaş etkileri yukarı yönlü bir tetikleyici oldu. Bunun maliyet tarafında yansımalarını da görmeye devam edeceğiz bir süre daha. Ara hedefle burada biraz daha müdahale etmekten çekinmedi yönlendirme anlamında piyasayı ama özellikle faiz indirim döngüsüne girmeyi beklediğimiz bir sürecin devamında buna yakalanmamızın 2-3 tane hem olumlu hem olumsuz tarafını da beraber yaşadık. Olumlu tarafı neydi? Zaten yüksek faiz ortamında ve büyümenin yavaşladığı dönemde böyle bir ABD, İran, İsrail, Orta Doğu'daki o karışıklığın yansımaları bizi en azından daha az etkileyen bir dönemde yakalamış oldu. Olumsuz taraf

0: fiyatlarını faiz tarafındaki bu indirim patikasında geçtiğimiz dönemde inanılmaz derecede sanayinin artık dayanma eşiğinin azaldığı bir dönemde bunları yaşamamız bizim normalleşme sürecimizi de bir tık uzattı diye düşünüyorum. Çünkü kredi maliyetlenmelerini ve sanayicinin üzerine bindiği yük dolar TL'nin reel değer kazanma süreci ve enflasyonun faiz tarafındaki yüksek seyri ikisine beraber kol kola ilerlediği bir senaryoyu bir süre daha görmemizi sağlayacak. Ama burada faizlerin indiği dönemde de özellikle faiz tarafındaki yeniden kredilendirme bu ana para erimelerini sanayi tarafında ne kadar geciktirecek? Bu da bir sonraki konuşacağımız konuların başında geliyor. Tabii ki biraz daha özellikle mevsimsel etkilerden bahsedeceğimiz bir süreci de konuşacağız. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki düşük enflasyon dataları da kur etkisi ve yeni mevsimsel etkilerden dolayı yeni rezerv girişleri de burada biraz daha Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır. Ama özellikle şunu da belirtmek lazım. Ara hedefe ulaşmak için bile bundan sonraki süreçte yaklaşık 1 puanlık bir aylık enflasyon ortalaması getirmemiz lazım. Bu hedeflere ulaşılabilmek için çok geç değil ama özellikle global gündem buradaki etkileri öne de çekebilir, geciktirebilir de. Bunu piyasa yakından takip ediyor. Asıl belirsizlikle biraz burada devam ediyor. Çünkü risk unsurunu barındıran şeyler özellikle bizim ekonomimize olan etkileri burada süre uzadıkça daha da kırılganlaşmamıza neden olabilecek bir süreci de beraberinde getiriyor. Ama hani biraz daha olumlu bakan taraftayım ben. Sebebi de şu, kötünün geride kaldığını düşünen bir iş talep var. Çünkü dolara yönelim hala büyük bir seviyede değil. İşlerin normalleşmeye başladığı süreç Haziran ayı itibariyle başlarsa sene sonuna doğru etkilerini daha hissedilir derecede göreceğimizi, özellikle biz tarafındaki fiyatlamanın da daha olumluya döneceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Borsa İstanbul'un dünkü kapanışıyla devam edelim o zaman. Bankacılık rallisi vardı. Dün %1,22'lik bir primle kapattı ve 171,5 milyarlıkta bir hacim var, işlem hacmi var. Tabii şimdi gözler 14 bin puan direncine çevrildi tekrar. Nasıl değerlendirdiniz Borsa İstanbul'daki dünkü kapanışı, rakamları, sektörel açıdan nelerin altını çizmek istersiniz?
0: Mayıs ayıyla başlamak lazım. Özellikle global tarafta ve gelişmekte olan ülke piyasalarından çok negatif ayrış. %5,5 gibi bir eksi getiriden bahsedebiliriz. Haziran'ın ilk haftası da bu etki devam etti. Bayram dönüşü ne kadar tepki alımlarıyla karşılaşsak da %8,5'a varan bir düşüşten bahsediyoruz. Özellikle 15.200'lerden 13.100'e kadar hatta 13.000 seviyelerine kadar geri çekilmeden bahsediyoruz. Bunun bir tepkisi gelecekti. Özellikle bankacılık burada çok ciddi bir negatif seyretti son enflasyon datasından sonra. İşlerin biraz daha normalleşmeye başladı. Artık hani siyasi gündeminde rahatlamaya başladığı günlerde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, özellikle faiz arttırımı gelebilir mi sorularıyla beraber bu realize olmuştu. Artık buradaki faiz arttırımı gelse bile teknik bir süreç olacağı beklentisi piyasalardaki o 13.500 13.600 arasındaki aralığı, özellikle bizim de buralardan kademeli al verdiğimiz, hatta 13.000'lere yaklaştığı yerden güçlü al verdiğimiz seviyeler olduğunu düşünürsek eğer, buradaki tepkiler özellikle derinlik anlamında ilk bankacılığa geldi. Devam eden süreçte tabii verilerin detaylarına da bakmak lazım. Sanayi tarafı hala çeyrekten çeyreğe küçülmeye devam ediyor. Konut satışlarındaki ilk çeyrek güçlü veriler tekrar zayıflamaya döndü. Sigortacılık biraz daha iyi devam ediyor. İşte faktörün tarafında tekrardan bir faiz arttırım döngüsüne girilme beklentisiyle bir takım yukarı hareketler gördük. Şimdi ilk çeyrek bilançolardan sonra ikinci çeyrek bilançoların da seçici olmaya başladığı ve oradaki yeni dönemin savunmanın dışında bankacılığın tekrardan acaba 2026 3. çeyrekte tekrar topa girebilir mi? Oradaki etkilerden

0: biraz daha erkenden yararlanmak isteyen yatırımcıların alışlarını görüyoruz. Takip edeceğiz ama biz tarafında özellikle 13.000-13.500 bantları, 13.600 bantları bankacılık öncülüğünde ilk tepkileri aldık. Devamında dediğim gibi veri odaklı bir süreç daha yaşayacağız Haziran ayı itibariyle. Özellikle savaş tarafındaki, enerji tarafındaki rahatlama birçok sektöre, özellikle genele yayılma konusunda biraz daha elimizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
1: Finansal kiralama ve faktöringde %5,5'luk bir yükseliş var. Piyasada tabii ekonomik aktiviteye ilişkin o beklentinin de canlanmasına dair yükseldiğini de gösteriyor bu. Nasıl yorumladınız sektörel açıdan buradaki yükselişi?
0: Tabii işte az önce bahsettiğim gibi faiz tarafındaki yüksek seyir ve faiz artların beklentileri burada faktörün tarafında fiyatlanmaya devam edecek. Çünkü krediye ulaşmada hala seçici olan sektörel ya da işte sanayi tarafının ya da reel taraftaki birçok firmanın güçlük çektiği dönemde faktöring şirketleri bir tık daha ön plana çıktı. Bir süre daha böyle devam ederse seçici olmaktan ziyade ulaşılabilir kredide bile maliyet yönetimi ciddi anlamda sekteye uğrayabilir. Faktöring tarafı burada biraz daha güvenli liman olmaya devam ediyor. Ama tabii dediğim gibi hani öyle bir süreçten geçiyoruz ki son 3-5 aylık dönemde buradaki getiriler bir anda dediğim gibi momentum kaybıyla beraber tam tersi sektörlere, işte sanayi ve diğer teknolojik şirketlerimiz, savunma sanayiyle tabii devam ediyor ama bankacılık öncülüğünde orada bir geçişkenlikten, iletişim tarafına bir geçişkenlikten söz etmek mümkün diye düşünüyorum.
1: 14.000 puan seviyesi sizce kalıcı bir direnç mi, yoksa çok kısa bir sürede kırılacak bir eşik mi?
0: Haber akışıyla beraber çok çabuk kırarız. Yani 14.000-14.200 bandı, hatta 14.250 diyebilirim. Bu seviyeler haberle beraber çok hızlı bir şekilde hacimli kırılabilecek seviyeler. Burada momentumu yaratacak bir ivme gerekiyor. Burada iç talepten dolayı zaten yavaşlayan bir süreci konuşuyorduk. Ama haber akışıyla beraber buradaki beklentiler ötelenmesi bizi bu seviyelere getirdi. Özellikle yabancının da Mayıs ayındaki o özellikle Nisan'ın sonundan itibaren başlayan kademeli satışları da biz bu noktaya getirdi. O yüzden 14.000-14.300 arasındaki seviyeler alıcıların gelmesiyle beraber, ortalığın ve haber akışının ve oradaki beklentilerin netleşmesiyle beraber çok hızlı geçileceğini düşünüyorum. Bu seviyeler özellikle 13.000-13.600 seviyeleri, işte 13.900'e kadar, hatta 14.000 daha geniş bir bant aralığında tutarsak ya, ve burada biraz daha pozisyon, onlar el değiştiriyor. Yeni yönelimler, yeni sektörel dinamiklerle beraber pozisyon ayarlamaları yapıldığı bir dönemdir. Yazdan önce ve haber akışından önce, Merkez Bankası toplantısından önce burada bir dinlenme, bir yeniden güç toplama evresi diye düşünüyorum. O yüzden 14.200-14.300'ün üzerindeki hareketler biraz daha trendin başladığı, tekrardan 15.000-15.750 bandına doğru potansiyelimizin olduğu, ki bana kalırsa daha da yüksek bir potansiyeli BIST'in barındırdığını söylemek çok da yanlış olmaz. Tamamen buradaki etkilerin Merkez Bankası'nın özellikle öngörülebilir politikaları, burada piyasanın da aslında ileri vadedeki alımlarını çok ciddi anlamda etkiliyor. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. O yüzden özellikle global taraftaki bir netleşme kısa vadede BIST tarafına ciddi destekleyici olacak diye düşünüyorum.
1: Bu görünümde portföylerde ağırlıklandırma nasıl olmalı?
0: Tabii seçici olmaya devam ettiğimiz bir dönemdeyiz. Piyasa faizlerinin normalleşmeye başlamasıyla beraber ya da başlama beklentisiyle beraber, tabii bankacılık mutlaka olmazsa olmazımız, otomotiv tarafında veriler evet çok iyi gelmedi ama bir taraftan da şöyle bakmak lazım. Avrupa'daki bir normalleşme ya da bizim taraftaki bir iç talepteki harcama beklentileri biraz daha gıda, ulaşım ve sağlık tarafından çıkıp daha yönetilebilir bir talebe çekildiği yerde, kredi tarafında bir normalleşme gelirse, otomotiv tarafı da tabii bu seviyelerden alınması için uygun yerler. İhracat yapan sanayi şirketleri özellikle ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum.

0: Burada çünkü maliyetini yönetebilen öz sermaye tarafında süreci özellikle kredi tarafı değil de kendi öz sermayesini biraz daha yönetmeye çalışan şirketlerin tampon bölgesi oldukça kuvvetli. Nakit akışları burada ön plana çıkacak şirketler de önemli. Bunlardan işte özellikle senenin başında iletişim tarafını biraz daha ön plana çıkarıyorduk ama sürecin geldiği noktada hala enflasyonun aşağı yönlü hareketlerden biraz daha uzak yaklaşması o tarafı negatif etkiledi ama herhangi bir burada dezenflasyonist sürece tekrardan hızlı bir dönüş yapıldığı yerde iletişim tarafı da ön plana çıkarabilir. Biraz karşıt pozisyonların alınmaya başladığı bir dönemi beraberinde getiriyor bu dönem. Tabii havacılığı konuşmak için şu anda erken çünkü Brent tarafındaki ortalama maliyetler bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Ulaştırma tarafındaki etkilerini ilk etapta pozitif olmaya tabii ki pozitif olacaktır ama orta uzun vadede oradaki etkiler kalıcı mı olacak sorusunu ben hala düşünüyorum. O yüzden onu biraz daha ikinci plana atabilirim. İlk etkilerin dışında. Diğer taraftan ciddi anlamda tabii ki portföylerin olmazsa olmazı gıda perakende tarafı ön plana çıkıyor. Burada biraz daha defansif tarafta olan yatırımcılar her zaman tercihlerine gıda perakende tarafını kullanıyor. Tabii biraz daha kredi tarafının gevşemesiyle ilk etapta tabii ev arabanın ziyadesinde teknolojik tarafta daha ufak daha küçük tarafta bir talep canlanması görüyoruz. O yüzden de burada teknoloji perakende şirketleri de bir tık daha ön plana çıkabilir. Tabii burada özellikle yeni global etkilerin savunma sanayi ile beraber yeni dönemde yan sanayide de savunma yan sanayi de ön plana çıkıyor. Burada yazılım tarafını biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Burada biraz daha small cap hisseleri daha önden hareket etmeye meyilli gibi duruyor. Çünkü özellikle ana hisselerdeki durgunluk bu sürecin 2026 3. 4. çeyreğine sarkacağını düşünürsek daha small cap hisseler bir tık daha portföylerde getiri anlamında faizin önünde yarar sağlayacak gibi bir beklentimiz var.
1: Sürenin de sonuna geliyoruz ama merkez bankalarının kararlarını karşılayacağız. Üç farklı ekonomi ama ortak mücadele edilen bile enflasyon var. Nasıl bekliyorsunuz kararları?
0: Tabii Avrupa tarafı biraz kritik. Onların süreci büyüme tarafındaki sorun devam ediyor. Enerji tarafını çözemediler. Özellikle büyük bir sağlık tarafına ve sosyal tarafa ayrılan bir bütçe var. Bunu savunmaya kaydırmaya çalışıyorlar. Ama arkadan gelen özellikle Almanya'yı burada ön plana çıkarırsak pandemiden beri sanayi tarafında negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Faiz arttırmak için yeterli sebepleri var. Ama bir taraftan da büyümenin bu kadar kötü olduğu bir dönemde daha da orayı törpülemek istemiyorlar. O yüzden biraz daha sabit kalacak diye düşünüyorum. Fed tarafında zaten süreç gelen güçlü istihdam verileriyle beraber bir tık soru işaretlerini beraberinde getirdi. Orada da sabit kalmasını bekliyorum. Bizde de sabit kalmasını bekliyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için. Kolaylıklar.
0: Bir mukavele. İyi yayınlar. Çok
1: teşekkürler. Kalın. Şimdi seans öncesine virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

0: Yakıt alacağız, yine yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
5: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
4: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
6: Para bedavadır.
7: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
8: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
4: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
9: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
10: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız hem eğlenip hem yarışma

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ahmet'te.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0.48 seans öncesi devam ediyor. Altın fiyatları da Orta Doğu'da İsrail-İran hattında kırılgan ateşkesi ve bu hafta açıklanacak kritik Amerikan enflasyon verisine birlikte fiyatlıyor. Ons altın 4.330 dolar seviyelerinde yatay bir görünüm sergilerken piyasa bir yandan jeopolitik riskleri canlı tutuyor, diğer yandan güçlü Amerikan ekonomisi ve yüksek faiz beklentilerinin baskısını hissediyor. Aslında tablo net, altın ne tam güvenli liman ne de tam baskı altında. İki güçlü hikayenin arasında sıkışmış durumda ve bu sıkışmanın yönünü belirleyecek ana veri yarın gelecek olan Amerikan enflasyonu olacak. Petrol tarafında geri çekilme hareketi izliyoruz. 93 dolar seviyesinde fiyatlanıyor Brent petrol. Hepsini birazdan konuşacağız. Piyasalardaki son durumu da ekrana getireceğiz. Piyasadaki fiyatlamalar bize ne söylüyor? Merkez bankalarının kararı öncesi hepsine bakacağız. Canlı yayın konuklarım olacak. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enflasyonda aşağı yönlü hareketin devam ettiğini söyledi. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini ifade etti. Önemli olanın da enflasyonun düşüş eğilimine koruması olduğunu vurguladı Bakan Şimşek. Küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü bir duruş sergilediğini dile getiren bakan, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. İşlenmemiş gıdadaki gerileme enflasyonu frenledi. Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporuna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta %1.71 artarak yıllık enflasyonu %32.61'e yükseltirken işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşte bu artışı sınırladı. Ve İran için birkaç gün içinde bir anlaşma teklifi olabilir açıklaması geldi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan. Trump İran anlaşması için birkaç gün içinde bir fikir bulabileceğini de söyledi. Ayrıca İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydetti. Önümüzdeki iki hafta içinde de tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi Donald Trump. Devam edelim. Trump'ın vize planına mahkeme engeli var. Başkan Donald Trump'ın H1B çalışma vizelerine getirdiği 100 bin dolarlık ek ödeme şartının hukuka aykırı olduğuna hükmetti mahkeme. Davacı eyaletler lehine sonuçlanırken söz konusu vize ücreti politikası da iptal edilmiş oldu. Gündem başlıkları böyleydi. Kürede neler var bakalım piyasa fiyatlamalarına. Asya ile başlayacağız. Asya'da bugün görünüm nasıl devam ediyor fiyatlamalar? Güney Kore'de %7.5'un üzerinde yükseliş takip ediyoruz. 8047 puandan geçiyor şu anda. 0.78'lik yükseliş var Çin'de. Hindistan'da yukarı yönlü hareket ediyor. Hong Kong tarafında da 0.25'lik bir geri çekilme var. Asya tablosunda Hong Kong düşüş eğilimi gösteren taraf, diğer taraflarda yukarı yönlü hareketler takip ediyoruz. Asya tarafındaki fiyatlamalar diğer ülkeler için de referans olacak elbette. Bakalım küresel piyasalar bugün yeni güne nasıl başlayacaklar. Peki Avrupa'da son durum neydi dün kapanışta? 0.66'lık bir geri çekilme hareketi takip ettik. Madrid'de 18.223 puandan kapandı. Londra'da yukarı yönlü hareket vardı. Paris geri çekildi. 0.23'lük bir kaybı var. 8.199 puandan geçti ve yarım puanın üzerinde düşen bir Frankfurt takip ettik. Amerika tarafına bakalım. Amerika'da son durum ne? 0.28'lik yükselişle S&P 500 7.426 puandan geçti. Devam edelim Nasdaq'la. 0.56'lık yükseliş kaydetti. 29.579 puandan işlem gördü ve Dow Jones'ta da 0.17'lik yukarı yönlü hareket vardı. 50.872 puandan geçti. Borsa İstanbul'da da dün %1.22'lik kazanç takip ettik. 13.860 puandan kapattı. Haftanın ilk işlem gününü güçlü de bir giriş yaptı haftaya. Bankacılık rallisi takip ettik Borsa İstanbul'da. Bakalım yeni günde nasıl olacak Borsa İstanbul'daki görünüm. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Altın ons 4.336 dolardan fiyatlanıyor. 0.14'lük yukarı yönlü hareketi var. Gümüş ons geri çekiliyor. 0.21'lik bir kaybı var gümüş onsun. Şu anda 68 dolardan fiyatlanıyor. Platin tarafında 0.12'lik geri çekilme var. 1.759 dolardan geçiyor platin. Paladyum tarafı yukarı yönlü hareket ediyor.
ediyor. 0.14 seviyesinde 1200

21 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafına bakalım. Petrol geri çekildi. %1.31'lik düşüş var. 90 dolarda petrol. Brent petrol 93.5 dolardan fiyatlanıyor. 0.76'lık düşüş kaydetti Brent petrol. Doğalgazda yarım puanlık yukarı yönlü hareket var. Devam edelim piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul artı tarafta kapattı. Dün günü dedik 13.860 seviyesini takip ettik. Şimdi gözler tabii 14.000 seviyesinde. Acaba o 14.000 seviyesi kısa sürede kırılabilecek mi? Dolar 46.11 seviyesinde bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. Euro 52.28'de. Euro dolar paritesi 1.15 seviyesinde. 0.10'luk bir yükseliş var Euro dolarda. Dolar endeksi 99.63'ten geçiyor. Bir miktar geri çekildi. %0.39'luk bir düşüş var. Sepet kurda da 49.72 seviyesine takip ediyoruz. Şimdi gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor? Başlıklar neler? Detayları neler? Ekrana geldi. Sabah gazetesindeki haber 64 ilde 20 bin konut kurasız satışa çıkacak. Her aileden bir kişi kampanyaya katılabilecek. Ankara TOKİ proje listesi, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya listeleri var. Gazetede soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haberdir. Farklı bir ilden konut alınabiliyor mu? Ankara'da oturan biri Afyon'dan alabiliyor mu? İl ikamet şartı var mı? Kampanya kapsamında ikamet şartı aranmıyor. Konutta oturma zorunluluğu var mı? Kiraya verilebilir mi? Oturma zorunluluğu yok. Kampanyadan yararlanacak konut alan vatandaşlar konutları kiraya verebilecekler. Başvuru yapmak için evli olmak şart mı? Hayır, evli olmak da gerekmiyor. Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi? Aynı aileden sadece bir kişi başvurabiliyor. 64 ilde TOKİ'nin satacağı 20 bin konut için vatandaşların merak ettiği sorular Sabah gazetesindeki haberde yer alıyor. Peki ödeme planı nasıl olacak? Onun da detayları Sabah gazetesinde var. Satışlar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ve peşin alımlarda da %25 oranında bir indirim uygulanacak. Takvim gazetesiyle devam edelim. Tek durak ofis modeli ülke geneline yayılacak başlığını taşıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu dün bir toplantı gerçekleştirdi. Tek durak ofis modelinin kademeli yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşülen temel hususlara ilişkin de şunlar kaydedildi. Orta vadeli plan yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve önemli de konuları görüştü. Yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli iş gücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi önem taşımakta vurgusu yapıldı. İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan tek durak ofis modelinin de kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir denildi. Takvim gazetesinde bir önemli haber daha var. Çalışanını gözetleyene ceza geliyor. İş yerleriyle apartman ve sitelerde güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmasına ilişkin şikayetler son dönemde arttı diyor gazete. Devreye giren KVKK çalışanların izlenmesi, dairelerin içlerinin görüntülenmesi ve yüz tanıma gibi uygulamalar yaptırımlara yol açabilir uyarısında bulundu. Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi. Apartman, site gibi toplu yapılarda kurulan güvenlik kamerası sistemi kullanımı hakkında da açıklama yapıldı.
titizlikle belirlenmesi, ortak alanların, yerleştirilen kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde

daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiğinin de altı çizildi. Güvenlik kamerası sistemleriyle yalnızca kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına dikkat edilmeli denildi. Uymayana da idari yaptırım geleceği ifade edildi. Devam edelim. Hürriyet'le piyasalara savaş kıskacı başlığını taşıyor. Amerika İsrail-İran savaşında tarafların karşılıklı saldırılarıyla piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. İsrail, Tahran'ın füze saldırılarına karşılık olarak İran'daki çeşitli askeri hedefleri vurdu. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde %4.73 yükselişle 97.49 dolara çıktı. Gün ortasında İran'ın İsrail operasyonlarını durdurması petrol fiyatları 94 dolara kadar çekti ve Orta Doğu'daki gerilimler yüksek seyreden petrol fiyatları ve merkez bankalarını faiz artırımına zorlayan enflasyonist baskılar altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam etti. Altın düşüşte diyor ayrıca gazete. Bugün altın yukarı yönlü hareket ediyor. Brent petrolde de 93,5 dolara kadar geri çekilme hareketi takip ettik. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Avrupa Birliği'nin enerji faturası 47 milyar euro yükseldi diyor. Detaylandıralım. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eva Henriova, Amerika-İsrail-İran savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin son 100 günde enerji ürünleri ithalatına 47 milyar euro da fazladan harcama yaptığını söyledi. Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Orta Doğu'da 100 günlük çatışmanın enerji alanına etkileri hakkında açıklama yaptı. Fosil yakıt ithalat faturamız son 100 günde 47 milyar euronun üzerinde arttı diyen Hinriova, alınan enerji miktarının aynı kalmasına rağmen yüksek bedel ödendiğini söyledi.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum iş portföy sabit getirili portföy yönetim müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Altın geri çekiliyor, altın yukarı yönlü hareket ediyor, petrol geri çekiliyor. Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz?
1: Geçtiğimiz haftanın sonundan başlamak isterim ben. Çünkü geçtiğimiz haftanın sonunda biz altın ve gümüşte sert geri çekilmeler görmüştük biliyorsunuz. 4400 seviyesinin üzerinden altında %3'e varan, gümüşte daha fazla %5-6 geri çekilmeler olmuştu. Bunun üzerine aslında hafta sonu biraz tekrar İsrail ve İran'ın karşılıklı birbirine füze saldırısı yapmasıyla birlikte dün de açıkçası zayıf bir başlangıç gerçekleştirdi. Fakat sonrasında bunun yatışması, burada yatıştırıcı hamleler, özellikle Amerika'nın burada bu saldırıların durmasının talep etmesi iki taraf için de üzerine tekrar petrol fiyatlarında biz aşağı hareketi gördük. Bu da tabii ki değerli metaller tarafına, altın ve gümüş tarafına bir miktar rahatlama getirdi. O yüzden de altın bugün biraz daha iyi başladı güne diyebiliriz. Yani biraz açıkçası savaş haberlerinin etkisiyle, yani petrolün etkisiyle altın şekillenmeye devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Evet, petrol fiyatlaması aslında en odak nokta, tüm fiyatlamaları belirleyen taraf orası. Ne dersiniz? 93,5 dolar seviyesinde şu anda piyasada sakin görünüyor. Yeni bir açıklama da yok. Orta Doğu kaynaklı İran'dan veyahut Trump'tan. Bugün beklentiniz ne yönde fiyatlamalarda?
1: Açıkçası petrol konusunda bir beklenti oluşturmak çok kolay değil maalesef. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi savaşla ilgili haber akışı bazen çok duruluyor gibi oluyor ama daha sonra bir anda hızlanıyor. Bir anda gerilimin tırmandığını görüyoruz. Sonra tekrar beklenmedik bir anda gerilimin yumuşadığını da görüyoruz. O yüzden açıkçası buna bağlı olarak hareket edecektir. Yine aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumla, şimdi Boğaz'dan gemiler geçiyor fakat biliyorsunuz savaş öncesi gibi değil henüz. Bu takip edilecektir. Bu yüzden yine petrol için piyasanın gözü kulağı savaşla ilgili gelişmelerde olacak. Oradan gelecek haber akışı ve aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili olacak diye düşünüyorum. O yüzden açıkçası burada rakamsal bir tahmin yapmak kolay değil. Çünkü haber akışına çok bağlı olduğunu düşünüyorum.
0: Altın tarafında aynı zamanda faiz baskısı da var. Güçlü Amerikan istihdam verisi var.

0: yükselen tabii. tahvil faizleri var ve tabii elbette Fed'in faizi arttırabileceği ihtimali de bu altın tarafını baskılıyor ve yön değiştiren bir altın ons takip ediyoruz. Altın onsla ilgili öngörünüz var mı? Kritik seviyeler nereler? Alım fırsatı neresi altın onsla?
1: Yani şöyle aslında pek çok kişinin takip ettiği farklı kritik göstergeler var biliyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalamaları takip edenler var. Başka seviyeleri takip edenler var. Fakat burada kesin olarak bir seviyeden bahsetmek çok kolay değil. Sadece bir önceki hani savaşın Mart ayının sonunda ya son haftasında da yanlış hatırlamıyorsam geldiği 4100 seviyeleri vardı. Hızlı bir şekilde gelip oradan toparlamıştı. Hani o seviyelere dikkat etmek gerekebilir belki. Yani 4100-4200 seviyeleri aşağı tarafta kritik olabilir. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi altında zaten ben de bahsetmiştim yayının başında. Cuma günü Amerikan İstihdam Verisi'nin iyi gelmesi. Hemen ardından FED'den, bununla beraber FED'den faiz arttırım fiyatlamasının başlamış olması. Şu an FED'den faiz arttırımı bekleniyor yıl içinde. Yani piyasa tarafından bekleniyor. Tabii yapmayacağı ayrı bir konu. Yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı, bir ya da iki hatta faiz arttırımı beklentisi fiyatlara girmiş durumda. Bu tabii ki altın fiyatlarını negatif bir şekilde etkiledi. Burada bir gözümüz kulağımızda tabii şeyde olacak, FED'de olacak. ECB'nin hani bu ay faiz arttırması yani hemen hemen kesin gibi, beklentiler tamamen o yönde. Kendi sözlü yönlendirmeleri de bu şekilde zaten bir faiz arttırımı olacağına işaret ediyor. Fakat Avrupa Merkez Bankası zaten beklenirken FED'den de tekrar fiyatlamalara girmiş olması çok baskı oluşturdu. Burada Amerika'da enflasyon tarafında bir takım olumlu gelişmeler olursa, tekrar FED'den faiz indirim beklentileri geri çekilirse, en azından faizi değiştirmeyecek. Çünkü biliyorsunuz biz bu yıla FED'in 3 faiz indirimi yapabileceği beklentileriyle başlamıştık. Evet. Ve bu beklentilerle altın da 5400-5500 dolarlara kadar yükselmişti yani bu şekilde yılın başında. Sonra oradan sert bir geri çekiş yaşadık açıkçası. Savaş öncesi de yaşamıştık. Şimdi savaştan sonra da yaşamaya devam ettik. Bu tabii ki FED'deki beklentilerin bir tersine dönmesi ile çok alakalı. O yüzden hani FED ile alakalı beklenti. FED de tabii ki Amerikan enflasyonuna göre hareket edecektir. O yüzden FED ile ilgili beklentiler önemli olmaya devam edecek orada. Dediğim gibi aşağıda da savaşın en kızıştığı noktada gördüğü Mart sonunda 4100 seviyeleri, 4000'in hemen üstündeki seviyeler biraz takip edilebilir diye düşünüyorum.
0: Altın ve petrolü konuşmuşken doları da konuşalım istiyorum. Çünkü Morgan Stanley'den bir dolar endeksi tahmini var. 94 seviyesi gündemde. Tabii FED politikası doların yönünü belirleyecek dedi. Risk iştahında toparlanma beklentimiz var yorumu yaptı. Morgan Stanley'nin dolar tahminini siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii ki burada FED'in faiz beklentileriyle birebir dediğiniz gibi örtüşüyor ve dünyadaki risk iştahıyla da bağlantılı. Fakat son dönemde şey de söylemek mümkün. Yani burada genel olarak negatif fiyatlamalar oluyor. Dolar endeksi 100 seviyesine doğru geliyor. Bu savaş başladıktan sonra birkaç defa daha oldu daha doğrusu. Fakat oradan genellikle iyi haberlerle toparladığını görüyoruz. O yüzden ben açıkçası biraz daha hani temkinli bakıp hani buralarda çünkü hakikaten doların ciddi bir kuvvetlenmesini yaşadık yani şu anda. O yüzden özellikle son 2-3 aydır. Buradan biraz daha ben orada temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani çünkü şimdi Fed'in faiz arttırımları da beklentilerin içine girdi. Biz buradan tekrar Fed'in faiz arttırımı yapmayacağına, faizleri sabit tutacağına ilişkin bir beklentiye girersek, piyasa böyle bir beklentiyi oluşturursa burada dolar endeksi gevşer. Zaten olumlu haberler, küresel risk iştahıyla ilgili olumlu haberler de dolar endeksinin gevşemesine ne yardımcı oluyor biliyorsunuz. O yüzden ben daha biraz daha temkinli yaklaşıyorum.
0: Zayıflayan dolar senaryosunda altın, emtia, gelişen ülke piyasaları açısından baktığınızda bu senaryoda sonuçları nasıl olur?
1: Tabii zayıflayan dolar hem gelişmekte olan ülkelere hem de altına yarayan bir süreç olacaktır ki biz bunu zaten örneğin en büyük örneklerinden bir tanesini geçtiğimiz yıl yaşadık. Geçtiğimiz yıl gelişmekte olan ülke hisse senetlerine, borçlanma araçlarına ve altına yani bu yıl Ocak ayına kadar olan sürede çok ciddi girişler gördük. Altın fiyatında zaten bak konuştuk yüksek 5500'lere doğru bir hareket gördük. Yine aynı şekilde çok uzun yıllar negatif seyreden gelişmekte olan ülkelere tahvil bono fon akışının yine 2025 yılında pozitife döndüğünü gördük. Hisse senetlerine de aynı şekilde akışı gördük. O yüzden zayıflayan dolar bu bahsettiğimiz varlık sınıfları için çok pozitif olur tabii.
0: Bu hafta merkez bankalarının karar haftası. Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası hem içeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararlarını

0: Bankası'nın faiz seviyesini değiştirmemesini bekliyoruz. Sabit bırakmasını bekliyoruz. Açıkçası mevcut duruma bakıldığında evet enflasyonda bir yükseliş oldu. Özellikle son iki aydır. Tabii bu genel olarak enerji fiyatları kaynaklı. Bunun birinci ve ikinci etkileri var biliyorsunuz. Yani önce enerji fiyatlarının etkileniyor. Hemen arkasından işte ulaştırma grubunda biz özellikle tabii ki enerjiyle bağlantılı olarak fiyat artışları gördük. Bu yüzden açıkçası enflasyonda bir miktar yükseliş oldu. 32.6'lara yükseldik. Fakat burada ben açıkçası Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağını düşünüyoruz. Mevcut faiz seviyesi 37 ve piyasayı 40'tan fonluyor biliyorsunuz. Repo'yu 40'ta oluşturuyor. O yüzden mevcut seviyesini enflasyon açısından yeterli görecektir. Tabii ki sermaye akımları açısından bunun bir anlamı var. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın rezerv anlamında. Ama rezerv anlamında da şu anda ciddi anlamda rezervi tehdit eden bir çıkış görünmüyor. Yani savaşın başında tabii ki bir çıkış oldu. Ve Merkez Bankası rezervlerinin azaldığını gördük. Fakat özellikle son bir aya baktığımızda çok ciddi bir hareket görünmüyor rezervleri etkileyici. O yüzden yani tabii ki günlük akımlardan etkileniyor. Bazen düşüyor, sonra yükseliyor. Fakat çok ciddi bir hareket görmüyoruz bence orada etkileyen. O yüzden hani sabit bırakma ihtimalini daha yüksek görüyoruz Merkez Bankası'nın. Zaten piyasaya 40 seviyesinden fonladığı için şu anda efektifte faiz aslında şu an hani piyasanın fonlandığı faiz 40 seviyesinde. O yüzden bence bizce bu durumu devam ettirecektir. Sonrasında ise piyasa koşulları uygun olduğunda, savaş bittiğinde ya da bu savaşın sebep olduğu enflasyonist baskıların azaldığını Merkez Bankası analiz ettiğinde de tekrar haftalık politika faizini ve fonlama faizini birbirine yaklaştırmak isteyecektir. Yani tekrar piyasanın fonlandığı seviyeyi 37 seviyesine çekmeyi düşünecektir diye değerlendiriyoruz.
1: Diğer merkez bankalarına geçmeden önce o zaman Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli açıklamaları var. Onu da sormak istiyorum size. Ekonomi yönetimi açısından, seyri açısından önemli mesajlar verdi. Savaş sebebiyle 5 puanlık yukarı yönlü baskı oluştuğunu söyledi enflasyon üzerinde. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. 160 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervden bahsetti. Dış şoklara karşı tampon kapasitesine işaret etti aslında Türkiye'nin. Nasıl değerlendirdiniz Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu önemli açıklamalarını?
0: Sondan başlayayım. Evet, bizim burada uyguladığımız para ve maliye politikası bu dış şoklara karşı direnci ciddi anlamda arttırmış durumda. Bahsettiğim gibi biz burada savaşın başlarından itibaren sermaye akımları çok hareketli seyretti. Tüm dünyada böyle seyretti. Bizim açıkçası tabii ki burada bir tamponumuzun olmuş olması orada önemli bir etki de oynadı. Yani Merkez Bankası'nın rezervi bahsettiğim tampon. Bu Merkez Bankası'nın rezervlerinin olması burada sermaye çıkışlarına karşı bizi daha korunabilir kıldı açıkçası. Bu da tabii yani o yüzden söylüyorum yani Merkez Bankası rezervlerinde bir hareket görüyoruz. Hani zaman zaman azalma, artma görüyoruz. Fakat bu zaten hani piyasadaki oynaklığı dengelemek için bir tampon yani bahsedilen tampon. O yüzden bunu ben açıkçası hareketliliğin çok olduğu zaman da normal karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon konusunda da tabii orada bizim enflasyonun tekrar düşme noktasına girdiği bir dönem yaşıyorduk aslında Aralık Ocak gibi. Özellikle Aralık zamanı Kasım Aralık'ta biz ciddi anlamda olumlu rakamlar görmüştük. Ocak ayında biliyorsunuz zaten genel olarak yüksek gelir Türkiye'de enflasyon. Zamlar vesaire dolayısıyla ve yönetilen yönlendirilen fiyatlar sebebiyle. Fakat biz dezenflasyon politikasını hani Mart ayından sonra tekrar devam edeceğini, patikanın faizi ya enflasyonun düşme patikasına devam edeceğini varsayıyorduk. Fakat tabii ki savaş dengeleri değiştirdi. Az önce de bahsettim. Burada enerji fiyatları başta arttı ama bunun ikinci etkileri de oluyor. Aynı şekilde enflasyon devam ettiği bir süreçte biz zaten hali hazırda enflasyon düşürme politikası içerisindeyken açıkçası geçmiş yıllara dayanan bir geriye dönük endeksleme davranışı da oluyor. Biz özellikle savaş ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle bu endeksleme davranışı kuvvetlendiriyor. Zaten hani hep otoriteler de sürekli olarak bu geçmişe endekslemeyi kırmanın zorluğundan bahsederler. Çünkü bu enflasyonla ilişkin en büyük katılık sebeplerinden birisi budur. Yani artık şartlar değişse bile hep geçmişe yönelik bir endeksleme yapılır. Şimdi bu zaten kırmak zor bir şeyken, doğal olarak zor bir şeyken bir de üzerine savaşın getirdiği beklentilerin bozulması bir miktar burada bizi etkiledi. O yüzden de burada enerji fiyatlarının yani en azından tekrar Brent petrolün yüzünün altına geldiğini görüyoruz. Bir miktar orada bize yardımcı oluyor olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden enerji fiyatlarında yeni bir şok olmazsa Haziran ayından sonra tekrar patikaya dönme ihtimalini ben de yüksek görüyorum.
1: O zaman bu noktada

0: merkez bankalarından devam edelim. Avrupa Merkez Bankası'ndan olur. Beklentiniz ne? Çünkü Mayıs ayı enflasyonu %3,2'ye çıktı. Enerji fiyatları çifthanede artıyor. Avrupa tarafında Almanya'da sanayi zor durumda. Büyüyemiyor Almanya. Avrupa ekonomisi zayıf. Avrupa Merkez Bankası ne yapacak şimdi?
1: Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını bekliyoruz. Piyasa böyle bekliyor. Faiz arttırma bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Enflasyonist gelişmeler sebebiyle. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi büyüme burada ciddi anlamda hani o da soru işareti. Fakat önceliği enflasyonun kontrol altına alınmasına verecektir diye düşünüyoruz Avrupa Merkez Bankası. Ki piyasanın beklentisi de bu yönde. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'ndan bu faiz arttırımı bekliyoruz. Yani arttırmazsa çok büyük bir sürpriz olur açıkçası.
0: İngiltere Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar gelir dersiniz? Çünkü bekle gör mesajı vermişti İngiltere tarafı.
1: Evet, orası biraz daha bence şu anda bekle gör gibi bir karar verecektir. Yani orası İngiltere Merkez Bankası'nda şu an bir aksiyon beklenmiyor. O yüzden orada daha sabit kalmasını bekliyoruz. Fakat Avrupa tarafında arttırım bekliyoruz.
0: Tabii asıl hikayeye de 3 farklı ekonominin 3 merkez bankasının enflasyonla mücadele kararlarını takip ediyor olacağız. Haftaya da Fed'den faiz kararı gelecek. Orada da yeni başkan başkanlık edecek toplantıya. Warsh dönemi önemli. Çünkü Warsh'un davranış şeklini bilmiyoruz henüz. Ne dersiniz? Ve tabii yarın gelecek olan enflasyon verisi de Fed'in faiz patikası açısından önemli olacak. Fed faiz arttırır mı? Aslında onu sormak istiyorum.
1: Ya bu toplantıda arttırmasını beklemiyoruz. Yıl sonuna kadar bir arttırım beklentisi var piyasada ama bu toplantıda beklemiyoruz biz Fed'den faiz arttırımı. Tabii burada Warsh'un görevi devraldıktan sonra nasıl bir olacak? Mesela şimdi şeyde konuşuluyor biliyorsunuz. İleriye yönelik bir yönlendirme beklenti bunu kaldırılmayacağı da konuşuluyor. Açıkçası Fed'in iletişiminin nasıl değişeceği de önemli. Yani bu toplantıda bir faiz arttırımı beklenmiyor fakat bu toplantı ve sonrasında Warsh'un Fed'in genel olarak işleyişine yönelik neleri değiştirebileceği önemli olacak. Değiştireceği önemli olacak açıkçası. O yüzden burada bu ileri yönlendirme, forward guidance diye bahsedilen yönlendirmenin nasıl olacağı, bunu yapıp yani devam edip etmeyeceği önemli olacak. Tabii ki burada oyların açıkçası nasıl dağılacağı, Warsh'un ve diğer üyelerin nasıl oy vereceği, bunlar hep takip edilecek ve hani önümüzdeki dönemde belki bunlara göre beklentiler tekrar şekillenecek. O yüzden hani ciddi faiz konusunda bir aksiyon beklenmesi de haberlerin çok olacağı bir toplantı bekliyorum ben.
0: Ekranda şu anda Amerikan tahvilleri var. Görünüm bize ne söylüyor? Altın tarafının tavanını da baskılayan rakamlarda aslında 10 yıllıklar 4,5'un üzerinde. Siz nasıl yorumluyorsunuz Amerikan tahvillerindeki durumu, rakamları?
1: Yani tabii bu genel olarak Amerikan tahvillerinin bu seviyesi piyasa açısından olumlu değil. Genel olarak zaten bunu da konuşuyoruz. 4,5 seviyelerine yaklaştı. 4,5 seviyelerine geldiğinde bir risk iştahında bozulma da oluyor. Bunu da konuşuyoruz. Fakat tabii genel olarak piyasada yeni seviyelere alışıyor açıkçası. Öyle bir durum da var. Yani neticede buralarda dengelendiği durum da olabiliyor. Şimdi 30 yıllıklarda 5 seviyesinde gibi düşünürsek. Yani 4,5 seviyesi açıkçası tabii ki önemli. Bu seviyeler 4,5-4,60 buralar önemli. Fakat açıkçası şunu söylemek gerekirse mesela buna rağmen biz borsada kuvvetli bir toparlanma Asya tarafında görüyoruz bu sabah itibariyle. Evet önemli. Fakat piyasadaki risk iştahını sadece bu belirlemiyor. Altına evet özellikle Amerika'daki faiz arttırma ihtimalinin olması çok etkiliyor. Doğru. Fakat bu seviyelerden de endekslerin yukarıya gittiği risk iştahının toparlandığı bir durum görebiliriz. Burada tabii enflasyon çok kritik olacak. Yani enflasyonu kontrol altına alacağına ilişkin bir beklenti oluşursa o tarafta orada tekrar 4 seviyelerine doğru bir geri çekimde görebiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman Türk tahvillerini de konuşalım. Seviyeler ne anlatıyor bize?
1: Açıkçası bu bahsettiğimiz küresel anlamda enflasyon, enerji fiyatları gibi konuların büyük ölçüde fiyatlandığı bir yer oldu Türk tahvilleri. Biz burada yüksek seviye, ciddi anlamda yüksek seviyeler gördük. Yani görüyoruz hatta 10 yıllık tahvillerin 35'lere doğru gittiğini gördük TL'cisi. 5 yıllıkların yine 39 seviyelerine geldiğini gördük. Burada aslında baktığımızda mevcut enflasyon seviyesinin de üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu hem 5 yıllığın hem 10 yıllık tahvillerin.

0: O yüzden açıkçası enflasyonla ilgili, tabii ki enflasyonun dezenflasyonu az önce de konuştuk sizinle. Yani dezenflasyon politikasını tekrar başlayıp enflasyonun mesela tekrar 30 seviyenin altına gelmesi. Yani bu beklentiler şimdi tabii bu savaş sebebiyle beklentiler açıkçası biraz bozulmuş durumda, yani bu savaşın getirdiği etkilerle. Ki dediğim gibi ben Haziran'dan itibaren tekrar dezenflasyon bunun başlayacağını düşünüyorum aslında. Fakat tabii ki piyasada soru işaretleri çok fazla. Tahvil faizleri de bu soru işaretlerini aslında yansıtıyor. Yani mevcut enflasyon seviyesinin de üzerinde biz tahvil faizlerinin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden aslında seviyelerin cazip olduğunu ben düşünüyorum. Yani bahsedilen seviyeler dediğim gibi enflasyonla ilgili soru işaretleri olsa bile, ki tüm dünyada var biliyorsunuz. Bu tahvil faizleri yine de buralardan cazip. Çünkü 5 yıllık tahvil faizleri 39 örneğin, ya 38-39 seviyelerinde. Bu zaten mevcut enflasyonun da üzerinde. Tabii ki belli bir miktar vade primi vesaire olması gerekir. Ama neticede enflasyonun da 30'un altına geleceğini bir miktar öngörebiliyoruz. 30'un hani ne kadar altına geleceği soru işareti tabii ki, ama mevcut konjonktürde bile, bu hani Mart'tan beri yaşadığımız negatif haber akışını düşünürsek bile tahvil faizleri hala cazip yerlerde bulunuyor. Tabii sadece burada orada aşağı hareket tetikleyecek olumlu bir haber gelmesi gerekiyor. Yani savaşla ilgili tabii olur bu muhtemelen. O yüzden yani orada hızlı bir olumlu hareket için tabii ki bir haber akışı gerekebilir. Fakat mevcut seviyelerin ben cazip olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, o zaman yabancı yatırımcı açısından durum cazip diyebiliriz değil mi?
0: Evet. Yani zaten hem bu tahvil faizleri cazip, hem de daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Daha kısa vadeli para piyasası enstrümanlarının da getirileri cazip olmaya devam ediyor tabii ki.
1: Peki sabit getirili tarafta şu anda en büyük risk primi ne?
0: Ya tabii ki enerji fiyatı ve enflasyon. Çünkü orada o enerji fiyatı, çünkü biz şeyi bilmiyoruz. Evet, Nisan ayının başındaki ateşkesten sonra ciddi anlamda duruldu, fakat petrol fiyatları tekrar bir alevlenme, işte boğazın tekrar tamamen kapanması gibi senaryolarda yani global anlamda da siz takip ediyorsunuzdur. Çeşitli beklentiler konuşuluyor. Yani tabii ki bu çok spekülatif olanlar da var içinde, ama burada sahada işlerin tekrar kötüleşmesi petrol fiyatlarını yukarı itebilir. Bu da tabii ki enflasyonla ilgili durumu kötüleştirebilir. Yani o tamamen dış bir gelişme. O yüzden en büyük riski ben o görüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'da konuşalım istiyorum. Güçlü bir giriş yaptı dün haftaya. Bankacılık rallisi de takip ettik. Seviyeyi nasıl buldunuz? 14.000 seviyesini kısa zamanda kırıp geçebilir miyiz? Beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul'daki fiyatlama açısından?
0: Yani açıkçası bu küresel olumlu havanın devamı durumunda bu ihtimal yüksek. Bu ihtimal yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Borsa İstanbul'da açıkçası hisse endeks kompozisyonu dolayısıyla zaten zaman zaman işte savunma sanayinin, işte rafinerilerin endeksteki ağırlığı yüksek biliyorsunuz. O yüzden hani bazı durumlarda hani risk iştahı bozukken de açıkçası olumlu performans gösterebiliyor. Ve aynı zamanda düşüşleri de sınırlıyor. Tabii ki bankalar ve holdingler gibi risk iştahına çok duyarlı hisselerin de tarihsel olarak her zaman ağırlığı yüksekti. Zaman zaman da dediğim gibi, mesela dün olduğu gibi risk iştahına duyarlı şirketlerin hisseleri yükseliyor ve diğer hisseler daha sakin kalabiliyor. Yani açıkçası genel olarak endeksin kompozisyonuna baktığımızda bazı hisseler zaman zaman dinleniyor, bazıları yükseliyor dediğim gibi. O yüzden risk iştahında bu şekilde devam ettiği sürece dünyada bizim de tekrar 14.000 seviyesini geçmemiz sürpriz olmaz. Özellikle yılbaşından beri performanslara baktığımızda küresel risk iştahı destek olursa buna, işte banka holding gibi betası yüksek diyebileceğimiz hisseler öncülüğünde bir yükseliş olabilir.
1: Bankacılık tarafı yabancı yatırımcı açısından da sinyal veriyor. Çünkü yabancı yatırımcının geldiği ilk durak bankacılık tarafı oluyor. Ne durumda yabancı ilgisi?
0: Yani siz senedi tarafında zaten
1: evet.
0: Bahsetmiştik, bir ilgi vardı zaten 2025 yılında başlayan, açıkçası 2025 yılından başlayan bir ilgi vardı. Bu yılda devam etti. Biz tabii ki arada savaş dolayısıyla kesinti gördük, çıkış gördük, fakat tahvil tarafına göre çok daha aslında yabancı ilgisinin sürekli devam ettiği bir piyasa oldu hisse senetleri Borsa İstanbul. Bu yüzden de orada yabancı ilgisi küçük montan, hani zaman zaman montan artıyor, ama yani açıkçası o cesaret verici bir şey. Yani ciddi negatife dönmedi. Tabii ki çıkışlar olmakla birlikte. O yüzden hani az az da olsa, küçük montanlarla da olsa yabancı ilgisi devam

0: Nurettin görüyoruz haftalar boyunca. Bu tabii olumlu. Dediğiniz gibi yabancılar daha çok bu betası yüksek hisseleri tercih ediyorlar. Bunun dışında tabii ki büyük hisseleri de, diğer büyük hisseleri de tercih ediyorlar. Büyük blue chip dediğimiz kağıtları da tercih ediyorlar. Fakat bu özellikle betası yüksek banka holding hisselerinde oluyor. Yani burada tabii şey önemli. Bu olumlu haber akışının devam etmesi. Biraz tahvil tarafında bankacılık endeksi için konuşuyorum. Faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başlanması. Bunlar tabii önemli indikatörler olacaktır. Bunlar da desteklerse bu durumu bankacılık endeksi de tabii ki çünkü yılbaşından beri çok bir potansiyel var. Yılbaşından beri yani borsanın geneline bakıldığında ciddi anlamda geri kaldığını görüyoruz. Orada tabii ki bir potansiyel var ama dediğim gibi biraz olumlu haber akışıyla bu seviyeleri aşması lazım.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
0: Barış Bey. Sağ olun. İyi günler. İyi
1: teşekkürler. Seans öncesinde bir konuğum daha var. Betül Gedik, Inveo Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul dün günü %1,22'lik bir primle tamamladı. Güçlü de giriş yaptı yeni haftaya. Nasıl yorumladınız seviyeyi, kapanışı? 171,5 milyarlık da işlem hacmi var.
2: Tabii aslında baktığımız zaman haftanın ilk 3 gününe biraz daha yükselen tansiyon söz konusuydu. İran, İsrail arasındaki hafta sonundaki aslında gelişmeler söz konusuydu. Buradaki bu gelişmelerle baskıyla birlikte 104 puanlık bir baskıyla başladık, geri çekilmeyle başladık. Ancak seans içerisinde bu tarafta gelen pozitif haber akışlarıyla birlikte genel itibariyle piyasanın desteklendiğini ve burada biraz daha genele yayılan iştahla birlikte burada bir yükseliş söz konusuydu ki biraz öncesinde altını çizdiğiniz gibi aslında 171,5 milyar TL'lik de bir işlem hacmi vardı. Yükselenler arasında destek Akbank ve Aselsan hisselerinin biraz daha yükselişe öncülük ettiğini gördük ve bu tarafta aslında %1,22'lik bir kazanç vardı. Uzun zamandır zaten aslında bankacılık sektörünün baskı altında kaldığını görüyorduk ve 14.000 seviyesinin aslında oldukça kritik olduğundan bahsediyorduk. Dünkü kapanışta 13.861 seviyesinde %1,22'lik kazançla birlikte bakacağız artık. Bundan sonra seans içerisinde oldukça kritik bir haftadayız. Merkez Bankası'nın toplantısı var. Yarın Amerika'da enflasyon rakamlarını takip ediyor, TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nda karar var Perşembe günü. Genel itibariyle evet hafta yoğun ve Borsa İstanbul'da da volatilitenin son dönemde oldukça yüksek olduğunu takip ediyoruz ki dediğimiz gibi aslında buradaki gerilimin savaşa ilişkin küresel taraftaki bu tansiyonun düşüşü ve iyimser beklentilerle birlikte Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü bir seyirle birlikte haftaya başladık diyebiliriz.
1: Bankacılık öncülüğündeki bu yükseliş sizce bir trendin başlangıcı mı yoksa kritik faiz kararı öncesindeki bir pozisyonlanma mı?
2: Şöyle aslında bu tarafta bankacılık sektörünün yıl içerisinde hala negatif tarafta olduğunu takip ediyoruz. Ocak ayında evet sert bir yükseliş vardı ancak burada değişen beklentilerle birlikte enflasyon cephesindeki baskıyla birlikte bu tarafın baskılandığını ve bununla birlikte de bankacılık sektöründe sert geri çekilmelerin yaşandığını takip ettik. Şimdi burada iyimser beklentilerle birlikte bankacılık sektörü biraz önce konumuzda da konuştuğunuz gibi aslında likiditesi yüksek olan sektörler arasında yabancı ilgisinin söz konusu olduğu zamanlarda banka ve holding tarafında da daha çok biz burada girişlerin arttığını takip ediyoruz. Bankacılık sektöründe de oldukça geri planda ve negatif tarafta bir fiyatlama söz konusuydu. Bundan sonraki dönemde yükselişler için bankacılık sektörünün desteği oldukça önemli. Trend başlangıcı demek için aslında biraz daha erken. Çünkü enflasyon rakamlarını aldık. Biraz daha beklentilerin üzerine gelen bir enflasyon vardı. Hali hazırda Haziran ayındaki toplantıda da bir değişime gidilmesi beklenmezken Temmuz ayında da Merkez Bankası'nın aslında bir hamle yapmasını beklemiyoruz. Eylül ayında ilk hamlenin gelmesini beklediğimiz için bankacılık sektörünün buradaki geri çekilmelerin orta uzun vade için potansiyel oluşturduğunu ancak endekste ne zaman ki yeniden 14.000 seviyesi üzerinde bir tutulma gerçekleşti. Tabii ki burada da bankacılık sektörü oldukça geri planda ve sert geri çekildi. Bununla alımlarda öncülük ettiğini zaman zaman tabii ki takip edeceğiz.
1: Finansal kiralama factoring tarafında %5,5'un üzerinde hareket var yukarı yönlü. Nasıl yorumladınız bunu? Tabii kredi büyümesi beklentisi, reel sektör finansman talebi bunlar da etkili oldu. Siz nasıl değerlendirdiniz?
2: Tabii buradaki genel itibariyle kredibilite tarafındaki büyüme ve buradaki genel beklentilerle birlikte burada finansal kiralama faktörün sektörünün biraz daha sektör bazlı pozitif ayrışmasını takip ediyoruz. Ancak burada biraz daha şirket bazlı ayrışmalar söz konusu. Buradaki yükselişler evet öncülük ettiğini takip ediyoruz ancak biraz daha dediğimiz gibi zaman zaman şirket

0: Bazlaşmaların biz söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Endekse buradaki beta ve kat sayısını baz aldığımız zaman kat sayısı yüksek olan şirketlerdeki sert yükselişler buradaki sektörel anlamda da pozitif ivmenin ön plana gelmesine etkisini gösteriyor. %5,5'luk bir kazanç vardı dünkü fiyatlamada da. Tabii ki burada değişen beklentilerden bahsettik. Bankacılık sektöründeki bu baskından bahsederken de aslında burada finansal kiralama ve faktörün tarafındaki bu büyüme potansiyelini genel itibariyle aslında takip ediyoruz. Özellikle son 2 aydır, 3 aydır diyebilirim. Ama dediğim gibi bazı şirketler özelinde bir ayrışma da tabii ki söz konusu.
1: Holding tarafında da yükseliş var ama biraz sınırlı görünüyor. Nasıl yorumladınız?
0: Evet, burada dedim. Burada aslında biraz önce bankacılık sektörünün ne kadar likiditesi yüksek olduğundan bahsediyor olsak da aynı aslında parametre burada holding tarafı için de söz konusu. Burada holding tarafı evet zaman zaman geri planda olduğunu görebiliyoruz. Hafta sonu yaşanan gelişmelerle birlikte bazı şirketlerde özellikle geri çekilme söz konusuydu. Ancak burada aslında holding tarafında da oldukça iskontonun söz konusu olduğunu, ancak burada maalesef ki finansmana erişim, yani halen var olan kredi faizlerindeki bu yükseliş söz konusu ve buradaki aslında yukarı yönlü baremin önümüzdeki süreçte de finansmana erişimde herhangi bir problem yaşanacak mı yaşanmayacak mı, ki hali hazırda aslında sıkı para politikasının devam ediyor oluşu sektör üzerinde zaten bir baskı yaratmıştı. Oldukça dediğimiz gibi bu sıkı para politikasının olduğu dönemde holding tarafı da bu tarafta geri planda kalan sektörler arasındaydı. Zaman zaman evet pozitif ayrışmalar söz konusu olabiliyor, ancak likiditesi yüksek olan sektörler piyasada genele yayılan alım iştahı söz konusu olduğu dönemlerde özellikle holding sektöründe ön plana çıktığını takip ediyoruz.
1: Portföy yönetimi açısından şu anda en zor denge ne Betül Hanım?
0: Şöyle, aslında biraz daha yatırımcılarımızın bu taraftaki ilgisini doğru yöne çevirmek diyebiliriz. Enerji sektöründe evet sert bir yükseliş söz konusuydu ki geçtiğimiz sene aslında bunu altın tarafında da gördük. Bütün pozisyonlanmasını buradaki yükselişin volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde özellikle tamamen bir tane enstrümana bağlamak istemesi ve burada da profesyonel destekle birlikte aslında bizim bu tarafta portföy çeşitlendirmesinin öneminden bahsediyor oluşumuz ve bu tarafta yatırımcıyla birlikte aslında yatırımcımızın buradaki risk düzeyine göre portföy dağılımlarını yapıyor oluşumuz. Ki son dönemde de aslında portföy dağılımları açısından da burada biraz daha temkinli portföy dağılımının biraz daha planında olduğu bir dönemdeyiz diyebilirim. Değişen beklentiler var, jeopolitik riskler var. Burada evet diplomasiyle aslında hali hazırda çözülen bir süreçten bahsetmiyoruz. Halen risk yüksek. Bu sebeple kısa vadede enflasyon tarafındaki katılığı da söz konusu göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında kısa vadede %40'ın üzerinde fonlanan bir piyasa var. Bu sebeple bu taraftaki hali hazırdaki portföy dağılımlarını biz %50-%60'lık kısmı aslında para piyasası fonları tarafında, genel itibariyle buradaki ağırlık biraz daha değişebiliyor dediğimiz gibi risk durumuna göre yatırımcılarımızın. Emtia tarafında, yani burada enerji tarafında evet %20'lik, altın tarafında da %10'luk aşmamak kaydıyla biraz da ağırlıklarımızı dengelemeye çalışıyoruz. Borsa İstanbul'dan bahsettik. Burada yatırımcılarımızın risk düzeyine göre aslında hisse tarafında oldukça potansiyel söz konusu. Oldukça geri planda kaldı. Hatta geri çekilmelerin oldukça küresel endekslere baktığımız zaman sınırlı olduğunu da takip ettik Borsa İstanbul'da. Bu sebeple portföylerde %20'lik kısmı da bu tarafta %60 eğer değerlendirmek istemiyorsa para piyasası tarafında ve bu tarafta çok fazla risk algısı bu anlamda sınırlı değilse %20-%25 kısmında Borsa İstanbul için ayırıyoruz diyebilirim.
1: Bankacılık rallisi sürer mi? Ne dersiniz?
0: Şöyle, bu tarafta önümüzdeki süreçte şimdi Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam ettiği şu süreçte enerji fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek olursa enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Ve bununla birlikte de burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz. Ancak bundan sonraki dönemde biraz daha bankacılık sektöründeki bu oldukça geri planda kalan bu 6 ayın ardından aslında karlılık rakamlarının devam ediyor oluşu ve bununla birlikte artık Eylül ayında ilk faiz indirimi söz konusu olabilme beklentisiyle birlikte enerji fiyatlarındaki tabii ki bu yükselişin artık geri planda kalması küresel anlamda çok sürdürülebilir değil, çünkü bu tarafta 100 doların üzerindeki bir petrol fiyatı. Bu anlamda da bu tarafta artık bankacılık tarafında da evet hareketliliğin yaşanacağını ve önümüzdeki süreçte aslında pozitif ayrışan sektörler arasında yer alabileceği düşüncesindeyim.
1: Peki 14 bin seviyesi sizce kalıcı bir direnç mi, yoksa kısa sürede kırılabilecek bir eşik gibi mi?
0: Şöyle, aslında evet, bu tarafa eşik olarak değerlendirebiliriz, ancak 14.000 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar almadığımız sürece biz bu tarafta baskının devam edebileceği düşüncesindeyiz. Ne zaman yeniden 14.000 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar alacak olursak, bu tarafta aslında hem sektörel anlamda desteklerin geldiğini ve bu anlamda aslında zaman zaman şirket bazlı araştırmaları yaşandığını takip ediyor olsak da, haber akışlarından pozitif etkilendiğimiz bir ortamda sert yükselişlerin yaşandığını takip ediyoruz. Özellikle yükselişlerdeki kalıcılık biraz daha kritik olacak. Evet, dün sert bir yükseliş söz konusuydu. Bugün de aslında yatay pozitif bu açıdan beklentimiz mevcut. Bugün zaman zaman 14.000 bölgesinde fiyatlama söz konusu olabilir. Ne zamanki 14.000 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar söz konusu oldu, bu sefer alım iştahını güç kazandığı bir performans söz konusu olabilir.
1: Merkez bankalarının faiz kararlarını karşılayacağız dedik. Beklentiniz ne yönde Avrupa Merkez Bankası için de alırsam?
0: Tabii Avrupa Merkez Bankası'nın genel itibariyle bu tarafta aslında Perşembe günü faiz artışına gitmesini bekliyoruz. Ancak içeride, yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ise bu tarafta genel itibariyle faiz arttırımına gitmesini beklemiyoruz. Bu tarafta biraz daha bu toplantıyı pas geçmesini değerlendiriyoruz ki Temmuz toplantısında da benzer bir beklentimiz söz konusu. FED cephesine gelecek olursak, FED cephesinin bu tarafta aslında yılın son çeyreğinde bir faiz arttırımı söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle tarımcı istihdam rakamlarını gördük. Bu tarafta faiz artışının aslında uygun olabileceği bir ortam söz konusuyken, Trump tarafından gelen söylemler var. Yeni FED başkanının genel söylemleri var. Bu tarafta da enflasyon tarafı, yani yarın alacağımız enflasyon Amerika için oldukça kritik olacak. Enflasyon rakamlarının ardından buradaki beklentilerle daha netleşmiş olur diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi seanslar dilerim.
1: Kolaylıklar. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah da 07'de. Aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşürüz efendim.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
0: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Apara'da.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın ikinci işlem gününde tansiyon bir miktar geriledi ve barışa ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarının baskılandığını, yapay zeka hisselerinin kendine yeniden güç bulduğunu, hatta bu sert düşüşler sonrası düşüşlerin alım fırsatı olarak görüldüğünü takip ediyoruz. Bu hafta kritik yarın Amerika enflasyonu, perşembe içeride bizim Merkez Bankamız ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başlıkları takip edilecek. Önce ekonomiye ilişkin değerlendirmeler diyelim. Dün Şimşek'in açıklamaları vardı ve kötümser olmak için sebep yok, enflasyon düşüyor dedi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ise enflasyonu yaklaşık 5 puan yukarı

taşıdığını söyledi. Enflasyon ve dış şoklar olmasaydı enflasyon rakamlarında bu sene %20'nin ya bir tık altında ya da bir tık üzerinde bir rakam görecektik dedi. Ama savaşın da petrol maliyetleriyle enflasyonu 5 puan yukarı ittiğini de paylaştı. Ve petrol fiyatları düşünce olumlu etkilenecek ülkeler arasında olduğumuzu da ifade ediyor Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi geliyoruz Merkez Bankası'nın Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporuna. Çünkü gıda fiyatlarındaki düşüş enflasyonu sınırladı vurgusu ön plana çıktı. Ama daha da önemlisi mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlara baktığımızda ana eğilim %2'nin altına geldi. %1.9'luk bir rakamda karşımıza çıkıyor. Burası da yine önemliydi. Reel tarafta TL'nin oradaki yükselişini, değerlenme sürecini ilk kez durdurduğunu görüyoruz. Uzunca bir süreden sonra. Dolayısıyla bir yandan orayı da takip etmeye çalışacağız. Şimdi geliyoruz Trump'a. 2 hafta içerisinde bir anlaşma yapabiliriz ve tam bir zafer ilan edeceğiz dedi. 2 haftalık bir zaman verdi. Birkaç gün içerisinde bir anlaşma teklifi olacak dedi. Ama bir yandan Netanyahu'ya İran uyarısı yapmaya devam ediyor Amerikan Başkanı. Bakalım neler söyledi. İran'la ilgili İsrail'in son dönemde tansiyonunun son derece artış gösterdiğini konuşmuştuk. Ve dedi ki İran'la karşılıklı saldırılar bölgesel bir savaşa dönüşürse İsrail siz yalnız kalacaksınız dedi ve Netanyahu'ya olan uyarılarını yine paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Axios'un bir haberi vardı zaten. Onlar da Amerikan basını Netanyahu'ya Trump'ın öfkelendiğine ilişkin bir iddia da öne sürmüştü. Şimdi geliyoruz bu gerilimin azalması başlığına. Petrol baskılandı. Dün sabah biz bu yayını yaparken 97 dolardı. Ben yayına girmeden hemen önce 92 dolar bandında bir petrol grafiği gördük. LNG fiyatları işte orada uyarılar yine gelmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri. Tabii Amerika'nın elinin daha kuvvetli olduğunu görüyoruz ama Morgan Stanley uyarıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarında da 3 yılın zirvesine çıkan fiyatlamalar gündemimizde olabilir diyorlar. 25 dolar bandına kadar da yükselebilecek bir seviyede görebiliriz demişler. Şimdi geliyorum petrole çünkü bugün risk iştahı düne görece çok daha iyi. Yani dün nasıl petrol yükselip Amerika, İran, İsrail hattında gerilim tırmandıysa bugün tansiyonun yumuşadığını görüyoruz ve petrol 93 dolar bandında dünkü 97 zirvesinden 4 dolar aşağıda seyrediyor. 10 yıllık Amerikan tahvilleri son dönemin en yüksek seviyesine gelmişti. 2 yıllıklar 4.17 ile 15 ayın zirvesini görmüştü. Ne zaman? Cuma günü tarım dışı istihdamın beklentilerin 2 katında geldiği gün ve bir yandan yarın Amerika enflasyonu 3.8'den 4.2'ye yükselmesi noktasında beklentiler var. 4.55 bandında Amerika'da 10 yıllıklar. Ve bakalım altın tarafını, altında baskının devam ettiğini, zirvesinden %20 aşağıda olduğunu, 4.347 dolar seviyesinde de fiyatlamaları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Küresel tarafta dün yükselişlerin ön plana çıktığı bir gündü. Citigroup S&P 500 tarafındaki fiyatlamaları hedeflerini yükselt. Dediler ki 7700 puan değil artık 8100 puan bekliyoruz. Zaten geldiği noktada S&P 500 7400 puan üzerinde. Bugün bu arada vadeli işlemler pozitif. Dün Nasdaq'ta özellikle alımların belirginleştiğini gördük. Sert düşüşler sonrası geçen haftalık performansı %5'e yakın bir kayıptı. Son dönemlerin en sert kaybını yaşamıştı. Pandemiden bu yana en yüksek kayıp gelmişti ama çok hızlı bir toparlanma geldi. Düşüşler alım fırsatı olarak görüldü. Dün de Goldman'ın bir raporu vardı ki bizce önemliydi çünkü Amerikan borsalarında balon yok, köpük yok çünkü kar büyümesi devam ediyor ve borçluluk düzeyinin de düşük olduğunu söylemişler. Orada da bir yandan Amerikan borsalarını destekleyen alımlar da gelmeye devam ediyor ama biz de ekranlarınıza getirmiştik acaba bir çatlak var mı yapay zekadaki bu hızlı yükseliş sonrası diye. Dün yeniden yönünü yukarı çevirdi ABD piyasaları. Asya karışıktı. Biz yükseldik. %1'in üzerinde artımız vardı. Avrupa'dan söz ediyoruz. Asya'ya geldiğimizde dün sert düşüşler vardı. Güney Kore'de sert satışların olduğunu, Japonya Nikkei'de düşüşlerin olduğunu görmüştük. Bugün tam tersi bir güne uyanıyoruz ki Güney Kore Kospi'de %7'nin üzerinde artılar. Japonya Nikkei endeksinde sert yükselişler. Yapay zeka çip teknolojili tarafta özellikle alımların yeniden hız kazandığı bir süreçteyiz. Şimdi bir yandan gelelim Borsa İstanbul'a. Dün negatiftik öğlen saatlerine kadar 11'e kadar sonra yönümüzü artıya çevirdik. Barış gelebilir haberleri İran, Amerika
tarafı

ve petrol geride biz yükseldik ve geldiğimiz noktada yine de 14.000 puanın altındayız. 13.860'dan kapattık. %1'in üzerindeki alımlarla. Bankalar tarafındaki toparlanma önemliydi. Geçen hafta bankalarda çok volatil bir haftayı geçirmiştik. Özellikle salı günü BlackRock'la ilgili beklentiler. Bankalar hızlı yükselip kamu bankalarında tavan performanslar görürken çarşamba, perşembe düşüşler, özellikle cuma günü 1.71'lik enflasyon ve 1.6'lık beklentilerin bir miktar üzerindeki enflasyon verisi sonrası bankalar hareketliydi. Dünse %3.6'lık değer kazancı 16.260 puandan da bir kapanış gerçekleştirdiler. Peki neler bekliyoruz? Citicost'a diyor ki Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklemiyoruz ve yaz aylarında özellikle turizm ilerleyeli burada destekleyici olacak ve savaş bittiğinde Türkiye'ye yönelik risk algısının hızlıca iyileşebileceğini söylediler. Dün Mehmet Şimşek'ten de yine benzer açıklamaları takip ettik. Hem bunları konuşacağız hem de borsaya bakacağız.

0: Efendim bugün küresel piyasalarda risk iştahının arttığını görüyoruz. Cuma günü aslında belirgin bir düşüş var risk iştahında. Borsalarda, altında, gümüşte, kriptoda, tahvillerde sert satış. Her şeyi satmışlardı cuma akşamı tarım dışı istihdam verisi sonrası. Ama dün tabii pek parlak bir sabah değildi. Petrol yükselmişti, tansiyon yükseliyordu, savaşla ilgili gerilim yükseliyordu ama barışa ilişkin sinyaller bugün Asya piyasalarında bir coşku var. Amerika'da yükselişleri konuşuyoruz. Peki devam eder mi? Bu böyle zincirleme bir süreç haline mi geldi? Bunları konuşacağız. Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'le birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Aslında her hafta benzer şeyleri konuşuyoruz ama farklı günlerde belki de. Hani geldi gelecek derken işte negatif bir haber geldiğinde borsalar aşağıya, Amerikan Dolar Endeksi yukarı, tahvil faizleri yukarı fiyatlaması. Şimdi bugün tam tersi küresel piyasalarda bir iştah, bir coşku var ama biraz buradan başlayalım. Biz artık hani neyi nasıl takip edeceğiz? Buna da böyle bir miktar piyasalar alıştı mı acaba?
1: Yani bu biraz da Trump dönemi sonrasının popüler teması diyeceğim. Çok agresif haber akışları ve onunla birlikte borsalarında sert yukarı veya aşağı hareket etmesi. Bunu çok gördük son 1-1,5 yıl içerisinde. Bu son yaşadığımız biraz açıkçası dün değil ondan önceki gün Nasdaq'taki sert satışın bir bakıma geri alımı gibi değerlendiriyorum. Yani çok böyle bir ana trendle bir değişiklik gibi değil diye okuyorum. Orada piyasalar savaşın, İran'daki savaşın öyle veya böyle bir şekilde bir barışla sonuçlanacağını fiyatlıyor. Zaten şu anda bir ateşkes var. Tam arada sırada füzeler atılıyor ama en azından genel bir ateşkes korunuyor. Herhalde bu bir şekilde çözülür diye piyasalar çok fazla bunu satmadı. Şey konusunda da yapay zeka açıkçası tabii ki Amerika'da özellikle Nasdaq'ı en çok yukarı iten tema. Orada da İşte şimdi halka arzlar geliyor. Malum SpaceX artı OpenAI'de halka arz olacak.
0: 700'e Anthropic.
1: Evet. Dolayısıyla Anthropic. Yani orada da pek piyasa böyle kolay kolay geri gelecek gibi durmuyor. Ama böyle çok halka arzların özellikle büyük halka arzların olduğu dönemlerin sonrası, sonraki 3-6-9 ayı genelde piyasaların biraz dinlendiği, düşüş yaşadığı dönemler olur. Bunu da not etmekte fayda var.
0: Yani dev halka arzlar geldiğine birlikte

0: de sıkışıklığı, endekslerde bir satış baskısı görebiliriz diyorsunuz. Şimdi bir yandan özellikle hani dışarıdaki bu görünümü takip ediyoruz ama yarın da Amerika enflasyonu gelecek. Yani var mı oradan gelebilecek bir etki? Çünkü tarım dışı istihdamda hani böyle 172 bin kişilik artış ve beklentilerin neredeyse iki katı gelen bir rakam olunca piyasalarda böyle bir bahane mi aradı ya da işte yapay zeka tarafında gerçekten bir çatlak var mı dediğinizde örneğin dün gördük ki bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmüşler. Hem bu enflasyon verisinin etkilerini sorayım yani oradaki veri akışının etkisini hem de yapay zeka rüzgarı devam edecek mi? Yani bir balon köpük var mı? Ama Goldman diyor ki bir balon yok. Orada yükselişin temelleri sağlam. Citi diyor ki biz yükseliş hedefimiz 8100'e çıkardık ve %10'lukta yükseliş potansiyeli görüyoruz. Büyük kurumlar hep böyle olumlu taraftalar.
1: Enflasyon tarafında şunu söyleyebilirim. Yani Amerika'da genelde ekonomi aslında iyi gidiyor. Yani tamam bir takım belki eleştiriler yapılabilir ama işte işsizlik iyi gidiyor. Büyüme fena değil. Enflasyon biraz yukarıda gidiyor bununla birlikte. Şimdi böyle bir ortamda Fed kolay kolay faiz indirmeyecek diye düşünüyorum.
0: Hatta artırım fiyatlaması.
1: Olabilir. Bu da Trump'ı rahatsız ediyor. Malum Trump son 1,5 yıldan beri Powell'a bayağı ağır ifadelerle işte faiz indirmesi gerektiğini hatta dalga geçer şekilde ifadeleri oluyordu. Şimdi kendi atadığı başkan da büyük ihtimalle faiz indirmeyecek, indiremeyecek. Böyle bir duruma giriyoruz. Şimdi piyasalarda da tabii özellikle hisse senetlerinde ekonominin iyi gitmesi iyi bir şey ama faizlerin yükselmesi kötü bir şey.
0: Evet. Bu dolayısıyla ikisi, iyi veri kötü piyasa fiyatlaması.
1: Evet. Ve bana sorarsanız ben piyasanın biraz faizlerin aşağı geleceğini fiyatladığını düşünüyorum Amerika'da. Dolayısıyla eğer faiz aşağı gelmez ise o zaman belki hisse senetlerinin buna tepkisi bir miktar negatif olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani borsalar faiz indirimini fiyatladı. Faiz artışına dair bir risk görmedi ama olur da bir risk olursa işte o zaman bir baskı olabilir.
1: Çünkü Trump da piyasayı bu şekilde biraz işledi diyeceğim yani sürekli Fed ile ilgili konuşmalarında işte mutlaka faiz indirilmeli. İşte Powell çok geç kalıyor. Hep geç kaldı zaten falan
0: Bay
1: vesaire.
0: Geç lakabını takmış.
1: Evet evet.
0: Şimdi bir yandan bizim Merkez Bankamızın da tabii Perşembe günü alacağı karar önemli. Dün Mehmet Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında açıklamaları vardı ve şunu dedi. Bu dış şoklar olmasaydı biz enflasyonda ya 20'nin bir tık altını ya da 20'nin bir tık üstünü görecektik. Ama şimdi savaş var ve enflasyonda da 5 puanlık yukarı yönlü bir etki yarattı ama kötümser olmak için bir sebep yok dedi. Enflasyon düşüyor dedi. Şimdi biraz buradaki gidişat ve merkeze ilişkin adımları da konuşalım. 1.71 seviyesini gördük. 1.6 gibi böyle bir konsensus da vardı ama bu kez giyim enflasyonunda konuşuyoruz. Gıda bizim lehimize çalıştı ama böyle ana görünüm acaba trendde nasıl bir tabloyu işaret ediyor? Merkez Bankası'nın da alacağı yol açısından.
1: Ya ben genelde Sayın Bakan'ın dediklerine katılıyorum. Yani Mehmet Şimşek rakamlara bakarak konuşmayı seven bir bakan. Ve baktığınızda da gerçekten şimdi bir petrol realitesi var. Yani 65 dolardan 100 dolara çıktı petrol. Ve malum Türkiye bunu ithal ediyor. Ve en önemli enflasyonu yukarıdan kalem bu. Bu olmasaydı nasıl bir dünyayla karşı karşıya olacaktık? Enflasyon muhtemelen son 3 ay hedeflenen piyasa beklentilerinin biraz altında gelecekti. Muhtemelen Merkez Bankası buna cevap olarak faizi belki 2-3 puan, 3-4 puan aşağı çekecekti ve daha önemlisi önümüzdeki 6 ay, 12 ayın faiz beklentileri daha aşağı gelecekti. Şimdi bunların olmamasının sebebi Türkiye'nin iç dinamikleri, Türkiye'deki yönetim değil. Bu dışarıdan ithal ettiğimiz bir sıkıntı ve büyük ihtimalle de geçici bir konu. Ama tabii enflasyonu aşağı çekme sürecini, programı geciktiriyor. Sonuçlarının biraz daha lagle 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra ortaya çıkması gibi bir sonuç doğuruyor. Bu da toplumun birçok kesiminin üstünde baskı, sıkıntı yaratıyor. Kolay bir durum değil, zor bir durum. Elimizden geldiği kadar iyi yönetmeye çalışıyoruz bu durumu.
0: Evet, şimdi bir yandan merkeze ilişkinde sabit tutar beklentisinin ağırlaştığını görüyoruz. Ama işte hani olası bir şoka karşı da hani zaten şu an fiiliyatta kullandığı 40 seviyesini resmiyetteki haftalık repo ile birleştirir. Yani 3 puan artırır. İsterse 43'ü de kullanabilir gibi bir görüş, bir beklentidir. Ama bir yandan hani içeride hane halkında döviz talebinin olmaması, işte daha dirençli bir görünüme ulaşmış olmamız, 240 bandında seyreden bir CDS derken bir faiz artışı beklentisi yok ağırlıklı böyle anketlere baktığımızda. Orada ne bekliyoruz? Bir indirim sürecindeydik. Daha farklı bir noktaya evrildiğimizi mi gördük?
1: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Art

0: Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası. Özellikle son 1-2 aydaki ekonomik verilere baktığımızda hatta bir miktar yavaşlama trendi de gözleniyor. Yani böyle bir ortamda merkezin faiz arttırmasını açıklayacak, gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Zaten 40 da fonluyor ve 40'ında işte bileşik faizini aldığınızda yeterince bir piyasa var, yeterince sıkı finansal şartlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla merkezin faiz arttırma ihtimali bana göre sıfır. Genelde çok kesin konuşmayı sevmem ama bu sefer bence arttırmayacağını düşünüyorum. Ha, indirmeye ne zaman başlar? Muhtemelen bu toplantıdan sonra bir toplantı daha bekler görüşündeyim. Her zaman merkez bankaları temkinli olmayı tercih ediyorlar. Sonuçta erken faizi indirmek daha riskli bir şey. Varsın bir ay daha bekleyeyim, bir toplantı daha bekleyeyim, daha şartlar yerine oturduğu zaman indireyim, daha uygun olacaktır diye düşünecektir Merkez Bankası.
1: Evet, şimdi yanan krediler tarafında sıkılaşma hamlesini de görmüştük. İşte ticari tarafta, işte KOBİ'lerde ve görüyoruz ki böyle Ocak Şubat'a göre hem mevduat hem ticari kredi faizlerinde 3,5-4 puana yakın yukarı yönlü bir gidişat var. Bu krediler üzerinden sıkılaşma hamlesini nasıl okumak lazım? Yani orada bir faiz artışı yapmadı zaten önceki toplantıda ama krediler tarafında bayram öncesiydi sanıyorum. Bir hamle daha paylaştı. Oradaki düzenlemeyi nasıl görüyorsunuz?
0: Yani bu da aslında genelde finansal şartları sıkılaştırma, talebi yavaşlatma hedefinin etrafında atılan adımlar. Sonuçta sadece politika faiziyle malum olmuyor enflasyon aşağı çekme programı. Burada tabii özellikle petrol tarafından gelen enflasyon şokunu bir miktar dengelemek için Merkez Bankası ve BDDK direkt faizi artırmaktansa diğer elindeki araçları kullanarak bir miktar şartları sıkılaştırıyor. Biraz da bunlardan dolayı zaten Merkez Bankası'nın politika faizini artırmayacağını düşünüyorum. Zaten sıkılaşıyor ortam.
1: Evet, şimdi yandan bizim borsamız açısından beklentiler diyeceğim. Dün aslında negatif bir tablo vardı ama sonra yükseliş gerçekleşti. İşte petrol düştü, küresel borsalardaki bir yandan iştah istek de eklendi. Bizde bir yükseliş hareketi bankalar öncülüğünde. Şimdi bankalarda geçen hafta da salı günü de benzer bir görünüm vardı. Çok hızlı yukarı gitmişlerdi. Sonra işte enflasyon ve gelince zaten cuma günü düştü ama ondan önce çarşamba perşembe de düşüşler gördük. Orada böyle yabancı fonlar Türk bankalarına yönelik bir istek gösterir mi iddiaları? Orayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Borsa İstanbul'da böyle son birkaç haftadır dalga boyu artış gösterdi.
0: Evet. Birkaç faktör sebebi var onun. Bir, bu malum İran'dan gelen haberlerin zikzak çiziyor olması. Bir anlaştık, bir anlaşamadık. Ertesi gün füze atıyorlar birbirlerine. Ertesi gün anlaşıyoruz gibi oluyor. Bir oradan gelen bir dalga boyunu yükselten şey var. Bir de bizim iç siyasetimizden bu işte CHP butlan meselesi bir çalkantı yarattı. Bankalar hakkındaki sorunuza gelince, tabii bankalar şu anda faize en hassas sektör ve faiz konusunda da önümüzdeki ayların faizleri konusunda da bir belirsizlik var. Bu belirsizlik de biraz enflasyonun gidişatına, petrol fiyatına, savaşa bağlı. Onunla ilişkili olduğunu düşünüyorum bu dalga boyunun artışının. Yani biraz olumlu bir haber gelir gibi oldu mu, biraz yabancı alışı gelse bankalara, hemen bankalar %4-5-6 yukarı gidiyor. Birkaç gün sonra onun tersi bir gelişme olduğu zaman da bu sefer satışını görüyoruz. Ben bankaların şu anda ucuz olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir 4-5 yıl vadeyle baktığımızda belki genelde dünyadaki bankacılık sektörünün önünde bir takım şeyler var, rüzgarlar var, tersten esen. İşte bankacılık biraz bölünüyor. Dijital bankacılığa, diğer finansal hizmet şirketlerine gidiyor bankacılığının birçok gelirleri gibi konular var. Ama daha kısa vadede baktığımızda bizim bankalarımızın bu sene oldukça geride kaldığını, hisse performanslarının düşünüyorum. Ve senenin geri kalanında da bankaların endeksin genelinden daha iyi getiri sağlama ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Şimdi bir yandan cuma günü gelen SPK'dan fiili dolaşım düzenlemesi. Orada endeksler üzerinde, fonlar üzerinde hareketlilik görecek miyiz? Ve tabii endeksi takip eden fonlar da pozisyonlarını buna göre şekillendirir mi? Ya da endekse girmek ya da endekste kalmak bir miktar daha regüle bir düzen içerisine mi oturacak? İşte MSCI'ın bize yaptığı atıfın burada bir etkisi var mıydı? Böyle pek çok soru işareti vardı ama nasıl etkileri olacak İsmail Bey?
0: Tabii bu endekse giren hisselerin endeksleri, hem bizim endekslerimiz hem yabancı Türkiye temsil eden yabancı endekslere giren hisselerin ekonomi

0: etkili olacak, ne kadar daha iyi bir temsil sağlayacak endekslerde. Çünkü burada farklı fonlar farklı hisseleri yine taşımaya devam edebilir. Hı hı. Öyle bir durumda da o zaman açıkçası halka açıklık oranları yine yüksek kalmaya devam edebilir endekslerdeki bazı hisselerin. Bakalım uygulamada ne olacağını hep beraber göreceğiz.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii bu düzenlemenin de önemli olduğunu konuşuyorduk. Ve dün TL'nin değerlemesine ilişkin reel efektif döviz kuru geldi. Bu kez aylık bazda 0.4 gerilemiş ama işte 2-3 yıllık çerçevede hep TL'nin reel değerlenme sürecinde olduğunu konuşuyorduk. Biraz oraya da bakalım istiyorum. Oradaki hareketliği nasıl okuyorsunuz Türk lirası adına? Yani işte hep konuştuğumuz enflasyona karşı önemli bir alan sağladı ve enflasyona karşı da getirilerinin yüksek olduğunu gördük. Hani bu yıl tam böyle başa baş noktada gibi seyrediyor ama dolar sene başı şundan bu yana %7, enflasyon %17 desek yine dolarda kalan zaten kaybediyor. TL'nin daha değerli olduğu bir süreçteydik. Buradaki reel efektif döviz kurunu nasıl okumalıyız?
0: Yani şöyle, o verdiğiniz verilere bir ilave olarak geçen sene de mesela aslında Euro'ya karşı TL pek değer kazanmadı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam çok hafif değer bile kaybetti gibi. Çünkü Euro geçen sene iyi gitmişti. Yani bu Türk lirası çok değerli tezi tartışılabilecek bir tez. Tamam, sokağa çıktığımızda bazı şeyler pahalı. Onu anlıyorum. Okey, bir itirazım yok. İhracatçımız birçok konuda zorlanıyor. Onu da anlıyorum. Fakat Türkiye'nin genel ihracatına baktığımızda toplam ihracatımızda bir azalma yok. Hatta katma değerli ihracat biraz daha artıyor gibi. İşte savunma sanayidir, ne bileyim dizi filmlerdir vesaire gibi şeyler. Bir de bu yeni reel efektif kura hangi pencere, hangi zaman aralığında baktığınız da bir konu.
1: Evet.
0: Yani 2017'den bugüne getirirseniz çok farklı bir resim çıkıyor. 2023'ten 2024'ten bugüne getirirseniz çok daha değerli çıkıyor TL. Türkiye'deki hayat pahalılığı dolardan dolayı pahalı mı değil mi diye baktığınızda o da gene neye göre baktığınızda çok değişiyor. Tamam, bir takım işte lokantalar pahalı. Hı. Yeme içme pahalı. Doğru. İşte gidip Londra'da, Fransa'da, Paris'te benzeri yerlerde yediğinizde neredeyse aynı parayı veriyorsunuz. Belki daha az para veriyorsunuz. Fakat onunla ben biraz farklı faktörlerden etkilendiğini düşünüyorum. İşte insanlar gidip daha büyük harcamalar yapamadığı için, bunu daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. İnsanlar gidip ev alamadığı için, araba alamadığı için biraz daha günlük keyif harcamalarını artırıyorlar. Bu da kafe lokanta gibi yerlerdeki fiyatları artırıyor gibi çok farklı açıklamaları var.
1: Çok aslında fazla insanoğlunun kendine küçük lüks ihtiyacı yarattığını görüyoruz.
0: Buna benzer şeyler Arjantin'de, Brezilya'da da olmuş. Yani orta kesim, dar gelirli kesim daha büyük harcamalar yapma imkanını bulamayınca, yani evdir, arabadır, gidip kısa vadeli harcamaları işte lokanta, yeme içme, kısa vadeli tatiller gibi şeyleri daha fazla arttırdığı gözlemlenmiş. Kısmen bu Türkiye'de de oluyor diye ben düşünüyorum. Türk lirasının değerlenmesi konusunda şimdi bu programın, uygulanan programın bir ana çıpası. Kuru tutmadan enflasyonun yukarı gitmesini engellemeniz pek mümkün değil. Ve önümüzdeki 6-12 ayda da aynı politika devam edecektir. Bir miktar belki TL'nin değer kaybı, nominal kurun yukarı gitmesi belki hızlanabilir ama çok az miktarda olur. Belki de olmaz diye düşünüyorum. Bunu sağlayacak Merkez Bankası'nın elinde de yeterli araçlar, yeterli cephanenin mevcut olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bu özellikle son dönemde Batı ile olan ilişkilerimize dair beklentileri de sorayım. Çünkü hani rezervlerimizin 160 milyar dolar bandında olduğunu görüyoruz. Son günlerde analitik bilançoya göre yeniden böyle 30 milyar dolarların üzerine çıktığımıza ilişkin de hesaplamalar karşımıza. Tabii 70 milyar dolarlar vardı Şubat'a gittiğimde, yani savaş öncesi döneme gittiğimde. Şimdi burada da swap hatları tabii Londra ile kapalı ama Amerika ile bundan sonraki süreçte ne olur? Ya da bir beklenti var mı? Böyle hiçbir hani resmi ya da kanıtlanmış hiçbir haber başlığı yok ama hani Türk lirasına ilişkin beklentiler de zaman zaman merak ediliyor ve konuşuluyor. Siz orada ne bekliyorsunuz?
0: Yani bu tabii dış politikayla da alakalı bir şey. Oraya baktığımda da genelde resim olumlu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi birkaç konu var. Bir, bu İran-İsrail-Amerika savaşında Türkiye iyi bir şey yaşadı. Dönem yaşadı göreceli olarak. Yani hem Amerika ile olan ilişkilerini bozmadı. Öte yandan İran'la olan ilişkilerini de korudu.

0: ve bir denge unsuru olarak ön plana çıktı. Daha önemlisi, Türkiye en istikrarlı ülke olarak ortaya çıktığı için ileride birçok bölgesel yatırımı yabancıların Türkiye'ye kaydırma ihtimali ortaya çıktı. Yani böyle savaşlara girmeyen, çıkmayan, daha istikrarlı giden bir ülke olarak ön plana çıktı ki zaten jeopolitik konumu olarak, yani doğal bir geçiş yolu olarak Asya ile Avrupa arasında bunu hak ediyordu. Bu açılardan önemli görüyorum. İşte Trump Türkiye'ye gelecek. Genelde bunun bir olumlu etkisi olur. Büyük yabancı fonların, özellikle Amerikalı fonların başkanlarının Türkiye'ye gelip gidiyor olması, muhtelif projelere bakıyor olması bir işaret. Tabii bizim işimizde genellikle parayı hesapta görmeden para gelecek demeyi çok sevmeyiz. Bu bence hem portföy yönetimi için böyle, hem de devlet politikaları için de böyle, ama en azından yani sermayenin, şu anda yabancı sermayenin Türkiye'den kaçması değil, Türkiye'ye tekrar bir alıcı gözle bakıyor olmasını daha muhtemel görüyorum ben.
1: Tayyör'de kalmaması önemli diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Efendim, İsmail Erdem aktardı bizler için, değerli yorumlarını paylaştı. Kripto piyasalarını konuşacağız. Çünkü cuma günü çok sert bir düşüş yaşandı. Peki Bitcoin'de, Ethereum'da toparlanma olacak mı bundan sonraki süreçte? Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından buradayız.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İstanbul'un yeni haliyle tanışmaya hazır mısınız? MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka. Komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaret.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
2: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Fırsatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Fırat Lifestyle güvencesiyle.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon.

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: rakamlar sonrası tahviller, borsalar, kripto paralar sert düştü. Öyle ki Bitcoin'de de son 20 ayın en düşük seviyesi görüldü. Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeler karşımıza çıktı. Bir toparlanma çabası var ama devam eder mi? Bitcoin ve Ethereum'da bizleri neler bekliyor? Konuşuyoruz. Efendim, cuma akşamı Bitcoin 60 bin doların altına geldi. 59 bin dolara kadar geriledi ve ciddi bir gerileme de var. Haftalık kayıpta zaten 118'li rakamları gördük. Ethereum altcoin'lerde tabii kayıplar çok daha derinleşti. Bir de seyirlerin satışta acaba etkili mi demiştik. Çünkü uzunca bir süreden sonra ilk kez satışlarını konuşmuştuk. ETF çıkışları demiştik. Neler bekleniyor kripto varlıklarda? Tabii cumaya göre bir toparlanma çabası da görüldü. Yanımda Blockchain Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyat bizleri bekliyor. Hoş geldiniz. Günaydın.
1: Sevgili Gözde Hanım, günaydın, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Cuma günü adeta bir deprem yaşandı desek herhalde yanlış olmaz kripto varlıklar adına. Ne dersiniz? Neydi sebepleri? Bir toparlanma gelecek mi? Devam edecek mi bu hareketlilik?
1: Haklısınız. Demin belirtmiş olduğunuz gibi döndük dolaştık. 2 sene sonra tekrar 20 ay önceye gitmiş olduk. Trump seçilmeden önceki, o fırtına başlamadan önceki 59 bin 60 bin seviyesine tekrar ulaşmış olduk. Tabii herkes bunun nedenini merak ediyor. 126 binden esasında 60 binlere indiğimizde çok daha sert bir geri çekilme vardı. Ama bunun süresi zamana yayıldığı için birazcık daha kabul edilebilir görünmüştü. Ama şu anda en son düşüş için konuşacak olursak 82.600'ler civarında bir anda 60 binler hatta 59 bine kadar inen sert bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunun tabii ki ana nedenlerinden başta gelen hep üzerinde konuşmuş olduğumuz bu jeopolitik dengesizlikler, oradaki riskler ve savaşın bir türlü sona ermiyor olması. Bu ilk defa da 60 bin seviyesine inişimiz değil. Bundan bir ay öncesinde de 60 bin seviyesine kadar çekilmiştik ama oradan bu petrolün 110 dolar civarında olduğu rakamlardan birazcık geri çekilmesiyle birlikte barış ihtimalleri bizi yaklaşık 70 bin doların üzerine kadar özür dilerim atmıştı. Bu 60 bin doların üzerinde şimdi tekrar aynı doğum sancılarını yaşıyoruz diyebiliriz. 63 bin 64 bin seviyeleri bandı içerisindeyiz şu anda. Petrol bu seviyede 110 dolarda değil 93 dolar seviyesinde. Genel enstrümanlar bazında diğer konvansiyonel piyasaya da baktığımız zaman esasında Bitcoin'in birazcık daha kendisini tuttuğunu ama en sonunda da salmak zorunda kaldığını görüyoruz. Buradaki geçmiş düşüşe karşı ne faktör var diye önümüzde baktığımız zaman da orada da SpaceX'in halka arzı karşımıza çıkmış oluyor sevgili Gözde Hanım. Özellikle bir havuzun içerisinde paranın hem altında hem gümüşte hem değerli madenlerde hem yapay zeka hisselerinde hem Bitcoin ya da diğer kripto varlıklarda olabilme şansı ne yazık ki yok. Yeni para girmediği süre içerisinde de havuzun içerisinden kullanıyoruz tüm bu parayı. Tabii ki bu belki çok yüksek miktarda bir etkisi olmasa da etkisi yadsınamaz diyebiliriz. Çünkü oradaki likiditasyon özellikle hem yapay zeka hisselerinin çıkış süreci içerisinde yatırımcıların bunu kaçırmak istememesi, o coşkudan faydalanmak istemesi hem de SpaceX'in yarın halka arzıyla ilgili talep toplamanın sona ereceği gün olma üzerine şirketler tarafından özellikle hem ETF'lerden hem de fon tarafından kripto varlıklarda çıkışlar görmüş olduk. Bu çıkışlarda az buz değil, milyar dolarlık çıkışlar gördük. Özellikle Mayıs'ın ortasından bugüne kadar ETF tarafında ciddi anlamda milyar dolarlık çıkışlar gördük. Sadece geçtiğimiz hafta 1.7 milyar dolarlık ETF'lerde çıkışlar oldu Bitcoin tarafında ve bunun sadece 1.6 milyar doları BlackRock'ın iBit ETF'inden çıkmış oldu. Bunu da sevgili izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Elindeki rakama baktığımız zaman esasında 60 milyar doların 60-65 milyar dolar civarında bir seviyede bulunuyor ama tabii bu sürekli alım süreci içerisinde negatif olduğu zaman tencerenin doğurduğuna inanıyoruz ama öldüğüne de pek

fazla inanmak istemiyoruz diyelim. Nasrettin Hoca'ya da buradan atıf yaparak. Tabii sadece ETF'ler değil, fonlar tarafında da negatif çıkışlar sürüyor. Bütün bunların hepsi de toplandığı zaman kurumsalın ilgisini mi kaybediyor? Gündemine geliyor soru olarak. Ama belirtmiş olduğum gibi tabii ki bu da sadece SpaceX'in halka arzı değil, diğer fonksiyonlar da, diğer etkenler de neden olur halde. Tabii faiz baskısının artıyor olması, özellikle yarın itibariyle, çarşamba günü itibariyle TÜFE verisi açıklanacak. Tüketici endeksi ve enflasyonun son 3 senenin en yüksek seviyesinde çıkması bekleniyor. Bu eğer bu şekilde gerçekleşirse ciddi anlamda Fed'in faiz arttırım sürecini daha fazla masaya yatır hale geleceğiz. Elinin zayıfladığını görmeye başlayacağız. Bu da tabii ki bunlara ek olarak, yani demin saydığımız etkenlere ek olarak süreçte kripto varlıkların hacmini ve etkenlerini etkisini birazcık daha azaltır hale gelmeye başlıyor. Tabii hep üzerinde durduğumuz, artık söylemekten dilimizde tüy kalmayan savaşın bitiyor olması, savaşın sonuçlanıyor olmasıyla da ciddi anlamda tüm piyasalar de bir artı değer olacak ki şu anda altının 4350 dolarda, işte gümüşün 68 dolarda oluyor olması, petrolün birazcık daha 100 doların altında bulunması olarak da karşımıza çıkmış oluyor. 93 dolar ile diyebiliriz. Bu arada SpaceX'in yarın dediğim gibi talep toplamasının sonuna geldiğimizde şu andaki gelen talebin halka arz edilmesi planlanandan çok çok daha üstte olduğu söyleniyor. Tabii bu bir spekülasyon mu ya da bir gerçekliği var mı, bunu hep birlikte göreceğiz. Zira 135 dolarlık hisse senetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyenler de var. Yapay zeka hisselerinin bu gündem içerisinde ne düzeyde rol oynayacağına baktığımız zaman da hisselerin düşüyor olması alım fırsatını da karşımıza çıkarmış oldu. Benzer şekilde Bitcoin'in 59 bin dolara kadar iniyor olması da geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz 50 bin doların masada olduğunu da bize göstermiş oldu ve bunu da alım fırsatı olarak değerlendirebilenler için bir şu anda 64 bin dolara kadar çıkmış olan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu yükselme başladı anlamına mı geliyor? Elbette değil. Hala şu anda 50 binler masada, hatta 45 binlere bile konuşma için kapılar açılıyor diyebiliriz. Buradan tabii ki bütün bu piyasaları canlandıracak olan en önemli nokta da likiditasyonun artıyor olması. Yani dışarıdan havuzun içerisinde olmayıp dışarıdan gelecek paranın ihtiyacı var. Bu da geçmiş başkan dönemlerinde bu basılan sıcak para henüz basılmış değil, basılmış durumda değil. Özellikle Kevin Warsh'un Fed'in başına geçmesinden sonra hep ana konu olarak faizin arttırımı gündeme gelmeye başladı. Demin sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü gelen yüksek tarım dışı istihdam verisi bu süreçte de Bitcoin'i ve diğer kripto varlıkları da baskılayacak sürece geldi. Enflasyon endişesiyle birlikte burada da belirtmiş olduğumuz üzere geçtiğimiz dönemi yaşayacak mıyız? Tekrar bakacağız. 60 bin dolardan o dönem 83 bin dolara kadar çıkan bir Bitcoin'in şu andaki durumuna bakmak önemli. Burada da peki genel piyasa, genel hacim ne diye baktığımızda da orada 4.2 trilyon dolardan ne yazık ki 2 trilyon doların buharlaştığını görüyoruz kripto varlık ekosistemi içerisinde. Sadece başlı başına Bitcoin'in 2.5 trilyon dolarlık bir varlık olarak karşımızda yer almasından yaklaşık 1.3 trilyon dolarlık kayba uğradı Bitcoin ve işte 300 milyar dolarlık da stabil coinleri koyarsak kenara, yani toplam kripto varlık ekosistemindeki on binlerce, yüz binlerce belki coin ya da token'ın içerisinde ilk 10 coin'in toplamı 2.18 trilyon dolar ediyor şu andaki eldeki değer. Bu tabii burada dip görüldü mü, buradan alınır mı bu süreçten sonra, özellikle altcoin yatırım yatırımcısının birazcık daha yüzü güler mi diye baktığımız zaman orada da karşımıza gelen, sizinle senelerdir konuştuğumuz Bitcoin dominansı karşımıza çıkıyor. Bitcoin dominansı da %65 seviyesinden şu anda 58'lere indi.
Ethereum %11-12'lerden 9'a indi. Altcoin'lere de %32-33'lere varan bir dominans aktarıldı diyebiliriz. Son olarak da şunu ekleyeyim. FTX'in sahibi, çöken iflas eden FTX'in sahibi Sam Bankman-Fried da Trump'tan bir af başvurusunda bulundu. Bunu da haberlerimize eklemiş olalım. Strateji, Michael Saylor'ı merak edenler için de o da 32 Bitcoin satmasının o sarsıntının ardından da

0: tekrar 101 bitcoin alarak alım süreçlerine devam etti diyelim sevgili Gözde.
1: Sayılır yani satıştan alıma geçti. O da önemli. Çok
0: tekrar döndü.
1: Sağ olunuz Sevrim Bey. Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. İyi yayınlar. İyi günler.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Efendim Viyopotas kontratlarına bakalım. Vadeli işlemde görünüm nasıl seyrediyor? Dün borsada yükselişler vardı. Bankalar öncülüğünde. Bankalarda %3'ün üzerinde değer artışları vardı. Bugün Viyopotas 0.4 kayıpla 15.797 puanla Tera Yatırım'a gidelim. Araştırma direktörü Mehmet Bilal Bircan'la konuşalım. Borsadaki beklentileri hafta kritik. Hem Perşembe Merkez'in kararı, hem Avrupa'nın kararı, hem yarın Amerika'da enflasyon derken kritik bir haftaya başladık aslında. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Dün aslında biraz zor satışlar vardı ama barış haberlerine ilişkin umutlar yine böyle bir kısır döngü içerisinde. Hani savaş bitecek mi, petrol düşecek mi derken dün yükseliyordu. Bugün 92 dolara geri çekildi. Borsalar moral buldu ama ne bekliyoruz biz içeride Borsa İstanbul'da?
2: Aslında hem hafta geneli dolu dolu bir gündem var diyebiliriz. Verisel anlamda da haber başlığı anlamında da Gözde Hanım. O yüzden volatilitenin yüksek kalması beklenebilir. Bir kere buradan başlamakta fayda var. Tabii dün haftanın ilk işlem günüydü. Sizin de aslında belirttiğiniz gibi güne içeride özellikle satışların ön planda olduğu bir fiyatlama performansıyla başladık. Jeopolitik risklerle yine. Ama günün ikinci yarısında özellikle de İran ve İsrail'den gelen işte saldırıların durulduğuna dair haberlerle beraber piyasaların biraz rahatladığını ve bizde de alımların hız kazandığını gördük. Dolayısıyla volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Odağımız yine jeopolitik risklerde kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Bir kere bu taraf oldukça önemli. Diğer taraftan tabii bugüne döndüğümüz zaman bugün aslında küresel tarafta yeşillerin ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. Alımlar biraz daha ağırlıkta. Tabii baktığımız zaman bu sabah üzerinde Çin'den dış ticaret verilerini takip ettik. Asya tarafında bunun etkisini gördüğümüzü ifade edebiliriz. Özellikle dış ticaret verilerinin beklentilerden iyi gelmesi, hele ki jeopolitik riskleri konuştuğumuz bir konjonktürde biraz daha Çin'e bu anlamda pozitif katkı sağlıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra küresel tarafta yine yapay zekanın borsalar için olumlu bir katalizör olduğunu söylemek mümkün. Bunun da etkisini yine hem bugün hem de son dönemdeki fiyatlamalarda olumlu şekilde izliyoruz diyebiliriz. Ek olarak jeopolitik riskler tabii ki. Jeopolitik riskler hala masada kalmaya devam ediyor ve oradaki seyir hala çok fazla soru işaretini barındırıyor. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta yine iyimser haberleri takip ettik. Hafta sonu İran'ın İsrail'e saldırılarını takip ettik ki az önce ifade etmiştik. Dün de açılışta bu haberle beraber yani İran'ın İsrail'e saldırıları ve İsrail'in de nesillerine yapması sonrasında biraz daha gerilimleri etkisiyle satışların ağırlıklı olduğu bir fiyatlama hakimdi. Ama günün ikinci yarısında iki tarafında saldırıları durdurduğuna dair haberlerle beraber borsalarda alımların hız kazandığını gördük. Burada bize de etkisi pozitif olmuştu hatırlarsak dünkü fiyatlamalarda. Yeni güne başlarken az önce ifade ettik küresel taraf pozitif. Ancak vadeli tarafta bize baktığımızda %0.40'lık 45'lik bir aşağı yönlü fiyatlama görmekteyiz VIOP tarafında. Birazdan BIST 100 endeksi daha doğrusu spot tarafının açılışını takip ediyor olacağız. Şunu söyleyebilirim. Gün içerisinde volatilite yüksek kalmaya devam edecektir. Genel anlamda ben gün içerisindeki fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ağırlıklı olmasını beklerim. Ama şu detay oldukça önemli. Teknik olarak baktığımız zaman siz de geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında da belirtmiştik. Yukarı yönlü hareketlerde 13.900 seviyesi güçlü direnç konumunda 50 günlük üstsel hareketli ortalamasına denk geliyor. Dün de hatırlarsak bu seviyenin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla yeni günde ve haftanın devamında yukarı yönlü hareketlerde 13.900-13.920 bandı üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağız. Dediğim gibi burası teknik olarak güçlü direnç 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar bizim için oldukça önemli olacak. Eğer 50 günlük hareketli ortalaması aşılır ise yani biz 13.900'lerin üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak böyle bir durumda yukarıda 14.200 ve daha yukarıda 14.600'ler yine teknik olarak takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacaktır. Tabi burada jeopolitik risklere dair gelecek haber akışları olumlu veya olumsuz yine yakından takip edilmeye devam edecek. Olumsuz haber akışlarıyla beraber baskılanma ön plana çıkabilir zaman zaman. Böyle bir durumda aşağıda şu aşamada bizim için 13.600 daha aşağıda ise 13.080 seviyeleri yine destek olarak geri çekilmelerde takip edilecek seviyeler diyebilirim. Tabi sadece jeopolitik riskler değil az önce sadece küresel tarafta işte Çin'den gelen haberler daha doğrusu

0: Veriler dış cephe yakından takip ediyor. Sadece Çin'den değil, küresel tarafta özellikle de Asya'da Japonya'dan gelen haber akışlarını takip ediyoruz. Ama içeride de önemli başlıkları takip etmeye devam ediyoruz ki bunlardan bir tanesi bu haftanın oda Merkez Bankası'nın faiz kararı. Orada beklentilere baktığımız zaman ağırlıklı beklenti Merkez Bankası'ndan faizlerde bu hafta bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Bir kısım beklenti ise biraz daha böyle 300 bas puanlık bir arttırım yapabileceği şeklinde diyebilirim. Kurum olarak beklentimiz bizim de Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında bir değişikliğe gitmeyebileceği yönünde ki orada da aslında gerekçe olarak şunları söylemek mümkün belki. Bir kere her şeyden önce malum jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Jeopolitik risklerin en büyük etkisi enerji ve petrol tarafındaki maliyet artışları oldu. Fiyatlarda yukarıya ciddi manada bir hareket gördük. Bu da enflasyon tarafında çok ciddi manada bir risklilik oluşturup diyebilirim. Ama sadece enflasyon değil, gözlemin beraberinde aslında büyüme tarafında da aşağı yönlü riskleri beraberinde getirdik. Ve merkez bankaları küresel anlamda baktığımız zaman birçok ülkede Merkez Bankası hani öncelikle büyüme tarafımı enflasyon tarafımı noktasında çok ciddi manada arada kaldı. Hareket alanları kısıtlandı diyebiliriz. Dolayısıyla bu perspektiften bakınca birçok Merkez Bankası küreselde biraz daha bekle gör stratejisini tercih ediyorlar şu aşamada. Bizim Merkez Bankamız aslında biraz bu yönde aksiyon almaya devam ediyor. Ben bu haftaki toplantıdan da dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman yani enflasyon ve büyüme tarafındaki tabloyu net şekilde görmek isteyecektir ve bir süre daha bekle gör stratejisi bu aynı zamanda küresel merkez bankalarıyla da aynı trendde devam etmek için bekle gör stratejisi izleyeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra az önce de ifade ettim yani bir taraftan enflasyon riskiyle mücadele eden bir tablo var. Bir taraftan da büyüme tarafı ki son toplantıda hatırlarsak Merkez Bankası PPK metninde de büyüme tarafındaki yavaşlamayı işaret etmişti. Dolayısıyla bunu baz alarak da yine faizlerde bir arttırım yönünü aksiyon almayacağı kanaatindeyim ben. Diğer taraftan üçüncü bir gerekçe malum yaz aylarındayız. Yaz aylarının önemli etkisi turizm bağlantılı olarak ülkeye döviz girişlerinin artması. Bu da bir miktar Merkez Bankası'nın elini rahatlatıcı bir etken olarak buna bağlı da yine Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği kanaatindeyim ben diyebilirim bu çerçevede. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımız zaman biraz daha odamız PPK metninde olacak eğer beklentilere paralel faizlerde bir değişikliğe gitmezse. PPK metninde bir miktar şahin tonlu mesajlar görebiliriz. Faiz artışına gitmedi ama sıkı duruşunu vurgulayacak bir Merkez Bankası bir PPK metni görmemiş söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşılaşırsak toplantıdan bunun borsa üzerindeki etkisinin aşağı yönlü etkisinin sınırlı olacağı kanaatindeyim. Aksine yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ivme kazanmasını katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Orada da az önce söylediğimiz direnç seviyeleri takip edilecektir.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da dün bankalarda da güçlü yükselişler gördük. %3.6'lık bir prim. Bugün de Halkbank davasında yine önemli bir gündeyiz. Artık bir haftalık bu zaman diliminde de sürecin sonuna gelinmesi beklentiler dahilinde en azından orada verilen sürenin artık sonuna geliniyor. Geçen hafta da kamu bankaları öncülüğünde bir yükseliş vardı ama sonra çarşamba perşembe bu yükselişler silinmişti. Özellikle cuma günü enflasyon verisi sonrası. Ne bekliyoruz bankalar tarafında?
0: Açıkçası baktığımız zaman dün çok hızlı yükseldi. Özellikle de İran ve İsrail'in saldırıları durdurması sonrasında en çok yükselen sektörlerin başında bankalar geldi. Hızlı toparlayan sektörlerin başındaydı. Bugün özelinde de baktığımız zaman aslında pozitif başlıyoruz, yatay pozitif başlıyoruz diyebiliriz bankalar nezdinde. Gün içerisinde yukarı yönlü hareket
1: edilmek için... Bilal Bey, borsayı açalım ardından devam edelim.
0: Tabii.

0: hafta güne yükselişle başladı. 0.29'luk değer artışı 13.900 puandan aşıldık. BIOP aslında bugün bir miktar negatifti ama spot açılışta endekste yükselişimiz var. Nelerden geliyor bu yükseliş? Astor, Sarkuysan, DAP Gayrimenkul, Rural Yatırım, Kola, Eczacı, Europower, Vakıf, CVK, Maden, Medikal, Katılımevim, Efor gibi hisseler başta bu yükselişe. Düşüşte Maden Enerji var, İzdemir var, Tüpraş, Petkim, Tofaş, Tukaş, Anadolu Grubu, İşmenkul, Türk Metal, Koa Granit gibi hisseler de yine yer alıyor bugünün düşenlerine. Şimdi bankalar tarafındaki hareketlilik diyorduk. Bugün de yine gördüğüm kamuda vakıfın yine yükselişte böyle ilk sırada yer aldığı, Halk Bankası'nda da kısmi yükseliş oldu ama bankalar tarafındaki beklentilerinizi konuşarak devam edelim.
1: Jeopolitik risklerle beraber en çok baskılanan sektörün bankacılık tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık olduğunu söyleyebiliriz en çok baskılanan sektörün. Bu çerçeveden baktığımız zaman, sizle yaptığımız daha önceki yayınlarda da değinmiştik zaman zaman, bankaların aslında finansalları son dönemde, özellikle de son 4-5 çeyrektir baktığımız zaman aslında oldukça sağlıklı geliyor diyebiliriz. Bunu da dikkate aldığımız zaman aslında jeopolitik riskler tarafında bankaların bu kadar ciddi baskılanması olumlu haberlerde de çok hızlı olumlu tepki vermesine sebep oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte eğer jeopolitik riskler tamamen kalkar ise, ki bugün özelinde Trump'ın bir açıklaması vardı, 2 hafta içerisinde İran ile kalıcı bir ateşkes sağlanacağı, daha doğrusu anlaşma sağlanacağına dair, bu nokta önemli. Eğer buradan gerçekten olumlu somut bir adım görürsek, bankacılık tarafındaki mevcut hızlı yukarı yönlü hareketler biraz daha ön plana çıkacaktır. Onun dışında eğer jeopolitik riskler, jeopolitik gerilimler devam eder ise, ikinci çeyrek finansallarında bir miktar, sadece bankalar üzerinde değil birçok sektörün finansallarında zayıflama göreceğiz ve bu da fiyatlama performansına yine aşağı yönlü etki edecektir. Dolayısıyla odağımız şurada olacak. Bir süre daha jeopolitik risklerin nasıl seyredeceğine bakacağız. Eğer çok kısa sürede ortadan kalkar ise, somut bir adım atılırsa anlaşma yönünde, bu sadece bankaları değil, dediğim gibi birçok sektörü pozitif etkileyecektir. Ki burada bankalar tarafı çok daha hızlı yükselecektir diyebiliriz. Ki hali hazırda baktığımız zaman 16.280'lerde fiyatlanan bir bankacılık endeksinden bahsediyoruz. Ki daha önce 20.000'lerin üzerine çıkan bir bankacılık endeksi söz konusuydu. Dolayısıyla jeopolitik riskler ortadan kalkar ise tekrardan çok hızlı şekilde 20.000 üzerine gelebilecek bir bankacılık endeksi söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan son dönemde bu enerji tarafındaki hareketlilik ise gündemde yerini koruyor. Yani aslında yükselişler görüyorduk. Bugün de hani Astor'a bakıyoruz, %3 artıda. Dün çok hareketliydi. Tabii oradaki hareketlilik Viyopotus kontratları tarafında da önemli bir etkiye de neden oluyor. İşte Europower, Gesan zaten son dönemde en fazla konuştuğumuz hisseleri. Ne dersiniz? Enerji tarafındaki beklentileriniz nasıl?
1: Aslında jeopolitik risklerle beraber enerji sektörü en çok öne çıkan sektörlerden bir tanesi oldu gözlerim, ama orada bir detay vardı. Evet, sektör anlamında baktığımız zaman enerji tarafı jeopolitik risklerle beraber sektörel anlamda ön plana çıktı, ama daha detaylara baktığımız zaman şirketler bazında da çok ciddi manada ayrışmanın da öne çıktığını gözlemledik. Bu nokta önemli. Dolayısıyla burada bundan sonraki süreçte eğer enerjiyi konuşacaksak, tabii ki sadece enerji değil, enerji tarafına destek verecek işte oraya girdi üreten şirketleri de baz alarak söylüyorum. Bundan sonraki süreçte oradaki ayrışma devam edecektir diyebiliriz. Burada yine jeopolitik risklere atıf yapacağım ben. Çünkü önümüzdeki süreçte jeopolitik riskler ortadan kalksa bile yenilenebilir enerji tarafına çok ciddi manada yatırımlar hız kazanacaktır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda da ben açıkçası orta uzun vadede biraz daha enerji sektörü özelinde yenilenebilir enerjinin daha fazla pozitif ayrışacağı kanaatindeyim.
0: Evet, yenilenebilir enerji ön planda olabilir diyorsunuz bundan sonraki süreçte. Şimdi bir yandan tabii bugün finansal yatırım araçlarının reel getir oranlarını da takip edeceğiz ama mevduat faiziyle hemen hemen başa baş noktada sene başından bu yana. Bundan sonraki sürece ilişkin beklentilerinizi de sorayım çok kısa.
1: Tabii halihazırda baktığımız zaman piyasalar tarafındaki fiyatlamalar veya mevduat faizinin şu anki seviyesi biraz daha politika faizi bazında değerlendirdiğimizde artık oldukça hız kazandı. en çok getiren finansal enstrüman bazında mevduat faizi öncü gidiyor. Malum faizlerin görece yüksek olduğu bir konjonktürdeyiz. Borsa tarafında jeopolitik risklerin fiyatlamasını takip ediyoruz. Bu taraf önemli. Buna bağlı olarak zaman zaman volatilitenin yüksek ve baskılanmanın ön planda olduğunu konuşuyoruz. Dolayısıyla borsa tarafı bu açıdan yatırımcının biraz daha görece geride kaldı. Finansal performans açısından geride kaldı bir enstrüman oldu. Altın tarafında jeopolitik risklerle beraber çok ciddi bir

0: baskılanma gördük. Dolayısıyla sabit getirili menkul kıymetler bu açıdan biraz daha yatırımcıyı,
1: Evet.
0: ki burada mevduat tarafı yatırımcıyı biraz daha memnun etmiş gözüküyor. Ama bundan sonraki süreçte daha dengeli portföyler yine yatırımcıya riski dengelemek ve getiri avantajı sağlamak noktasında önemli olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Efendim, aylık getirde tabii mevduat faizi ilk sırada TÜFE ile indirgenmiş rakamlara baktığımızda %1,38 enflasyona karşı getirisi var mevduatın. Ve hemen onun ardından Borsa İstanbul var. Yani son bir ayda borsa ve mevduat faizi neredeyse başa başa aynı seviyelerde, 1,34 borsanın da getirisi var. Ne kaybettirmiş en fazla? Külçe altın kaybettirmiş enflasyona karşı 2,8'lik kayıp. Dipserin 0,59'luk kaybı var. Dolarda 0,23'lük, Euro'da 0,22'lik kayıp var. Hemen aşağıya iniyorum. Orada da 3 aylık reel getiri oranlarına bakıyorum. Altının %14,5'luk kaybı var. Tahvillerin %8,5'luk kaybın, düzelteyim, %6,5'luk kaybının olduğunu görüyoruz. Euro'nun %4,9 kaybı var ve son 3 ayda Borsa İstanbul'da yatırımcısına kaybettirmiş enflasyonla TÜFE ile indirgendiğinde %4'ün üzerinde kaybı. Doların 3,75'lik kaybı var. Biraz daha geniş çerçeveye geliyorum ve 6 aylık rakamlara bakıyorum. Doların yine 6 ayda %8'in üzerinde bir kaybının olduğunu, Euro'nun %7'nin üzerinde kaybının olduğunu, 6 aylık çerçevede borsanın zirvede olduğunu ve TÜFE ile indirgendiğinde %12'den fazla getirisinin olduğunu görüyoruz ve son bir yıllık çerçeveye baktığımızda tabii işler değişiyor. Yani son 3 ayda altının %14'ten fazla kaybı varken bir yıllık çerçeveye geldiğimizde %22'den fazla kazancı var. Borsanın da bir yıllık çerçevede %15'ten fazla kazancının olduğunu görüyoruz. Dolarda ve euroda kalan yine aslında 3 aylıkta da, aylıkta da, 6 aylıkta da, bir yıllıkta da olduğu gibi euroda ve dolarda olan kaybettirmiş. Kaybetmiş ve dolarda 111,7'lik kayıp var. TÜFE ile indirgen bir yıllık rakamlarda ve euroda %8,5'luk kayıp var bir yıllık verilerde. 6 aylık tarafta da dolarda da euroda da kayıpların olduğunu gördük. Euroda %7'nin üzerinde, 6 aylıkta dolarda %8'in üzerinde ve şöyle bir yine Borsa İstanbul tarafına baktığımızda aylıkta %1'in üzerinde kazanç dedik. 3 aylıkta borsada kaybın olduğunu görüyoruz ama onun dışında 6 aylıkta ve son 1 yıllık çerçevede ele aldığımızda borsa enflasyona karşı da kazandırıyor. Yani sadece 3 aylık süreçte Borsa İstanbul yatırımcısına kaybettirmiş TÜFE ile indirgenmiş rakamlarda ele aldığımızda aylıkta %1'in üzerinde, 6 aylıkta %12'nin üzerinde ve 1 yıllık çerçevede borsanın da %15'in üzerinde, hatta %16'ya yakınca reel anlamda bir kazancının olduğunu görüyoruz. Konuşacağız elbette. 6 aylık bazda borsa kazandırdı. 1 yıllık çerçevede borsa kazandırdı. 1 aylık çerçevede borsa kazandırdı. Ve tabii altın, yani vadeye göre değişiyor. 3 aylıkta kaldıysa yatırımcı önemli bir kaybı var. Ama bir yıllıkta yine altın varsa elinde %22'den fazla da kazancı var. Dolayısıyla nereden baktığımıza, hangi vadeden baktığımıza göre değişiyor buradaki enstrümanların getirileri. Dolayısıyla doğru stratejiyi kurmak çok çok önemli. Hep konuşuyoruz. Altının da, borsanın da, faizin de zaman zaman birbirinden farklı getirileri oluyor. Doğru zamanı yakalamak da elbette yine çok çok kıymetli. Şimdi borsayı konuşacağız tabii. Hisse bazlı hareketlilikleri önemli. Çünkü BIST yüzde evet böyle ama dar seçici bir hisse grubuyla yeni zirveleri, yükselişleri görmüştük. Dolayısıyla hep konuştuğumuz, yani yıllardır bütün uzmanların zaten söylediği, her defasında sektör değil artık hisse seçiminin çok çok daha önem kazandığı açıklaması. Çünkü bu yılda görüyoruz ki bankalarda sene başından bu yana hala negatif bölgedeki rakamları konuşurken enerjide çok güçlü yükselişler, sanayide %30'a yaklaşan kazançlar gördük. Dolayısıyla bu hisseleri nasıl seçeceğiz? Hangi hisseler var gündemimizde? Bilanço dönemde artık geride bırakmamızla birlikte bir miktar daha netleşti görünüm ama volatilite devam ediyor elbette. Savaş fiyatlaması bugün bir miktar daha barışa doğru çevirdi yönünü petroldeki düşürmesiyle birlikte. Dışarıda piyasalarda coşku, bizlere bir miktar yükselişe başladık ama ne nasıl devam eder, ne bekleriz bundan sonraki süreçte? Ve kritikte bir hafta, Perşembe günü merkezin faiz kararı, hepsini konuşuyoruz. Ayrılmayın bizlerden, birazdan buradayız.

0: De böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
3: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fonu.

0: görüntüsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
1: Otobit'te. Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: İyi yarıştı kimi.
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: zaten borsamız dün %1'in üzerindeki yükseliş sonrası bugüne de kısmi artıyla başladı. 13.900'ün üzerinde başladık ama bunun bir miktar altındayız. Tabii hafta kritik merkezin kararından Amerika'nın enflasyonuna, Avrupa'nın kararına kadar pek çok önemli başlık yine yerini koruyor. Ama biz daha çok tabii hisse bazlı hareketlilikleri, savaşa duyarlı hisseleri, işte petrol fiyatlarına karşı duyarlı hisseleri hepsini değerlendiriyoruz. Stüdyomuzda Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi yine o kısır döngün içerisine girdik. Yani her hafta bugün bitti, yarın bitecek. Ya da bugün tansiyon arttı, petrol yükseldi ve bir açıklama geliyor. Ertesi gün düşüyor ama Trump dedi ki artık iki hafta içerisinde zaferle dönüşeceğiz. Ama son haftalardaki açıklamalar hep zaten daha düşük tansiyonlu, daha yumuşak tondaki açıklamalar. Petrol dün 97'deydi, bugün 94'te. Dışarıda satışlar var, yerini alımlara bıraktı. Şimdi biraz başlıklar üzerinden gidelim. Yani yine bizim jeopolitik riskler borsamız üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ama bir türlü de hani nihai bir sonuca gelemediğimiz 100 günü de, hatta 101 günü de geride bıraktık. Savaşta ne bekliyoruz?
1: Evet, maalesef şöyle, zaten yurt dışına baktığımızda neyi konuşuyorduk? İşte yapay zeka, işte yarı iletkenler, o hikayeyle beraber yükselen bir piyasa görüyorduk. Bu taraftaki duruma, hani her iki taraf nasıl, bizim kırmızı çizgimiz var ama barışı konuşmuyoruz, o yüzden de sonuca ulaşamıyoruz dediği noktada, piyasalarda tam siz şey yapmıyorsanız biz de

0: Kulağımızı tıkıyoruz, bir iki hafta içinde anlaşacaksınız deyip.
1: Biz iyi görüyoruz, biz iyi fiyatlıyoruz. Çünkü bir gün iyileşecek, biz bunu fiyatlamak istiyoruz.
0: Evet, kesinlikle deyip ana hikayesine bakıp tamamıyla teknoloji şeyiyle beraber yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. Ama tabii ki onu nereye kadar göreceğiz? O da malum sonuçta gelen işte Broadcom'un zaten orası biraz
1: zayıf
0: bahane oldu.
1: Sonuçları.
0: Evet, zayıf gelen bilançoyla beraber hafiften bir düşüş sağladık. O gün önemli açıklamalar da gördük Amerika'daki kurumlardan bu yapay zekaya ilişkin. Öyle olunca da hani balon mu değil mi tartışması yapıldı.
1: Goldman Sachs demiş ki balon yok, bir köpük yok. Orada yapay zeka rüzgarı devam ediyor. Siz de demiş 7800'ü tahminimiz 8100'e çıkardık. Yükseliş devam eder. Birçok kurum böyle görüşler paylaşmış ama yine de bir endişe duyuluyor. Yani bir düşüş geldiğine devam edecek mi? Önceki dönemlerdeki dotcom balonuna da zaman zaman benzetildiği, yüksek değerlemelerin olduğu söyleniyor çünkü. Ama kurumlardan gelen olumlu açıklamaları biz nasıl okuyacağız? Örneğin Goldman'ın balon yok demesi mesela.
0: Oraya şöyle bakarsak daha iyi olabilir. Çok fazla geriye gitmeyelim. Zaten mesela 1929 buhranına ilişkin İngiltere'de çok kapsamlı bir belgesel yayınlandı. Ki bu geçtiğimiz yaklaşık söylediğim belgesel 10 yıllık bir zamana tekabül ediyor. O zaman ekonomistlerini falan, yaşayan ekonomistlerini konu almışlar. Onlar çıkıp konuşuyorlar. İnsan hafızası krizlere karşı çok zayıftır diyor. Birçok biz 29 buhranı sonrasında kriz yaşadık ama onların hiçbirisinden ders almadık. Sürekli bir aynı döngü içerisinde devam ettik
1: İnsan
0: diyorlar.
1: İnsan oldu öyle, yani hep kötüyü unutuyor, yaşadığı acıları da unutuyor. Yani aslında belki bir noktadan baktığımızda belki iyi bir düşünce değil mi? Borsalarda krizleri unutuyor diyorsun ve sonra yönünü iyi çeviriyor.
0: Evet, yani.
1: Ama şöyle bir hani tam tersi açıdan da bir görüş paylaşılmıştı. Yine hafta sonu okudum. Krizler de hiç kimsenin beklemediği dönemde gelmiş.
0: Evet.
1: Yani gayrimenkul piyasasındaki balonu konuştuğumuzda mesela, hani Amerikan krizlerini konuştuğumuzda kimse beklemiyordu öyle bir kriz.
0: Zaten işte orada tam hemen yakın zamana dönelim şu şekilde. Altın. Geçen sene altını çok konuşuyorduk. Son dönemde birçok yabancı kuruluşlardan 9000 dolara kadar tahminler gelmişti. Daha sonradan aşağı yönlü revize edildi. Niye? Orada bir trend takip ediliyor. Eğer ki o koşullar sürdüğü sürece ne tür seviyelerle karşılaşabileceğimiz konusunda ön bir bilgilendirme veyahut da bir rapor, bir analiz yapıyorlar. Şimdi bu trend de eğer ki altına bakacağız biz. Şimdi dotcom'la daha çok karşılaştırıyoruz. Orada bugünün hisseleri yok mu? Mesela Google vardı. Mesela Amazon vardı. O günden çıkan hisseler, şirketler oldu.
1: Ama o zaman tabii internet devriminin böyle başlangıcı, çok daha farklı bir noktadayız gibi bir yandan görüşler de var. Yani çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Paralar harcanıyor.
0: Tabii.
1: Gelen gelir sonuçları genelde güçlü şu ana kadar. S&P 500 şirketlerinin karlılıkları iyi geldi. Yani bir yandan Goldman'ın hani açıklaması da şu. Yani şunu arkasına alıyor. Diyor ki karlılıklar iyi, rakamları iyi, ciddi boşluk yok. O yüzden yükseliş devam eder. Ama bir yandan da işte o çok ciddi yüksek çarpanlar. Hangi tarafta kalacağız? Ne gerekçeli?
0: İşte orada tam da şuna dikkat etmemiz gerekecek. Yani dotcom'da ne vardı? Altı boş şirketler çıkmıştı. Altı boş şirketlerin bile çok yüksek piyasa değerlerine ulaştığı bir süreci yaşamıştık biz. Sonrasında ne oldu? Zaten balonun patlama tarafından geldiğimiz nokta orası oldu. Boş şirketlerin altının gitmesiyle beraber güçlü şirketlerin de değer düşüklüğüne sebebiyet verdi. Ama sonrasında ne oldu işte diyoruz ya, bugünkü birçok gördüğümüz şirket hali hazırda muhteşem yedili içerisinde dahi konuştuğumuz o şirketler o günden bugüne geldiler. Bugün de aynı şekilde yine önümüze bakacağız tabii ki. Tabii ki düzeltmeler olacaktır. Hiçbir fiyatlama hiçbir zaman doğrusal değildir, paraboliktir. O yüzden bu tür hareketler göreceğiz ama altı sağlam, fiyatlanabilir ve bizim en azından yatırım yaparken bakacağımız nokta uygun seviyelerden, uygun noktalardan bunu fiyatlayabildik mi? Ona bakıp ilerleyeceğimiz bir süreç olacak. Çok temkinli, çok iyi analiz ederek gitmemiz gerekiyor.
1: Şimdi evet, biraz içeriye de gelmek istiyorum. Hatta içerinin sıcak gündemiyle başlayayım. Cuma akşamı malum gelen karar ve herkesin de eline boyuna çizip değerlendirdiği, farklı açılardan da yorumlandığı fikrini merak ediyorum. SPK'nın fiili dolaşım düzenlemesi. Burada artık patronların fonlar üzerinden tuttuğu hisseler halka açıklık kapsamı dışına çıkacak ve halka açıklık oranını çok daha net görebileceğimiz bir süreçte miyiz? Şeffaflık

0: adımı olarak değerlendirilir mi? Endekse girmek ve endekse kalmak zorlaşacak mı? MSCI'ın bulunduğu atıftan sonra da böyle bir adım gelmesi yabancı yatırımcı için de kıymetli mi?
1: Kesinlikle. Orada en azından neydi? Şimdi bizim takashanesi dediğimiz bir bölüm var. O tarafa baktığımızda değerlendirirken daha şeffaf, daha sade bir şekilde bakmamıza sebebiyet verecek. Böylelikle şimdi BIST 30, BIST 100 hani endekslere baktığımızda buraya girip çıkan şirketler içerisinde de özellikle MSCI tarafında çokça sıkıntılar yaşadığımız dönemler, hatta bir giriş bir çıkış yaşadığımız dönemler.
0: Bir önce ekleyeceğim demişti, sonra çıkaracağım demişti.
1: Evet, o şekilde biraz da fiyat hareketlerinin maalesef sıkıntıya düştüğü dönemler yaşamıştık. Hem yabancı açısından hem de yurt içinde tabii ki bizler açısından, değerlendirme açısından çok daha şeffaf ve en azından içeriğini görebildiğimiz bir sürece doğru evrileceğini düşünüyorum. Bu süreci çok çok pozitif karşıladığımı söyleyebilirim açıkçası.
0: Peki hareketlilik bekliyor musun? Özellikle fonların yoğun olduğu hisseler ya da ağırlıklarının böyle çok yoğun olduğu, hareketleri şekillendirdiği hisseler tarafında bir hani pozisyon değişikliği, bir hareketlilik görebilir miyiz?
1: Şu an için çok hani zaten eğer derinlemesine biz ona baktığımızda içerini zaten analiz edebiliyorduk dediğim gibi. Ama şu an için daha kolay, daha şeffaf bir şekilde bakabileceğimiz, yani daha hızlı bir şekilde bakabileceğimiz bir yöne doğru evrilecek. O yüzden çok büyük herhangi bir fiyat hareketlerine değişikliğe sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Ama önümüzdeki süreçte hesaplama veyahut da bakma açısından, değerlendirme açısından önemli bir yöne
0: bundan
1: evrilecektir.
0: Bundan sonrakiler için diyorsun aslında.
1: Tabii tabii.
0: Şu ana kadar olanlarda bir hareketlik beklemiyorsun.
1: Tabii 3 aşağı 5 yukarı hani içeriğini girip de incelediğimizde hani bunlar çıkabiliyor zaten. Hani nerede nasıl pozisyonlanmalar görülebiliyor. Ama çok detaylı bir analiz sonucunda. Ama şu süreçten sonra bu daha az bir nedir? Yorulmaya tekabül edecek ve o şekilde daha kolay görülebilir bir hale gelecek.
0: Evet, şimdi Perşembe günü merkezden ne bekliyoruz onu da sorayım. Kurumlar ağırlık demiş ki faiz artışı beklemiyoruz. Tabii Mehmet Şimşek'in açıklamaları da önemli. O da şunu söyledi Bakan Mehmet Şimşek. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu 5 puan yukarı taşıdı. Bunu görmeseydik, dış şokları olmasaydı 20'nin ya bir tık altı ya da bir tık üstünü görebilirdik dedi. Ne beklersin Perşembe gününde?
1: Tabii. Biz zaten orası olmasaydı biz şu an çok daha farklı şeyleri konuşuyor
0: olacaktık. İndirimi konuşurduk belki,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii tabii. Yani hatta talepteki artışı konuştuğumuz bir döneme giriyor olacaktık şu an için.
0: Yavaşlama mı konuşuyoruz talepte?
1: Talepte aksine yavaşlamayı konuşuyoruz maalesef şu an için.
0: Geçen hafta büyüme rakamları da %2,5 gelmişti. Sanayide daralmayı konuşmuştuk ama puan bazlı hane halkı tüketiminin 4 puandan fazla yukarı yönlü etkisi vardı.
1: Evet, yani şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk. Yani ben önümüzdeki toplantıya bakacak olursak da biraz daha 300 baz puan oranında artış yönünde beklentimin olduğu kişi olarak.
0: Bu toplantı.
1: Evet, bu toplantıda. Nedenine gelecek olsa biraz daha hani belirsizlikler hali hazırda has safhada. Yani bitirdik, bitireceğiz noktasına gelmiş olsalar dahi bitmiyor. Bitmedikçe de yani Hürmüz'deki bu lojistik sorunu, bu petrol sorunu hali hazırda devam ediyor. Biz fonlamayı kaçtan yapıyoruz şu an için? 40'tan yapıyoruz. 37 sonuçta önümüze rakamsal olarak duruyor. Merkez Bankası'nın veyahut da ekonomi yönetiminin karakteristik yönetim tarafına tercihine baktığımız zamansa daha çok rasyonel taraftan ilerlediğini görüyoruz. Yani her zaman için bugüne kadar ne taraftaysa o tarafa doğru evrildi. Yani rakamsal olaraktan değil, gerçek, rasyonel rakamlar üzerinden ilerlemeyi tercih ettiğini gördük. O yüzden burada daha çok hani 40'a çekip, burada tabii ki şimdi banka faizlerine de baktığımızda 40 üzerine çok fazla rakam görmeye başladık. Oranın biraz ateşli olaraktan devam ettiğini görüyoruz. En azından böyle bir realite oradaki fiyatlamayı da en azından biraz daha düşürecektir. Oradaki ateşi düşürecektir. Daha sonraki toplantılarda tekrardan durum değerlendirmesi yapıp hani faiz indirimlerini ondan sonra geçebileceğini düşünüyorum şu an için.
0: Evet, şimdi biraz gelelim Borsa İstanbul tarafına, böyle kısaca bir yorumunu rica edeyim, sonra hisselere bakalım. 13.500-14.200 bandı arasında gidip geldik son dönemde. Geçen hafta çok hareketliydi ama hafta yatay kapattık, ama hani haftanın toplamına, kümülatifine baktığımızda yatay diyebiliriz. Ama hafta içinde neler yaşandı, neler, yani salı günü biz tavan tavan banka performansları gördük. Borsa %3, %4, %5 yukarı gitti. Çarşamba, perşembe silindi. Yani böyle baksak yatay, ama gün gün baksak da volatilite zaman zaman karşımıza

0: bekliyorum ya, yani o gün yükselecek mi işte, hani yukarı gidecek mi? Evet. Hani saniye saniye bakıyorsun. Yani o psikoloji yönetmek çok mu zor?
1: Biraz zor. Yani şu dönemde özellikle çok zor. Hele hele senin dediğin ortalama bizim 28 gün yatırımcının vadesi.
0: Hisse tutma süremiz değil mi? Çok kısa.
1: Çok kısa.
0: Ama trade eden de kazanıyor. Bir yandan yani yapabilen ve bu işin hani bu işi tabii profesyonel şekilde değerlendiren için konuşuyorum. Neden öyle diyorum? Her dönemin farklı bir sektörü, farklı bir hissesi de oluyor.
1: Tabii kesinlikle. Yani özellikle girdiğimiz bu dönem içerisinde veyahut da bizim gibi genele yayacak olursak gelişmekte olan ülkelerde bu şekilde hareketler zaten görülüyor. O yüzden hani gelişmekte olan ülkelerde kâr al, tekrar gir kısmı çok daha iyi işleyen vaziyette uzun dönemden ziyade. Mesela senin dediğin gibi ana hikayeler de değişiyor. Covid'deki ana hikayeyle şimdi birçok yatırımcı işte Covid'de şu hisseyi alsaydım tutsaydım böyle olacaktı. İşte geçtiğimiz senelerde o şekilde yatırım tarzını ilerletmeye çalışanlar oldu. Bazı hisselerde mesela dediğin gibi rüzgar arkasında olmadı, içerisinde bazı sebepleri konuştuk. O yüzden Covid'deki gibi o maliyetlenmeyle daha sonrasındaki yükselişi karşılamadı. Ana hikaye değişiyor, ana resim değişiyor.
0: Şimdi piyasada ana resim bu kadar değişiyorsa aracı kurumlarda müşteri temsilcisine, yatırım uzmanına bir telefon açıp bir bilgilendirme almak ya da fon üzerinden bunu gerçekleştiriyorsak bir destek almak da kıymetli mi?
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani şunu yapıyor yatırımcı. %100 hisse. Şimdi bu çok riski büyütmüş oluyorsunuz. Zaten mesela fon taraflarına da baktığınızda oradan 1'den 7'ye kadar risk seviyesi derecelendirmesi vardır. Bu da nedir? İçindeki enstrümanlara dayanarak yapılır. Siz de portföyünüzü yönetirken zaten 3 aşağı 5 yukarı bunu yapmalısınız ki o getiriyi sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Çünkü geçmiş veriye bakıp yatırımcı bak diyor keşke bunu almış olsaydık diyor. Bugün şu kadar kâra
0: şimdi
1: geçmiştik diyor.
0: Hep öyle.
1: Diyor.
0: Hep geçmişte zaten hep şunu yapsaydım şöyle olurum. Geçmişte hep pişmanlıklarla dolu yani. Keşke alsaydım, keşke yapsaydım ama geçmiş istatistiklerle de olmuyor,
1: olmuyor
0: her zaman. Yani öyle getirmesi şu ana kadar bundan sonra öyle getireceği anlamına da gelmiyor değil mi?
1: Tabii ki kesinlikle yani. O yüzden biz ne yapıyoruz mesela? Risk yönetimini diyoruz. Şimdi herkes her şeyi mesela teknik analizi çok iyi kullanabilir, temel analizi çok iyi kullanabilir ama baktığınızda reel getiriyor o en alta baktığımızda kar kısmı zayıf kalır. Niye? Risk yönetimi burada aslına bakarsanız her şeyin üstündedir. Yani birinci madde orasıdır. Ondan sonra diğer bilgiler gelir. Teknik analizdir, temel analizdir veya takas analizdir. Bunları birleştirirsiniz, orada uygularsınız. Ama risk yönetimini sağlıklı bir şekilde yaparsanız işte ilerleme buradan sonra kaydedilmeye başlıyor.
0: Evet, önce riskinizi yönetin diyorsunuz.
1: Tabii mesela orada %30'a çıkartıyoruz, %40'a çıkartıyoruz hisse senedini. İşte %20 değerli metalleri koyabiliyoruz. Mevduatın getirisi iyi olduğu dönemlerde mevduatı yükseltebiliyoruz. Bu şekilde bir oranlama oluyor.
0: Şimdi evet hisse tarafına geçeyim. Raj yatırım, DAP. İzlemiş, EFOŞ bugünün yükselenleri, Tekfen, Halkbank yükseliyor. Bugün de Halkbank için önemli bir günmüş. Orayı da sorayım artık, bir haftalık süreçte sonuna gelinmesi bekleniyor bu sürecin. O 90 günlük süre vermişler değil mi? Artık o sürecin de sonuna geliniyor. Ne bekliyoruz Halkbank açısından sorayım? Bugün mesela Vakıf ve Halkbank hareketli olduğu için biraz soruyorum aslında.
1: Evet, zaten orada süreç sonuna gelindiği için belirli bir fiyatlamayı da yapmış bulunuyoruz. O süreçin açılmasından sonra biraz daha genel bankacılık endeksine bağlı paralel yani nedir? Biz bu döngüde neyi konuşuyoruz? Faiz tarafını konuşuyoruz daha çok. Buna paralel hareket alacağımız bir döneme doğru evriliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi Eurobond açılış da artıydı herhalde. Eksiye geçmiş. Gesen de öyle. Volatilite arttı mı orada son dönemde?
1: Çok fazla yükseldik. Evet. Bir hal yükseldik. Enerjilerde de o mesela tüm sektör yükselişi de yavaşlamaya başladı.
0: Evet. Şimdi geliyorum bizim kadromuza. Biz konuşalım bakalım 11 hissemizde neler var. Serdar Karakaş ne hazırladın bizlere? Kale hattıyla başlayalım 1 numara.
1: Şimdi 1 numarada Medical Park'ı sağlık sektörü tarafında izlemeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Niye? Şimdi 2026'nın başında biz şuna bakıyorduk. Türkiye genelinde kamu tarafındaki hastane açılışları, bunların büyük şehirlerde veyahut da diğer şehirlerde nasıl bir dağılım olacak şeklinde bakıyorduk. En azından 2026 için yeni bir taraf görmediğimizi gördük. Ve diğer taraftan ise Medikal Park'ın yeni hastane alımları veyahut da açılışlarıyla beraber bu büyüme devam ettiğini

0: Yeni görüyoruz yatırımlarla beraber. Fakat şimdi yatırımlar her zaman için böyle biraz da ilk başta şu şekilde bakıyoruz. Acaba borçluluk ne yönde olacak? Bunu karşılayabilecek miyiz? Büyümeyi sağlıklı bir şekilde yansıtabilecek mi? Buna bakıyoruz. Ama medikal part tarafında bu büyümenin diğer taraftansa hasta başı yani yatak başına giderlerinin de birim giderlerinin de aynı oranda kaldığını görüyoruz. Bu en azından daha sağlıklı hı hı. bir büyüme yansıttığı için hı hı. en azından izleme listemizde bir numarada kalmasına sebebiyet veriyor. Operasyonel güçlük son dönemde son bilançolarda çokça önem kazanmış durumda.
1: Evet, maliyetler giderler yerinde sayarken gelirlerin artış göstermesi, maliyet yönetimi bunlar önemli. Bir de yeni hastane açılışlarıyla birlikte kapasitenin de güçlendiğini konuşmuştuk. Geliyorum 2 numaraya.
0: 2 numarada şimdi burasını biraz daha dünya ile beraber konuşalım diye düşünüyorum. Çünkü hem teknoloji hem yapay zeka bizde olmayan tarafın etkilediği sektörlerden birisi Aselsan. Şimdi burası aslında savunma sanayi. Ama diğer fonlara baktığımızda teknoloji tarafını alacakları zaman Aselsan'a da yöneldiklerini gördük bu süreçte. O rüzgarla beraber ciddi primlenmeler aldık. Şimdi diğer taraftan bakacak olsak evet geldik. Çarpanlara bakmaya başladık. Aynı şekilde yurt dışında da konuşuyoruz ama yayının başında da söylediğimiz gibi hiçbir piyasa dik bir şekilde sürekli bir yükseliş sergilemez. Paraboliktir buradaki fiyat hareketleri. Burası sonuçta serbest bir dolaşım, serbest bir pazardır. Alıcı ve satıcıların karşılaştığı bir süreçtir. Hı hı. Bakalım bundan sonra bu hikayenin karşı tarafında alıcı bulunacak mı? Bu fiyatlamalardan devam edecek mi? Onu izlemeye devam ediyoruz. Ama background'da yani gelen siparişlere baktığımız zamansa dolar ve euro bazında hali hazırda beklenen bir sipariş var arka hı hı. tarafta. Nakit akışı çok güçlü olaraktan devam ediyor. Hı hı. Evet güçlü bir şirketten bahsediyoruz ama iş fiyatlamaya geldiği zaman tamamıyla bunun nerede karşılık bulduğu çok çok önemli. O yüzden belirli iskontolara geldiği zaman izleme listemizde yer almasını değerli buluyoruz.
1: Evet, geçen haftaydı sanıyorum SSB ile yaptığı anlaşma aldığı 800 milyon doların üzerinde bir rakamdı. O da yine önemliydi.
0: Ve şimdi, tam çok pardon. Lütfen. Tam o gün bir yurt içinde anlaşma haberi geldi Aselsan'a ilişkin ve ciddi bir düşüş de kaydettik. %3 Fenerbahçe senin demiş olduğun hı hı. haberle.
1: Evet. Şimdi tabii orada haber akışları yani aldıkları işler önemli oluyor. Çünkü bu şirketler backloglarla, bakiye siparişleriyle çalışan şirketler. Yani az önce biz Astur'u konuştuğumuzda da işte hani ya da enerji işlerini konuştuğumuzda da mühendislik taahhütlü konuştuğumuzda da bakiye siparişleri konuşuyoruz. Şimdi geliyorum 3 numaraya. Bu sene nihayet işler hisse fiyatlaması açısından iyiye gitti dediğimiz noktada. Çünkü 2-3 yıldır sıkışan dar bir bantta değil mi? Borsanın da altında rakamları konuşuyorduk hisse fiyatlaması açısından. Tabii biraz marjların toparlanmış olması, bilançoda o sinyali aldıktan sonra mı bu hisseler yukarı gitti? Bu arada demirçilikte yeni bir halka arzımız da geldi. Orası da sanıyorum kıymetliydi. Ekinciler miydi? Evet. Değil mi? Ekinciler. Geliyor 3 numaraya.
0: Şimdi 3 numaraya geldiğimiz zaman Ereğli demirçelik yani demirçelik sektörüne bakıyoruz. Ki burada sürekli konuştuğumuz demirçelik deyince aklımıza gelen Çin'den gelen fiyat baskısı.
1: Evet.
0: Yani bu sektörün kabusu olmuştu.
1: Evet, Çin'in baskısı bitmedi. Yani otomotivde de bazen konuşuyoruz.
0: Evet, maalesef bitmiyor. Ve önümüzdeki süreçte de yani şu an aman geçti bitti diyebileceğimiz bir süreç yok tamamıyla. Yani bu İran karışıklığı, diğer taraftan işte sevkiyatların bozulması, işte yurt içindeki talebin aynı şekilde kuvvetli gelmesi şu an için burada marjları değerli kılıyor. O istenilen en azından şimdilik istenilen marjlara ulaşmış durumda olduğu için bilançoda burada etkili bir süreç görebilmiş olduk. Ama özellikle Kardemir'de de olsun, Ereğli'de olsun bilanço öncesi bu hareketliliği üzerinde hissetmiş durumdaydık. Zaten tarihi zirvelerde her iki hisse üzerine de geçmiş yeni rakamlara doğru ilerler bir vaziyetteyiz. O yüzden hani burada aman her şey bitti. Sert bir yükseliş alıyoruz şeklinde izlemek gerekmiyor da daha çok burada sağlıklı bir normalleşme var. Arkadan gelen bir işte yurt içinden sipariş var. Marjlarda hafif iyileşme var. Bu şekilde bir izleme yapabilsek daha iyi olur diye düşünüyorum Ereğli tarafında da.
1: Evet, şimdi Ereğli'den hemen sonra geleyim artık 4 numaraya.
0: hızlıca geçelim.

0: Holdingler tarafına, Doğan Holding tarafı yer alıyor. Burada Happy Sigorta, işte madencilik tarafı, ayrıca teknoloji tarafındaki özellikle destekler Doğan Holding tarafını son zamanda güçlü kıldığını söyleyebiliriz. Hani en azından marjlarda bir toparlanma gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle madencilik tarafının buraya yaklaşık %40'lık bir desteğinin olduğunu görüyoruz son zamanlarda. En azından bunu sürdürebildiğimiz sürece yine holdingler arasında bir tık daha ayrışabileceğini düşünüyoruz. Çünkü diğer tarafta biz nedir? Bankacılık ağırlığını, bankacılık taraflarını biraz daha konuşur vaziyetteyiz. Orada bir nebze ikinci çeyrekleri sorunlu izlediğimiz için Doğan Holding'i diğer holdinglerden biraz ayrıştırdığımızı görüyoruz.
1: Evet, şimdi geliyorum 5 numaraya, yine içecek meşrubat tarafını şöyle bir değerlendirelim, konuşalım. Uluslararası operasyonları konuştuk ama yurt içindeki hacimlerde de artış vardı son bilançosunda.
0: Evet, 5 numarada Coca-Cola tarafı yer alıyor ki şöyle bir şey var. Biz geçen senenin ikinci çeyrekleri itibariyle biraz daha o pazarlama giderlerinden silkinip böyle fiyat açısından da bir kırılım yaşayabileceğimiz döneme doğru evrildiğimizi konuşuyorduk. Hakikaten de o pazarlama giderlerinden ziyade artık net karlılık tarafına yoğunlaşan bir Coca-Cola görmeye başladık. Ve ondan sonra zaten o kırılımlarla da ciddi bir fiyatlama zirve noktalarını tekrardan test eder hale gelmiş bulunuyoruz. 2026'da da bu pazarlama giderlerinin meyvelerini toplayabileceği ve devam ettirebileceği bir süreci içerisinde olduğunu düşünüyoruz Coca-Cola tarafında. Sadece burada jeopolitik riskler tarafında Irak tarafındaki süreçte bir takım zayıflamalar mevcut. O yüzden oradaki sürece de dikkat ederekten izlemekte fayda var ama bunun çok büyük yansımaların olacağını da düşünmüyorum bilançoya.
1: Evet, şimdi geliyorum 6 numaraya ve bu sektörde biraz konuşalım. Bankacılık sektörü efendim, BDDK Nisan ayı rakamlarını paylaştı geçtiğimiz hafta, değil mi? Orada net faiz marjında Nisan ayında bir daralma hareketi görmüşüz ki burası önemli. Yani biz aslında bu ilk çeyrek rakamlarını konuştuğumuzda önemli güçlü karlılıkların da sağlandığını bir yandan görmüştük. Bankalarda işte 30 milyar lira, 20 milyar lira hep böyle beklentilere yakın, beklenti üstü sonuçlar vardı. Şimdi Nisan ayı rakamlarına BDDK diyor ki TL kredi mevduat makası, Türk Lirası TL kredi mevduat makası 6 puandı. 6 puandan 3.8 puana kadar indi. Net faiz marjı bizim hep takip ettiğimiz ve konuştuğumuz, merak ettiğimiz. Çünkü fonlamanın yukarı gitmesi ya da kredi faizlerinin seyri bir yandan net faiz marjını da etkiliyor. 86 bas puanlık bir düşüş var diyor. İlk sinyaller Nisan'da geldi mi? Hem orayı sorayım hem de bir sonraki hissemize geçelim.
0: Bir sonraki hissemiz Garanti Bankası'nı izliyoruz, bankacılık tarafını. Daha çok hani ön planda izlediğimiz tarafta yer alıyordu ama artık biraz daha geri çekmiş durumdayız. Senin de söylemiş olduğun gibi ikinci çeyreklere biraz daha böyle temkinli yaklaşır vaziyetteydik. Çünkü bir takım reel sektördeki görünümlerin zayıfladığı, yavaşladığı tarafta yer aldığımızdan dolayı hem sorunlu krediler tarafı hem de kredi mevduat makasındaki o marjların daralması, gelirler tarafında bir takım sıkıntı oluşturabilir tarafta yer alabileceğinden ikinci çeyreklerde bankaları biraz daha temkinli izliyoruz şu an için. Ama dediğimiz gibi bizim bu faiz döngümüz biraz daha bittikten sonra, en azından şu toz bulutu dağıldıktan sonra tekrardan faiz indirim tarafına dönüp çünkü reel sektörün şu an için çok fazla ihtiyacı var bu tarafa. Biz talepteki canlanmayı görebilirsek tekrardan buradaki o toparlanmayı görebiliriz diye düşünüyorum ama şu an için biraz daha yavaşladığımız taraftayız.
1: Ve savaşın bitmesi, petrolün düşmesi, faiz indirim beklentilerin yeniden canlanması bankacılık sektörü için katalist etki yaratabilir diyorsun. Geliyorum 7 numaraya. Az önce konuştuk, dün endeks aşağıya çekti. Önemli şekilde düşüşler gördük orada. 7 numara.
0: 7 numarada enerji tarafından az soru yer alıyor ki burası enerji diyoruz ama biraz daha tedarikçi tarafta yer alıyor. Yani bir transformatör şirketi. Neden bu kadar önemli? Çünkü sadece bir temada işte tedarik tarafı değil de ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Tamam, şu an için enerji tarafını tamamlamış ülkeler dahi belirli revizelere ihtiyaç duyar vaziyette. Çünkü altyapı şu an karşılayacak vaziyette değil ve önümüzdeki süreçte bunun çok daha fazla hızlanacağı düşünülüyor. Yani şu anki harcadığı rakam neredeyse bir Japonya'ya eşdeğer hale gelmiş ve önümüzdeki senelerde de bunun 3 katına kadar

0: varabileceği düşünüyor sadece yapay zekanın. Ve bunun yanında sadece yapay zeka değil tabii ki bizim enerji tüketimimiz bireyselde de devam ediyor sonuçta. O yüzden halihazırda enerji tarafının konuşulması gerektiği sektör olaraktan düşünüyorum. Sadece 2026 değil, önümüzdeki senelerde de çokça önümüze gelecek tarafta yer alıyor ki %50'si içeride, %50'si dışarıda olmak üzere işte tam bu revizelerde Astor tarafı önümüze çıkıyor. Yeni yatırımlar da devreye girerekten önümüzdeki bu süreci destekleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, özellikle Amerika'dan aldığı işler ve ihracatçı, önemli bir ihracatçı olması, yani %50'ye yakın bir rakam. Bu arada orada da yeni bir haber daha vardı. 72 milyon dolarlık trafo satış sözleşmesi haberi geldi. Tabii ihracat satış anlaşmaları, yani konuşumuz bakiye siparişler, backloglar, bu şirketlerde böyle haber başlıkları hem ciro beklentisini etkiliyor, yani şirketin daha çok satış yaptığını gösteriyor, hem gelir yazacağını gösteriyor, hem işte bilançosu tarafındaki beklentileri şekillendiriyor. Bugün %1'in üzerine bir artış da yine var. Dolayısıyla gözümüz kulağımız bir yandan kapta. Evet. Olmalı mı?
0: Olmalı kesinlikle. Hatta burada bir parantez açmak isterim. Yıl sonu iki hedeflerine neredeyse yakınsamış durumdalar.
1: İlk 3 ayda zaten ulaş tek kalemde 700 milyon doların üzerinde Amerika'dan iş alınca sanıyorum Şubat-Mart döneminde değil, çeyrekteydi.
0: Evet evet.
1: 1 milyar dolarlık bir ciro hedefi belirlemiş 2026 için.
0: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. Ciddi seviyelere ulaşmış durumdayız.
1: Evet. Yani şöyle bir yıllık çerçeve getirelim. Yani 70-80'lerden 300'lerin üzerine çok hızlı geldi.
0: Kesinlikle. O yüzden hani izleme noktasında izliyoruz ya, yani buradaki bazı hisseler ciddi yerlere ulaşmış durumda. Biz burada evet izliyoruz ama burada belirli bir iskontoya vardıktan sonra, yani burada maliyetlemeler, değerlendirmeler o şekilde yapılması gerekiyor. Burada temel anlamda arka planı güçlü olan şirketlere bakıyoruz ama fiyatlamalar açısından ciddi yerlere geldiği için o iskontoyu sağlamak, uygun yerlere getirmek çok daha açıkçası iyi oluyor.
1: Evet, geliyorum 8 numaraya. Tabii savaş döneminde en fazla geride kalan sektörlere, bankaları konuştuk ve en önemli sektörlerden biri daha.
0: Evet, 8 numara Türk Hava Yolları yer alıyor havacılık tarafta. Biz burayı yakinen izlemeye başladığımızı söyleyebilirim. Niye? Artık hani bitti bitecek dediğimiz yerde savaşın. Buranın bitmesiyle işte o sorunlu destinasyonların tekrardan açılması veyahut da petrol fiyatının soğuyacağı noktaya bakıyoruz. 70-80 dolar bandını konuşuyoruz. Biz buranın daha öncesinde hedge'lerini nerede konuşuyorduk? 70 dolar civarındaki rakamlara kadar bilançoya herhangi bir negatif yansımayacağını, sıkıntı olmayacağını konuşuyorduk hedge'lerinden dolayı. Sonuçta tekrardan oraya yansımasıyla beraber en azından biz bilançolarda yakıttan dolayı gelen negatifliği göz ardı edeceğiz. Yolcu rakamlarına bakıyoruz. Birinci çeyrekler geldi. Geçtiğimiz senelere göre iyi rakamların geldiğini görmüş olduk. O yüzden en azından yüksek sezona doğru gidiyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrekler için tam da ulaşabileceğimiz tarafta yer aldığını söyleyebilirim. Hem havacılık hem de ulaştırma tarafı bence savaş açısından yakinen izlenmesi gereken tarafta yer alıyor.
1: Şimdi küreselde havacılık sektörüyle ilgili bir değerlendirme de vardı. Dün hani küreselde havacılık sektörü maalesef pek parlak günler beklemiyor. Jet yakıt maliyetleri %70 artış gösterdi diye. Tabi yandan kargo taşımacılığı yapması şirket içinde acaba önemli mi? Çünkü Hürmüz'deki deniz ticaretinin aksamalarla karşı karşıya kaldığını, adeta bir hani felç yani orada trafik. Ciddi anlamda savaş öncesi döneme göre zaten geçen gemi sayısının ciddi anlamda azaldığını görmüştük. Dolayısıyla biraz kargo taşımacılığı da diyeyim, bu gelen rapor da diyeyim, yani orada jet yakıt maliyetlerinin henüz etkisini piyasanın ciddiye henüz almadığı yerlere de geliyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Bu arada bizim için söylemiyorum. Bunu küresel tarafta gelen rapor için söylüyorum.
0: Tabii tabii. Bizim havacılık tarafı yine iyi durumda.
1: Evet, yani, biz yine görece pozitif.
0: Tabii kesinlikle. Amerika'da biliyorsun yani yaklaşık 1-1,5 ay oluyor sanırım. Hemen toparlanan hükümetle konuştular havacılık tarafı.
1: Aman dediler, Avrupa uçuşları iptal etti. Hollanda'ydı sanırım. Hollanda'nın birçok uçuşu iptal oldu mesela.
0: Evet evet. Hatta şöyle bir şey var. İflas bile açıklayan şirketler oldu daha sonrasında.
1: Almanya Lufthansa'da iptal etti. Birçok 20 bine yakın uçuşu iptal ediyorum dedi.
0: Kesinlikle. Bizde en azından böyle bir şey yaşanmadı. Sadece hani en azından etkilendiğimiz taraflar oldu. Ve bunları dediğin gibi hani diğer taraftan hedge edebilen taraf dedi. Yeni destinasyonlar destekledi. En azından kargo tarafı yine aynı şekilde arkadan destekler vaziyette geliyor. Bu şekilde süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum. Dönen tarafta da en azından hızlı bir şekilde

0: pozitif tarafta karşılanır diye düşünüyorum diğer yurt dışındaki şirketlere göre.
1: Bu arada yarın Amerika'da enflasyon gelecek. %3.8'den 4.2'ye yükselmesi beklenen bir enflasyon var. Son enflasyonu ele aldığınızda en fazla yükseliş kalemlerinden biri neydi? Uçak bilet fiyatları. Uçak bilet fiyatları ciddi arttı.
0: Evet.
1: Herhalde tatil için bir miktar daha zor bir yaz ayı mı bekliyor bize?
0: Bizi maalesef. Bizde de aynı şekilde ulaştırma tarafı etkilemişti zaten.
1: Şimdi koyulacağın derdine kasabet derdinde olmasın tabii ama uçak biletleri tarafındaki fiyat artışı da yine önemli sanıyorum.
0: Daha çok yakın destinasyonlara bakacağız herhalde.
1: Evet. O halde geliyorum 9 numaraya.
0: 9 numarada Türkiye Sigorta tarafı yer alıyor. Sigortacılık tarafını daha çok böyle faiz dönemlerinde izliyorduk biz. Hani aman yükseliyor, burası ciddi bir destek sağlıyor kasa ediyorduk ama faiz düşerken de ciddi olaraktan pozitif yansıyan tarafta yer aldığını gördük. Niye? Açıklamasını şu şekilde yapıyor zaten şirketler. Biz sadece o tarafa değil de daha risksiz varlıklar üzerinden de değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bu gelen plan prim üretimlerini burada pozitif katkı sağlayabilecek şekilde yansıtıyoruz. Ha, bu nedir? Bu ikinci planda bakmamız gereken yer. Birinci planda bakmamız gereken yer ise esas faaliyet kolundan gelen gelirler. Prim üretimi tarafı. O yüzden burada da Türkiye Sigorta tarafında da büyümenin hali hazırda devam ettiğini, prim üretiminin arkadan şirkete ve kasaya destek sağladığını gördüğümüz tarafta yer alıyor. O yüzden de sigortacılık tarafını 9 numarada izlemeye devam ediyoruz şu an için.
1: Evet, şimdi geliyorum 10 numaraya. Özellikle yine yıllardır konuştuğumuz sektör ama son bir yıllık çerçevede yine aslında hani şöyle bir yıllık baksak yine zayıf. Dönem dönem yükseldiğini konuştuk ama endeksin yine altında kalan rakamlar dönem dönem yükselse de.
0: Evet, özellikle son dönemdeki rakamlar burayı çok baskıladı. İşte anlaşmalar, imtiyaz anlaşmaları, 5G süreci derken burayı çokça geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ama işte ARPU tarafını konuşacak olsak, tamam büyüme var ama ARPU tarafındaki hali hazırdaki o müşteri kazanımlarından ciddi bir şekilde geri dönüş, geri kazanç sağlanamadığını görüyoruz. Burayı biraz daha şu an için sıkıntılı bir süreci soktuğunu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan da şu şekilde, yani evet demek ki içeriye bir müşteri kazanımı var, geri geliş var. Sadece bunların fiyatlara yansımasını önümüzdeki dönem izleyeceğiz. O yüzden temkinli bir şekilde izlemeye devam edebileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü artan bir borçluluk tarafı var. Bunu desteklemeyen de bir ARPU tarafı var diyoruz. İşte burada biraz daha dengeler zorlanıyor. Ama özellikle bu savaş veyahut da bu tür enflasyonist dönemlerde önümüze çıkan sektörlerden birisi olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi neden bir yıllık çerçevede hani özellikle kazandırma dedim? Çünkü işte örneğin son bir yıllık grafiği bu %10 yükselmiş. Borsanın %45, işte %43 bir yılda yukarı gittiği tabloda. Yani fiyatlamaların bir yılda da, işte sene başından bu yana da aynı bu arada, orada da geri kaldığını görüyoruz. İskonto hikayesi bir noktada çalışır mı artık? Yani Türk Telekom için söylemiyorum sadece, genel anlamıyla. Değer yatırım hikayesine biz ne zaman geçeriz? Çünkü artık hani şeyi de konuşuyoruz, hani temel teknik bakmak yetmiyor. İşte takasa da bakalım, serbest fonların ağırlıklı olduğu hisselere de bakalım, trende de bakalım. Çünkü bir trend başladı mı bazen gidiyor. Çok yüksek fiyat çarpanlar olduğunda da gidiyor. Ama bir de çok iskontolu yerde kalmış bazı şirketlerimiz de olabiliyor. Dolayısıyla değer yatırım hikayesini sormak istiyorum. Döner miyiz biz geri oraya?
0: Var, fazlasıyla var. Çünkü yurt dışına baktığımız zaman ciddi primlenmeleri yaşadığımız dönemde izliyoruz. Ha ne kadar bu bazı yerlere sıkışmış dahi olsa diğer tarafta içeride gelişmekte olan ülkeler içerisinde ciddi bir yerde aldığımızı söyleyebiliriz. Bu taraf ne zaman hareketlenir? Tekrardan şimdi bizim sıkıntımız ne burada? Para. Yani içeriye bir para akışının gelmesi gerekiyor ki buradaki fiyatları yukarı doğru çekebilelim.
1: Burada yabancıdan mı diyorsun?
0: İlk başta evet, maalesef bizim karakterimizde, yani borsanın karakterisinde o var. İçeriye ilk önce yabancı yatırımcının...
1: Yabancı ucuzdan girer, sonra biz alırız.
0: Evet, hatta dedik ki şunu konuşuyorduk ya, bu senaryoda farklı mı olacak? İlk önce yerli hani pozisyonunu alacak, daha sonra yabancı yerliden mi alacak dediğimiz noktada hayır, yabancı yine girişini yaptı. Daha sonra yerli de çok az bir takas olaraktan gerçekleşti. Ama son özellikle Trump'ın gelmesiyle hava çok hızlı estiği için maalesef bu sıcak paranın geliş ve çıkışları çok da ani olmaya başladığını söyleyebiliriz.
1: Evet, o hale geliyorum son hisse.

0: 11 numaraya.
1: 11 numarada yine son bulunduğumuz koşullar itibariyle değerlendirdiğimiz sektörlerden birisi yer alıyor. Perakendecilik tarafı ve bunun içinde de Migros tarafı yer alıyor. Hem online taraftaki satışları hem de burada hızlı bir şekilde bu enflasyonist ortamda olsun veyahut da şoklarda hızlıca uyarlayabildikleri için kendilerini burada bir dönüşüm hikayesiyle beraber devam ettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ama operasyonel karlılık dedik yayınımızın başında çok daha önem kazanmış durumda. Niye biz burada maliyetleri veyahut da ham maddeyi çok fazla ayarlayamıyoruz fiyatını? Diğer taraftan bir takım düzenlemeler yapmak zorundayız ve şirketler burayı iyi yönetebildiklerinde görüyoruz ki en azından iyi bilançolarla karşılaşabiliyoruz. Burada da Migros tarafında da biraz operasyonel tarafta son dönemde bu karlılıkta sıkıntı olduğunu gördük. Ama dediğimiz gibi aşılamayacak bir sektör değil, hızlıca ayak uydurabilen sektörler içerisindedir. Bunu bu bilançolarda yerine koyabilirlerse önümüzdeki süreçte tekrardan izlemeye değer görüyoruz bu sektörü.
0: Evet, şimdi son olarak bu özellikle son dönemdeki para piyasası fonlarındaki böyle birkaç günde olsa negatif yazabilen getiriler diyeyim. Tabii orada kupon ödemelerini şirketlerin gerçekleştirip gerçekleştiremedi ya da konkordat haberleri, değil mi? Orası önemli, evet. Oluyor. Nasıl seçmeliyiz? Hani bugün işte nakitte bekliyorum diyelim. Onu da para piyasası fonuna koydum. Borsada da böyle alım iştahı gelirse, uygun bir yer görürsem beklemeye geçtim orada. Ama görüyorum ki risksiz ya da risk düzeyi çok düşük olarak kabul edilen bir enstrüman zaman zaman eksi yazabiliyor. Nasıl takip edelim? Neye bakalım biz?
1: Şimdi zaten birçok platformda artık eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Yani hatta şöyle TTX'i dönemlere gittiğimiz zaman orada kısıtlı böyle bilgiye ulaşabiliyorduk. Veyahut da dergilerden okuyabiliyorduk. Ve bunlar ciddi bir maliyet içeriyordu.
0: Ama hangi dönemlere gittiğimizde?
1: Şöyle hani 2003'lere o zamanlar hani
0: yaşın ortaya çıkıyor böyle,
1: evet, çok
0: konuştukça.
1: Çok fazla tarih vermek istemedim ama.
0: Ama ortaya çıktı tabii.
1: Evet. 2003'lere falan gittiğimizde böyle zor bir dönemdi. Ama şu an için parmaklarımızın ucunda sadece burada doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. Teyitli bilgiye ulaşabiliyoruz. Önemli olan bu şu an için. O yüzden fonun içeriklerine girmesi gerekiyor. Hmm. Şimdi bu özel sektör bonoları da içerisine girdiği için hangi bonoları barındırıyor? Risk düzeyleri nedir? Geri ödemeleri nasıl olur? Onlara bakmamız gerekiyor ki ondan sonra bu şekilde yatırım yapmamız gerekiyor ki bizim açımızdan özellikle borsa yatırımcısı, hı-hı, açısından para piyasası fonları çok fazla ön planda, hı-hı, likit olduğu için,
0: evet,
1: yer alıyor. Bunu değerlendirirken, hı-hı, bu şekilde bakmamız çok daha, evet, iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim biz Aylan Sören'in sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Galata Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
7: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
8: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
9: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
10: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
9: Kadınlar da olmalı tarımda.
8: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
10: Tarlaya girmeye başladık.
8: Traktör sürmeme.
11: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmasını

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretin kolaylaşsın.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26.

0: parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Apara ekranlarında saat 11'de piyasaların gündemini değerlendireceğiz. İran ve İsrail, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çağrısının ardından karşılıklı saldırıları şimdilik durdurduklarını açıkladı. İşte bu da piyasalarda kısmen bir rahatlama yaratmış gibi görünüyor bugün itibariyle. Şimdi gidelim küresel haritamızla başlayalım. Gönlümü biz size bir aktaralım hızlıca. Son veriler nasıl? İçeride bir BIST endeksinde 13.813'teyiz. 0.34 geri çekilme var. Avrupa'da karışık bir seyir. Londra 0.45 gerideyken Frankfurt'ta pozitif yatay görünüm. Paris 0.41 yukarıda. Madrid'de de 0.61'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Bugün Asya'da pozitif bir seyir vardı. Dün özellikle Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sert düşüşlerin ardından Asya'da da başta Güney Kore olmak üzere sert düşüşler görmüştük. Dün Güney Kore'de %8'in üzerinde bir düşüşle kapanış vardı ama bugün 8.18 yukarı yönlü hareketle kapattı Güney Kore. Japonya'da 2.2'lik yukarı yönlü hareket vardı. Hindistan 0.38, Çin 1.28 yukarıdayken Amerikan vadelilerde de bugün 0.30 S&P, Nasdaq 0.59, Dow Jones 0.11 yukarıda. Özellikle Cuma günü %4'ten fazla düşen teknoloji endeksi Nasdaq'ta dün 0.8'lik bir yükselişin olduğunu da vurgulamış olalım kapanışta. Amerikan tahvillerine de bakalım, oradaki son durum nasıl? 10 yıllık şu anda 4.55'te, yine 4.5'un üzerinde, 2 yıllık 4.14, 5 yıllıkta da 4.27'deyiz. Brent petrol 93.06'da şu anda. Ateşkesle birlikte bir tık geri çekilme var orada ve petrol 89.44, doğalgazda ise 3.17'deyiz. Ons altında 4.324 şu an seviye, 0.14'lük bir geri çekilme var. Gümüş 0.19 yukarıda, 68.30 orada da seviye. Ve dolar TL 46.12, euro TL 53.25, euro dolar

0: 1.15 dolar endeksi 100'ün altında, 99.90'da şu anda ama dün 100'ün üstüne çıkmıştı ve sepet kurda da 49.70 seviyesini takip ediyoruz. Bankacılık 0.23, turizm 0.34 yukarıdayken, sanayi 0.58, spor 1.18, gayrimenkul 0.14, teknoloji 1.09 geride. Sigortada ise 0.38 yukarıdayız şu an ama kimya 1.5, inşaat 0.40, bilişim 1.09, madencilik 0.81, gıdada da 0.37 gerideyiz. En çok artanlar Aral Yatırım Holding 7.5, Efor Yatırım 3.56, DAP Gayrimenkul 2.5, Pasifik GYO 2.35, Halk Bankası ise 2.14 yukarıda ve azalanlara da gidelim. Margün Enerji 8.34, Kontrol Matik 3.88, Kuyumcu Kent 3.70, Girişim Elektrik 3.15 ve Fenerbahçe'de de 3.06'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi döneceğiz buradan İntegral Yatırım'a. Yusuf Bedir bizimle birlikte olacak ve kendisine soralım, bugün fiyatlamalarda belirleyici olan nedir? Ana tema nasıl? Söz sizde.
1: Merhabalar. Yani aslında ana tema hala petrol olmaya devam ediyor. Zaten dünkü gelişmelerle birlikte pozitif fiyatlamalar görmüştük özellikle bankacılık tarafında. Yani bugün de aslında çok da bir gelişme olmaması nedeniyle, yeni bir gelişme olmaması nedeniyle biraz daha yatay bir fiyatlama var. Yatay negatif bir fiyatlama vardı. Açıkçası burada piyasanın artık ana odanın tamamıyla enflasyon faiz ilişkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu hafta da Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yani burada beklentiler biraz karışık. Faizlerin arttırılmasını bekleyen de var, sabit bırakılmasını bekleyen de var. Ben en azından sabit bırakılacağını düşünen taraftayım. Çünkü mevcut duruma bakarsak petrol fiyatları gerçekten, yani savaşın başlangıcından bu yana tabii ki de arttı ama önemli seviyelerde geri çekildi. Artık 95'in biraz daha altında seyrediyoruz. Elbette burada savaşla ilgili kesin bir çözüm olursa Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininde kullandığı yani 89 dolar bandının civarıydı Brent yanılmıyorsam. O seviyelerin altında da fiyatlamalar görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası bence acele etmeyecektir bu noktada. Zaten baktığımız zaman küreselde de aslında durum oldukça karışık. Orada da geçtiğimiz cuma günü istihdam verilen takip ettik. Özellikle Amerika tarafında sert satışlar yaşandı. Keza kıymetli metallerde ve diğer endekslerde de oldukça baskılı bir seyir vardı. Yani burada artık genel olarak küresel piyasaların biraz daha makroekonomik çerçeveye odaklandığını görüyoruz. Normalde Amerika biraz daha böyle yapay zeka temelli gidiyordu. Ancak cuma günü bu biraz değişim gösterdi. Aslına bakarsak orada hala böyle ilginç bir fiyatlama var. Çünkü yatırımcıların hala bir kısmı bunun balon olduğunu düşünürken diğer kısmı da her geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Mesela pazartesi günü Güney Kore'de ciddi satışlar vardı. Ancak ardından Nasdaq'ta bir yükseliş hareketi yaşandı. Burada genel olarak yapay zeka ile ilgili iyimser tarafta olan yatırımcıların sayısı daha ağır basıyor gibi. Ancak geçtiğimiz trend eğer devam edecekse bu büyük ihtimalle ya bir makroekonomik gelişmeyle olacaktır, pozitif bir gelişmeyle, ya da ikinci çeyrek finansallarıyla olur diye düşünüyorum ben. Çünkü iskonto oranları aşağı gelmediği sürece yatırımcıların ana odak noktası serbest nakit akımları olacaktır. Bunu da tabii ikinci çeyrek sonunda görmek daha mümkün. Elbette bu arada gelecek olan haber akışları da etkili olacaktır. Ancak güçlü bir trend oluşması için ben gerekli enstrümanların bu olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Bizim piyasada da perşembe günü fiyatlamalar biraz daha değişim gösterebilir. Tabii burada Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar da önemli olacaktır deyip sözümü sonlandırayım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bedir. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.
0: Ve piyasalarda takip ettiğimiz konu tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeler ve Trump'ın açıklamaları. Bir hatırlayalım, tam olarak Trump ne söylemişti? 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğiz diyor. Anlaşma sürecinde çok iyi gidiyoruz. İran için birkaç gün içinde anlaşma teklifi olabilir. Tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız ve bu süreçte birlikte Amerika Birleşik Devletleri benzin fiyatları hızla düşecek dedi. Şimdi dönelim Kudret Ayyıldır'a, hoş geldiniz diyerek soralım. Şimdi tabii Trump'ın açıklamalar biliyorsunuz, bildiğimiz gibi dalgalanabiliyor, değişebiliyor ama sonuçta şunu da tabii artık söyleyebiliyoruz gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafı barış yapmayı gerçekten istiyor. Çünkü malum Kasım'daki seçimler, Trump'ın işte biraz önce ilettiğimiz gibi benzin fiyatlarına yaptığı vurgu, benzin fiyatlarını düşüreceğiz şeklindeki vurgu ve aynı zamanda da yine Trump'ı içeride sıkıştıran Cumhuriyet

0: işçiler ve de faiz artış beklentilerinin artmış olması gelen iş dünyasına istihdama yönelik verilerle birlikte geçen hafta özellikle beklentilerin iki katı neredeyse aşmış bir tarım dışı istihdam. Şimdi mevcut tablo bize neyi söylüyor?
1: Şimdi tabii öncelikle buradaki gelişmeleri işin petrol tarafı ve Merkez Bankası üzerindeki baskı olarak okumakta fayda var. Ama şunu da görüyoruz ki geçtiğimiz hafta yine tansiyonun yüksek olduğu dönemde Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareketin sınırlı kaldığını, hatta haftayı da yanlış hatırlamıyorsam negatif tarafta kapattığımızı da gördük. Yani birazcık daha o bölümde normalleşme eğilimini görüyoruz. Tabii normalleşmeden kastın 90-95 arasındaki Brent petrol isteği değil, daha da alt bölgelere gerileme isteği, beklentisi oluşuyor ama burada işte fiyatı tetikleyecek ana unsur bu jeopolitik risk temasını artık konuşmuyor olmamız. İşte Amerika iyimser konuşuyor, diğer yandan İsrail ortaya çıkıyor, İran ortaya çıkıyor, Amerika Trump'ın söylemleri keskinleşiyor derken uzun bir süreç biz bunu konuşmaya devam ettik. Ama etki bazında birazcık daha hareket marjı değişkenlik arz ediyor. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Makro göstergeler Amerika tarafında Trump'ı da ciddi anlamda zorlamaya başladı. İşte istihdam verileri sonrasında her ne kadar ben bunu aşırı bulsam da piyasalarda özellikle 2027 öncesinde, 2026'nın son bölümünde bir faiz artışı ihtimalini de gündemine taşıdı. Vadeli tahminlerde bu ister istemez burada borsa endekslerinde de bir aşağı yönlü reaksiyonu oluşmasını sağladı. Dolayısıyla Kasım'daki seçim öncesinde Trump'ın istemediği bir denklem ki bu hafta da enflasyon verisi gelecek ki manşette ciddi bir yükseliş bekleniyor. Dolayısıyla Trump burada tansiyonu daha da düşürmeye çalışıyor. Bu açıdan yeni dönemde de iyimser açıklamalar gelecektir Trump cephesinde. Ama tabii sadece Trump'ın söylemesi yeterli değil. 3 aşamayı yani İsrail'i, İran'ı, Amerika'yı bu üçünü bir arada görmek lazım. Eğer her üç taraftan da daha iyi mesajlar gelecek olursa tabii ki göstergeler daha iyimser hareketleri oluşturabilir, bir iyimserlik yaratabilir. Bu yüzden de temkinli iyimserlik modu küresel tarafta da devam ediyor diyebiliriz.
0: Peki şimdi tabii bu hafta malum özellikle haber akışında çok yoğun bir haftaya giriyoruz. Daha doğrusu veri akışında. Şimdi Avrupa Merkez Bankası içeride bizim Merkez Bankası'nın kararları. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek TÜFE, ÜFE rakamları. Bunlar tabii piyasalar açısından kritik olacak. Önce yurt dışıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ye devam edelim daha doğrusu Trump üzerinden giderken. Şimdi geçtiğimiz hafta salı günü JOLTS, çarşamba günü özel sektör istihdam, cuma günü tarım dışı istihdam. Hepsi beklentilerin üzerinde geldi. Haftaya da ilk borç kararını komiteyle birlikte tabii ki vermiş olacak. Hani başkan olarak ilk defa borçlu göreceğiz. Tabii onu da zorlu bir sınav bekliyormuş gibi görünüyor. Çünkü Trump da bir taraftan faiz artışına hiç gerek yok dedi. Şimdi ne bekleyelim? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri cephesinde.
1: Şimdi öncelikle biraz önce de vurguladım yani satışların, fiyatlama davranışlarının agresifliğini biraz şaşırtıcı bulduğumu belirtmiştim. Bunu söylememdeki ana sebep makro göstergelerle ilerlerken referans göstergelerin buradaki tavrı. Yani ben burada mortgage'i ilgilendiren 30 yıllıklara baktığım zaman şu anda 5.03'lerde görüyorum ki orada da 2023 Ekim'den bu yana 5.20 çok kritik bir bölge haline gelmişti. Henüz o bölgeyi cuma günde aşamadı. Yani abartılı bulmamın sebebi de buydu. 10 yıllıklara baktığım zaman şu anda 4.55 civarlarında. Orada birazcık daha ibre 4.75 bölgesine kaydı ama yani göstergeler henüz Merkez Bankası üzerinde çok daha agresif bir tutuma, yani bu yıl faiz artışı olacak şeklindeki bir dinamizmi desteklemiyor. Dolar endeksi 100-100.50 bölgesini bir yıldır aşamıyor. Yani aslında istihdam verileri evet çok kuvvetli geldi ama diğer yandan göstergeler henüz eşik bölgesi üzerinde değil. O yüzden bu haftaki enflasyon verileri daha hassas bir şekilde incelenecek. Eğer burada beklenti altında rakamlar gelirse biz istihdam verileri öncesindeki fiyatlama davranışına dönebiliriz. Öncelikle bu uyarımı yapmakta fayda görüyorum. Ama tabii burada şuna da dikkat et.

0: Lazım. Biz şimdi savaş öncesinde istihdam enflasyon mukayesesinde istihdamı daha ağırlıkta konuşuyorduk. Çünkü enflasyon hani çözülecek bir mesele gibi gözüküyordu. Ama şimdi savaşla birlikte ibre enflasyona kayınca oradaki data setleri daha fazla önemli olmaya çalıştı. Evet, istihdam gölgede kalmış gibi duruyor ama istihdamın da yılbaşından bu yanaki iyimserliği biraz öteki bölüme daha fazla fokuslanabilmesine olanak tanıyor. Yani güçlü istihdam verileri, düşen işsizlik rakamları enflasyonla mücadele konusunda merkezi daha böyle sıkı bir görünüme gidebilir tarzındaki tahminleri ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla bu hafta eğer gerçekten piyasa beklentisi kadar özellikle manşetin 4.2'lere yükselebilme potansiyeli var 3.8'lerden. Çekirdek tarafta da 2.8'lerden 2.9'a. Şimdi çekirdekten yola çıktığımız zaman ibre çok agresif değil. Ama manşete girdiğimiz zaman enerjinin de içinde olduğu otomatik olarak burada biraz korkular başlıyor. Dolayısıyla eğer bu hafta yani çarşamba günü beklentinin altında bir enflasyon verisini görecek olursak piyasada da normalleşme, Fed üzerinde bir baskı gider, yıl sonuna kadar nötr bir görüntü oluşur ama piyasa beklentisine paralel ya da üzerinde bir reaksiyon görürsek işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Neden? Faiz artışı beklentileri daha da kuvvetlenir. Bu da yeni başkanın ilk toplantısında üzerinde ciddi anlamda bir baskı oluşacaktır. Tabii ki Haziran toplantısında bir değişim gerçekleşmesi beklenmemekte ama gelecek döneme ilişkin tabii ki ciddi anlamda baskı oluşturabilecek bir sonuç olacaktır. Enflasyon kötü rakamlar gelecek olursa ama ben tekrardan yineleyeyim. İstihdam sonrasındaki abartı reaksiyonu enflasyon sonrasında biraz normalleşme eğilimine girebilir. Bu yüzden de piyasa hareketlerine bu denli bakmakta fayda görüyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii o reaksiyonlara ilişkin olarak da yorumlar var. Şimdi Nvidia CEO'sunun yorumları vardı. Takip etmişsinizdir. Konuya ilişkin olarak diyor ki alım zamanı aslında. Bunlar alım fırsatı diyor. Çünkü henüz yapay zeka altyapısı başlangıç aşamasında diyor. Diğer taraftan pek çok analist de teknoloji hisselerindeki satışları sağlıklı bir düzeltme olarak nitelemiş. Tabii malum şimdi yeni halka arzlar da geliyor. İşte OpenAI, SpaceX, ondan sonra aynı zamanda Anthropic'in de yine göreceğiz halka arz edildiğini. Şimdi bunları hani bu sağlıklı bir düzeltme olarak ne kadar görmeliyiz acaba?
0: Sağlıklı bir düzeltme olarak görmek bence çok doğal olacaktır. Çünkü en nihayetinde endekslerin trendsel faaliyetlerine baktığımız zaman herhangi bir soru işareti yaşatmıyor. Yani evet, yılbaşından bu yana Nasdaq endeksinin getirdiği yıl yanılmıyorsam %18 civarlarındaydı. Enflasyonla mukayese ettiğimizde önemli reaksiyonlar ya da muhteşem yedilinin son bir yıllık performansına baktığımız zaman da ayrışma olsa da belirli iyimserliğin olduğu bir denklemden geçiyoruz. Ve bu yüzden de bu tür zamanlarda bahane satışları diyebileceğimiz göstergeler endekslerde geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Hatta abartı hareketler oluşturabilir. Burada şuna bakmak lazım. Bir, finansal dönemlerde şirketler hikayelerini yatırımcılarına doğru bir şekilde aktarabiliyorlar mı? Karlılıkları, nakit kapasiteleri, borç ödeme kabiliyetleri bunların hepsi yatırımcıların talepleri açısından da önemli. Bu yüzden de biz yüksek çarpanlı teknoloji şirketlerine odaklandığımız zaman yatırımcının hala ilgisinin arttığını görüyoruz. Hatta 12 aylık analiz beklentilerine baktığımız zaman da bu tablo devam ediyor. Yani iyimserlik, beklentiler ön planda kalmayı sürdürüyor. Burada benim çalışmalarımı incelediğim zaman da özellikle muhteşem yedili tarafında işte Meta'nın, Nvidia'nın, Microsoft'un neredeyse %35-%40 bandında 12 aylık bir analiz beklentisi olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, şu anda yılbaşından bu yana Meta'nın, Microsoft'un, Tesla gibi şirketlerin negatif bir performans sergilediğini görüyoruz. Ama bu hareketler aslında yatırımcının tekrardan buraya bakış açısını daha da kuvvetlendirebiliyor. Beklentiler de bu yüzden de daha yüksek çıkabiliyor. Yani önemli olan

0: finansal hikayesinin devamlılığı, yatırımcının buna talebinin sürüyor olması endeksleri de bu anlamda iyimser tarafta tutmaya çalışıyor. Bugün S&P 500, Nasdaq, Dow Jones'lara, hatta DAX'a baktığımız zaman, FTSE'ye baktığımız zaman hala taleplerinin ve 12 aylık analist beklentilerindeki iyimser tablonun devam ettiğini görüyoruz. Bu hikayeye bitmediği ya da çok daha agresif bir değişime gitmediği müddetçe bir problem olmayacaktır. Ha, belki fitili burada ateşleyecek olan, eğer kötü veriler gelmeye devam ederse, faiz artışı olacaktır. Orada tabii ki endekslerin ve şirketlerin mevcut trendlerindeki direncine bakacağız. Eğer bu bölüm bozulmazsa, ki ben faiz artışı olacağını da çok düşünen tarafta değilim, yeni iyimserlik ve yukarı yönlü hareketler işler normalleştiği zaman daha iyi olacaktır diye söyleyebiliriz. Kötü zamanlarda, jeopolitik risk zamanlarında yine finansal hikayeler şirketleri destekliyor. Bunu da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi o zaman dönelim Türkiye cephesine. Şimdi tabii bizde de bekliyoruz kararı Merkez Bankası'nın. Şimdi genel olarak dünya genelinde zaten şu an faiz artışı beklentileri yükseldi. BBVA'dan da artış beklediklerine yönelik faizlerde bir açıklama gördük. Nedir sizdeki beklenti bu ay için?
0: Şimdi enerji tarafında bağımlı olan ülkeler, özellikle Merkez Bankası tarafında daha sıkı bir görüntüyle devam etme senaryosu içerisinde Avrupa Merkez Bankası da bunlardan birisi. Bu hafta bir faiz artışı yapması da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. TCMB tarafına baktığımız zaman da özellikle tabii ki aylık enflasyondaki değişimler, kur hareketleri bir bütün olarak baktığımız zaman da biz kurumsal olarak bu toplantıda bir değişim yapılmasını beklemiyoruz. Yani bir hafta vadeli repo faiz oranı zaten %37 ile ara verilmişti. Bu aksiyonda bir değişim yapılmıyor. Ha, 37'yi 40'a çeker mi? Bu senaryoyu değiştirebilecek bir aksiyon göstergeler nezdinde bizi destekledi mi? Bence çok fazla desteklediğini söyleyemem. Enflasyonda evet, beklentinin hafif üzerinde bir rakam geldi aylık bazda. Ama detaylara baktığımız zaman da orada belli ayrışmaların olduğu, işte giyim tarafında da farklı görüntünün olduğunu da gördük. Ama gıda tarafında da negatif bir değişim de söz konusuydu. Dolayısıyla özetleyecek olursak, bu toplantıda faizli bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir. Enflasyondaki aylık bazdaki değişkenlikleri inceleyecektir. Daha kötü rakamlar eğer göreceksek, o zaman tabii ki merkez daha sıkı bir görünümü aksiyonlarıyla da gösterecektir. Ama şu an bunun için tam zamanı mı derseniz, ben birazcık daha bekle gör politikasının devamlılığının oluşacağı taraftayım.
1: Evet. Peki şimdi Borsa İstanbul tarafındaki performansa ilişkin ne söyleyelim? Şu andaki seviyeler özellikle ne ifade ediyor? Hangi seviyeler kritik olacak bugünkü kapanışta?
0: Şimdi burada müsaadenle endeksi 4 ana sektörle birlikte bir de ağırlığı yüksek endeks için şirketler üzerinden aktarmaya çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman BIST endeksinde geçen haftada aslında seninle yapmış olduğumuz yayında biraz temkinli olduğumu belirtmiştim. Aslında şu anda yine temkinli moddayım. Neden? Çünkü BIST endeksi şu an fiyat itibariyle 11 günlük ortalama kabaca 13.900-14.000 bölgesine geldi. Şu anda endeks, BIST endeksi tek başına fiyatına baktığım zaman bir karar vermeye mekanizması içerisinde. Yani bizim bu haftaki hareketleri ve bu bölümün üzerinde kalıcılaşmayı görmemiz lazım. Diğerlerine baktığımız zaman, yani 4 ana sektör üzerine baktığımız zaman bankacılık endeksi işte kabaca 22 ve 200 günlük ortalamaların yer aldığı 16.300-16.500 bölgesini geçen hafta da aşamamıştı. Şimdi de henüz aşabilmiş değil. Yani bankacılık da şu anda tam buranın içerisinde karar vermeye çalışıyor. Evet, biz dün çok güzel reaksiyonlar gördük. Bu sevindirici, ama hem endeksin kendisi hem bankacılık henüz eşik bölgeyi aşabilmiş değil. Şimdi holdinge gelelim. Holding de şu anda 13.370 civarlarında. Burada benim gördüğüm 44 günlük ortalama, orası da referans bölgeydi. Orası da 13.400 civarlarından geçiyor. Bakın, endeksin kendisi, bankacılık endeksi ve holding endeksi, üçü de şu anda karar vermeye çalışıyor. Yani bu

0: Yani 50 günlük de diyebiliriz ama ben biraz Türkiye'ye özel yapmak isterim. Yani bu 4 şirket bu ortalamanın altında. BİM ve Destek Partnerlik bu ortalamanın üzerinde. Yani burada da 6 şirketin 4'ünün kritik referans göstergelerinin altında günlük kapanışını sürdürdüğünü görebilmekte. Yani bu tabloya genel akışta baktığımız zaman ben biraz Borsa İstanbul 100 Endeksinde temkinli görüşümü devam ettiriyorum. Evet, dün gerçekten iyi bir fiyatlama reaksiyonu oluşturduk. Bu mutluluk verici bir şey ama biraz daha rahat nefes almaya ihtiyacımız var. Buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum.
1: Evet, peki dün bu arada Mehmet Şimşek'in açıklamaları da önemliydi. Orta Doğu'daki savaşa rağmen dezenflasyon sürecini sürdüğünü söylüyor. Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar dolar olduğunu açıkladı. 750-800 bin konutluk sosyal hamleyle birlikte kira enflasyonunun yıl sonunda %30 civarına ineceğini söyledi. Şu kısmı da tabii altı çizilmesi gereken bir nokta. Savaşın enflasyonist etkisinin 5 puan olduğunu açıkladı. Şimdi biz yıl sonunda nasıl bir enflasyon tablosu beklemeliyiz bu açıklamalar ışığında?
0: Şimdi zaten son süreçteki gelişmelerle birlikte birazcık daha 28 ile 32 arasında bir yıl sonu enflasyon beklentileri hemfikir olunmuş durumda. Biraz orta nokta 30 seviyelerinde burada zaten gerçekleşebilme ihtimalleri kuvvetleniyor. Aylık bazdaki değişkenlikler burada ne kadar iyimser tarafta yer alır? Bu rakam biraz daha 28'e kayabilir ya da biraz daha çıpalanma devam eder, katılık gözükürse o zaman 32'ye yaklaşabilir. Yani orta nokta 30 diyeceğimiz şekilde yıl sonu enflasyonun gelebilme ihtimalleri kuvvetleniyor. Tabii ki burada Türkiye jeopolitik risk temasının başlangıcından itibaren işte Merkez Bankası'nın repo ihalelerine ara verdiği, işte hükümetin burada ekonomi politikalarında işte eşel mobil sistemle enerji tarafını birazcık daha kontrol altında tutma gibi çalışmalarının burada aslında ister istemez etkili olduğunu da görebiliyoruz. Ama dolayısıyla her nihayetinde dışarıda yaşanan ve bizim de bağımlı olduğumuz bir konu başlığı üzerinde ister istemez beklentiler oldukça yukarı yönde revizyon gördü. Şu andan itibaren çok daha şok etkisi yaratacak bir gelişme olmayacaksa, Trump'ın söylemlerinin normalleştiği, jeopolitik risk temasında artık en kötünün geride kaldığı, birazcık daha mevsimsellik faktörlerinin de öne çıktığı bir ortamda ister istemez bu akış devam edecektir. Hem Merkez Bankası yani mali politikası ile hem de hükümetin ekonomi politikası kamu bölümündeki hareket marjıyla bir bütün halinde enflasyon tarafındaki aşağı yönlü hareketler sınırlı olacak şekilde devam edecektir. Dolayısıyla Merkez Bankası da buna bağlı kalacak şekilde aksiyonlarını sürdürecektir. Dolayısıyla şu an için baktığımız zaman da modellemelerimizi 30'a yakın bir rakamın gündemi meşgul edebileceğini söyleyebiliriz şu anki konjonktürde.
1: Evet, peki tabii Avrupa Merkez Bankası'nda pas geçmeyelim. Onun da kararını alacağız bu hafta. Orada ne bekliyorsunuz?
0: Şimdi orada 25 bas puan faiz artışı ihtimalini ana senaryo olarak bakıyoruz. Enflasyondaki son hareket marjı Avrupa Merkez Bankası'nı bu anlamda sıkıştırdı. Gerçekten yılın başından şu anki enflasyon arasındaki makasa baktığımız zaman inanılmaz açıldı. Dolayısıyla enerji bağımlılığı olan ülkelerin bu anlamda daha sıkı bir görüntüye maruz kalabilme senaryosu ön planda. Dolayısıyla ECB Lagarde önderliğinde bir aksiyon verebilme ihtimali bu toplantıda oldukça kuvvetli.
1: Evet. Peki bu arada tabii şunu da atlamayalım. En çok kazandıran da Mayıs ayında mevduat olmuş. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl bir trend bekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
0: Şimdi tabii burada biraz mevduat, para piyasası fonu ve hisse senedi kıyaslamaları yapılırken bundan sonraki getirilere nasıl ölçüde bakılacağına da bakmakta fayda var. Yani siz kabaca işte 35 mevduat veriyor diye risksiz olarak oraya gidebilirsiniz. Karşılığında hisse senedi piyasasında seçmiş olduğunuz şirketin kalibresi yani beklentisi bu rakamın ne kadar üzerinde ne kadar katlayacak bunlara bakmak lazım. Tabii mevduat tarafında bir faiz hassasiyetiniz var ya da yok. Bu tamamen sizin yatırımcı tercihiniz olacaktır. Ama kompozisyona şöyle bakmakta fayda var. Bir, enflasyon şu anki seviyesinde

0: Yani yıl sonuna gelene kadar ki sürecinde çok agresif bir tempoda düşüş eğilimi oluşturacak mı? Hayır. Beklentiler 30 seviyesi çevresinde şekillendi mi? Evet. Peki böyle bir senaryoda Merkez Bankası'ndan indirim tarafında ciddi bir aksiyon beklenmeli mi? Hayır. Dolayısıyla faizin cazibesi devam edecektir ama yine söylemekte fayda görüyorum. Yani aylık bazda size sunulacak işte %3 ile %4 arasında olabilecek bir getirinin karşılığında siz alternatif tarafa da bakmak lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bundan sonraki süreçte portföyünüzü yönetirken yani %100 hisse senedi, %100 mevduatta, %100 nakitte, %100 işte kriptoda orada burada değil. Bunu bir belli ağırlıklandırma üzerinden devam edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden de mevduatın hisse senedi pozisyonlanmasıyla hemen hemen kafa kafaya getirilebilecek. Tabii hisse senedi tarafında da seçici olmak tarzında. İşte altın ve gümüşün gelmiş olduğu bu fiyat dağarcığı ve referans göstergeler 30 yıllık, 10 yıllık ve dolar endeksini söylemiştim hatırlarsak. Altının gelmiş olduğu, gümüşün gelmiş olduğu seviyelere baktığımız zaman da yine portföyler içerisinde yer edinecek bir bölüm olacaktır. Dolayısıyla hala cazibesini koruyor. Yatırımcılar burada da tercihlerini yapacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayyıldır. Kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, şimdi de emtia gündemiyle devam ediyoruz. Altın ateşkes sonrası yön arayışında İsrail ile İran arasındaki saldırıların durdurulmasına yönelik uzlaşma sağlanmasının ardından altın piyasasında yön arayışı ortaya çıktı. Ve de jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman talebinde de kısmi gerileme yaşanıyor. Petrol ateşkes imsaliyle geriliyor. İran ve İsrail'in savaşı sona erdirme çabalarını tehlikeye atan gerilimin ardından karşılıklı saldırıları durdurmak konusundaki uzlaşma petrol fiyatlarını da geri çekti. LNG fiyatları 3 yılın zirvesine çıkabilir. Bu da Morgan Stanley'nin tespiti. Avrupa'da ise doğalgaz fiyatları geriledi. Önceki işlem gününde yaşanan %3'ü aşan yükselişin ardından bugün gerileme var fiyatlarda diyelim. Şirin Sarı'ya dönelim ve kendisine soralım. Başlayalım petrolle. Şirin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi petrol fiyatları... Teşekkürler. Petrol fiyatlarıyla başlayalım. Şimdi bugün tabii hafif bir gerileme var ama yani sonuçta tabii bu geri çekilmede yine de pek ekonomiler için yeterli bir değil. Çünkü 90 doların üzerindeyiz. Ne dersiniz bundan sonraki seyir için?
2: Aslında OPEC'in almış olduğu hafta sonu karar önemliydi. Yeniden kısıtlamaların azaltılması üretim noktasında 180 bin varillik bir artış günlük olarak yeniden aslında salınım yapılmış olacak piyasaya. Bu petrol fiyatlarının aslında baskılanmasını sağlıyor. Tabii yaptığımız analizlerde ve Hürmüz Boğazı'nın önemini uzun süredir konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açık olması petrol fiyatlarında asıl daha kalıcı bir hareketi beraberine getirecektir. Hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik rezervlerini kullandırmış olması, hem OPEC'in aslında burada bir miktar sağduyulu davranarak kısıtlamaların daha hızlı bir şekilde sonlanmasını sağlaması, petrol piyasasının daha kontrollü olmasını sağlıyor. Özellikle 120 dolarlara geldiğinde biraz daha ekonomik verileri sorgulamaya başlamıştık ama 100 doların altında daha ılımlı bir tablo var diyebiliriz ekonomik veriler açısından. Ama tabii bu geçen 3 aylık süreç içerisinde yani petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olan süreç ve tabloda ister istemez hem dünyada enflasyonda hem de reel sektörde negatif yansımalarını göreceğiz. O yüzden bu hafta Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. Muhtemelen enerji maliyetleri dolayısıyla enflasyonda %4.2'lik bir beklenti var. %4'ün üzerine atan bir enflasyon görebiliriz. Tabii altındaki rakamlar biraz daha sevindirici olabilir ama %4'ün üzerindeki rakam bir de geçtiğimiz hafta tarım dışı sistem rakamlarını almıştık. Oradaki artış ve Nisan ayının da 170 binlerin üzerine güncellenmiş olması ister istemez artık savaşın verileri olan yan etkilerini görmeye başladık. Çin'de de zaten ihracat fiyatlarındaki artışla o taraftaki enflasyonu da işaret etmeye başladı. Yani petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına gelebilmesi aslında daha hızlı bir şekilde bu süreci dünyanın atlatmasını sağlayacak. yine kalıcı etkileri olacaktır enflasyon üzerine. Ama hala 90 ile 100 dolar arasındaki bant açıkçası biraz piyasayı tedirgin ediyor diyebiliriz. Ama OPEC arttırdıkça ve hızlı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması o bahsettiğimiz 70-80 dolar bandına doğru çok hızlı bir şekilde gelmesini sağlayabilir. Bu arada dolar endeksinde de 100 doların 100 seviyesinin üzerindeki fiyatlamayı gördük hafta başında. Bu da yine aslında dolar karşısındaki varlıkların bir miktar baskılanmasını sağlıyor. Petrol de dünya lehine bir fiyatlama içerisinde burada.
1: Evet, peki şimdi tabii altına dönelim. Altındaki fiyatlamalar için ne söylüyorsunuz? Bu arada merkez bankalarının da bakıyoruz alımları devam ediyor. Geçtiğimiz evet. hafta Dünya Altın Konseyi'nin bloğunda yayınlanan son verilere göre özellikle Çin'in alımlarının 19 aydır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ve alımlarda Polonya, Çekya öne çıkan ülkeler arasında. Ne dersiniz bundan sonraki süreç için?
2: Evet, merkez bankalarında dediğiniz gibi ilk çeyrekte 244 tonluk bir alım söz konusu. Bir önceki çeyreğe göre %10'luk neredeyse bir artış var. Çin'de de yine aynı şekilde ilk çeyreğin dışında da Nisan'da da Mayıs'ta da alımların olduğunu görüyoruz. Çin'in bu arada merkez bankası rezervlerinin %15'ini altına dönüştürme gibi bir planı vardı. Bunun %9'luk kısmı tamamlanmış ve neredeyse 20 aydır da kesintisiz bir şekilde altın alımlarına devam ediyor Çin. Başta Avrupa'da şaşırtıcı olan Polonya'ydı. Tabii kendi kuzeyindeki riski bir miktar azaltmak açısından ya da olası savaş riski dolayısıyla Polonya Merkez Bankası'nın altın aldığını görüyoruz. Burada da yine altın alımlarına devam edeceğine dair beklentiler var. O yüzden merkez bankaları zaten bu süreç içerisinde altını en fazla destekleyen etkiye sahip oldu. Biz zirvelerden ons altında 5600 dolarları gördüğümüz zaman bugüne kadar %30 değer kazanmıştı altın. Yani yılı çok hızlı başlamıştı. Şu an %30'u tamamen eritti ve bütün getirisini eritmiş oldu. Aslında yine de belki daha fazla, belki de %30'da düşüş konuşuyor olabilirdik ama Merkez Bankası alımları Melis Hanım burada çok çok önemli olmuş oldu. Bunlar da devam edecek. Bu yılın sonuna kadar 760 tonluk Merkez Bankası alımlarının devam etmesi bekleniyor. Yani her çeyrek ortalama neredeyse 200 tonla 240 ton arasında alımlar gelebilir. Bu da yeni rekorlar getirmese bile yılın sonuna doğru Merkez Bankaların hala alımlarına devam edeceğini bize gösteriyor. Rekorlar ve tahminlere baktığımızda evet rekor 5600 olarak şu an itibariyle korunuyor. Tahminler noktasında hep konuşuyoruz sizinle de. Sibank, Commerzbank, JP Morgan, Goldman Sachs altın tahminlerini şu an güncellemeye başladı. 5000 doların üzerindeki tahminler bir miktar daha 4800'lere doğru indi. Bu yılın sonuna doğru Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri değil de belki de faiz artırımları noktasında bir adım atabileceği, belki de faiz indirimlerini 2027'nin Mart ayından sonra konuşabileceğimize işaret ediyor. Bu da ister istemez tahminlerin aşağı çekilmesini sağlıyor. Çünkü zaman maliyeti açısından baktığımızda faiz karşısında bir maliyete sahip olmuş oluyor altın. Altın taşımak. Bu da açıkçası tahminlerin güncellenmesini sağladı. Benim fikrimi sorarsanız altın kritik bir dönemde şu an itibariyle. 4100-4200 dolar bandı burada önemli bir destek olarak çalışacaktır. Yukarıda yarın enflasyon rakamlarıyla belki eğer %4'ün üzerinde bir enflasyon almazsak tabii ki Merkez Bankası'nın faiz artırım indirim ya da faizi değiştirmemesi noktasında biraz elini rahatlatacaktır veri. Burada da 4400-4500 bandına doğru belki yukarı yönde bir ivme kazandırabilir. Ama şu an genel eğilim altında bir düşüş eğilimi içerisinde. Düşüş trendi demeyeceğim, bir düzeltme içerisinde diyeceğim. Peki yatırımcılar açısından baktığımızda nasıl bir tablo var. Elinde altın bulunduranlar açısından maliyetler yüksekse tabii ki beklemeleri gereken bir dönem. Düğün sezonu olanlar açısından aslında bir fırsat oluştu. Çok da güzel. Şu an savaş sonrasında %20'lik yılın başından bu yana zirvelerden de %30 düşüş yaşanmış oldu. Bu aslında almak isteyenler açısından düğün sezonunda almak isteyenler açısından bir fırsat oluştu. Ben bunu bir düşüş dönemi değil de bir biriktirme dönemi olarak aslında adlandırıyorum. Yılın sonuna doğru da portföyüne altın eklemek isteyenler açısından da aslında önemli fırsatların içerisindeyiz diyebiliriz. Biraz daha pozitif bakmayı tercih ediyorum.
1: Peki o zaman bir de gümüş diyelim.
2: Tamam. Gümüş cephesinde daha hızlı düşüşler gördük. Dün nitekim biraz daha altına göre daha hızlı toparlanmaların olduğunu gördük. Orada da işaret etmemiz gereken seviyeler ortalama 45 dolarla 55 dolar bandı bir oluşma içerisinde olabilir gümüş fiyatları. Tabii daha zirvelerden baktığımızda çok daha hızlı düşüşler ve daha büyük kayıplara neden oldu gümüş. Doğası gereği daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz ama bir miktar yeşil enerjiye olan yatırımlar, özellikle yapay zeka rallisinin devam ettiğini ve o tarafa olan yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Gümüşün hikayesini besleyen zaten bu taraf. O yüzden o taraftaki yatırımlar peyderpey gümüşün talebini artıracaktır. Artan taleple beraber gümüşün arzının geri kalması, zayıf kalması fiyatları asıl itici güç olarak bu hikaye çalıştıracak. Ama öncelikle o altının da gümüşün de o dip çalışmalarını tamamlamaları gerekiyor öncelikle. Yoksa hep MTI'yi konuşmaya, belki de yükseliş konuşmaya devam edeceğiz. Belki bir 5-6 aylık ara veriyoruz şu an yükselişe.
1: Evet, bir dakikamız varmış. Orada da LNG fiyatlarına ilişkin yorumunuzu alayım. 3 yılın zirvesine çıkabilir diyor Morgan Stanley. Asya'da evet, artan sıcaklıklar ve Avrupa'nın kış öncesi stok yenileme ihtiyacının etkisiyle demiş. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Doğru, çetin kış şartlarından sonra aslında şimdi daha çok yazın buna ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Artık sıcaklardan Avrupa'da çok ciddi anlamda problemlerin olduğunu gördük geçtiğimiz yaz itibariyle. Hatta bu yazın başında da Fransa'da çok ciddi sıkıntılar oldu sıcaklıktan dolayı. Aslında LNG fiyatları kışın artmaz, genelde yazın artar. O da şundan dolayı, kışın stoklarını yazdan yaptığınızdan dolayı. O yüzden grafiksel olarak hem doğal gaz cephesinde, LNG tarafında aslında yazın yükselişlerinin olduğunu görürüz. Temmuz, Ağustos ayı gibi yine grafiklerde yükselişler, fiyat artışları söz konusu olabilir ama zaten yaz için şimdiden stoklar sağlanmıştır. Bir hava yolu şirketi biliyorsunuz uçuşlarını yaz sonuna kadar galiba iptal etti. Bu tarz problemler de yaşanmaya başlayabilir. Yani artık Hürmüz Boğazı'nın kapanması yaşamsallığı da etkileyebilecek noktaya getiriyor piyasadaki fiyatlamaları ve aslında ürünü diyelim ya da malı diyelim. O yüzden LNG tarafındaki stoklar şu an için problem yaratmayabilir ama evet, fiyat artışı noktasında yaz aylarında artışlar görebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Şirin Sarı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Çok sağ olun Melisa Hanım. Saygılar, yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz piyasa saatini. Saat 12'de değişim zamanında birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi yarıştı kimi?
2: Yoğun bir gün değil mi?

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İstanbul'un yeni haliyle tanışmaya hazır mısınız? MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka. Komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
6: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
7: Bizim kız okulu kazandı.
8: O zaman birikim zamanı.
9: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
7: Çok kolaymış.
8: Kolay tabii.
9: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
10: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
9: Mobilin bankası Akbank.
11: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.

Haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına gün özelinde göz atacağız diyelim ve öne çıkan ilk haberimizle başlayalım. Alarko Holding'den kapa düşen bir başlık var. Bağlı ortaklığı olan Alyat Teknoloji'nin İsviçre'de bir şirket kurma kararının aldığını açıkladı. Özellikle grubun teknoloji yatırımının uluslararası arenaya taşıması noktasında da bir strateji parçası olarak da değerlendirilebilir diyelim. Bakalım hisse performansına. Bu yıl %3'lük bir getirisi vardı. Son bu ayda sadece yani Haziran 1'den itibaren %6'lık bir getiriye imza atmıştı. Bugün de %5'e yakın bir yükselişiyle de aslında haber akışında şirket büyümesini destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. Zaten son dönemde Alarko Holding özellikle enerji, tarım ve teknoloji tarafındaki öne çıkan yatırımlarını takip ediyor. Bu ortaklığının da İsviçre'deki şirket kurma haberi de zaten bu taraftaki uluslararası kaynaklarının büyütülme açısından da önemli bir başlık diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. TAV Havalimanları'ndan bir başlığımız var. Ve Limak ortaklığı ile kurduğu Kuveyt Havalimanı Terminal 2 işletme ihalesine birlikte teklif verildiğini açıkladı. Özellikle şirketin zaten yurt dışı büyüme strateji açısından da aynı bir önceki baktığımız haber başlığı için önemli bir gelişme olarak da okuyabiliriz. Zaten TAV özelinde baktığımızda son dönemlerde hem yeni havalimanı projeleri, yolcu trafiğindeki artış, uluslararası operasyonların performansını yakından takip ediyoruz. Bir diğer taraftan tabii petrol maliyetleri bu tarz uçak tarafındaki hizmet veren, havalimanı hizmetleri veren şirketleri de etkilemeye de devam ediyor. Dolayısıyla ise performansı bugün %1'e yakın bir artış olsa da yıl özelinde baktığımızda neredeyse 10'a yakında bir eksi tarafta fiyatlamasında olduğunu takip ediyoruz. Tabii ki buna karşın operasyonel tarafa baktığımızda da hala yolcu trafiğinin ki gelen son rakamlarda bunu gördük. Güçlü seyretmesi de aslında bu tarz yeni ihale fırsatlarında orta ve uzun vadede beklentinin destekleyen bir unsur olarak da okumuş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Hitit Bilgisayar Air Zimbabwe ile olan işbirliğini yeni yazılım çözümleriyle genişletildiğini açıkladı. Şirketin zaten Afrika pazarındaki etkinliğinin artırılması açısından da dikkat çeken bir haber başlığı. Son dönemde Hitit Bilgisayar farklı coğrafyalarda yeni havayolu şirketleriyle zaten anlaşmalar yaparak öne çıkıyordu ki ihracat odaklı büyüme stratejisinde zaten sürdüğünde bu haber başlığıyla da tekrar görmüş olduk diyelim ve bakalım hisse performansına. Haftanın ikinci işlem gündeyiz. %1'e yakın Hitit Bilgisayar'da bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Yine yıl genelindeki performansa baktığımızda %1,5'luk bir eksi tarafta fiyatlaması da vardı. Bugünkü art tarafta fiyatlamasıyla aslında yeni sözleşme haberini ve iş genişletme haberleriyle birlikte de şirketin

Tabii ki uluslararası büyüme tarafındaki hikayesine destekleyen bir gelişmeye karşılık bu performansı da sergilediği şeklinde de okuyabiliriz diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Ülker tarafından bir başlığımız olacak. Hisse başına bir temettü rakamı açıkladı. Brüt olmak kaydıyla 5 lira 73 kuruş temettü ödemesi. Genel kurulda dünkü haber başlıklarında takip ettik diyelim ve bu noktada tabii ki yatırımcılar açısından da önemli bir gündem maddi. Temettü dağıtan şirketleri zaten çok yakından takip ediyor. Son dönemde de şirket tarafında zaten güçlü bir nakit yaratma kapasitesi vardı. İhracat performansı ve finansal sonuçlar derken de bu tarz temettü haberi de zaten yatırımcılar tarafından da ilgiyi arttıran bir başlık olduğunu da altını çizelim ve bakalım ülkenin hisse performansına. Gün özelinde 0,26'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Hisse fiyatı da 115 lira civarında işlemlerden geçerken yine hissenin yılbaşından itibaren performansına baktığımızda da %8'lik bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Fakat son bir ayda 111'lik bir geri çekilmesi vardı. Bu noktada bir hissede baskı görmüştük. Temettü kararı da aslında yatırımcı algısını şu haber başlığıyla beraber desteklerken de kısa vadede piyasadaki genel risk iştahı açısından da ve tüketim sektörüne yönelik de beklentilerde hisse performansı orta vadede bir destekleyici başlık olarak da eklemiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketleri konuşuyor olacağız? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim. We'll be right back.

0: this with me.
1: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes...

0: getirdi. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
1: bankacılık. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Bismarck soruyor ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
0: İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: Böyle. Otobit'te. Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
6: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam

0: Efendim, Değişim Zamanı'ndan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de değerli konuklarımızla birlikte Değişim Zamanı'nda sizlerle geleceği konuşacağız ve de yeni trendleri konuşuyor olacağız. İşte ilk konuğumuz da Secret CV CEO'su Okan Tütüncü. Okan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Şimdi aslında biraz işin hani trendleriyle başlayalım. Daha doğrusu önümüzdeki dönemde bizi bu iş dünyasında hangi yeni normaller karşılayacak? Çünkü bakıyoruz hani global tarafta yapay zekanın tabii çok güçlenmesi ve bununla birlikte de işte bazı meslek dallarının silinme riski ve de işten çıkarmalar çok fazla gündemde. İşte arka arkaya haberler geliyor. İşte Meta şu kadar kişi çıkaracak. İşte Google'dan şu kadar kişi eksiltildi gibi. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz mevcut tabloyu şu anda bu global ortamı istihdam tarafından değerlendirdiğimiz zaman? Ha, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde işte mesela bu geçtiğimiz hafta aldığımız verilerde istihdamın beklentinin üzerinde de artış gösterdiğini gördük.
1: Şimdi çok teşekkürler tabii. Çalışma hayatını yani çok geniş anlamda bakmak lazım. Bir tanesi kişinin kendisini ne kadar geliştirdiği ile ilgili. Yani eskiden bir şirkete girerken ne sorardınız? İşte maaş ne kadar zaman, ne kaç paradır? Ondan sonra ne zamanlar çalışıyorsunuz? Ve çalışma şekli, yani ne iş yapacağım ben idi. Şimdi tabii bu yavaş yavaş yapay zeka ile beraber değişmeye de başladı. Farklı yola da girmeye de başladı. Ama en önemlisi şey şu. Biz bugün yapay zeka ile insanın beraber çalışıp beraber başarıya giden yolda hareket etmesini bekliyoruz. Yani tüm dünyada bunu bekliyor. Tüm çalışanlardan da bu bekleniyor. Dolayısıyla teknolojiden kaçmak değil, teknolojiyi kullanmak. Şimdi herkes bugün baktığınız zaman beyaz yakada hep şeyler vardır. Bir rapor sunulacağı zaman işte ChatGPT ya da Gemini'ye falan sorarsınız. Oradan bir şeyler çıkarırsınız ve şey çıkar günün sonunda. O raporu verirsiniz. Hatta öğrenciler ödevlerini bunlara bakarak yapmaya başladılar. O yüzden de öğretmenler dikkat ediyorlar. Aynı şekilde yöneticiler de. Dolayısıyla şeyi doğru görmek lazım. Yani yapay zeka işleri elden almayacak. Ya tabii ki alacağı, yani bu şu son 100 yıla baktığınız zaman zaten teknolojiyle beraber gelişen işlerde birçok iş değişikliğe uğradı. Ve yerine yenileri aldı. Eskiden bilgisayar mühendisi pozisyonları, yapay zeka mühendisleri yoktu ya da yazılım uzmanları yoktu. Şimdi oluyor ve aranıyorlar. Çok fazla aranıyorlar. Dolayısıyla yapay zeka bizim hayatımızdaki önemli katma değerlerinden bir tanesi ve her gün gelişiyor. Yani mesela biz Secret CV'de ne yapıyoruz? Online mülakat sistemini bir de skorlayarak yapıyoruz. Yani bir kişi mülakatı yapıyor sistemde ve notlarıyla beraber o puanlamaya geçiyor ve puanlama sonunda insan kaynakları kişinin ne kadar puan aldığını görüp ona göre ikinci mülakata, canlı mülakata çağırabiliyor. Bu tabii ne yaptı? İnsan kaynakları, özellikle kurumsal şirketler, insan kaynaklarının işlerini hafifletti ve onlara daha farklı işler yapabilmek zamanı oluştu. Mesela çalışan deneyimi diye bir şey var artık. Çalışan deneyimi eskiden tüm şirketlere yapılan çalışanlara yapılan, şirketteki tüm çalışanlara yapılan bir hareketti. Bu bir esnek çalışma olabilir, bir yan hak olabilir, bir araba olabilir, yemek hakkı, her şey olabilir. Şimdi bu biraz daha böyle kişilerin kendi isteklerinin değişmesinden dolayı biraz daha mikro kişiselleştirmeye doğru gitmeye başladı. Yani bir güvenlik elemanının ihtiyaçları ile bir satış müdürünün ya da bir finans elemanının ihtiyacı ile bir genel müdürün ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla da onun sosyal hayatı, aile hayatı, sosyal yaşantısı ve hayattan beklentileri farklı olduğu için çalışan deneyiminde artık mikro kişiselleştirmeye doğru gidiyor insan kaynakları. Dolayısıyla en önemli şeyden bir tanesi bu çalışma trendlerine baktığımız zaman kişiler, hele ki beyaz yaka, kendisini ne kadar geliştirdiği önemli. Eskiden tek bakılan şey maaştı, işte şirketin marka değeriydi, hangi markada çalışıyorsunuz önemliydi. Ama artık bir işte ne kadar süre aynı ortamda çalışmak değil, bir işte ne kadar verimli olup ne kadar kendinizi geliştirdiğiniz önemli olmaya başladı. Dolayısıyla yani eğer kişi kariyerinde gelişmesini bir tıkanma yaşamamak istiyorsa, gelişmek ve büyümek istiyorsa, hem maaş açısından hem terfi alma açısından kendisini ne kadar geliştirdiği, neleri katma değerini arttırdığı, şirketini nasıl verimli hale getirdiğine bakması lazım. Özellikle de yeni gelenler, yani yeni üniversite mezunundan gelenler, alt kademeden sürekli genç ve daha maliyeti az insan grupları geldiği için özellikle orta kademede de böyle bir şey oluşmaya başladı. Tüm dünyada var. Sadece Türkiye için değil tabii bunlar. Terfi edememe, kariyer stoplaması gibi olmaya başladı. Dolayısıyla şirketlerde, yani sadece kişiler mi, çalışanlar mı şeyler yapacak? Hayır. Şirketlerde insan, özellikle kurumsal şirketler çalışanlarına staj programları, mentorluk programları, eğitim programları ile esnek yan haklar veya yan hakların değişimiyle veya uzaktan çalışmalarla nasıl ben bu çalışanımın oryantasyon programları da var tabii ki, rotasyona alarak nasıl ben bu çalışanımı şirketimde daha verimli hale getiririme odaklanıyor. Tabii üçüncü olarak da genel ekonomiler çok önemli ve şirketin hem satış değeri hem de gelir elde etmesi çok önemli. Yani bir şirket satış yapabilirse, karlı olabilirse eğer, dolayısıyla çalıştıracağı kadroları da ona göre atacaktır. Zaten orta kademeden yöneticinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, piramidin tepesine doğru gittikçe üst düzey daha az yönetici olduğundan dolayı daha az sayıda kişi yukarı doğru gider. Dolayısıyla orta kademede ne kadar kaldığı, ne kadar kendisini verimli hale getirdiği çok önemlidir. Zaten son yapılan, Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımız zaman çalışan bağlılığı yönetici seviyesinde bile %14'lere kadar düşmeye başlamış. Yani bir şirkete bağlılığı kişilerin gittikçe azalıyor. Bunları tabii şirketler, bunların azalıyor. Yani bu bağlılığın azalmasını düzeltmesi, ona göre de eğitimlerle veyahut da farklı modellerle geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada mikro kişiselleştirerek çalışanlarımı nasıl geliştiririm ve şirketime nasıl fayda sağlarımın planlamasını yapıyorlar. Zaten insan kaynakçıları yaptığı en önemli şey şu anda, eğer kadroları arttıramıyorlarsa çalışan bağlılığı, çalışan verimliliği ve çalışan deneyimini arttırmak. Zaten bunlarla ilgili de ajanslarla, insan, özellikle İK, insan kaynakları ajansları çalışıyorlar ki bir şirket içindeki çalışanın motivasyonu ve onun şirkete olan bağlılığı nasıl arttırabilirim diye. Yani bu çok önemli bir veri. Çünkü bir çalışanın işten ayrılma hızı, turnover hızı dediğimiz şey, eğer çoksa o şirkette, yani belli sektörlerde, belli pozisyon hariç tabii ki bunu tutuyorum, o kişinin tekrar yeni bir kişinin işe alınması ve eğitilmesi maliyeti çok daha fazladır. Yani zaten görüyoruz ki maaş hep bir numara gibi gözükmekle beraber artık yeni gelen mezunlar birinci sordukları sorular her zaman için uzaktan çalışma ya da esnek çalışma var mı oluyor. Zaten uzaktan çalışma sayesinde çalışma alanını tüm Türkiye'ye yayabiliyorsunuz. Böylece Artvin'den, Diyarbakır'dan ya da Edirne'den bir kişiyi sanki İstanbul merkezinde çalıştırır gibi ya da Ankara merkezinde çalıştırır gibi uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Bu artık her pozisyon için, özellikle Covid'den sonra çok şey olduk, alıştık buna ve bütün şirketler artık buna bakmaya başladılar. Adaylar da bu yönde istekleri var. Tüm dünyada olduğu gibi biraz genel ekonomi, tabii tüm genel ekonomiler biraz yavaş hareket ediyorlar. Hepsinde biraz kendi ülkelerine bağlı olarak da enflasyon da var. İşsizlik verileri hep böyle tehlikeli sınırlarda dolaşıyor. Dolayısıyla yani sanırım bu işte, inşallah diyoruz tabii ki, savaşlar biterse, dolayısıyla biraz ekonomiler normal dönmeye başladığı zaman tekrar şirketler kadrolarını arttıracaklar. Ve kadrolarını arttırınca da yani yeni iş imkanları ortaya çıkacak ve Ar-Ge departmanları tekrar harekete geçecek ve markalarını biraz daha yukarı doğru çıkaracaklar diye düşünüyorum.
0: Tabii sizin aslında bahsettiğiniz başlıklar çok önemli. Hani ve pek çok konuyu kapsıyor. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Hani Türkiye pazarı özelinde bu yeni alışkanlıklarla birlikte dediniz ya, bu turnover konusu sıkıntı oluyor. Sizin daha önce bir açıklama tespitiniz vardı. Z kuşağında çalışmaya karşı bir isteksizlik var demiştiniz. Şimdi İK bu noktada hani sizin gözleminiz daha çok nelere yöneliyor? Ve hani bu süreçler içerisinde hani farklılık nasıl yaratılıyor bu isteksizliği istekliliğe dönüştürebilmek için?
1: Çok doğru, çok teşekkürler. Şimdi Z kuşağı sadece Türkiye değil, tüm dünyada da aynı. Dolayısıyla yeni gelen gençler eğer kendi gelişim imkanlarını bulamıyorlarsa o firmada ve parasal anlamda da çok bir sıkıntı içinde değilse, dolayısıyla şunu tercih edebiliyor. Ya ben evde mi kalayım acaba? Oturayım, daha işler mi yapayım? Ya da yeni trendler, yeni modalar çıkmaya başladı. Nedir bu işte? Online ortamda, internet ortamında işte kanalları kullanarak para kazanma hedefleri olmaya başladı. Şimdi bunlardan dolayı Avrupa'da başlayan şöyle bir akım da var. Firmalar kendi insan kaynakları çalışanlarını yeni sisteme adapte etmek için eğitimler vermeye başladılar. Bütün firmalar çalışanlarını, Türkiye dahil buna, tüm firmalar çalışanlarını elde tutmayla ilgili yan hak, esnek hak, çalışma saatlerini iyileştirmelerine kadar, yani mesela doğum günlerinde izin verilme. Bir çalışan araba istemiyor da onun yerine onun parasını istiyor. Lara kadar birçok esnek yan hakları geliştirmeye başladılar. Yani firmalar iç iletişimle işveren markasının önemini ortaya çıkarttı. İç iletişim sayesinde çalışanlarını elde tutmanın yollarını arıyorlar. Ajanslarda bunları markalıyorlar iç iletişimle ilgili. Özellikle tepe yönetimden başlayıp insan kaynaklarının verdiği brieflere bağlı olarak yapıyorlar. Ve firmalar çalışanlarını bir şekilde nasıl elde tutarım, hangi hakları verebilirim? Mesela hibrit çalışmayı yani herkes artık kabul etti. Ki bu arada X kuşağı denen, yani

0: yaşlı kuşak hala çalışanlarını ofislere çağırmaya çalışıyor. Yani Covid'den sonra herkes esnek, daha doğrusu uzaktan çalışmaya başladı ve tekrar şey yapıyor. Fakat Z kuşağı, hayır, Z kuşağı hala da uzaktan çalışmayı istiyor. Çünkü iş hayatıyla sosyal hayatını dengede tutmak istiyor. Şimdi X kuşağı öyle değildi. X kuşağının sosyal hayatı yoktu. Direkt olarak iş hayatına girip ne iş olsa yaparım abi modeli uyguladılar X kuşakları. Daha sonra gelen kuşaklar, ya benim sosyal yaşantım da var, bir ailem de var. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Dışarıda bir parkta oturabilirim mi düşünmeye başladılar. Dolayısıyla da firmalar Covid ile beraber uzaktan çalışmaya başladılar. Ha, bazı firmalar ekstra koruma kalkanlar oluşturdular, bu uzaktan çalıştırdı, evinde çalışırken ne yapıyor diye, işte bilgisayarına kamera koymasına kadar birçok şey yaptı. Kimisi de uzaktan çalışmayı desteklemek için bilgisayarını verdi, masa verdi, koltuğunu verdi, internetini verdi. Hep böyle bir ekstra yanaklar verdi. Ama yani sonuçta adayların tamamının iş arama şekilleri değişti. Firmalar adayları, hele hele ki yeni mezunları, bir maliyet unsuru değil, onlara bir nasıl geliştirebiliriz ve hem dünyaya, Türkiye'ye ve bizim firmamıza nasıl katkı sağlarızı düşünmek zorundalar. Onlara bir maliyet değil, onlara bir yatırım aracı olarak görmek gerekir ki gençlerimizi daha fazla iş hayatına çekelim. Çünkü yani TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımız zaman zaten genç işsizliğinde rakam yani her daim yüksektir. Dediğim gibi Z kuşağı tüm dünya için geçerli bir şey, bu kural gibi artık, daha fazla haklar istiyorlar. Dolayısıyla bunları verip verimliliği arttırma yoluna gitmemizde fayda görüyorum. Dolayısıyla iç iletişim, işveren markası çok önemli şeyler. Bunların hepsini,
1: Evet.
0: yani sadece ürününüzün markası değil, çalışanınız da bir sizin markanızdır. Onu geliştirmemiz gerekir.
1: Evet, şimdi Okan Bey, süremizin sonuna geldik ama şunu da atlamadan geçmeyelim. Şimdi CV'lerde bundan sonra neye dikkat etmek gerekir? Hangi sertifikalar, işte hangi eğitimler daha fazla öne çıkacakmış gibi görünüyor? Bir de tabii İK tarafında da yapay zeka taradığı için, hani burada nedir öneriniz CV hazırlayanlara?
0: Şimdi zaten bizlerde yani bir format var, sabit bir format. Ve bu formatta deneyim var ki en önemli şey deneyimdir. Deneyim olmayanlar ne yapacak diye soracaklar direkt, deneyimsizler, yani yeni mezunlar. Tabii ki staj programları olması gerekir. Şimdi burada firmalar mutlaka staj programları açmalılar ki çocukların deneyimleri arttırmamız gerekir ki onları şey hayatına almamız lazım. Çok yetenekliler, çok zekiler, bunları katmamız lazım. Dolayısıyla yapay zeka o CV'yi bir şekilde puanlasa bile, skorlasa bile, deneyimi, yaptıkları, kendisine ne kattığı çok önemli. Yani kişisel olarak neyi geliştirdiği bir kişinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Eskiden işte bir yere girdikten sonra sabit kalırdı. Hayır, artık değil. Her daim kendisini geliştirmek için yapay zeka ile beraber kendisini nasıl geliştirebileceği ile ilgili okuması gereken noktalar var. Geliştireceği, işini geliştireceği noktalar var. Onlar üzerine yüklenecek. Yani bir numara adayda yapılması gereken şey kendisini geliştirmek ve bunu da CV'de yazmak. Çünkü artık sistemler geliştiren kişi, empati yapabilen kişi, liderlik yapabilen kişiyle sabit duran kişi arasındaki farkları ortaya çıkarmaya
1: Evet.
0: başlıyor. Dolayısıyla geliştirmesi gerekecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Hep beraber çok teşekkür ederim size de.
1: Ve efendim, buradan da yine iş hayatının farklı bir konusunu gündeme getireceğiz. Emre Gülşen bizimle birlikte, sosyal güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi bugün gelen bir karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir izin kararı. Hukuk Daire, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşemeyeceğine hükmetti. Şimdi öncelikle bu ne demek, bize bir detaylandırın ve neden önemli?
2: Şimdi şöyle, çalışanların yıllık izinleriyle ilgili haklar aslında 4857 sayılı iş kanununun 56. maddesinde yer alıyor. Ancak burada biliyorsunuz ki kanunlar ayrıntılara yer vermiyor. Sadece ilgili düzenlemenin başlığı yer alıyor. Buna istinaden de bizim yıllık izin yönetmeliğimiz var. Yıllık izin yönetmeliğinde de yıllık izinleri, işte kaç yıllık çalışmanıza ne kadarlık yıllık izin hak edişinizin olduğuna dair önemli ayrıntıları belirtiyor. Burada tabii yaş koşulu var, çalışma sürelerine ilişkin parametrelerle birlikte sizin yıllık izin süreleriniz değişiyordu. Ancak burada da çalışma izin süreleri yine işte gün hesabıyla belirtildiği için, işte çalışma günü mü, tatil günü mü bunun içerisinde olacak veya siz yıllık izin kullanırken yıllık izin tatilinize rastlayan ulusal bayram ve tatil günleri de yıllık izninizden mi düşecek? Buna ilişkin ayrıntılar yoktu. Artık bugün resmi gazetede yayınlandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu kararla ulusal bayram, tatil günleri veya hafta tatili veya resmi tatiller sizin yıllık izin süreniz içerisine denk geliyorsa bu süreler yıllık izninizden düşünmeyecek. Yani siz 10 günlük yıllık izin kullanıyorsanız bunun içerisinde bir tane hafta tatili, bir tane resmi tatil varsa eğer sizin yıllık izniniz otomatik olarak 10 gün değil 12 güne çıkmış oluyor. Tabii aslında biz de piyasanın içerisinde aktif olarak yer aldığımızdan dolayı şunu belirtmek gerekir ki büyük işletmelerde böyle bir sorun bulunmuyor. Çünkü büyük işletmeler resmi tatilleri, hafta tatillerini zaten yıllık izinleri içerisinden düşerek uyguluyorlar. Daha çok orta ve küçük ölçekli işletmelerde kanun uyum sürecine entegre olma hızı tabii kurum büyük ölçekli firmalara göre daha yavaş olduğundan dolayı bu firmalarda böyle uygulamalar söz konusu olabiliyor. Tabii bu durumda olan çalışan ne yapacak? Eğer mevcutta hala o işletmede çalışıyorsa, daha önce hafta tatiline denk geldiyse eğer yıllık izin süresi içerisinde bunu sonrasından kullanmak üzere iş yerinden yazılı dilekçeyle talep edebilir. Veya o işletmeden 5 yıl içerisinde ayrıldıktan sonra 5 yıl geçmediyse eğer yine geriye dönük olarak yazılı bir dilekçeyle o işletmeye o işletmeden bu çalıştığı sürelere ilişkin ücretlerini talep edebilecekler.
1: Şimdi bir de şunu sorayım size, yani yaz dönemi geldi artık, izin dönemi, hani çalışanlara evet, izin kullanırken nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz?
2: Şimdi yıllık izin planlaması aslında işletmelerde tabii yaz dönemi öncesinde 2-3 ay öncesinden planlanır, programlanır, yıllık izin defteri oluşturulur. Buna göre çalışanların yıllık izin programlaması yapılır. Yine aslında büyük ölçekli işletmelerde herhangi bir sorun olmuyor ama orta ve küçük ölçekli işletmelerde işçilerin yıllık izine çıkmadan önce 30 gün önceden işletmeye veya işverenine yazılı olarak talepte bulunması gerekiyor. Öncelikle yazılı olarak talepte bulunmaları birinci kritik aşama. İkincisi, yıllık izin planlamasında yıllık izin süreleri çoğu işletmede, çoğu çalışanlarda aslında şöyle bir uygulama var. Siz 5 yıllık personelseniz 15 yıllık izin yönetmeliğine göre, işte çalıştığınız süreye göre yıllık izin süreleri belirleniyor. 5 yıllık personel 0 ile 5 yıl arası 15 gün, işte 6 ve 15 yıl arası da 20 gün izin kullanıyor. Tabii burada 5 yıllık personel mi 20 gün izin kullanacak yoksa 6. yıldan itibaren mi başlayacak? Burada da yine kafaları karıştıran bir konu başlığı. Burada 6. yılından itibaren kişiler 20 gün izin kullanacak. Bu yıllık izin uygulama sürelerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Yanlış talepte bulunmasınlar, izin talepleri reddedilebilir. İzin talebiyle yine değerlendirme aşamasını geçtiğimiz zaman bir de hafta tatilleri, bugün yayınlanan Yargıtay kararına istinaden hafta tatillerinin işletme tarafından düşülüp düşülmediği kontrol edilmeli. Eğer düşüyorlarsa bu Yargıtay kararını emsal göstererek yine yıllık o resmi tatile gelen veya haftalık tatile gelen sürelerini yıllık iznine ekletebilirler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: en yüksek rakamlarına ton başında 450-455 dolarlara kadar çıktı geçen sene. Aşamalı aşamalı aşağıya indi. Direnç noktalarını kıra kıra geldi. 270-275 seviyelerinde direnç noktasında uzun süre bir kaldı. Ancak Brezilya ve Vietnam'ın üretimle ilgili arz fazlalığı açıklaması, hasattaki olumlu açıklamalarıyla beraber bu direnci de kırdı. 250 doların altına geldi çiğ kahvenin borsadaki tonu. Bu da çok önemli. 250'nin altı arz fazlasını gösteriyor çünkü. Şu anda böyle 240-45 dolar arasında seyrediyor. Yani kahvenin bu anlamda, borsa anlamında yeri gayet iyi. Ama tabii ki bunun stabil kalıp kalmaması, ne kadar süreyle devam edeceği gibi hususlar genel anlamda kahvenin borsasını ve bizim alım fiyatlarımızla aslında maliyetlerimizi ve son tüketiciye kahvenin ulaşma fiyatlarını, tabii eskalasyon anlamında diğer girdilerin de etkisi çok önemli olmakla birlikte belirliyor olacak. Dünya genelinde de ilginç bir şekilde tabii ki bir kahvenin talebinde bir azalma var. Yani pandemiden sonra bu tüketimin çok arttığı, arz işinin bir azaldığı bir yerde, tüketimin çok arttığı, avara işinin çok yoğun olduğu bir dönemde yıllık kahve tüketim oranı üretim oranının üstüne çıkmıştı. Bu arz talep dengesizliği de diğer tabii bir sürü etkenle birlikte kahvenin fiyatını çok yukarı çekmişti. Şimdi güzel bir yere geliyor. Belki bir direnç noktasını daha kırıp bizim asıl arzu ettiğimiz, beklediğimiz 180-220 dolar aralarına kadar da belki gelebilir. Bu stabillik olursa iklimsel, tabii ki siyasal, oradaki ekonomik, lojistik bir sürü etken var bununla ilgili. Bir problem olmazsa iyi bir yere gelecektir diye umut ediyorum.
1: Sizin tarafta hani marka özelinde ilk yarıyı nasıl kapatıyor olacaksınız? Kaç tane yeni şube açtınız? Özellikle nerelere odaklandınız?
0: Bizim şu an tabii yurt dışında 4 ülke, Türkiye'de 7 bölgedeyiz. 55'in üzerinde şehirdeyiz. Şu an 210'un üzerinde şube sayısıylayız. İşte yeni konseptler kattık geçen sene. Arabica Kitchen Fit ve Kitchen Fit Plus gibi. Bu sene de, hatta bu periyotta da Arabica Sweet House diye yeni bir konsept kattık gündemimize. Yarın hatta böyle bir demo simülasyon şubesini açacağız. Bunların hepsiyle birlikte çok hızlı bir şekilde 250'nin üzerine çıkacak gibi görünüyor şube sayımız. Hedeflediğimiz de buydu 2026'nın sonuna kadar. Yeni yılda 15'e yakın yeni şube açtık. En büyük büyüme ve odaklanmamız geçen 2025 yılının ortasından itibaren İstanbul oldu. İstanbul'da yeni şubeler açtık ve açmaya devam ediyor şu an. 2-3 tane şantiyemizde başlıyor oluyor. Hem halihazır şubelerimizin yeni konseptiyle renovasyonlarını yaparken, hem yeni konsepte Arabica Cafe House şubeleri açarken, hem de yeni deneyimlerimizle Arabica Cafe House Maestro, Kitchen Fit ve Kitchen Fit Plus yanı sıra Sweet House şubelerimizde açmaya, yatırma bir şekilde deneyimi aslında pazarlamaya devam ediyoruz.
1: Evet. Şimdi peki deneyimi pazarlamaya devam ediyoruz dediniz. Buraya biraz açalım çünkü yeni konseptleriniz de varmış. Hani özellikle bu fokus olduğunuz alanlar nereye doğru kaymaya başladı? Nasıl bir hani farklı segmentler yaratmaya çalışıyorsunuz?
0: Artık uzun süreden beri söylüyorum zaten, ben bu pandemi sonrasında gerçekten artan bir avara işi ve tüketim çılgınlığıyla bazı şeyler görünmüyordu. Ama özellikle 2025 yılının ikinci yarısından sonra herkes aslında ekonomisine biraz daha dikkat eder, tüketimine biraz daha dikkat eder hale geldi. Bu bağlamda da aslında tüketicilerin niteliği, seçiciliği de artmaya başladı. Bu bağlamda artık bütçelerinden ayırdıkları yüzdenin de aslında ciddi önem arz ettiği bir yerde nereye gideceklerini, ne yiyeceklerini, ne içeceklerini, gittiği yerin onlara ne katacağını veya bir Walmart anlamında onlara nasıl dokunduğunu sorgulamaya başladılar. Biz zaten bunu çok önceden beri hem

0: gözlemliyorduk. Hem de bu kapsamda aksiyon almayı arzuluyorduk ama pandemiden çıkış süreci bizim için çok zorlu ve stabil hale gelmemiz böyle 2025'lere kadar buldu gerçekten. Ondan sonra bir atağa geçerek bu konseptlerimizde şunu yapmaya çalıştık. İhtiyaçların ve şubelerimizdeki deneyimlerini arttırmaya çalıştık. Nasıl mesela? Arabica Cafe House Maestro konseptinde İstanbul Bebek'te ve Koşu Yolu'nda açtık. Sadece kahve değil, mocktail barımız var. Yerinde kahve kavurma var. DJ performansları ve etkinlikler yapıyoruz. İmza günleri yapıyoruz. Programlar yapıyoruz. Orada işte yakında işte open açık sahneler başlayacak. Orayı böyle bir sadece gelip kahve içtiğiniz yer değil de aynı zamanda deneyim yaşadığınız bir hale getirdik ve orada alakart konseptimiz de var. Bir dünya mutfağı gibi, işi sadece yemek olan bir konsept gibi değil ama ciddi yemeklerimizin olduğu, ihtiyacı karşılayan bir mutfağımız da var orada. Bunun yanında Arabica Kitchen Fit yaptık. Arabica Kitchen Fit'te ise normal kafe, yani kahve barımızın tamamı olmakla birlikte soğuk meze, salatalar ve bowl'lar yanı sıra günlük değişen menüsü olan sıcak yiyeceklerimizin de olduğu aslında bir line'ımız var. Burada gelip misafirlerimiz istediği ürünlerden seçip tabağıyla kilo üzerinden ödeyebiliyor. Bir de burada soğuk sıkım içeceklerimiz de oluyor daha sağlıklı. Fit Plus'ta bunun sıcak yemeği ve yerinde üretimi olmayanı, bizim merkez mutfağımızda üretilip her şey modifiye atmosferli şubelere gidiliyor, gönderiliyor. Orada da yine soğuk mezeler, salatalar ve bowl'ların olduğu, yine soğuk sıkımın olduğu bir konsept. Arabica Sweet House'sa daha küçük, daha yatırımı düşük, kar marjı güzel, sürümü yüksek ve pazar yeri e-ticaret satışının ve algıtın yoğun olduğu, ekler başta olmak üzere tatlının yoğun olduğu, içine de minimal bir Arabica Coffee House formülle sınırlı sayıda kahvenin olduğu bir deneyim merkezi yaratmaya çalıştık. O da farklı bir segment ve ihtiyacı karşılayacak bir konsept. Çünkü bizde 3 tane de fabrika olduğu için gıda üretim, tatlı üretim, sos, şurup, püre ve kahve kavurmanın yanı sıra bunları da bir şekilde hem değerlendirmek ve hem pazarda yeni bir aktör olmak ve de son tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni deneyim ve konseptler oluşturmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Evet, peki siz şube açarken bu lokasyon stratejiniz neye göre gelişiyor?
0: Biz o konuda biraz fazla hassasız. İşte 2014 yılında kuruldu Arabica Cafe House Ankara merkezli. O günden beri bizim franchise ile ilgili bir reklamımız yoktur, ilanımız yoktur. Bir yere bir katılmayız, bir yere bir franchise ile ilgili. Ve gerçekten şirketimizden hisse verir kadar hassas olmaya çalışıyoruz. Benim görüşmediğim hiçbir yatırımcı, hiçbir belirli bir yere gelmiş hiçbir aşama yok. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bizde bir üçgen vardır. Deriz ki bu üçgen tamamlanmadan ne kendimiz şube açarız ne bir yatırımcıya şube açarız. Yatırımcı istese ben bunun bedeline katlanacağım dese de onay vermeyiz dediğimiz bir üçgen var. Doğru kişi çok önemli, doğru kişi. Yani oturup sadece iyi günde değil kötü günde de konuşabileceğimiz, iş geliştirebileceğimiz, bir sorunu birlikte çözebileceğimiz ve sistemi birlikte geliştirebileceğimiz, kazan kazan modelinde de ilerleyebileceğimiz doğru bir iletişim ve bakış açısını arıyoruz. Bunun olduğu yerde bir doğru yer stratejimiz var. Bu doğru yere iki türlü bakıyoruz. Yapay zeka destekli bir uygulamadan 50 tane farklı parametreyi bu lokasyon için değerlendirip böyle 30-35 sayfalık bir rapor çıkartıyoruz. Fizibilite raporu. Bu rapor tahmini cirolamaya kadar yapıyor. Bu raporlamayı da bütün parametrelere bakarak detay detay çıkartıyoruz. Ardından da fiziki ziyaret ediyoruz ve lokal gözlere de oranın bilgi sahiplerine de danışıyoruz. İkisinin görüşü uyum sağlıyorsa, yatırımcı adayımızla da veya bizim kendi sistemimiz içinde de o örtüşüyorsa tamam diyoruz. Ama bu da yetmiyor. O yerin ticari koşullarına da bakıyoruz. Biz yatırımı, yatırımcımız veya kendimize hiç fark etmez zaten farklı bir uygulama yok. 3 yıl altında amorti etmeye çalışıyoruz. Fizibilitemiz ve planlamamız, hedefimiz bu. Bunu sağlayamayacağını da gene tabii ki bir forecast yaptığımızda oranın kiralamasıyla ve diğer şartları ile ilgili, yatırım maliyeti ile ilgili durumlar da çok etkiliyor. O yüzden de yerin fiziki koşulları, kiralama tutarları da uygun mu diye bir daha bakıyoruz. Ciromuzun içindeki oranı yerindeyse sonunda o şekilde onay vererek start veriyoruz. Bunun olmadığı hiçbir yerde maalesef ki yatırımcı çok istese de bu yatırıma onay vermediğimiz gibi kendimiz de açmıyoruz.
1: Evet, peki şimdi tabii son günlerde çok konuştuğumuz, malum popüler olan bir maça konusu var. Siz ürünlerde kullanıyor musunuz ve nasıl görüyorsunuz bu kadar popüler olmasını?
0: Bazen globalden gelen veya bizim kendi işlemlerimize çıkan tabii ki trendler oluyor. Maça hem bu trendler içinde ama bu trendlerden de ayrılabilecek aslında bir lezzet ve sağlıklı içecek tüketimi kategorisinde yer alan bir ürün. Bizim maça ile ilgili çalışmalarımız olduğu gibi menümüze maça direkt içecekleri ve normal özütten de değil yani tozundan demlediğimiz maça içeceklerimiz de vardı. Bir ara çok keyifliydi. Sonra o trendin biraz azaldığı bir yerde biz menüden biraz da yapım standartında zorluk vardı. Çünkü şimdi maçayı başka türlü çalışıyoruz. Orayla ilgili bir Ar-Ge yapıyoruz. Kapsüle evritmeye çalışıyoruz maçayı. Hem lezzet hem kalite standartını sağlayabilmek için. Maça bu bağlamda gerçekten sağlıklı ve beğenen tüketicisi için ayırt edici bir bulundurulması gereken bir ürün. Bunun gibi dediğim gibi trendleri hem yakalamak hem de kalıcı olanlarına sahip çıkmak çok önemli son tüketici ve beğenisi adına.
1: Evet. Bu arada tabii yaz gelince farklı ürünler de öne çıkmaya başlıyor. Ne dersiniz, bu yazın favori ürünleri hangileri olacakmış gibi görünüyor?
0: Yani her yaz tabii frappe grupları, iced tea grupları bizde çok tüketilen ürünler ama bu sene apayrı bir şey yaptık. Nutella'nın globaldeki markası Ferrero ile biz globalde ilk defa da bizim sektörde böyle bir anlaşma oluyor. Bir işbirliği yaptık, protokol imzaladık. Nutella frappe yaptık. Hem Nutella'nın kendisini kullandığımız, hem ismini ve logosunu kullanabildiğimiz ve Nutella ile birlikte reçete geliştirdiğimiz bir ürün. Yine protein oranı arttırılmış bir frappemiz ve yine fıstıkla, gerçekten fıstık ezmesiyle yaptığımız bir frappemiz var. Tatlı grup sevenlerde bunlar çok popüler. Onun dışında da biz geçen senenin, yani bir önceki senenin sonlarında faaliyete geçirdiğimiz Bonfesta diye bir fabrikamız var. Burada kendi sos, şurup, pürelerimizi üretiyoruz. Toz gruplarımızı üretiyoruz. Burada hiç glikozsuz pancar şekerinden üretiyoruz bunları. Şimdi orada da çok güzel Ar-Ge'ler yaptık. Orada da yeni karışımlarımız, bitki çaylarımız, ice-tea'lerimiz var. Bunlar da bayağı bir ilgi görüyor. Ama bunları sürekli işte hem son tüketicinin geri dönüşlerine, hem şube çalışanlarımızın geri dönüşlerine göre revize ediyor, geliştiriyor, yenilerini ekliyoruz. Ve dönemsel içeceklere de çok önem verdiğimiz bir aslında dönem geçiriyoruz. Bu bağlamda tabii kahve severler için cold brew, yani soğuk demleme kahveler zaten olmazsa olmaz, vazgeçilmez. Yine ice filtre, ice americano, klasiklerde bunlar zaten yerini koruyor ama diğer gruplarda da bu şekilde terliyor, gayet de güzel gidiyor şu an.
1: Peki en çok Türk tüketicisinin tükettiği ürünler hangileri, en çok talep neye var?
0: Vallahi yazmış ayırmak lazım. Kışın bizde en çok tüketilen ürünlerin başında gene halen filtre kahve yer alıyor. Türk kahvemiz ve Amerikanomuz çok iyi yerde gidiyor. Klasik grubunda, süt ve şurup veya sos olmayan grupta. Diğer tarafta da bizim yine Arabica Latte'miz. En çok kış grubunda tüketilen, ki Arabica'nın Ice Latte'si de yaz grubunda çok yoğun tüketiliyor. Ama biraz yaş grubuna göre de değişiyor. Gençler daha çok tatlı grubu seviyor. Ve o yüzden de daha mocha tarzı ürünler içinde beyaz çikolatanın, çikolatanın olduğu, vanilyanın olduğu grupları daha çok seviyorlar. Biraz daha orta ve üstü yaş grubu daha sadece sütlü veya sadece bas kahveli ürünleri seviyor. Ama benim kendi adıma çok mutlu olan, beni mutlu eden bir konu da Türk kahvesinin satışlarda yerini hiç kaybetmemesi. Hatta Türk kahvesi artık demleme yöntemi olarak globalde de lanse edilen ve dünyanın ünlü baristaları tarafından da işletmelerinde servis edilen bir içecek. Onun da yerini koruması bizim kültürümüzden çıkmış bir demleme yöntemi olarak beni ayrıca mutlu ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Sertaç Yalçın, Arabica House CEO'su. Size kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim size de. Çok sağ olun. İyi günler.

0: Ve şimdi de Erhan Baykan'la birlikteyiz. Sastex Global kurucu ortağı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin alan tabii tekstilde sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk, kalite kontrol ve de kurumsal eğitimler. Sürdürülebilirlik tarafıyla başlayalım. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki performansı yurt dışı örneklerle kıyasladığınız zaman nasıl bir yön çizdi yıllar içerisinde bizim tekstilde sürdürülebilirlik konusu?
1: Evet, açık söylemek gerekirse sürdürülebilirlik biliyorsunuz artık çevreyi anlamına gelmiyor. Artık hani sürdürülebilirlik denildiği zaman direkt insanların aklında çevre konusu var. Bugün birçok kişi sürdürülebilirliği geri dönüşüm, karbon ayak izi, enerji tasarrufu olarak görüyor. Bunlar elbette önemli konular. Yani, ama işin sadece bir kısmı. Bizler sürdürülebilirliği 3 başlık altında değerlendiriyoruz. İnsan, çevre ve ekonomi. Öncelikle insan bu sürdürülebilirliğin odak noktası olarak görüyor. Çünkü kendini değerli hissetmeyen, güvenli bir ortamda çalışmayan insanların olduğu yerde gerçek anlamda sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. Bir ürün çevre dostu olabilir ama çalışan hakları ihlal edilerek o ürün için sürdürülebilir olmak mümkün değildir. Bu nedenle sosyal uygunluk, çalışan sağlığı, güvenliği, adil ücretlendirme, çalışan memnuniyeti sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından biri. İkinci konuyu ele alabiliriz. Tekstil sektörü biliyorsunuz enerji, su, kimyasal kullanımın çok yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi. Bu nedenle artık fabrikalar sadece ne kadar üretim yaptıklarına değil, o üretimin nasıl yaptıklarına odaklanmak zorundalar. Çünkü maliyetlerin de verimliliğin de en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ne kadar enerji tüketiyorsunuz, ne kadar su tüketiyorsunuz, karbon emisyonunuz nedir, atıklarınızı nasıl yönetiyorsunuz? Bugün Avrupa'daki markalar bu soruların tamamını artık soruyorlar. Ülke olarak çok iyi hazırlandık, çok hızlı bir ivme kazandık bu konuda 2026 itibariyle. Tabii bizi burada terbiye eden özellikle uluslararası markalar oldu. İhracat yapan firmaların çalışmış olduğu markalar bunu bir zorunluluk haline getirdi. Eğer bu sistemlere uyum sağlayabiliyorsanız bu oyunun oyunun bir parçasısınız. Eğer sağlayamadığınız anda direkt oyun dışı kalabiliyorsunuz maalesef. Yani bu pazarda yer alabilmek için bu sistemlere hızlı bir şekilde adapte olmak, sistemleri kurmak ve verimlilik hesaplarınızda özellikle sanayicilerin artık bizzat kendilerini işletmenin içerisinde bulunacağı bir verimlilik kayıtlarına girmesi beklenmektedir.
0: Evet, sizin tespitiniz nedir? Yani bizim özellikle firmalarda hangi sıkıntılar ağırlıkta? Hani bir numaralı problem nedir desek ne dersiniz?
1: Yani bir numaralı problem işte bu regülasyonları tam tanımlayamamaları. Bunu bir maliyet yükü olarak görmeler aslında. Çünkü aslında baktığınızda sürdürülebilirlik bir değerlendiriyoruz. Yani enerjinizi verimli kullanırsanız maliyetiniz düşer. Fakat evet bu dönüşümler enerji sistemleri dönüşümleri, su verimliliği, su dönüşümleri ciddi maliyet isteyen projeler. Bu sistemleri kurabilmek için gerçekten iyi bir yatırım yapmanız gerekiyor. İyi bir para havuzunuz olması gerekiyor. Bu sistemleri

0: hızlı bir adapte olabilelim. Fakat zaten ileriye dönük hani bunların karşılığını alabilecek misiniz dedi. 5 yıllık bir beklentinin sonucunda kesinlikle yatırılan bu ücretler, yatırılan bu sermaye, bu fiyatlar tekrar geri kazanım sağlamaktadır. Biz bunların tespitlerini yaptık. Türkiye'nin burada çok büyük bir avantajı var. Güçlü üretim altyapımız var bizim. Doğal olarak uluslararası markaların göz bebeği konumundayız. Tecrübeli insan kaynağımız var. Avrupa'ya yakınlığımız, hani bu konuda terminsel anlamda çok hızlı dönüşler sağlayabiliyoruz. Evet, bunlar bizim vazgeçilmez taraflarımız diyebiliriz. Fakat sürdürülebilir dönüşümden eğer doğru yönetebilirsek bunu bir maliyetten daha çok ciddi bir rekabet avantajına dönüştürebiliriz diğer ülkelerde. Yani kaliteli üreten eskiden vazgeçilmezdi ama şimdi sürdürülebilir üreten, bunu veriyle kanıtlayabilen şirketler ön plana çıkacak. Yani tekstil sektörünün geleceği tam olarak burada şekillenecek.
1: Önemli. Tekstil sektörünün geleceği dedik. Son dönemde malum Mısır konusu çok öne çıktı. Siz burada ne gözlemliyorsunuz? Yani Mısır şu anda Türkiye'nin rakibi mi kendi alanında? Bu tekstil
0: Yani
1: tarafında.
0: şöyle, evet, tekstil tarafında kalite ve verimlilik ile alakalı rakibi olarak görmüyorum. Fakat burada Mısır'a ön plana çıkaran tabii düşük ücretler, işçilik maliyetleri. İnsanla, yani bizim ülkemizdeki sanayicilerin Mısır'a kaymalarının sebebi biraz böyle işte Çin'e bağımlılığı, tedarik zincirlerini biraz dağıtmak, Avrupa pazarına daha yakın olmak istiyorlar. Mısır biliyorsunuz işte hani gerçekten göz doldurur bir işçilik ücretleri var. Fakat verimlilik olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Biz orada da incelemelerimizi yaptık. Bir hafta kaldık. Tekstil sektörünü orada yerinde inceledik. Fakat hani belli bir seviyeye gelme, yani tekstildeki kalite ve verimlilik açısından ciddi anlamda süre alacak olarak görüyorum. Yani Avrupa yakınında ve rekabetçi işçi maliyetleri bunlar için bunların bir farklılık görmüyorum.
1: Evet. Peki sizce hani özellikle Türk firmaları global tarafta daha da öne çıkmak istiyorsa şunları yapmalı dediğiniz gündem maddeleri neler?
0: Yani böyle artık biliyorsunuz bu regülasyonlar ciddi bir şekilde üzerimizde baskı yaratmaya devam
1: Ay
0: ediyor.
1: Allah'ım ya.
0: Bu dönüşmek bu anlamda çok önemli. Bir görünmeyen risklerimiz çok fazla. Yani markalar bu oyunun içerisinde, firmalar bu oyunun içerisinde kalmak istiyorlarsa markaların da vizyonlarını korumak amaçlı. Markaların beklentilerine çok hızlı bir değişim göstermek zorundalar. Yani sosyal uygunluk konularına ciddi anlamda değer katmaları gerekiyor. Çevresel ihlallerin önlerine geçmesi gerekiyor. İzlenebilirlik hatalarını, yanlış veri beyanlarını, şeffaflık problemlerini aşarak gerçekten güvenilir iş ilişkisini sürdürebilecek bir oyuncu olarak kalmaları gerekiyor. Yıllarca biliyorsunuz hem Amerika'nın yıllarca çalıştığı markayı birkaç gün içerisinde kaybetmesine neden olabiliyor. Bu uygunsuzlukların temeli. Yani bunları sağlarsanız, tamam kaliteli üretim yapabiliyor olabilirsiniz ama bunları sağlayamazsanız bu oyunun dışında kalırsınız. Yani bu artık çok net. Hani biz işte marka bizden vazgeçmez, bizim ülkemizden vazgeçmez. Kendi vizyonlarını korumak amaçlı markaların da keskin kriterleri var. Bu küresel dönüşümler, sosyal anlamdaki gereklilikler, ihlallerin önüne geçmek, hızlı dönüşebilmek markaların tercih sebebi artık.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erhan Baykan, Sastex Global kurucu ortağı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun.
1: Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. 13'te yine birlikteyiz. Yatırım gününde piyasalardaki son

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Fırsatını kaçırma.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
3: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Nasıl ama?
5: Altın değerinde bir gol hocam.
3: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
7: Evi aldıktan tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
6: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
7: Harikaymış ya.
8: Daha neler var?
6: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
9: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
6: Mobilin bankası Akbank.
10: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum Gökyüzü.

0: ölçülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: İFinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
4: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
2: İFinans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
2: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
3: Hangi kredi? Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
6: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresi

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da ABD'de.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünün herkese merhaba. Melis Gobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaları konuşacağız. Önce bakalım haber özetlerine, günün öne çıkan haberlerinde neler var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, taraflar arasında süren görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirterek bir anlaşmanın 2 ila 3 gün içinde imzalanabileceğini ifade etti. Çin, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamasında taraflara gerilimi tırmandırmama uyarısında bulundu. Pekin yönetimi görüşmelerin kritik bir aşamaya girdiğini belirterek askeri seçeneklerin çözüm üretmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da kritik bir aşama daha tamamlandı. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplam 163 temsili yakıt demetinin yükleme işleminin 5 gün boyunca kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Bankanın politika faizini sabit tutması bekleniyor. Citigroup ve Goldman Sachs'ın ardından Morgan Stanley de beklentisini açıkladı. Banka Haziran toplantısında politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını beklediğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık ve 3 aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. 6 aylık dönemde BIST endeksi yıllık bazda ise külçe altın en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.
0: Ve şimdi bakalım piyasalardaki genel hava nasıl? Küresel haritamıza bir dönelim. İçeride BIST endeksinde 0.45 yukarıdayız. Avrupa tarafında karışık bir seyir. Londra 0.26 geride, Frankfurt 0.67, Paris 0.95, Madrid %1 yukarıda. Asya'da pozitif bir seyirle günü tamamlamıştık. Hong Kong 0.37 gerideydi. Güney Kore 8.18, Çin Şangay 1.28, Hindistan 0.51 yukarıda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de pozitif vadeli taraf şu an. S&P 0.45, Nasdaq 0.78, Dow Jones 0.27 yukarıda. Tabii piyasaların, küresel piyasalar İran ve İsrail arasındaki saldırıların durmasıyla nefes almış görünüyor. İsrail ve İran barış görüşmelerini tehlikeye atan saldırıları durdurma sözü vermişti. Diğer taraftan Trump'ın da açıklamaları vardı. İki hafta içerisinde bir sonuca ulaşacağı bu konunun şeklinde. Bakalım göreceğiz ilerleyen süreçte bizi neler bekliyor. Şimdi işte bu bir hafif sakinleme diyeceğimiz ortamda bakalım enerji tarafında petrol fiyatlarındaki son durum nasıl? Brent petrolde 1.71'lik geri çekilme 92.64, petrol 89.11, doğalgaz 3.18'de 0.99 yukarı yönlü hareket var. Petrolde ise geri çekilme. Ve dönelim kıymetli metal tarafına. Ons altın 4.330'da, gümüş 0.31 yukarıda 68.38'de, platin 1.767, paladyum 1.230.

0: Dedi. Şimdi buradan dönüyoruz İrem Özbay'a. Kendisiyle birlikte piyasalardaki son durumu konuşacağız. A1 Kapital Satış Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba Melis Hanım.
0: Şimdi bugün tabii Trump'ın açıklamaları ve İsrail-İran barış görüşmelerini tehlikeye atan bu saldırıların durmasıyla biraz nefes almış gibi görünüyor piyasalar. Trump ne demişti onu da hemen bir hatırlatalım. 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğiz. Anlaşma sürecinde çok iyi gidiyoruz. İran için birkaç gün içinde bir anlaşma teklifi olabilir. Tam zafer ilan ettiğimizde kazanmış olacağız. Bu süreçte birlikte benzin fiyatları da hızla düşecek diyor Trump. Şimdi mevcut ortamda şu anda piyasalara yansıması nedir bu gelişmelerin? Genel bir değerlendirme alalım sizden.
1: Evet, dünyanın gözü kulağı aslında İran-İsrail arasındaki savaşın bitip bitmeyeceği. Burada önemli mesajlar geldi. Özellikle saldırıların durdurulması hem İran kanadından hem İsrail kanadından durdurulması piyasaları rahatlattı, ciddi bir yükselişi sağladı. Tabii burada özellikle Amerika'nın aslında net duruşunu takip ediyoruz. Yani Trump seçimler öncesinde geri çekilen bir petrol fiyatı ve burada savaşın tamamen bitmesi yönünde bir isteği var ama İran'ın da duruşu net, İsrail'in de duruşu net. O yüzden orta yol bulma noktası tabii gidilecek mesafe hala var. Yani zaten bu savaş başlamadan önce de ateşkes sürecindeydik ve aslında hani masadaki bir savaşı konuşuyor gibi bir görünüm vardı. Onun saldırıya dayanmasının önlenmesi oldukça önemli bir adımdı. Bunu takip ettik ama ilerleyen süreçte bu kadar kısa, 2 haftada bitecek gibi mi? Orası soru işareti. Çünkü İran'ın bu uranyuma yönelik mesajları, nükleer silahlanma yönündeki tavrı net. Amerika'nın, İsrail'in buradaki duruşu net. Ne yönde gelir, ne yöne evrilir, burası önemli olacaktır. Dünya açısından da petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, farklı senaryolar da konuşuluyor çünkü artık. Tabii çok kritik, enflasyonist baskısını görmeye devam ediyoruz. Enflasyon verilerini de alacağız. Orada da bu etkileri hissediyoruz maalesef ki. 92 dolara kadar geri çekildik ama 80 doların altına gelmesi daha geri çekilen bir görünüm. Tabii piyasaları rahatlatabilir ama tamamen savaşın bitmesi için henüz erken gibi duruyor. Umarız Trump'ın açıklamaları gerçekleşir ve hızlıca savaşı sonlandırırız ama hani 150 dolarları konuşanlar da var, 50 dolarları 80 dolara gelen görünüm de var. Yani orada hala o belirsizlik hikayesi bence piyasalardaki baskıyı devam ettiriyor. Yani bakıldığında evet piyasalar bugün toparladı, dün de olumlu bir hava vardı ama genel olarak aslında o tamamen savaşın bitmemesi piyasalardaki baskı unsurunu tetikliyor. Esas konu tabii ki boğazın açık kalıp kalmayacağı. Yani Hürmüz boğazının açılması en önemli başlık. Buraya yönelik bir açıklama gelirse bile, savaş gitmese bile, burası netleşirse o zaman çok daha düşen bir petrol fiyatlaması takip edebiliriz. Bence piyasaların esas gözü kulağı burada.
0: Evet, peki şimdi bu arada içeride de Mehmet Şimşek'in dün açıklamalarını bir hatırlatalım. Önemli açıklamalar vardı çünkü orada. Bizim de tabii bu hafta gündemimiz malum Merkez Bankası olacak. Enflasyonda düşüş trendi devam edecek diyor Mehmet Şimşek. Savaş enflasyona ilave baskı oluşturdu. En az 5 puanlık ek enflasyonist bir etki ortaya çıkardı. Ama savaşın ekonomiye etkisi yönetilebilir düzeyde diyor. Yıl sonu itibariyle kira enflasyonu %30-35 aralığına gerileyebilir. Çünkü 750-800 bin konut girmiş olacak sisteme diyor ve şoklara karşı tampon oluşturduk, rezerv biriktirdik. Petrol düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye var, açıklamalarını yaptı. Şimdi burada tabii en az 5 puanlık enflasyonist etki savaş nedeniyle ortaya çıkacak açıklaması önemli. Ne dersiniz, yıl sonu nasıl bir enflasyon görebiliriz sizce?
1: Evet, bu savaşla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi tabii enflasyonu yukarı yönde revize etmemize neden oldu. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasında belirttiği gibi zaten 21'lik enflasyon hedeflemesini 5 puan yukarı 26 düzeyine getirmişti burada Merkez Bankası. İlerleyen süreçteki beklenti ve görünüm enflasyonu yukarı yönlü revize edildi. Hala enflasyonla mücadele süreci devam ediyor ve bunun etkilerini de, sıkılaşma etkilerini de aslında verilerden alabiliyoruz. Büyüme verisini de gördük, sanayi üretim verisinde de. Yani o sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik veriler almaya devam ediyoruz. Ve bu da açıkçası tabii ki bu sıkılaşma süreci de piyasaları aşağı çeken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor yani veriler anlamında, ekonomik aktiviteler anlamında. Buradaki görünümü takip ediyoruz. Petrol fiyatlarının yükselmesi enerji bağımlılığı yüksek ülkeler açısından tabii

0: kritik bir unsur oluyor. Ama aynı zamanda petrol fiyatlarının geri çekilmesi demek faizlerin enflasyonist süreçte faizlerin de rahatlaması demek. Dolar endeksi tarafındaki o yukarı yönlü seyrin aşağı dönmesi demek. Bu da gelişmekte olan ülkeleri yarayan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Özellikle hani buradaki Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da yabancı yatırımcı açısından da son dönemde alınan kararlar var. Görüşmeler, temaslar devam ediyor. Buradaki yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönmesi, gelişmekte olan ülkeler pazarındaki o pastadan payını alabilme noktasında Türkiye'nin tabii burada daha ön plana çıkabilecek bir ülke olarak karşımıza çıkacaktır. Ama içeride bizim hikayemiz, enflasyonist baskı hikayesi savaş öncesinde de maalesef devam ediyordu. Yani yıla baktığımızda ilk 2 aylık verilerde enflasyonist aylık bazda enflasyonun maalesef yüksek seyri devam ediyordu. Özellikle gıda enflasyonu tarafındaki yüksek seyir devam ediyordu. Mayıs'ta buna biraz es verildi ama beklentilerin bir tık üstünde geldi. O yüzden aylık bazda gelecek veriler yıl sonunu şekillendirecektir. Hala %9'un üzerinde bir veri takip ediyoruz. Bu da tabii Merkez Bankası'nın hani faiz kararını da alacağız bu hafta. Merkez Bankası'nın da elini daha zorlaştıran, yani o faiz indirimlerinin bir miktar daha ötelendiği bir görünüm maalesef karşı çıkıyor. Ama rezervlerin güçlenme hikayesi çok kıymetli. Bu noktada hem dolar TL tarafındaki bu seyir, yabancı dolarizasyon etkisinin artık hayatımızda olmaması, bu noktadaki rezervlerin güçlenmesi tabii önemli bir silah. O yüzden de buradaki bu süreci, yani savaş dönemi öncesinde bu rezervlerimizin güçlenme hikayesi tabii çok kıymetli ama hala bu etkinin devam etmesi enflasyonu yukarı yönlü çeken ve faizleri de yukarı yönlü seyrini devam ettiren bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Yani 2026 yılı açısından daha sıkılaşan bir görünüm, parasal sıkılaşmanın etkilerini hissettiğimiz bir süreç daha devam edecek gibi gözüküyor.
1: Evet, peki şimdi tabii malum bu hafta TCMB haftası dedik. Morgan Stanley'den de bir değerlendirme geldi. Politika faizi %37 seviyesinde sabit bırakılacak. Sıkı para politikası duruşu korunacak. Faiz indirim döngüsü 4. çeyrekte başlayabilir. 2027 yılında faizlerin 27,5 seviyesine gelmesi bekleniyor demiş Morgan Stanley. Ne dersiniz? Hangi tespitlere katılırsınız?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın para politikası kurul kararında bu hafta sabit bırakmasını bekliyoruz. Özellikle tabii zaten bakıldığında %37 faiz şu aşamada ama haftalık repo ihaleye ara vererek aslında merkez %40'tan fonlama gerçekleştiriyor. O yüzden savaş öncesinde aldığı bu önlemle aslında oradaki dengeleri düzenleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Burada bu toplantıda üst bank, yani bu koridordaki oynama merkezin hamle alanını güçlendiren bir unsur ve burada belki bir revizeye gidebiliriz. Evet, buradaki raporlara katılıyoruz, yani orada merkezin bu noktada faiz indirimleri için daha henüz zamanı var. Ama hani bu yıl içerisindeki faiz indirimleri, 2027'deki alacağı önlemler tabii önemli olacaktır ama 2027 yılında farklı bir de sayfa açacağız. Seçim dönemi, seçim ekonomisini de konuşmaya başlayabiliriz. Belki buradaki süreçte oradaki ekonomik aktivitelerin canlanması da iki süreç enflasyonist etkilerini de konuşacağımız bir görünüm takip edebileceğiz. O yüzden buradan çok öngörebilmek zor ama hali hazırda geri çekilen enflasyona tabii politika faizinin de aşağı yönlü inmesini takip edebiliriz. Biraz beklentilerin şekillenmesi önemli. O yüzden bu dönemde merkezin aslında sıkılığını koruması ileriye yönelik olarak da faizin daha hızlı inebileceğini de bir mesaj olarak piyasalara verecektir. Özellikle hem ekonomi yönetimi tarafından da bu mesajların yinelenmesi, beklentilerin şekillenmesi adına oldukça kıymetli. Ama dünyada da enflasyonun yükseldiği bir görünüm var. İşte Amerika enflasyonunu alacağız. Orada da 3.8'den 4.2'ye revize edildi yıllık enflasyon. Burada da en büyük kalem enerji kalemi. O yüzden biz de içeride bu kalemin yükselmesinin hikayesini hissedeceğiz. O yüzden biraz daha burası şekillendirecektir. Net bir öngörü yapabilmek şu aşamada daha zor. Merkezin de bu noktada öngörü yapabilme ihtimali biraz daha düşüyor. Tabii bizden daha fazla veriye ve bilgiye sahipler. Ama öngörülebilirlik azalıyor dünyada. Bu noktada bu döneme bakmak biraz daha yılın belki son çeyreğindeki faiz indirimlerini konuşabileceğimiz bir görünüm takip edebiliriz. Ama hala o sıkılığı hissedeceğimiz bir görünüm var.
1: Evet. Peki borsadaki performanslara dönelim. Ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki şu andaki geldiğimiz seviyeleri siz nasıl görüyorsunuz? Bugünkü kapanış beklentiniz nedir?
0: Borsa İstanbul'da tabii benzerlerinden daha hızlı olumlu ayrışan bir görünüm takip

0: ediyoruz. Özellikle dünkü iyimser hava, işte İran'ın askeri operasyonunu durdurması bankacılık endeksine çok ciddi pozitif yansıdı. Zaten son dönemdeki bir yükseliş hareketinde başı bankacılık endeksi çekiyor. Özellikle oradaki işte savaşın bitme ihtimali, faiz süreci, faiz indirimleri bankacılık endeksine yarayan bir görünüm karşımıza çıkartıyor. İşte daha öncesinde bazı haber başlıkları, kanıtlanmamış piyasaya dedikodu anlamına gelen haberler aslında özellikle kamu bankalarına çok hızlı ayrışmaya neden olmuştu. Ama arkadaki yatan hikayede evet ikinci çeyrek belki kötü gelecek ama en kötü bu çeyrek sonrasındaki o beklentilerin iyileşme süreci bankacılığı ve çok geri kalma hikayesi özellikle bankacılık endekste burada yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkmıştı. O banka sanayi rasyosunda sanayinin daha iyi performans gösterdiği bir görünüm vardı. Ve teknik olarak da aslında daha önceki sürede ortalamalarının oldukça altında bir görünüm vardı bankacılık endeksinde. O yüzden bu haberlerle birlikte o dipten dönüş sinyalini aldığımız bir görünüm var. Orada volatilite çok yüksek. Tabii yatırımcıların ekstra dikkat etmesi lazım. Sektörel içeri girdiğimizde aslında sektörün içine baktığımızda şirket anlamında da ayrışmalar var, bilanço anlamında da ayrışmalar var ve iyi bilanço tarafında da yapı kredi miktarı daha ön plana çıkıyor özel bankalarda. Kamu bankalarındaki ayrışmayı zaten takip edebiliyoruz. Halkbank burada biraz daha ön planda gibi bir görünüm var. Teknik anlamda da bu görünüm destekleniyor gibi duruyor. Bankacılık tarafındaki hareketliliği takip ediyoruz. Tabii Borsa İstanbul'daki şu aşamada şimdi 15 Haziran'da SPK yeni bir karar aldı. Dolaşım oranını da yeni bir düzenlemeye gidiyor ve bunun etkilerini de aslında içeride göreceğimiz de bir süreç işleyeceğiz. Özellikle şirket hakim ortağının artık buradaki payı diğer serbest ya da özel fonlarda olan payı halka açıklık oranına dahil edilmeyecek. Bu düzenlemede fonlarda ve şirketlerde fonların satış yapmasına, zorunlu satışlarına ya da likidite anlamında hisse senetlerinin likidite düşüklüğüne sebep olacaktır. Bu da Borsa İstanbul'da endeksi aşağı çeken bir unsur olarak kısa vadede görsek de uzun vadede tabii önemli bir adım şeffaflık adına. Özellikle küresel yatırımcı, globaldeki Türkiye'nin Borsa İstanbul'un itibarı adına da önemli adımlar. Bunların ilerleyen süreçte meyvelerini yemeye başlayacağımızı düşünüyorum ve tabii bunlar adım aslında uzun vadede yatırım yapılabilir seviyesine gelme yönünde gidilen adımlar olarak bakmak lazım. Bunun ilk vitili MSCI endeksine verilmişti. O yüzden Borsa İstanbul'da evet kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir ama şu aşamada baktığımızda endeksin aslında 13 bin, 14 bin seviyesine yaklaştığını takip ediyoruz. 14.200 önemli burada teknik anlamda da. 14.200'ün yukarı yönlü kırılması bizi tekrar yukarı yönlü zirveleri takip edebiliriz, görebiliriz. Burada bu haberler, işte bu ateşkes en azından saldırıların durdurulma haberleri piyasalar olumlu yansıyor. Bu olumlu havanın devam etmesi Borsa İstanbul'u canlandırabilir diyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii dün ve bugün özellikle bankacılık tarafındaki yükseliş dikkat çekici. Siz biraz konuya girdiniz ama ben biraz daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü bakıyoruz şimdi en çok artanlara. Halkbank ilk sırada %5,5'u aşan primle. Diğer taraftan vakıflar 2,41, Şekerbank 2,31, yukarıda Akbank 1,87, Yapı Kredi 1,77, Garanti'de de 1,5'luk bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Ve de İş Bankası'nda da 1,37'lik bir yükseliş var. Tabii burada özellikle kamu bankaları, işte Vakıfbank ve Halkbank'taki yükseliş dikkat çekiyor. Neye bağlıyorsunuz bunu? Spesifik olarak sizce bir sebebi var mı?
0: Yani açıkçası son dönemde o hikaye biraz tersine döndü. Eskiden bankacılık endeksi geri çekerdi. Yani baktığımızda yakın zamanda tam tersi sanayi tarafında olumlu ayrışmalar endeksi yukarı yönlü iterdi. Bu sefer bankacılığın endeksin yükselişine katıldığını takip ediyoruz. Bankacılığın aslında katalizör etki yarattığını takip ediyoruz. Bu tabii daha önceki iskontoluk hikayesi ön planda. Kamu bankaları dediniz. Yani burada şimdi yakın zamanda bir kanıtlanmamış bir haber ama piyasada çok dolanan bir haberdi de. BlackRock'ın Türkiye'nin dünyanın en önemli varlık fonu şirketlerinden bir tanesinin burada Halk Bankası'nın alacağına yönelik haberler, haber başlıkları. Bunlar tabii kanıtlanmamış haberler. Bunlar piyasadaki aslında hisse senedindeki yukarı yönlü ivmeyi arttıran unsurlar olarak karşımıza çıkmış. Daha önce Yapı Kredi'ye dair de böyle benzer haberler çıkmıştı farklı yönde. Piyasaları hızlı yukarı yönlü itmişti. Yani psikolojinin ve haber başlıklarının çok hızlı etkileyebildiği bir borsamız var. Ve bu haber başlıkları tabii yukarı yönlü itiyor. Özellikle tabii burada Halkbank'a dair de o uzun zamandır devam eden davanın bitmesi, gelişen Türkiye-Amerika ilişkileri de ön planda bence.

0: Çünkü baktığımızda Cumhurbaşkanımızla Trump'ın beraber açıklamaları, Trump'ın Türkiye'ye geleceğine yönelik NATO zirvesi var Temmuz'da, Temmuz başında ve Trump'ın Türkiye'ye geleceği konuşuluyor ve bunların hepsi de aslında yabancı yatırımcının ilgisini almak adına önemli adımlar. Yabancı yatırımcı demek de aslında, evet, baktığımız zaman ayrışmaları var. Büyük şirketlerde, gelişmekte olan şirketleri de aldıklarını takip ediyoruz ama bankacılık hisselerinde daha likit hikayesinden dolayı ağırlıklı bankacılık tarafında yükselişi takip ederiz. Yani biraz da o kamu bankalarındaki ayrışma, özellikle Halk Bankası'ndaki ayrışma buna bağlı diyebilirim. Bu ayrışmanın devam etmesini bekleriz. Rüzgar biraz daha o tarafta. Teknik anlamda da bankacılık tarafını destekler bir hareketlenme söz konusu. Ama tabii şuna şerh düşmek lazım. Bu haberle alakalı yalanlama gelir. Burada savaş tekrar tetiklenir. O zaman bu iyimser havanın tersine döndüğü rüzgarı da görebiliriz. Rüzgar tersine de dönebilir. O yüzden tabii yatırımcıların mutlaka hedef ve stop seviyelerini ayarlamaları da lazım bu tarafta. Ama yani oradaki işte yani 256 günlük ortalamanın dibinde, altında bir fiyatlama var endeks adında da bankacılıkta. Yani bu oldukça da iskontolu bir görünüm de sunuyor. O yüzden bu yükselişin tek sebebi bu da değil. Teknik anlamda da bir hikaye var diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.
1: Efendim, kısa bir araya gidiyoruz yatırım günlüğünde. Birazdan yine birlikteyiz. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz.

0: Boğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara, X Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Cenk Bilgin bizimle birlikte olacak. Yatırım günlüğünün bu bölümünde Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü. Cenk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? Küresel piyasalarda tabii dalgalı seyir var bir süreden beri. Ve de baktığımız zaman şimdi bir karşılıklı İran-İsrail saldırıları durdu. Piyasalar bir nefes aldı ama tabii gidişat nasıl olacak yine süreç bize gösterecek. Nereye doğru evriliyor sizce bu durum? Ve de hani riskli varlıklar tarafında da özellikle nerelere dikkat etmemiz gerekir?
1: Şimdi Trump'ın üzerine basıp söylediği gibi yani sonuna geliniyor ama hani bu sonun ne kadar yakında olduğunu kimse bilmiyor ama sonuna geldiğimiz kesin. Yani karşılıklı atışsalar bile petrol fiyatlarının anormal bir tepki veremediğini gördük. Artık orada da bence $90 altı isteniyor aslında. Yani tüm çevreler tarafından. Yurt dışına çalkantılı olma sebebi biraz Amerikan datalarının artık biraz fazlaca Fed'in üzerine gelmesi. Fed'in

0: Çünkü 7 yıllık tahvile mesela talebi azaltmışlar.
1: Ya bu yüksek faiz ortamının daha kısa süreceğini düşünüyor olsalar, gerek ki kısa vadeli tahvillere yöneliyorlar. Hazır orada reel getiriler yükselmişken buralarda pozisyon almaya çalışmaları normal. Yani bu etkilerin geçici olduğunu ve işte zamanla enflasyon ortamın atlayacağını düşünürsek uzun vadeli tahvillerin çok yukarı gitmemesi veya oraya çok büyük talepler gelmemesi normal. Bence reel getirilerdeki bu genişleme tüm dünya piyasalarını negatif etkiliyor zaten hali hazırda. Biz her ne kadar diğerlerinden ayrışıyoruz desek de bizde de bir türbülans, işte biraz karışıklık, karışık bir dönem yaşadık geçen hafta. Bu hafta daha iyiyiz borsa nezdinde bakarsanız en azından. Emtia tarafı da buradaki getirilerle orantılı aslında baskılanıyor, devam ediyor baskılanmaya.
0: Evet, bu arada Morgan Stanley'nin de dolar endeksine ilişkin yorumları var. Şimdi diyor ki Morgan Stanley, dolardaki değer kaybı devam edebilir. Dolar endeksi 94 seviyesine kadar gerileyebilir. Merkez bankalarının adımları baskıyı arttırabilir ve Fed'in para politikası doların yönünü belirleyecek. Şimdi tabii gelecek hafta toplantı var. Bakalım Walsh'un ilk toplantısında nasıl çıktılar alacağız. Kendisinin açıklamaları ne yönde olacak, ama şimdi siz dolar endeksinin 94 seviyesine kadar gerileyebileceğini düşünüyor musunuz? Bu hafta başlangıcında da yine 100'ün üzerine gelmiştik.
1: Yani o tahmin bence biraz daha yani uzun ya da orta vadeli bir tahmin olsa gerek. Çünkü bütün merkez bankaları diken üstünde şu anda. Ama Fed faiz arttırımı yapmazsa veya Şahin pozisyonunu geciktirirse, zaten bu hafta da ECB var, önümüzdeki hafta da Boj var önemli. Oralardan faiz arttırım hamleleri gelirse, Boj'dan bekleniyor. Bunlar bir nebze dolar endeksini aşağı çekebilir. Onun dışında Walsh'un konuşmaları önemli olacak, ama 100 seviyesi hep kritikti zaten. Yine o kritik seviyeye geldik. Bir şekilde dünyanın dengede kalması için onun yüzünün altında olması lazım şu anki resimde. Ama 94 bana çok iddialı gelir. Eğer Kevin Walsh çok güvercin şekilde ortaya çıkarsa, ki beklemeyiz, ancak bu şekilde gerçekleşebilir o seviyeler diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada TL varlıklarına da ilginin devam ettiğini görüyoruz. Siz buna neye bağlıyorsunuz?
1: Ya bizim ülkemizin hikayesi çok farklı. Yani bu gerginlikler ortadan kalktığı zaman bizim ne kadar ayrıştığımızı, Türk varlıklarından ilginin niye bu kadar fazla olduğunu çok iyi anlayacağız. Bence yabancının ilgisi de çok fazla olacak. Bu gerginlikler, ortadaki gerginlikler bittiğinde Türkiye'nin çok önde olacağını birçok zaten yabancı kuruluş da söylüyor. Bunlarla bağlantılı bir beklentiyi satın alıyoruz şu anda. Yani bizim her türlü kötü habere rağmen düşememizin sebebi de o bence. Bankaların her ne kadar işte karlılıkları Nisan ayında çok iyi gelmeyecek, yani Nisan verilerine göre bankaların negatif seyri söz konusu olsa da o kadar ucuz ki fiyatlar hemen ilk fırsatta tepki veriyor. Bu hafta yaşadığımız o zaten. Ama daha yukarı gitmesi için Merkez Bankası'ndan gelecek söylemler önemli olacak. Piyasayı çok rahatsız etmeyecek şekilde bu 1-2 ayı geçirebilirsek bence önümüzdeki aylar daha da rahatlar diye düşünüyorum piyasalar.
0: Evet, bu arada tabii bu hafta kritik olan kararlardan biri de ECB'nin faiz kararı Perşembe günü. Şimdi piyasalar ECB'nin faiz arttırımını tamamen fiyatladı diye bir görüş var. Eylül ayında ikinci bir faiz artışı bekliyoruz ve para politikasında sıkılaşma bir kredibilite önlemi olarak öne çıkıyor diyor Gordon Shannon, 24 Asset Management Menkul Kıymetler Bölümü Başkanı. Siz ne diyorsunuz? Piyasalar ECB'nin faiz artırımını tamamen fiyatladı mı sizce de?
1: Ya bence tamamen fiyatladı diyemeyiz. Ama yani Fed'in faiz ECB'nin faiz artırması bence kendini daha da zora sokacak. Ya yani büyüme rakamları ve PMI verilerine bakarsanız orada gerçekten bir yavaşlama var. Bence ikinci faiz artırımı falan çok erken bunları konuşmak için. Yani bir tane bir arttırabiliyorsa arttırsın, ama bence zor durumda kalacak. Yani stagflasyon riski açısından söylüyorum. Zor durumda kalabileceğini düşünüyorum. Diğer merkez bankaları ondan daha şanslı. Bank of England tarafında da faiz artırımı bekleniyordu, ama orada en azından istihdam verileri iyi gidiyor. İşte Japonya arttıracak, ama Japonya'da

0: Zaten biz Nisan'dan beri bekliyorduk arttırmasını. Savaş biraz ötelemiş oldu. Burada bence en kritik karar ECB'nin kararı. Bakalım göreceğiz. Yani ben daha da fiyatlanabileceğini düşünüyorum eğer arttırım olursa.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bugünü de noktalıyoruz yatırım günlüğünde. Yarın yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Saat 11'de piyasa saatinde. Hoşça kalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

ülkemizin topraklarında bin yıllardır yetiştirilen ceviz, uzun ömürlü ağaçlar olup, Hüglans Regi ailesine ait bir ağacın yemişidir. Bu lezzetli kuru yemiş, özellikle omega 3 yağları açısından zengindir ve diğer birçok gıdalardan daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Ceviz türleri dünyada doğal olarak Amerika'nın doğu ve güney kıyılarından, Ant Dağları, Büyük ve Küçük Antiller, Japonya, Çin, Hindistan, Himalaya,

Asya'ya, Güney Asya, İran, Türkiye, Güney ve Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda yayılmış durumdadır. İyi bir orman ağacı olan ceviz, kerestesi, meyvesiyle farklı endüstrilerde değerlendiriliyor. Besin değeri çok yüksek olan ve meyvesi çokça tüketilen yemiş, ekonomik ömrünün 100 yıldan fazla olması nedeniyle de çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Kazık kökleri dolayısıyla fazla su tutmayan ceviz ağaçları, süzek ve derin olan arazileri seviyor. Topraktaki tuzluluk, verim sorununun temel kaynağı olabiliyor. Bu nedenle ceviz yetiştirilecek alanlarda toprak pH'ının 6,5 ile 7,5 arasında olması gerektiğinin altı çiziliyor. Cevizin iklim şartlarına bakıldığında 38 derecenin üstündeki yaz sıcaklarında ceviz ağaçları zarar görebiliyor. Ceviz ağacı dikilirken çeşidin gelişme kuvvetinin dikkate alınması gerekiyor. Sulama imkanı ve arazi meyili göz önünde bulundurularak dikim mesafesi tespit ediliyor. Dikim yılının öncesinde dikim yapılacak bahçede 100x100 cm boyutlarında 150 cm derinliğinde çukurlar kazılıyor. Kepçeyle açılan çukurlarda toprak alt üst edilerek çukur tamamen doldurularak dikim işlemi gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ceviz Yetiştiriciliği adlı yayınına göre ise toprak şartlarına bakılarak dikim öncesinde 7'ye 3,5, 8'e 4, 8'e 8 veya 10'a 10 metre mesafede 60 cm genişlikte ve 70 cm derinlikte çukurlar açılıyor. Cevizin bakımlarının en önemli aşamalarını toprak işleme, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü ve budama oluşturuyor. Cevizde budama şiddetli soğukların ardından ilkbahar geç donlarının sonrasında ağaçlar budanıyor. Kesim sonrası yara yüzeyi macunlanıyor. Ceviz ağaçlarında şekil budamasının yapılmasının nedeni ise dalların gövdeyle geniş açı yapmasıdır. Fidan dikildikten sonra 1 metre yükseklikten kesilerek işlem gerçekleştirilmiş olur. Dünya ülkelerinde son 20 yılda yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda insan sağlığına ve özellikle bazı kalp rahatsızlığı olan hastalara ceviz önerilmektedir. Meyve türlerinde gümüş içeren tek meyve türü cevizdir ve insan vücudunda gümüş iyonuna gereksinim duyulan tek organımızsa beyindir. Cevizin içerdiği gümüş ve selenyum sayesinde çocukların zeka gelişimleri için yarar sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Zeytin büyüktüğünde formu, ekşi tadı ve kırmızı rengiyle mutfaklardan eksik etmememiz gereken kızılcık meyvesinin ana vatanı Türkiye'dir. Kızılcık meyveleri C vitamini bakımından çok zengin olup, portakalın sağladığı C vitamininin iki katından fazladır. Kızılcık meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, elastikliğini sağlayan ve kan basıncını normal tutan maddeler bulunur.

Ülkemizde kızılcık genel olarak yabani formlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, sahil ve yüksek kesimlerinde, dağlık alanlarda, dere yataklarında tek veya gruplar halinde bulunur. Kızılcıktan reçel, marmelat, meyve suyu üretilirken çekirdek ve yapraklarından çay ve kahve yapılır.

Kızılcık ağacının toprağa yakın olan kök sistemleri toprak neminden çok iyi yararlanma özelliğindedir. Ağaçları dik, yayvan veya sarkık şekillerde olabilen ve türlerine göre değişiklik gösteren kızılcık meyvesinin gövde sayısı 1 ila 6 arasında değişir. Dip sürgünleriyle kendini

yenileme özelliği taşıyan meyvenin ağaçları bu şekilde zeytin gibi çok uzun ömürlüdür. Yapraklar mekik, yuvarlak ve oval şekillidir. Yaprakların alt kısımlarında yakıcı tüyler vardır. Kızılcık çiçekleri diğer meyvelerden önce açar. Açmaya Şubat ayında başlar ve 2 ila 4 hafta

kızılcık meyveleri sıcakta çabuk olgunlaşır, irileşir. Verim artarken soğuklara da dayanıklı bir meyve çeşididir. Ortam sıcaklığının minimum 37 derece olduğu yerlerde zarar görmez. Kızılcık yetiştiriciliğinde su en belirgin ve sınırlayıcı faktördür. Mutlaka su ister. Taban suyuna orta derecede dayanıklı olan meyveyi aşırı yağışlar çiçeklenme ve hasat zamanında olumsuz etkiler. Toprak bakımından fazla seçici olamayan kızılcık, orta bünyeli, derin ve geçirgen topraklarda daha iyi gelişir ve iyi meyve verir. Toprak pH'ının 6.4 ila 7.4 olduğu yerlerde verimini ve meyve kalitesini artırır. Kızılcık ağaçlarının bulundukları yükselti ve iklime bağlı olarak hasat Temmuz ortasından Ekim ayı başlarına kadar devam eder. Bir ağaçta bulunan meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için aynı ağaçtan 2-3 defa da hasat yapılır. Ayrıca kızılcık meyveleri hasattan sonra olgunlaşmaya devam eder. Olgunluk ilerledikçe irilik, meyvede şeker oranı artar, C vitamini ve sertlik azalır. Bu özellikten yararlanabilmek için meyvelerde renklenme başladığı zaman hasat yapılarak pazara ulaşma anında tam olgunlaşır.

Hasat edilen meyveler en fazla 5 kilogramlık plastik veya karton ambalajlar ya da 1-2 kilogramlık plastik kaplara konularak taşınmalıdır. Bu şekilde kayıplar azaltılmış, ürünün albenisi artırılmış olur.

Tablosuyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasaların gözü kulağı Cuma günü gerçekleştirecek olan SpaceX'in halka arzına çevrildi. Tarihin en büyük halka arz olması planlanıyor. Yaklaşık 75 milyar dolarlıkta bir büyüklük hesaplanırken beraberinde de küresel piyasalarda en büyük halka arzlar nelerdi ve sonrası nasıl performans gösterdi? Aslında yatırımcıların da araştırdığı bir konu başlığı oldu. Dolayısıyla bugün de tarihin en büyük 3 tane büyük halka arzını inceleyeceğiz ve daha sonra arzdan sonra nasıl bir performans gösterdi detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim Suudi Arabistan'ın borsasına bakalım. Çünkü en büyük halka arzın birinciliği hala orada kalmaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gündeyiz. Yaklaşık 1,5 yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz Suudi Arabistan borsalarında ve gidelim Suudi Arabistan'ın en büyük halka arzı alan Aramco diyelim. Büyük bir enerji devi. Daha önce zaten yayınlarımıza bahsetmiştik ama bu sefer SpaceX'in şu an yerini alacağı için aslında listeyi devreteceği için detaylarını yine bir aktarmış olalım. Dünyanın en büyük enerji şirketi olurken küresel petrol üretiminde zaten lider konumunda, özellikle Orta Doğu'daki savaşın yeniden çıkmasıyla beraber tekrar da çokça konuştuğumuz bir şirkette olmuştu. En yüksek piyasa değerine sahip olurken de zaten en büyük de enerji rezervini de elinde tutan da bir şirket diyelim. Ve ise performansa geçerken yine halka arzının detaylarına bakalım. Bu şirket 2019 yılında arz edilmişti. Petrol devi zaten. Halka arzı özellikle şirketin arzından ziyade aynı zamanda bir ülkenin de ekonomi vitriniydi. Çünkü büyük bir şirket olduğu için petrol bağımlılığını Suudi Arabistan tarafta azaltma ve yabancı yatırımcı çekme konusunda zaten stratejik de bir önemi vardı. Hisse performansına baktığımızda bu yıl %15'lik bir yükseliş kaydederken ki petrol fiyatlarının yükselişi zaten bu noktada önemliydi. Halka arzından bu yana, yani 2019 yılından bu yana performansa baktığımızda yaklaşık %16'lıkta bir değer kaybı söz konusu olduğunu görüyoruz. Arz fiyatı 32 Suudi Arabistan riyalı olurken şu an 27 Suudi Arabistan riyalı tarzında bir ekseninde bir fiyatlamada görüyoruz. Dolayısıyla hisse performansı aslında şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki devasa bir büyüklüğe rağmen yatırımcı açısından bu şirket uzun vadede daha çok enerji döngüsüne bağlı bir performans sergilemiş. Dolayısıyla son dönemlerdeki bu savaşın etkileri de bu şirket üzerine daha da etkili olduğunu gördüğümüzde söyleyebiliriz. Diyelim burada birden gidelim. Amerikan borsalarına bakalım. Teknoloji endeks olan Nasdaq, çünkü o taraftan da büyük bir arz var. Nasdaq'ta da %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Zaten son dönemde yapay zeka yükselişi oldukça Wall Street tarafında önemliydi. Daha sonra bir kar satışı görsek de yeniden vadeli tarafta yukarı yönlü pozisyonlanmalarda dikkat çekici diyelim ve gelelim teknoloji devinin evrimi olan Meta'ya. Meta zaten halka arz olduğunda Facebook adıyla sahneye çıkmıştı. Daha sonra ismini Meta olarak değiştirmişti. Amerikan merkezi sosyal ağ ve teknoloji devi olurken sosyal medya, dijital reklam alanında zaten lider. Birçok bildiğimizde markanın zaten platformlarında sahip olarak da bir faaliyet alanı var. Yine hisse detaylarına ait bilgileri de ekranlara yansıtıyoruz diyelim. Ve ise performansına geçerken yine halka arz detaylarına da bakmış olalım. 2012 yılında Facebook adıyla halka açılmış. O dönem tabii ki teknoloji dünyasının en çok tartışılan IPO'larından, yani halka arzlarından bir tanesiydi. Yaklaşık 104 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle borsaya girdiğini takip etmiştik. Zaten Nasdaq borsasında da işlem gören bir hissesi var. Bu yıl %12'lik bir düşüş kaydetti. Son dönemdeki kar satışları oldukça önemliydi diyelim. Halka arzından bu yana performansına baktığımızda da yaklaşık %1440'lık da kayda değerde bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Özellikle geçen yıl yapay zeka atağından sonra da zaten trendde de gördüğümüz gibi yönünde yukarı yönlü çeviren bir trende de sahip. Arz fiyatı 38 dolar civarında da olmuş. Tabii bu şirket özellikle mobil geçişi kaçırma endişesi yaşamıştı. Daha sonra reklam gelirleri oldukça önemliydi. Özellikle bu son dönemdeki atayla beraber de kısa vadedeki dalgalanmalara rağmen uzun vadede de büyük bir değer yarattığında hisse performansında gördüğümüzü eklemiş olalım. Bir de buradan gidelim. Asya borsalarından Hang Seng bakalım. Çünkü oradan da büyük bir arz var diyelim. Yarım puanlık bir geri çekilme Hong Kong borsalarında takip ederken yine Asya tarafında bugün yüksek kapanışlar vardı. Kospi endeksi %8'lik bir yükselişle günü kapatmıştı. Bunu da eklemiş olalım ve oradan da üçüncü büyük halka arzlarından bir tanesine bakalım. Alibaba diyelim. Şirketi yakından tanıyacak olsak Çin merkezi e-ticaret ve yüksek teknoloji şirketi olurken dünyanın da en büyüklerinden de zaten bir tanesi. Piyasa değerini yine görüyoruz. Faaliyet alanı e-ticaretin yanı sıra bulut bilişim,
hem yapay zeka var, dijital medya gibi birçok da alanlarda kendinden de söz ettiriyor. 2014 yılında Alibaba halka arz olmuştu. Arz fiyatı 68 dolardı. Şu anki fiyatına baktığında 120 dolara kadar bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Yine o günden bu yana 300 dolar kadarında görmüştü. Dolayısıyla arz fiyatından bugüne baktığımızda da performansı yaklaşık %77'likte bir değer kazanımına da işaret ediyor. Bu yılda %22'likte bir düşüş kaydettiğinde eklemiş olan özellikle perakende sektöründeki regülasyonlar Çin tarafında önemli olmuştu. Bu noktada tabii teknoloji sektörüne zaten müdahaleler vardı. Bir diğer taraftan Amerika'nın uyguladığı vergi tarifeleri vardı. Dolayısıyla ekonomi büyüme yavaşlamaları da bu hisse için bu yıl daha da fazla etkili olduğunu takip ettik demiş olalım. Dolayısıyla da özetlemek gerekirse Alibaba uzun vadede büyümeyi sürdürse son yıllarda Çin tarafındaki bu etkilerde volatil bir yapısında sergiledi diyelim. Özetlemek gerekirse de 3 büyük şirketle beraber SpaceX'in halka arzı öncesinde bu büyük temsilcilerde şu an için büyük bir hikaye hazırlanıyor. O da SpaceX'in cuma günü gelecek olan arzı. Yatırımcılar şu an 2 kat talep ettiği yönde bazı haber başlıklarını da takip ederken eğer beklenen büyüklükte bir arz görürsek de tüm IPO tarihini yani bu baktığımız 3 şirketin de listenin de en başını devralma potansiyeli de var. Dolayısıyla da bu şu an için hisse performanslarına gördük ki arz sadece bir başlangıç olsa da bundan sonraki hikayede tabii ki piyasa daha nette yazdığını da takip ediyor olacağız diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: This place, it stays with me.
1: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unutur muyum ya?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
4: Otobit'te. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Midas'ta sadece $1.5 Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
17: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
18: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 29.

0: 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
2: Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
4: İşleri büyütmek.
5: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
6: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
8: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Apara'da.
12: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Savaş bitiyor mu? Fiyatlamalar ne anlama geliyor? Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bankalarda iki gündür hareket görüyoruz. Faiz kararı ile ilişkilendirmek bu hareketleri mümkün mü? Bu ve buna benzer birçok soruya cevap arayacağız. Bizlere Buz Portföy Finansal Analisti Salih Osman Sever eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Önce fiyatlamalara bakalım. BIST endeksinde sınırlı hareketler var an itibarıyla. Bankacılık endeksinde de 16.472 puan seviyesini görüyoruz. BIST yüzde yer alan şirketlerin 39 tanesinde artı bir fiyatlama. Fiyatı en fazla artan şirket Halk Bankası yaklaşık %5. Efor Yapı, Alerko, Destek Finans, Pasifik Yüreşya, DAP Gayrimenkul yükselen şirketler arasında yer alıyor. Margün Enerji, Kontrolmatik, Hektaş, TRMET, Borusan Boru, Tüpraş, Fenerbahçe fiyatı en fazla gerileyen şirketler olarak kayıtlara geçiyor. Bir de sektörleri görelim. Bankacılık endeksindeki bir miktar gerçekleşen yukarı yönlü hareketten bahsettik. Bu arada Vakıfbank'ta, Yapı Kredi'de yükselişler görüyorum. Peki sektörlerin genelinde tablo ne anlatıyor? Sanayi geri çekiliyor, teknoloji düşüyor, gayrimenkulde sınırlı hareket var, turizmde de %1'in üzerinde değer kazancı görüyoruz. Sektörel ayrışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bankaların iki gündür biraz daha önde olmasını Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilişkilendirebilir miyiz?
2: Piyasa bununla ilişkilendiriyor ama ne kadar gerçekçi bir hikaye bu tartışılır bence. Halk Bankası önderliğinde bankacılık tarafında ciddi hareketler görüyoruz. Halk Bankası'nın kendi hikayesi olduğunu biliyoruz. Bugün gelen bildirimde de süreçle alakalı, dava süreciyle alakalı son bir rapor hazırlanıp teslim edileceği ve bundan sonrasında da herhangi bir sorun çıkmayacağı minvalinde yorumlanarak piyasa Halk Bankası'nı aldı. Bankacılık tarafındaki yukarı yönlü harekette tahmin ediyorum sadece bundan iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılım finans zirvesinde yaptığı konuşmaya dayandırıldı. Ne demişti orada Sayın Cumhurbaşkanı? Faizin olduğu yerde bereket olmaz ifadesini kullanmıştı. Benzer bir söylemi bir önceki katılım finans zirvesinde de Sayın Bakan ifade etmişti ve bu söylemin akabinde de biz bankacılık tarafında benzer hareketler görmüştük. Piyasa bu açıklamayı biraz faiz indirimi yapılacak şeklinde yorumladı sanki. Ancak şunu unutmamak lazım. Orada yapılan söylemler, bulunan ifadeler katılım finans yani İslam finans, İslam bankacılıkla alakalı söylemlerdi. Mevcut durumda Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapıp yapmayacağını tabii ki bununla alakalı tahminlerimiz var. Genel olarak piyasa beklentisi tekrar pas geçileceği yönünde ki zaten akilane olanı bu. Ancak yabancı iki bankaya baktığımızda bir miktar faiz artırımı beklentisi olduğunu, 300 bas puanlık artırım beklentisi olduğunu da görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu da çok gerçekçi değil. Neden? Çünkü zaten gecelik borçlanma %40 seviyesinde. Bunu defalarca konuştuk. Enflasyonla politika faizi arasındaki oyun alanı yaklaşık 700 puan ve bunun ihtiyatlılık gereği Merkez Bankası tarafından tutulduğunu zaten daha önce ifade etmiştik. Petrol tarafında volatilite biraz daha yavaşladı. Yine haber akışlarıyla birlikte tetiklenmeler, kırılımlar oluyor. 100 dolarla 92 dolar arasında bir zikzak yapabiliyoruz. Ancak buradaki makas 35 dolarlardan 7-8 dolarlara kadar inmiş durumda. Yani enflasyonu yukarı yönlü kıracak boyutu aşamıyor petrol tarafı da. Hal böyleyken Mayıs ayı enflasyonunda 1.70 seviyesinde gelmişken ve önümüzde devam eden Haziran-Temmuz aylarında da daha muhtemel iyi enflasyon verileri bekleniyorken şu anda faiz artırımı

0: zaten masada değil. Ancak Merkez Bankası'nın bekle gör politikası gereği bu toplantıda da pas geçmesi muhtemel. Bankalardaki hareketlilik muhtemel bu söylemin bahsettiğim şekilde yorumlanması münasebetiyle gerçekleşmiş durumda. Merkez Bankası'ndan dürüst olmak gerekirse ben faizde bir değişiklik beklemiyorum.
1: Faizlerde bir değişiklik olmaması halinde piyasa bunu fiyatladı mı, yoksa nasıl bir görüntüye bürünür faiz kararı sonrasında?
0: Piyasaya baktığımızda şu anda bankacılık ve diğer sektörler faiz kararını farklı şekilde yorumluyor gibi değerlendirebiliriz. Aslında savaşı da farklı yorumluyor gibi değerlendirebiliriz. Bankacılık tarafında pozitif ibre devam ediyorken aynı zamanda savunma sanayi, havacılık ve diğer sektörler negatif bir seyir izliyor. Yani savaş etkisiyle bu sektörlerde, reel sektör tarafında hareketlilik nispeten biraz daha geri. Bankacılıkla endeks bir noktada kalmayı başarıyor diyebiliriz. 13.750 seviyesinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu daha önce birkaç kez ifade etmiştik. Buranın altına sarkmalar olsa da bir şekilde yine kendimizi buranın üzerine atıyoruz ve son 2 gündür de yine bu seviyenin üzerinde 13.800-13.900 bandındayız. 13.920 bandında kıramıyoruz teknik olarak. Kırabilsek oradan belki biraz hızlanabileceğiz. Piyasa pas geçme ihtimalini zaten fiyatlamış durumda. Sadece bankacılık tarafında 2 gündür bir ayrışma var. Ancak kararın pas geçildiği yönündeki açıklamanın gelmesi halinde burada bir miktar realizasyonla karşılaşabilir. Bankacılıkta sınırlı hafif negatif görünümle karşı karşıya kalabiliriz.
1: Borsa sıkıştı sanki. Bu dar bant aralığı ne kadar daha devam edecek?
0: İki farklı açıdan bakabiliyoruz Uğur Bey. Biri geçtiğimiz hafta konuştuğumuz uzun dönemli 2022 yılından gelen yükselen dolar bazlı trendin sıkışması. Burada da ciddi bir sıkışma var, ancak halen orada bir zikzak koridorumuz var. O zikzak koridorunun dibi de bizi 12.800'ler dip olarak gösteriyor. Görüyoruz burayı. Ancak buranın altı oldukça zayıf ihtimal görünüyor. Orada sıkışmanın çok çok sonlarına gelmiş durumdayız. 2027 Mart civarında bir karar vermek zorunda kalacak endeks. Ya aşağı ya yukarı yönlü bu grafikte. Eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse, yaklaşık 4 yıldır kıramadığı 330 dolar seviyesini yukarı doğru kıracak anlamını taşır bu. Ve oradan sonra da hikaye bizi 400 dolarlara götürebilir. Kısa dönemli bakarsak eğer piyasa biraz haber akışına fazla odaklanmış durumda. Savaş haberi her dakika farklı haberlerin geldiği bir süreç olduğu için sürekli bir volatilite içerisindeyiz. Son döneme de baktığımızda geçtiğimiz hafta sonu İran'ın İsrail iki şehrine saldırı yaptığı haberlerinden sonra dün çok sert bir petrol yukarı açılışı yaptık ve piyasalar negatif bir görünüm sergiledi. Ancak Trump'ın bugün yaptığı açıklama anlaşmayla alakalı ifadelerin 2 gün içerisinde kesinleşeceği, ancak her halükarda Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ambargosunun devam ettiği yönünde. Yani burada dalgalı haber akışı gelmeye devam ediyor. Bir çözüm henüz kavuşabilmiş değil. Bu çözüm henüz netleşmedikçe de biz bu volatiliteye aşağıda 12.800, yukarıda 14.200 bandında zikzaklar yapmaya devam edeceğiz. Sert bir şekilde hangi yöne kırılım gerçekleştirirsek yönümüz bu olacak. Ancak daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi benim beklentim önümüzdeki yıl ortaları dolaylarına kadar yukarı yönlü hareketin devam etmesi doğrultusunda.
1: Piyasa Trump'ın söylemlerini inandırıcı buluyor mu hala? 37 kez Mart'ın ortasından itibaren barış kenarda, barış olacak, her an barış olabilir demiş.
0: Piyasanın inanıp inanmamasından ziyade Trump acaba kendisi inanıyor mu artık söylediklerine? Bence bunu tartışmalıyız. Her dakika yeni söylemlerle çıkıyor ortaya. Ancak her ne kadar piyasa inanmasa da dünyanın en büyük ülkelerinden Amerikan ekonomisini yöneten başkanın ağzından çıkan ifadeler her halükarda kayda alınmaya ve dikkate alınmaya değer durumunda ne yazık ki. Bu söylemlerine muhtemelde devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? Kasım ayına çok bir şey kalmadı. Ara seçimler yapıldıktan sonra eğer istediği, halen heyecanla ümit ettiği sonucu alamazsa, o zaman söylemleri biraz daha zayıf bir hale bürünecek.

0: Ancak şu anda doğru olmasa dahi söylediklerini dikkate almak durumundayız.
1: Bir kurumların Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri hakkında yaptığımız çalışmayı da ekrana taşıyalım. Salih Bey değindi yorumlarının içerisinde bazı kurumların faiz artışı beklediğine dair. Morgan Stanley Perşembe günü politika faizine değişiklik beklemiyor. BBVA Research faizin %40'a yükseltilmesi kanaatini taşıyor. ING Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını ifade ediyor. Citigroup faiz arttırımı için doğru zaman değil diyor. Goldman Sachs kısa vadede sıkı duruş korunmaya devam edecek derken Fitch Ratings ise sene sonu faiz öngörüsünü dile getiriyor. 2026 sonunda faizin %35 seviyesinde olacağı iddiasında bulunuyor kurum. Bu toplantı senenin devamı açısından faizlerin geleceği nokta hususunda da önemli değil mi?
0: Kesinlikle önemli mesajlar alacağız yine. Savaş seyrinin biraz daha sakinlediği belli bir anlaşma zemini üzerinde konuşulan ilk Merkez Bankası toplantısı olacak bu. Bu toplantıda merkez bu anlaşma sürecini nasıl değerlendiriyor? Karardan sonra açıklanacak metinde belki buralarda buraya atıflarda bulunacak ve bununla alakalı ilk sinyalleri alacağız gibi görünüyor. Yapılan şu tahminler içerisinde de Fitch'in tahmini oldukça gerçekçi. 35 olmaz, 33 olur, 34 olur ama yıl muhtemelen mevcut savaş seyri içerisinde bu noktalarda tamamlanacak gibi görünüyor. Bugün Sayın Bakan'ın da bir açıklaması vardı. Savaş enflasyona en az 5 puanlık bir baskı yarattığı yönünde bir söylemi oldu. Bu yıl %20'li seviyelere inecektik ancak şu anda savaş önümüzdeki en katı engel olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bankaların tahminleri de piyasa beklentileri dahilinde BBVA sadece negatif yönde ayrışmış durumda. En önemli mesajları bu toplantıda alacağız. Pas geçilecek olsa dahi metindeki ifadeleri önümüzdeki süreçle alakalı bize önemli mesajlar verecek. Sıkı duruşun korunması muhtemel. Ancak merkez de çok iyi biliyor ki daha fazla sıkı duruşu daha fazla arttırmanın piyasaya bir faydası olmayacak. Üstüne üstlük ilave stres yaratacaktır. Mevcut koşullar zaten korumaya, muhafaza etmeye oldukça yeterli. Mart ve Nisan enflasyonlarının savaş etkisiyle yüksek mertebelerde geldiğini biliyoruz. Ancak artık girdiğimiz mevsim itibariyle enflasyon sepeti içerisindeki meyve sebze grubunun kışlık yazlık geçişinin gerçekleşmesi, petrol fiyatlarında daha standart bir meyil içerisine girmiş olmamız ve savaş seyriyle alakalı henüz bir neticeye varmamış olsa da anlaşma ifadesinin eskisinden çok daha sık kullanılıyor olması önümüzdeki süreçle alakalı pozitif göstergeler. Umuyoruz. Merkez Bankası da elbette güvercin olsun demiyoruz ancak piyasaya da biraz daha sabredebilecek gücü verebilecek ifadelerde bulunsun.
1: Şimdi biraz önce bankaları ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Savaş sonrasında bankaların performansına yönelik bir çalışmamız var. Onu da ekrana taşıyalım. 16.700 bandında bankacılık endeksi işlemlere devam ediyor. Kamu bankalarının bu dönemde hareketliliğinden bahsettik. Haber ekşi kaynaklı yorumunu siz yaptınız. Akbank'ta %22'nin üzerinde değer kaybı yaşandı. Savaş sonrasında Garanti Bankası'nda %14'ün üzerinde geri çekilme yaşanırken Yapı Kredi'ye baktığımızda orada da kayıpların boyutu %17'yi aştı 28 Şubat sonrasında. Sadece Şeker Bank'ta %8.9'luk bir yükseliş görüyoruz 28 Şubat sonrasında. Tüm bankalarda kıpkırmızı bir görüntü bizleri karşılıyor. Bu arada bankacılık endeksi de 28 Şubat'tan itibaren %18 civarında değer kaybı yaşamış. Bu değer kayıplarıyla geldiği nokta ucuzdur, potansiyel barındırıyordur yorumunu hak edecek nokta olarak değerlendirilebilir mi? Bu arada fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri oranları da tabloda var.
0: Bankacılıkla alakalı şu anda çok ucuz ifadesini kullanmak çok iyimser bir fotoğraf olur. Zira bankacılık tek başına kendi dinamikleriyle beslenen bir yapı değil. Makroekonomik görünüm bankacılığın ucuz ya da pahalı olduğunu belirleyen ana unsurlardan biri. FK'ların 5-4-3 seviyelerinde olması tek başına bankacılığın sadece defter üzerinde ucuz olduğunu ifade eder. Bankacılıklarda gerçek fiyatlama almanın gerçekleşebilmesi için iki şey gereklidir. Ya bir banka bir PE satışı gerçekleştiriyordur, yani hisse satışı gerçekleştiriyordur. Bir değerleme yapılıp bunun üzerinden bir fiyat geçişi vardır. Ya da piyasa oldukça güçlüdür, nakit girişi gelmiştir ve bu nakit girişiyle birlikte ümit edilen fiyat seviyesine yakalayabilme potansiyeline sahiptir. Şu anda bu koşullar ortada yok. Piyasada likidite ile alakalı ciddi bir genişleme olmadı ve savaş etkisiyle birlikte çıkışlar öncül olarak bankacılık tarafından oldu ki bu da bize %18.4'lük bankacılık endeksi geri çekilmesine oldukça açıklar durumda. Bankacılık tarafında kayıplar neredeyse %20'ler seviyesine yaklaşmış durumda. Pozitife yakın sayılabilecek neredeyse bir tek Halk Bankası var. Savaş başlamadan önceki fiyatının neredeyse aynı seviyesine gelmiş durumda. Bu da şahsına münhasır özel haberiyle, kendi haberiyle alakalı bir durum. Sürecin bankalar için daha iyi olabilmesi adına savaşın nihayete ermiyorsa en azından bir anlaşma zemini üzerinde daha stabil bir seviyeye gelmesini beklemeliyiz. Bunlar olduktan sonra da enflasyonun seriyle birlikte yeniden faiz indirim döngüsüne girmemiz gerekir ki bankacılık tarafı evet artık ucuzluyor, pozisyon alınabilir, daha büyük pozisyonlar alınabilir diyelim.
1: 100 şirketi tekrar görelim. An itibariyle fiyatlamayı sevgili izleyenlerle buluşturalım. Bankaları o zaman kenarda tutalım. Önümüzdeki süreçte fırsat barındıran ya da potansiyel barındıran sektör dediğimizde hangileri bir adım öne çıkıyor? Bu arada bugün bazı teknoloji şirketlerinde yükseliş görüyoruz. Gıda perakende kanadında BİM'de yükseliş var. Astor Enerji enerji kanadında yükseliş kaydediyor. İki gündür orada da bir geri çekilme vardı. Türk Hava Yolları sınırlı hareket ediyor. Gürsel sınırlı hareket ediyor. Ülker'de de çok sınırlı bir hareket var. Sektörel açıdan yaklaşacak olursak siz hangilerini biraz daha öne çıkartırsınız? Bir de bu bant aralığını konuşurken biraz dar bant aralığı diye ifade ettik. Bu kadar sıkışık bir performans ileriye dair olan müspet beklentileri de biraz muhafazakar hale getiriyor mu? Çünkü siz senenin başından itibaren çok iyi performans bekleyen analistlerin başında geliyordunuz. Hala aynı öngörünüz geçerli mi?
0: Geçerli, çeşitli şartlarla geçerli. En başından beri zaten böyleydi. Endekste 18 bin, belki 20 binlerin olabilmesi ihtimali hala benim için masada. Özellikle Temmuz ayında Türkiye'de NATO zirvesi gerçekleştikten sonraki görünümün nasıl olacağını merakla bekliyorum. O NATO zirvesinde Türkiye'nin ciddi bir rol oynayacağını, ülkeler arası ilişkilerde, belki savaşların seyriyle alakalı bazı roller oynayacağı düşüncesindeyim. Bizi orada oldukça büyük bir şey bekliyor. İyi potansiyelli hikayeler bekliyor olabilir. Bu açıdan değerlendirirsek eğer tahmin ettiğim yönde global siyasi bir oyuncu kimliğini kazanabilirsek orada bölgesel olarak zaten böyleyiz. Bu durumda Türkiye için yeni bir hikaye geçişi olmasını bekleyebiliriz. Sektörler olarak baktığımızda da aslında şu dönemde enerji sektörü dışında şu sektör diyebileceğimiz bir sektör ne yazık ki yok. Hikayeler şu anda yükselen şirketlere dahi baktığımızda çoğunlukla şirketlerin münferit kendine has hikayeleri sebebiyle pozitif hale dönebildiğini görüyoruz endekste. Örnek vermek gerekirse Halkbank'ın dava hikayesi, Efor Yapı'nın bir ödeme kuruluşu şirketini satın alma hikayesi. Yine şöyle hızlı bakalım. Tekfen'de piyasada konuşulan bir söylem, bir hisse satışı ihtimali üzerine fiyatlamalar var. Astor'un hikayesi zaten hepimiz biliyoruz. Enerji ihtiyacı ile birlikte burada yatırım talebinin artması, şirketin ciro artışlarının ve çok uzun terminli siparişlerinin tüm üretimini kapsayacak olması gibi gibi daha örneklendirebiliriz buradan. Birçok münferit kendine has hikayeyle ayrışan hikayeler olduğunu görüyoruz. Yine katılım evim hakeza bankacılık tarafında kredi musluklarının BDDK ve Merkez Bankası kararlarıyla belli seviyelerde sınırlandırılmış olmasıyla talebin tek bir kanalla alternatif finans şirketlerine yönelmesinden kaynaklanan bir durum var.
1: Evet, ama %500'ün üzerinde yükselmiş. Yani bu öyle bir hikaye.

0: Uğur Bey,
1: inanılmaz bir yükseliş değil mi 5 ay için?
0: Bundan 2 yıl önce konuşsaydık belki çok abes kaçabilirdi, ancak geldiğimiz noktada katılım evrimiyle alakalı, şirket özelinde konuşuyoruz elbette. Bankalardan kredi temin edemeyen tüketicilerin ya da yatırım talebi olan kişilerin şu anda erişebileceği tek alternatif olması, sadece halka açık olduğu için katılım evrim üzerinden konuşuyoruz, ancak bu bir sektör gerçeği. Buradaki gelirleri ciddi anlamda yukarı yönlü çekmiş durumda. Organizasyon katılım bedellerinin mevcut faiz politikası çerçevesinde genişleyen alanı faaliyet gelirlerini ciddi ölçüde arttırıyor. Şu anda aylık gelirleri ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Karlılık belki şu anki değerlemesiyle yılın sonuna geldiğimizde mevcut değerlemesinin %15 seviyelerinde olacak, ki bu iyi bir karlılık. Yüksek bir getiri mi bu? Evet, yüksek bir getiri. Sürdürülebilir mi? Mevcut kredi politikaları devam ettiği sürece biz iyi bilançolar görmeye devam edebiliriz gibi görünüyor. Politikalarda bir değişiklik olduğunda, yani faiz indirimlerinin gelmesi ve bunun akabinde kredi musluklarının açılmaya başlamasıyla birlikte bu hikayeyi yeniden masaya yatırarak değerlendirebiliriz. Ancak mevcut durumda sürdü ve biraz daha sürdürülebilecek gibi görünüyor. Hikayenin özüne dönelim. Biz bugün sektörler özelinde değerlendirme yapmakta güçlük çekiyoruz. Ancak şirketlerin şahsi hikayeleri özelinde halen iyi işler çıkmaya devam ediyor gibi. Bundan sonra sektör konuşabilmemiz için dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Savaşın seyriyle alakalı artık net bir sonuca yaklaşmamız gerekiyor.
1: Endeksteki asıl hareket biraz daha son çeyreğe doğru mu gelecek peki?
0: Şu anda bir dengelenme dönemindeyiz. Piyasa karar vermekte güçlük çekiyor. Aslında biz sadece grafik olarak değil, haber akışı olarak da çok sıkıştık. Türkiye bir yanda savaş hikayesinde, öbür yanda enflasyon hikayesinde ve bir anda bıçak gibi kesilen faiz indirim hikayesi arasında sıkışmış durumda. Yılın başında ana hikayemiz neydi? Enflasyon tarafında iyi toparlanma, seri şekilde gelecek faiz indirimleri, yılın sonuna doğru %20'lerin ortasına gelmiş bir para politikası faizi ve enflasyonda daha sürdürülebilir bir seviyeydi. Ancak biz şu anda tıkanmış durumdayız. %30'lar seviyesinde enflasyon artık yapışkanlığını iyice hissettirir durumda ve bunu yönetebilmek adına da faiz indirimlerinin durduğu noktadayız. Bu bir süre daha böyle devam edecek. Yani savaş yarın bitti haberi gelse bile Merkez Bankası tarafından muhtemelen belki de yaz sonuna kadar faiz indirimlerinin tek yapılmamaya devam edilmesi, yani pas geçilmeye devam edilmesiyle karşı karşıya kalacağız. Petrol fiyatlarının yeniden oturması, tedarik zincirlerinin baştan oluşması hikayeyi yeniden yazacak. Türkiye ile alakalı eğer bir sektör üzerine değerlendirme yapacak olursak, boru sektörü üzerinde bir değerlendirme yapmak belki sağlıklı olacaktır. Zira son günlerde özellikle Avrupa'nın alternatif enerji tedarik ağlarını kurmasıyla alakalı söylemler iyice artmış durumda. Buna ek olarak Türkiye'de bu yıl ilk defa sel ihtimaliyle karşı karşıya kalan illerimiz oldu. Birçok neredeyse kurumakta olan gölün, barajın olan seviyelerin çok üzerine çıktığını, bazı şehirlerin afet durumuna geçtiğini gördük. Bununla alakalı özellikle Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından Türkiye'ye sağlanan kaynakların altyapı tarafında buralarda kullanılabilme ihtimali bu sektörü bir miktar daha güçlü kılabilir. Bu sektör üzerinde belki şöyle bir göz ucuyla bakarak olmakta fayda olabilir. Ancak onun dışında enerji sektörü dışında belirgin bir sektör olmadığını da bir kez daha ifade edelim.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte tabloda bir değişiklik olacak mı? Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Efendim bir araya gidelim. Aradan sonra piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralar erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık konuyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olur.

0: Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta önemli verileri takip edeceğiz. Bu verilerin piyasalar üzerindeki olası yansımalarını masaya yatıracağız. Bizlere Kare Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Artık ilk 10 günlük periyot sona eriyor. Yavaş yavaş Haziran ayında. Öyle ki yarın Amerika'da enflasyon verisini göreceğiz. Akabinde de merkez bankalarının kararlarını takip edeceğimiz bir süreç içerisinde olacağız. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Önümüzdeki hafta 16 Haziran'da Japonya Merkez Bankası faiz kararını kamuoyuyla buluştururken Amerikan Merkez Bankası da bir gün sonra Walsh önderliğinde kararı duyuracak ve İngiltere Merkez Bankası da 18 Haziran'da faiz kararını açıklayacak. Nasıl bir süreç olacak merkez bankalarının kararları noktasında ve piyasalar nasıl etkilenebilir?
1: Evet, Uğur Bey, önce bizden başlayalım isterseniz. Bizim tarafta aslında bir konsensüs oluşmuş gibi içeride faiz arttırılmayacağı, pas geçileceği yönünde. Bu bizce de aynı şekilde, bizim öngörümüz de bu şekilde pas geçilmesi tarafında. Evet, farklı yorumlar var. Belki işte fonlama tarafına kadar geleceğini, işte 40'a tekrar çekeceğini merkezin ihtimalleri üstünde de konuşuluyor. Ancak mevsimsel olarak da bizim turizm sezonunun tarafından döviz girdiğimizin olduğu dönemlerde özellikle bu ihtimali biz daha zayıf olarak değerlendiririz. Bir de tabii önümüzdeki dönemde merkezin elini daha rahatlatması anlamında da, çünkü savaş bittikten sonra büyük ihtimalle global piyasalarda rahatlayacak. Biz de büyük ihtimalle rahatlayacağız. Bu beklenti içindeyiz. Görüş çerçevesinde de şu anda bizim merkezden faiz arttırmasını beklememiz aslında çok düşük ihtimalde kalıyor. Bizim tarafta aslına bakarsanız çok büyük ihtimalle pas geçilecektir.
0: Ne oldu da birkaç gündür bazı kurumlar faiz artışı olabilir demeye başladı? Neye bağlamak gerek bu faiz artışı öngörülerini?
1: Ya onu bağlayacağımız nokta tabii ki aslında fonlamanın 40'tan geçiyor olması. Yani fonlama buradan geçerken üst bantta birazcık daha merkezin elinin rahat olması açısından bazı yorumlar geliyor elbette. Ama dediğim gibi aslında dönem olarak da bizim en çok döviz girdisi aldığımız yılın dönemlerindeyiz. Bunu göz önüne aldığımız zaman aslında merkezin eli birazcık daha rahatlayacak. İşte döviz talebi de yavaşlayacağını özellikle öngördüğümüz zaman, çünkü savaşın artık yavaş yavaş bitiyor olduğunu varsayıyoruz. Global piyasalar da bu şekilde varsayıyor aslına bakarsanız. Nihai olarak sonuçlanmamış dahi olsa. Dolayısıyla bizim tarafta birazcık daha merkezin faiz kararından çok açıklamaların, bu sıkı duruşu korunacağını zaten biz kredi tarafında da görüyoruz. Kredi tarafında da çok ciddi faizlerde işte kısıtlar var. Faizler artıyor. Tekrar işte ihtiyaç kredilerini gördük, konut kredilerini de gördük. Geldiği seviyelerden çok daha yukarılara geldi. Dolayısıyla bu sıkı duruşun korunacağı mesajıyla beraber vereceği diğer mesajları da yakından takip edeceğiz. Daha sonrasında tekrar bir yorum yapabiliriz bizim tarafta.

0: hemen şeyinde arkasında şey ECB görünce ECB'ye
1: geçmeyin isterseniz.
0: Geçmeyelim peki.
1: Bize dair bu değerlendirme Borsa İstanbul'da nasıl bir görüntü oluşturur peki?
0: Borsa İstanbul'da çok fazla bir anlam ifade etmeyecek çünkü beklenti bu yönde aslına bakarsanız. Borsa İstanbul için bizim ana beklentimiz savaşın bitmesi ve biraz global risk algısının tekrar artması, biraz yabancı girişinin bizim Ocak Şubat'ta gördüğümüz gibi bir girişle beraber aslında pozitife dönmesi yönünde olur. Aksi takdirde hala risksiz net faiz kazancının çok yüksek olduğu bir taraf var bu tarafta. Mevduat tarafı işte para piyasası fonları gibi olduğu zaman diliminde borsa tarafına çok çok pozitif bir yansımasını beklemeyiz. Çünkü aslına bakarsanız borsa tarafı birazcık daha indirimlerin devam etmesi tarafını bekliyordu. Biz de onu bekliyorduk uzun süredir. Bir türlü gerçekleşemedi, uzadı sürecimiz. Ama umarız savaşın bitmesiyle beraber belki son çeyreğe kaldık artık ama ondan sonra borsa tarafında çok daha iyimser oluruz.
1: Şimdi hafta sonu SPK bir adım attı. Bu sanıyorum fonları yakından takip edeceği bir düzenleme. Fiili dolaşım tabirini biraz konuşalım mı? Bu fiili dolaşımdan kasıt nedir? Ne anlama geliyor? Buradaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenleme sonrasında yatırımcı neyle karşılaşacak? Sermaye Piyasası Kurulu neden böyle bir düzenlemeye gitti?
0: Orada kabaca şöyle örnekle isterseniz açıklayalım. Bizim halka arzlarda, yani şu anda baktığımız zaman bir şirketin halka açıklık oranı üstünden işlemler yapılıyor. İşte bir takım endekslemeler yapılıyor. Ama bu halka açıklık oranının üstünde fiili dolaşım tarafı farklılık gösterebiliyor. O da şu şekilde genellikle oluyor. Zaten SPK'da bu tarafa özellikle yönelik adımlar attı. Bazı fonlar nazarında fiili dolaşımdaki olan paylar yüksek yüzdeyle satın alınıyor ve uzun süreli taşınıyor. Dolayısıyla bu taşınma sonucunda fiili dolaşımdaki pay aslında örneğin işte şirket %25'ini halka açmışsa aslında fiili dolaşımda %10'u 15'i kalmış oluyor. Dolayısıyla bu fiili dolaşımdaki pay şeyin yüzdesinin azalması da daha sert hareketlere maruz bırakabiliyor bu hisseyi. Bu yönde bizce de SPK'nın çok olumlu adettiğimiz adımları oldu. Bunun devamını da geleceğini ümit ediyoruz biz. Sürebileceğini düşünüyoruz bu tip adımların. Bu tabii gerçek halka açıklık fiili dolaşım aslında anlamına geliyor diye düşünüyoruz. Ağırlıklar bu kadar fazla olmadığı takdirde.
1: Bu fiyatlamalarda o zaman sert hareketleri beraberinde getirdiği için değil mi?
0: Elbette. Şimdi biz halka açıklık oranı %25 diye bakıyoruz. İşte endekslemeler vesaire böyle yapılıyor. Ama işte %10'u 15'i bitmişte bazı fonlarda uzun süreli taşındığı zaman ki bu aslında taşınabilir bir pozisyon. Gayet legal bir durum aslında ama o zaman fiili dolaşımda %5'i 10'u kalıyor hissenin. Dolayısıyla orada %5-10 fiili dolaşım da hareketleri daha sert hale getirebiliyor.
1: O bazı şirketlerde taban kilitli tabiri kullanılıyor. 3 gün, 5 gün, 7 gün. Herhalde o fiili dolaşımdaki oranı düştüğü için mi bu tarz şeyler görüyoruz?
0: Bazı hisselerde bunu gördük, yaşadık. Aynen öyle. Bazı hisselerde de özel durumlar hariç. Yani sizin verdiğiniz örnekte özel durumlar da olabiliyor tabii. Yani
1: 7 günlük negatif, özel durum da yoktur ya.
0: Yok. Yani negatif bir haber akışı vesaire olmazsa bir şirketle ilgili. Dediğiniz gibi fiili dolaşım o kadar azalıyor ki işte nakite ihtiyacı olan büyük bir yatırımcı gelip satmaya başladığı zaman fiili dolaşım çok düşük olduğu için bu sefer dediğiniz gibi işte taban kitlemeler 3 gün 5 gün bir hafta gibi görüyoruz. Çünkü karşılığındaki alıcıyı bulamıyor.
1: Şimdi bu düzenleme sonrası nasıl bir fotoğraf olabilir peki? Yani bazı şirketlere olumlu, bazı şirketlere olumsuz bir görüntü mü yansıyacak? Nasıl olacak?
0: Şöyle aslında bu bir geçiş dönemi olacak. Yani şirketlere olumlu olumsuzdan ziyade bahsettiğimiz örneklerdeki şirketlerin fiili dolaşımlarını aslında SPK birazcık daha görünür kılmış olacak. Görünür kıldıktan sonra da bu aslında küçük yatırımcının daha şeffaf veriye ulaşması sağlanacak. Dolayısıyla artık biz bileceğiz ki işte aslında halka açık olanı %25, %35 ama fiili dolaşımı %10-15. Dolayısıyla alım satım yaparken de bunlara dikkat ediyor olacağız. İlk geçiş aşamasındaki 15 Haziran tarihi verildi. Geçiş aşamasında bazı şirketlerde hareketlilikler görebiliriz. Endeks genelinde işte large cap tabir ettiğimiz büyük kağıtlarda daha pozitif etkisi olacağı konuşuluyor. Ama ben çok çok fazla öyle büyük hareketler beklemiyorum açıkçası. Çok da kısa süreli bir düzenleme ve düzeltme

0: görürüz. Hı hı.
1: Tekrar merkez bankaları üzerinden sohbetimize devam edecek olursak, önümüzde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip edeceğimiz bir süreç var. Burada Warsh'un ilk toplantısı olacak. Powell gittikten sonra Trump, İran savaşı bitmeden faiz indirimi olmaz demişti. Şimdi Cuma günü istihdam verisi güçlü geldi. Faizler bir süre yüksek kalır fiyatlaması piyasalarda sert bir şekilde kendisini hissettirdi. Hafta sonu aman faiz arttırma demeye başladı. Daha Warsh ilk toplantıyı görmeden Trump söylemlerine başladı. Ama etki altında da bırakmak istemiyorum da diyor. Nasıl bir Fed göreceğiz önümüzdeki süreçte? Powell'ı da Trump getirmişti. Warsh'u da Trump getirdi. Aynı muamele yine karşımıza çıkar mı? Trump'ın Fed sınavını konuşmaya devam eder miyiz?
0: Evet, biz Warsh'un aslında önceliklerini şöyle gözlemliyoruz şimdilik. Öncelikle bir ana hedefinde enflasyonu var. Tabii ki işte petrol fiyatları orada da çok önemli hane halkları için. Ama sonrasında bir yandan da tabii Amerikan tahvillerinin tekrar dünya global tarafta satın alınıyor olması gibi de hedefleri olacak gibi duruyor. Çünkü o tarafta da ilgi çok kayıyor. Özellikle işte Çin tarafında, Japonya tarafında, bazı büyük ülkeler tarafında. Dolayısıyla Warsh için dediğiniz gibi kritik bir sınav gibi gözüküyor bu. Dataları takip edeceğiz tabii ki. Çok da karışık sinyaller geliyor şu anda faiz arttırım ve indirim konusunda genel itibariyle. Ama savaş bittikten sonra petrol fiyatları da ucuzlarsa o zaman birazcık daha Fed'in de eli rahatlayacaktır. Birazcık daha önünü görebilecektir. Ama Trump'la mücadelesi yeni başlıyor diyebiliriz.
1: Şimdi son enflasyon verisi %3.8'de. Yarın enflasyon açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde 4.2'lik bir öngörü var.
0: Evet, beklenti.
1: Oldu da 4.4, 4.3. Beklentinin bir tık üzeri enflasyon piyasalarda nasıl bir görüntü oluşturur?
0: İşte o zaman
1: çarşı pazar karışabilir.
0: O zaman karışabilir. O zaman Warsh, çünkü dediğim gibi yani önceliğini enflasyon olduğunu düşünürsek o zaman Trump'ı dinlemeyebilir. Faiz artışına gidebilir. Yani bu beklentisi zaten sahip büyük yatırım kuruluşları da var. Dediğiniz gibi o data çok çok kıymetli bir data. Artık önlerindeki ilk şey o, çünkü kıymetli veri. O zaman çarşı pazar Trump'ın olduğu bir denklemde bayağı ciddi karışır.
1: Fed'in görevi, ana iki tane görevi, biri istihdamı korumak, diğeri fiyat istikrarını sağlamak değil mi? İstihdam güçlü, elde sizin de söylediğiniz gibi o zaman mücadele edeceği bir enflasyon kalıyor. Evet. Enflasyonla nasıl mücadele edilmeli dediğimizde ilk elimize gelen araç faiz artışı değil mi? Ya da biz görecek miyiz faiz artışını bu sene sonuna kadar Amerika Merkez Bankası cephesinde?
0: Şimdi şu anki şartlarda Kevin Warsh'un zaten arttırma olasılığı daha yüksek gözüküyor. Aynen öyle dediğiniz gibi. Çünkü en büyük elindeki silah o. Ve kullanmaktan da çekineceğini çok düşünmüyoruz biz açıkçası. Ancak işte savaşın bitmesiyle beraber bir rahatlama, yeni bir Trump aksiyonu görür müyüz? Aslına bakarsanız o kritik. Çünkü işte Trump'ın akşamdan sabah ne yapacağını çok kestiremediği için kimse onu gözlemliyoruz. Yoksa dediğiniz gibi ana senaryo çok belli. Yapılması gereken, yapacakları beklenen de ortada.
1: Evet.
0: Dediğimiz gibi bu datayı bekliyoruz. 4.4 gibi bir rakam gelirse dediğiniz çok gerçek olur. O zaman muhtemel Fed'den faiz artışı görürsün.
1: Merak ediyorum doğrusu. Bir küresel borsaları da ekrana getirelim. Bugün Amerikan vadelilerde ve Avrupa borsalarında görüntü ne anlatıyor? Sevgili izleyenlerimizle buluşturalım. Londra geri çekiliyor. DAX endeksi yarım puan artıda. Madrid %1.3 primli. Paris borsasında %1'e yakın yükseliş var. Amerikan vadelilerde de alıcılı bir seyir görüyoruz. Bank of America'nın bir uyarısı var. Küresel borsalara dair bu uyarı. Borsalar adına bir tehlike söz konusu mu? Tehlike kapıda dersek yanılmış olur muyuz? Nasıl bir görüntü konuşacağız global ölçekte borsalar için?
0: Şimdi global ölçekte borsalar öncelikle bir savaş bitmesiyle beraber aslında bir nefes alabilir. Yani bir süre aslında rahat gidebiliriz. Yani orta vadede değil, belki uzun vade için, birazcık daha uzun vade için konuşabiliriz bunu. Çünkü evet, bu birazcık daha uzun vadeli bir uyarı gibi, sinyali gibi. Çünkü zaten Kasım'dan önce Trump'ın da

0: piyasada destekleyeceği her türlü adım atacağını bekliyoruz. Dolayısıyla borsa tarafında da pozitif gitmesi için eline gelen her şeyi yapacaktır. Bu da global piyasalara da aynı şekilde yansıyacaktır. Ama ondan sonrası için BOFA'nın bu tahminini birazcık daha üstüne düşünüp göz ardı etmeden incelemek gerekir.
1: Şimdi bu hafta bir diğer gelişme SpaceX işlem evet. görmeye başlayacak Cuma günü itibarıyla. Önemli bir para çıkışı bu halka arz sonrası piyasaları biraz sersemletebilir değerlendirmeleri vardı. Tarihin en büyük halka arzı. Bu arada biz SpaceX'i konuşurken OpenAI gizlice halka arz noktasında bir başvuru yaptığı ifade ediliyor. Yakın dönemde iki büyük halka arz Amerika cephesinde global ölçekte konuşuluyordu zaten. Bir de OpenAI'yı şimdi belki de konuşacağız. Nasıl bir görüntü olur bu tarz şirketlerin halka arz oluşları sonrası borsalarda bir geri çekilme olur mu, tepetaklı olma durumu olur mu? Bu değerlendirmenizi merak ediyorum. Birazdan daha önceki yıllarda halka açılan büyük şirketlerin halka açıldıktan sonraki performansını da ekrana taşıyacağız.
0: Evet. Kabaca siz onu yansıtmadan şunu söyleyelim. Birazdan da görürüz. Bu halka arzlar da öncelikle tabii çok ciddi bir teveccüh ve istek arzu küçük yatırımcı tarafında da oluyor ki zaten burada da konuşulan işte arzın iki katı kadar bir talep olduğu içeriden bilgiler gelmeye başladı. Biz burada kuvvetle muhtemel yine bir önce bir pozitif bir hava bir süreye devam edecek. Ondan sonra negatife dönebilecek kadar negatiflere kadar giden süreçler yaşadık. Daha önce de yaşadık. Ancak burada çok küçük bir not. Halka arzın büyüklüğü tarihi evet ama 20-25 sene önceki arzlara baktığımız zaman o zamanki toplam işte S&P 500 toplam büyüklüğüyle kıyasladığımızda aslında bakarsanız yüzde yani hacimler büyüyor ama yüzdesel olarak aslında daha öncekilerden çok uzak değil. Yani tabii ki nominal olarak çok daha büyük ama 20-25 sene önceki arzlarda da bu oranda arzlarda gördük.
1: Verelim o tabloyu. Tabii tüm büyük halka arzları derlememiz mümkün değildi. Biz bazılarını seçtik. Ve o halka açılma süreci sonrası o şirketlerin fiyatlamaları nereye işaret etti görmüş olalım. Ekrana taşıyalım. Meta vardı. Meta halka açıldıktan sonra ciddi yükseliş kaydetmiş. Alibaba vardı yine. Aramco vardı. Aramco evet, arz büyüklüğü 25.6 milyar dolar. Arz sonrası düşmüş mesela. Alibaba'da yükseliş yaşanmış. Softbank ciddi bir yükselişi var arzı sonrası. Enerji, teknoloji, iletişim, teknoloji, bankacılık bulundukları sektörler. ICBC, Meta, Softbank, Alibaba ve Aramco.
0: Evet bu trendleri genelde görüyoruz zaten. Aramco özelinde
1: çok yıl, farklı yıllarda olmuş. 2019, 2014, evet. 2018, 2012, 2006.
0: Tabii Meta'nın tabii birazcık daha teknolojik atılımları ve gelişmesi sürecinde devam ettiği için muhtemel bu yüzdesel getiriyi görüyoruz. Ama genelinde dediğimiz gibi böyle bir nasıl küçük yatırımcıyı zengin edecek bir şey her zaman gerçekleşmiyor. Bunda aslında bu verinizde görmüş oluyoruz. Yani sadece Aramco için değil Alibaba için de aynı şeyi konuşabiliriz. Çünkü dönemsel olarak yüksek volatiliteler de gördü. Eksi olduğu zamanlar oldu. Daha sonra işte bu hangi dönemi kapsıyor tam bilmiyorum. 177,5 ama
1: bu halka sonunda açıldıktan sonra ve bugüne kadar bugün, olan
0: günümüz, evet, günümüz süreç. İşte o zaman günümüze bakarsak
1: Tabii yani 2014'ten 2026'ya kadar Amerika'da %77 enflasyon oldu mu olmamıştır. Öyle baktığınızda enflasyonun üstünde.
0: Enflasyonun üstünde ama alternatif yatırım araçları evet. arasına bakarsak daha doğru değerlendirme olur. Alternatif yatırım araçları arasında geride kaldı diyebiliriz.
1: Meta ciddi getiri sunmuş dolar bazı.
0: Meta çünkü çok kendini de içinde de kendi çeşitlendirdi. Teknolojik faaliyetlerine diyelim. Dolayısıyla o taraf çok ciddi kar bırakmış yatırımcısına.
1: Altını da konuşalım mı?
0: Elbette.
1: Düşüyor. Evet. Düşmeye devam edecek mi diyoruz? Yükseliyor. Yükselmeye devam edecek mi diyoruz? Yükselince kuyumcular daha kalabalık oluyor. Düşünce aslında daha kalabalık olması gerekirken bomboş oluyor kuyumcular. Evet. Değişik bir psikoloji. 4400 doların altında haftalık kapanış yaptı. Pazartesi günü 4300 doların

0: altını görse de 4300 doların üzerinde bir kapanış gördük. Şu sıralarda da benzer bir bantta işlemler devam ediyor ons altında.
1: Şimdi burada şu örneği verelim isterseniz. Yaklaşık 3-3,5 sene öncesine gidelim. Bu hareketin başladığı tarihlere gidelim. O tarihten de geriye 9 sene gidelim. Bu örneği veriyorum ben bazen. Cevap vermekte zorlanıyorlar. Net hakim olmayanlar. O son 3 sene önceki, 4 sene önceki noktadan, önceki 9 senede ons altının değişim yüzdesi kaç, yüzde kaç kazandırmış diye sorduğumuz zaman çok cevap çıkmıyor ama yüzde
0: son 3 yılı katmayacağız. Son 3 yılı, ondan önceki 9 yılı.
1: Evet, ondan önceki 9 yılı.
0: Yüzde 40 yoktur herhalde.
1: İşte %0.
0: %0 değil
1: mi? Ons altı %0. Şimdi tabii biz Türkiye'de hane halkı olarak gram altını aldığımız için biliyorsunuz %50 ons altın, %50
0: dolar TL.
1: Dolar TL gittiği zaman dolayısıyla bizde hep kaba tabir öyledir Anşet teyze. Anşet teyze hep kazanıyor. Çünkü ons altın çıkmasa kurdan kazanıyor. İşte kur sabit kalsa bir dönem ons gidebiliyor. İkisi birden giderse son dönemki gibi yaşanabiliyor. Ya da işte ons altının işte savaş sebepli, işte merkez bankaları talep sebepli yükseliyor. Dolayısıyla belli döngülerde daha stabil, daha yatay gittiği zamanlar oldu. Geçmişte de olmuş. Bu son datamız da bu. Ons altında geri çekilme biraz daha olabilir elbette. Hı hı. Ama dediğimiz kötü seviye, yani çok daha düşük seviyelere gelir mi? Orası biraz şüpheli. Bunun dayanağı ne? Merkez Bankaları'nın bazıları hala alımı devam ediyor. Yani çok iştahla yüksek seviyede olmasa da özellikle Çin'i vurgulayalım burada. Çünkü Çin'in yaklaşık 1,5 sene önceki toplam rezervindeki altınla şu andaki arasında çok ciddi bir fark var. Ve hala da miktarı azaltmış olsa da alıma devam ediyor. Polonya alıma devam ediyor. Dolayısıyla bu merkez bankalarının alımının durmasını ve hatta belki satıma geçmesini konuşursak o zaman yönü konuşuruz. Buradan sonrası çok çok aşağıda beklemeyiz. Savaşın bitmesiyle beraber tekrar biraz biraz. Çünkü Çin'de başka bir altın borsası canlandırması, hane halklarının çok ciddi altına sahip olması.
0: Bu cümleyle tamamlamanızı rica edeceğim.
1: Bunların hepsini alt alta koyarsak altında yönü hala tabii diğer enstrümanlara göre değil ama yukarı olarak değerlendirebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: Kare Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bir sefer eşlik etti. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 20.

0: 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: face, it stays with me.
1: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unuturum.

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50

0: hem Ankara'nın merkezinde olacaksın, hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik. Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
2: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin...

0: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Yarım saati sende izleyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

0: în achit fırsatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 9 Haziran Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda önemli konuklarımız olacak. Onlarla da ekonomiyi yorumlama şansımız olacak. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir kısaca özetlerimize bakalım. Güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacağız. Milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi Erdoğan. Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır ifadelerini kullandı Erdoğan. Türk bankaları Suriye'de banka açacak. Bu açıklamalar ise Ticaret Bakanı Ömer Bulat tarafından geldi. Türk bankalarının Suriye'de banka açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti Bulat ve İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam. En kısa zamanda açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz değerlendirmelerinde bulundu. Mayıs ayının getiri şampiyonu mevduat faizi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getirim oranlarını açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 oranıyla mevduat faizinde oldu. İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğiz. Bu sözler ise Trump'a ait. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız açıklamalarında bulundu. Bu arada Fitch küresel ekonomi görünümünü aşağı çekti. Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi etkilerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Kurum artan jeopolitik riskler, zayıflayan büyüme beklentileri ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle küresel ekonominin görünümünün nötr seviyesinden kötüleşiyor'a çektiğini belirtti. Çin'den 295 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi geliyor. Çin önümüzdeki 5 yıl içinde ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için yaklaşık 2 trilyon euro yani 295 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor. Bu da önemli bir haberdi. Küresel açıdan değerlendirilmesi gereken. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST 100'de yatay negatif bir seyir var. 13.844 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %1'in üzerinde prim var. BIST Sanayi'de %1'lik kayıp var. BIST Turizm'de %0.4'lük yükseliş var. BIST Spor'da, BIST Gayrimenkul'de, BIST Teknoloji'de ise düşüşleri takip ediyoruz. Özellikle Spor'da %2'ye yaklaşmış durumda kayıplar. BIST Sigorta'da %0.6'lık yükseliş var. BIST Kimya'da, BIST İnşaat'ta, BIST Gıda'da, BIST Madencilik'te ve BIST Bilişim'de kayıplar var. BIST Kimya'da %3'e yaklaşıyor kayıplar. BIST Madencilik'te de %2.5'luk kayıp olduğunu söyleyelim. BIST İnşaat'ta ise %1.1'lik yükseliş var. Düzeltiyorum. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler Girişim Elektrik, Halk Bankası, Efor Yatırım, Ayar Holding ve Pasifik Yüreji olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Margün Enerji, Hektaş, Rail Yatırım Holding, Kontrolmatik, TR Anadolu Metal Madencilik'te sıralama ekranlarınıza geliyor. Altının ons fiyatına baktığımız zaman %0.3'lük yükseliş var. 4342 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Enerji tarafında baktığımızda ise bugün fiyatlarda geri çekilmeler var. Amerikan tipi ham petrolde 90 doların altını görüyoruz. 89 dolar civarında fiyatlanıyor. Brent petrolde de yine 92 dolar 60 centten fiyatlamayı görüyoruz. 92 dolar civarında fiyatlama var Brent petrolde de. Evet, tabii tablo böyle piyasalarda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Dün bir televizyon programına katıldı dün akşam saatlerinde ve küresel jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle savaşla yaşanan çatışmaların enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırdığını söyledi Şimşek. Başka neler söyledi? Haberimizde izleyelim.
1: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyona doğrudan baskı oluşturduğunu ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yıl sonu enflasyon görünümünde en az 5 puanlık ek baskı oluştuğunu söyledi.
1: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımız bugün bildiklerimiz ve bugünkü fiyatlamalar, bugünkü petrol seviyesi ve şöyle söyleyeyim, yani piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Bakın en az ilave 5 puanlık.
2: Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi.
1: Kötümser olmak için sebep yok. Ve enflasyon düşüyor.
2: Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin %26 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşun devam edeceğini ifade etti. Konut piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, devreye alınacak yeni konut projeleriyle kira enflasyonunda önemli bir gerileme beklediklerini söyledi.
1: Bu sene sonu itibariyle çok büyük ihtimalle kira enflasyonu 30 civarına iner. 30-35 aralığına iner.
2: Programın temel amacının kalıcı fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekme kapasitesini artıracak yeni teşviklerin de devreye alındığını belirtti. Şimşek, hükümetin olası dış şoklara karşı önceden hazırlık yaptığını ve rezerv birikiminin bu süreçte önemli bir koruma sağladığını vurguladı. Türkiye'nin yaklaşık 160 milyar dolarlık rezerv seviyesine ulaştığını belirten Şimşek, mevcut rezervlerin yaşanan şoklara karşı önemli bir güvence oluşturduğunu kaydetti.
1: Biz tabiri caizse tamponları inşa ettik. Yani rezerv biriktirdik.
2: Varlık barışı düzenlemesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Şimşek, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik hiçbir muafiyet bulunmadığını söyledi.
1: Kanunda kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi düzenlemelerde bir istisna tanınmıyor. Bir muafiyet tanınmıyor.
2: Bakan Şimşek, Türkiye'nin hem sermaye hem de nitelikli insan kaynağını çekmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, ekonomik programın zamanla daha güçlü sonuçlar vereceğini ifade etti.
0: Efendim, Türkiye ekonomisini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün MİS'te Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli konuğumuz olacak ve hazır giyim sektörünü, Türkiye ekonomisinin fotoğrafını çekmeye çalışacağız sektör üzerinden. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
0: Efendim şimdi tabii 6. aya geldik.
3: Evet.
0: 2025-2026 yılı da çok hızlı bitirdik. Geçiyor. Evet. Şimdi bu ilk yarıda acaba nasıl bir tablo gördünüz siz? Önce biraz ekonomiyi konuşalım, ardından
3: sektörü konuşalım. Şimdi efendim valla şükredelim halimize. Dünyanın halini görmüyor musunuz? Etrafımız ateş çemberi. Tabii ki sıkıntılarımız var. Ama bu savaş çok şükür bize sıçramadı. Ya bu da ülkenin gücünü gösteriyor, sıçramaması. Bizim sorunumuz faiz. Faizleri mutlaka düşmesi lazım. Bu faizle böyle %37-38 diyorlar ama bugün bankalara gittiğin zaman, hele özel bankalar 55-60 diyor. Allah aşkına Özlem Hanım, ne satacaksın da bu aradaki faiz farkını çıkartacaksın? Mümkün değil yani. Hiçbir kar bu faiz farkını çıkarmaz. Üstelik zaten bankalarda kredi de vermiyor. Biz krediyi şöyle görürüz, iş adamları. Hani dereyi geçerken batmayayım, bir taş, o taşa basıp zıplayayım diye görürüz. Ama onu bile vermiyorlar. Yani bu sıktılar. Ben geçen hafta Ankara'daydım. Bazı bakanlarımızla da görüştüm. Dedim ki ya milleti boğuyorsunuz. Yani en azından şunu yapabilir ya bizim Merkez Bankamız veya diğer ekonomi bakanlığımız. Yani geçmişte bu ucuz kredilerde millet gitti, ev aldı, yat aldı, araba aldı. Bunu takip edebilir. Bu gerçekten sanayiye gidiyor mu bu para? Eğer bunu yaparsak, çünkü İyi niyetle borcunu ödemek istiyor, vergi borcunu ödemek istiyor, SGK borcunu ödemek istiyor. Bunlara bir nefes alınması lazım. Onun dış,

0: İçinde her şeyimiz güzel. Bolluk bereketli bir ülkede yaşıyoruz.
1: Peki şimdi nasıl bir formül olmalı ki bir miktar daha, yani faiz düşmezse bu ekonomiyi düzeltemeyiz mi diyorsunuz ya da enflasyonu
0: ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bir deyimi vardı. İşte faiz sebeptir diye, ben ona katılıyorum. Yani faiz, yüksek faiz bu enflasyona sebeptir. Bunun düşmesi için de dışarıdan para girmesi lazım. Yani bu para girecek enstrümanları mutlaka yaratmamız gerekiyor.
1: Peki hazır giyim sektörü ne durumda?
0: Efendim, hazır giyim sektöründe bir bu üretim tarafında bir moda başladı. Geçen seferki programda da size söylemiştim. Mısır'a gidiyor herkes. Ya herkes geri gelecek dedim yani. Şimdi başladılar geri gelmeye. Olmaz Özlem Hanım. Yani bir defa tamam, bizde maliyetler yüksek. Dünyanın her yerinde asgari ücret brüt konuşulur, bizde net konuşuluyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde efendim yemek parası diye bir şey yoktur. Hiçbir ülkesinde servis diye bir şey yoktur. Şimdi bunları biz bu asgari ücretin üzerine koyduğumuz zaman bir bakın efendim nereye geliyoruz. Yani iyi noktalara geliyoruz asgari ücrette. Şimdi efendim bunlar Mısır'a gittiler. Şimdi ben Mısır'a giden arkadaşlarıma soruyorum. Ben mesela gömlek üretiyorum. Diğer bütün ürünlerimi fason yaptırıyorum. Sadece gömleği kendim üretiyorum. İki fabrikamda. Diyorum şimdi bizde bir şey vardır Özlem Hanım. Gömlekte kişi başı günde 12 adet gömlek üretirsen idealdir. Yani rentable'dır, başarılısın. Bu 12'nin altına düştüğün zaman, hele hele 10 adetin altına indiğin zaman zarar yazar, büyük zarar yazar. Bu şu demek, yani 100 kişin varsa 1200 gömlek, 1000 kişin varsa 12.000 gömlek üreteceksin. Bunun şeyi budur. Şimdi Mısır'a gidenlere soruyorum. Ya diyorum, tamam asgari ücret 200 dolara geliyor, şu bu da kişi başı üretimi ne alıyorsunuz deyince kalıyorlar. Ya diyorlar, 5-6'yı geçemiyoruz. Ne anladık? Ne kalite tutuyor, ne efendim üretim verimlilik adeti tutuyor. Bir de şöyle bir şey vardır, yani alınmasınlar ama Araplar da biraz şeydir yani, rahattır. Bizim gibi böyle çalışkan, işi koparan tipler değildir yani. Geri gelecekler hepsi.
1: Gelmeye de başladılar diyorsunuz.
0: Tabii. Ama bizim ne yapıp aynı İtalya gibi kendi markalarımızla artık, çünkü tasarımımız çok iyi. Artık taklit yok Türkiye'de. Yani bu 20 senedir yok. Herkes kendi tasarımını yapıyor. Marka, güzel markalarımız da var. Marka satacağız. İtalya böyle, Fransa böyle. Marka satacağız. O zaman küçümsememek lazım bu sektörü.
1: Şimdi tabii marka olduğu zaman bir şekilde katma değeri de yüksek oluyor.
0: Katma değeri yüksek oluyor.
1: Ama evet, çok da kolay değil. Markalaşmak da çok kolay değil. Bunun
0: çok
1: için
0: uzun
1: de yatırım
0: yıllar,
1: yapmak
0: uzun,
1: lazım.
0: Uzun, yani tüketicinin güvenini kazanacaksın. Çizgini bozmayacaksın. Efendim biz 50. yılımıza yaklaştık. Allah'a şükür biz de olarak tüketicinin güvenini kazandık. Yani bizim mağazalarımıza gelenler kaliteyi, ya bu iyi midir, kumaş iyi midir sormuyor. Bedenine bakıyor, alıp gidiyor. Bu yurt dışında da aynı.
1: Sizde işler nasıl? Nasıl başladınız 2020'de?
0: Şükürler olsun efendim. Yani bomba demiyoruz, kötü de demiyoruz. Güzel gidiyoruz. Şimdi Amerika'da bir showroom, işte eşim, oğlum Amerika'ya gittiler. Amerika'da bir showroom açtık. Çünkü New York'ta büyük bir showroom açtık. Çünkü showroom'dan sonra mağazalaşma başlıyor. O işin yolu o.

0: işte. Türkiye dışında 20 tane bizim franchising'imiz var. Mutluyuz. Yani karamsar değiliz.
1: Amerika'da kaç mağaza açmayı düşünüyorsunuz?
0: Çok istiyoruz ama bakalım kısmet yani. Yani şimdi oradaki bizim bir partnerimiz var. Diyor ki ben bir yıl içerisinde 20 mağaza açarım diyor Amerika'da. İnşallah dedik yani.
1: Showroom'a ilgi nasıldı peki? İyi mi?
0: Daha yeni açıyoruz.
1: Ha, yeni açıyorsunuz.
0: Yeni açıyoruz. Açmaya gittiler.
1: Ha, şimdi yeni gittiler.
0: Yeni gittiler. Yeri tuttuk, dekorasyonunu bitirdik, numunelerimizi gönderdik. Şimdi eşim ve büyük oğlum açmaya gittiler.
1: Peki hayırlı olsun o zaman.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Peki Türkiye'de kaç mağaza oldu?
0: Efendim biz butik markayız. Biz öyle her köşede, her yerde mağaza açan değil. Türkiye'de bizim 30 mağazamız var. Mutluyuz. Bizim için metrekare verimliliği önemli. Yani 300 mağaza da açabilirdim. Ama bu kalitede, bu fiyatta satamazdım yani. Yani biz bir A grubuna hitap ediyoruz. E o zaman olmuyor A grubunda. Yani A grubuna hitap eden mağazalara, markalara baktığımız zaman onların da 20-30 arasında geziniyor. Ha belki önümüzdeki şimdi 2-3 proje daha devam ediyor. 33 olur, 35 olur ama hiçbir zaman 40'ı geçmeyeceğiz. Ya Özlem Hanım, kriz var diyorlar değil mi? Hiçbir AVM'de yer yok. Nasıl oluyor bu iş? Hadi arayın, hiçbir yerde yer yok. Bugün gidin Bağdat Caddesi'ne, Nişantaşı'nda yer bulamıyorsunuz. Kiralar inanılmaz vaziyette. Korkunç. Ya 1 milyon, 1,5 milyon kira mı olur ya? Ve yer yok. Nasıl oluyor bu iş? Hani kriz? Restoranlar dolu, oteller dolu. Nerede bu kriz?
1: Ama kriz de var bir yandan.
0: Ya kriz var, kriz. İşte dediğim gibi bizim ücretli kesimimizin ve ufak esnafımızın sıkıntısı var. Kriz demeyelim buna.
1: Demeyelim, evet. Şimdi evet. Tabii bu arada şöyle de bir tablo var. Şimdi o dediğiniz gibi alışveriş merkezlerinde yer yok diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama alışveriş merkezlerindeki kiradan da şikayet ediyorsunuz. O denge de bir türlü tutturulamıyor. Belki o yüzden...
0: Ya o bizim ülkemizin şöyle kadersizliği sadece bizde var. Şimdi efendim bir alışveriş merkezi diyelim ki 20 bin, 30 bin metrekare bir kiralanabilir bir alan yapıyor. Ve bunu amorti edebilmesi için 12 yılda, 15 yılda bir metrekareye bir rakam çıkartıyor. Atıyorum, diyor ki metrekareye $50 kira almam lazım. Fakat bu yabancı markalara bedava veriyorlar. Bu sefer o %30'unu yabancı markalara veriyorlar. Bu sefer o %30'un maliyeti tamamıyla yerli markalara biniyor. Öyle ya, o kirayı toplaması lazım. Haksız bir rekabet var. Vergide de haksız bir rekabet var. Yabancı markalar ödemiyor, biz ödüyoruz. İşte bunların bir regüle edilmesi lazım.
1: Peki şimdi bundan sonraki süreç için baktığımız zaman yeni yatırım planlarınız var mı?
0: Efendim tabii ki durmak yok.
1: Neler var mesela, bize bahsedebilir
0: misiniz? İşte dediğim gibi ben bir yaklaşık 1,5 yıldır bu makro aset diye bir şey üzerine çalışıyorum. Bu token satışları, yani kripto değil. Token satışlarında burada Türkiye'ye Allah'ın izniyle çok büyük paralar getireceğiz inşallah. Bir mülkü kriptoda, ortağım zaten bir tek sen, çok 4 milyon yurt içinde, 3 milyon yurt dışında hazır müşterisi var. Bunu getireceğiz. Buraya çalışıyoruz. Bunun işte kanun altyapısı SPK ile beraber 1,5 yıldır buna çalışıyoruz. Öbür taraftan marka yatırımı olarak zaten oğlum artık 38 yaşına geldi, büyüdü. Eşim finansın başında, küçük oğlum e-ticaretin başında. Onlar bir şekilde işte mağazalar açıyoruz, imalatımıza devam ediyoruz, ihracatımıza devam ediyoruz. Böyle maceraya girmeden risk alıyoruz ama maceraya girmeden.

0: Bu şekilde devam ediyoruz.
1: Peki bu token meselesi yakın zamanda
0: biz Özlem Hanım bu konuyla ilgili biz sizinle bir program yapacağız inşallah.
1: Ayrıca diyorsunuz.
0: Tabii. Peki. Çünkü bu çok ülkemize gerçekten büyük fayda sağlayacak bir iş.
1: Türkiye için fırsat barındıran bir iş.
0: Yani ben isim de verebilirim. Sayın Efkan Ağla Bakanımızın başkanlığında AK Parti Bilim Teknolojileri Başkanı efendim Ömer Bey'in de olduğu bir sunum yaptık geçen hafta Ankara'da. Vallahi şaşırdılar. Dediler ki evet bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü dünya bunu yapıyor. Biz geri kalmamamız lazım. Bununla ilgili bir program yapacağız efendim sizinle.
1: Peki. Onu daha sonraya bırakıyoruz o zaman.
0: Tabii.
1: Peki.
0: Tabii.
1: Şimdi özellikle tabii sizin alanınızda markalaşmak konusunda çok fazla yurt dışında aslında şirketlerimizi görmeye başladık hazır giyimde.
0: Çok şükür. Ne güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel tabii. Bu aslında bir yol da oluyor. Diğer şirketler için de yol oluyor. Ama şunu da görüyoruz. İnsan kaynağı konusunda ciddi bir problemi var bu sektörün. Yanılıyor muyum?
0: Hayır.
1: Yanılıyor muyum? Peki.
0: Hayır. İnsan kaynağında bir sorunumuz yok bizim. Yani çok yetişmiş. Ha, imalatta insan kaynağında problem
1: evet,
0: var.
1: Çalışan
0: imalatta.
1: Evet, çalışan
0: neden?
1: Sayısı anlamında.
0: Herkes bizim bu sektörde çalışan yani makinacı dediğimiz, overlockçı dediğimiz klasik şeyle bunların hemen hepsi veya %50'den fazlası işte sitelere güvenlikçi oldular. Orada bizim bir eksiğimiz var. Yoksa bizim diğer beyaz yakalılarda hiçbir eksiğimiz yok. Tasarımcı, tasarımda hiçbir eksiğimiz yok. Ya zaten biz çılgın milletiz biliyorsun Özlem Hanım yani. Biz riske gireriz.
1: Peki şimdi özellikle tasarım konusunda ve markalaşma konusunda
0: Bir de kalite. Türkiye bugün İtalya'nın önünde kalitede. Bakın iddia ediyorum. Önünde.
1: Tam onu soracaktım. İddialı mıyız? Ne kadar iddialıyız?
0: Çok iddialıyız. Şimdi isim vereyim. Eski ekonomi bakanımız vardı. Zafer Çağlayan. Bir gün Kartal Kaya'da bir kayağa gitmiştik. Zafer Bey'i gördüm. Sayın Bakanım dedim. Size hiç biste giydiremedik. Yapamıyorsunuz dedi bana. Yapamıyor. Ya yapamıyorsunuz derken denedin ne mi bunu söylüyorsun yoksa bir imaj mı? Dedim. Ben dedi İşte bir İtalyan markası söyledi. Şimdi şey olmasın diye söylemiyorum. Ben oradan giyiniyorum dedi. Bir de bizi deneyin efendim dedi. Aradan bir ay, 1,5 ay geçti. Bir baktım fabrikada bir giriyor. Köfeli diye bağırıyor böyle. Gel dedi seni bir alnından öpeceğim. Hayırdır Sayın Bakanım ne oldu? Ya İtalya'da dedi, o markanın sahibiyle buluştuk. Ya biz bisteyi takip ediyoruz değil mi? Demiş buna. dedim gördün mü? Yani bu ön yargıları tam %100 kırmış değiliz efendim. Ya bu ön yargıları yoksa biz İtalya'nın, Fransa'nın, Özlem Hanım çok samimi söylüyorum. Tasarımda, kalitede, gustoda önündeyiz efendim. Önündeyiz ya.
1: Şimdi inovatif olarak baktığımızda da aslında çok fazla Ar-Ge yatırımı da yapıyorsunuz değil mi?
0: Çok. Çok ciddi Ar-Ge yatırımımız var.
1: Ne tür yeni tasarımlarınız var?
0: Yani işte her ürünümüzün yani bizim aşağı yukarı 120 çeşit ürünümüz var. İşte çorabından, kemerinden, mendilinden, çamaşırından falan filan. Böyle detaya bozduğun zaman yüzlerce çeşit çıkıyor. Gömleğin bile 20'ye yakın çeşidi var biliyorsunuz. Klasiğidir, sporudur, dömi klasiğidir, fitidir falan. Şimdi buraya baktığımda biz yani giderlerimize bakıyoruz. Ar-Ge yatırımlarımıza bakıyoruz. Her zaman için %12, %13 Ar-Ge yatırımımız var. Para harcıyoruz. Nerede ne fuar var? Biz neredeyiz? Onlar neredeler? Bu da bir Ar-Ge yatırımıdır. Sürekli bilgisayar, sürekli makine yatırımı, bu tasarım bilgisayarları var. Bunlar

0: dokunacak. Şimdi görüntü çok güzel ama bir dokunması lazım.
1: Peki yeni neslin özellikle baktığımız zaman trendleri farklı. Onlara yönelik yeni
0: spor
1: neler giyin,
0: yapıyorsunuz? Tamamen evet. Ya ben Özlem Hanım, ya buna üzülüyorum ya. Yani yeni nesilde bu Z kuşağında özenti kalmadı ya. Ya ben hatırlıyorum gençliğimi. Yani böyle jilet gibi ütüs pantolonla çıkmazdık efendim. Saçlarımız böyle tel tel ayırırdık. O zaman saçımız vardı tabii. Yani şimdi bakıyorum böyle eşortmanla böyle bir şey çıkıyorlar. Yani
1: rahatlar.
0: Çok üzülüyorum. Ya bunun adı rahatlık değil ya. Biraz da insan bir özenti olmalı ya. Yani yaşamına bu yön verir bu özenti. Şimdi biz nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle takdirle karşılıyoruz? O giyimine, kuşamına bakar mısınız? Bir özenti değil mi? Ülkeyi, şimdi onu gördüğün zaman bir vizyona doğru gidiyorsun. Bizim gençliğimizde de bu. Yoksa çok zekiler şimdiki gençliğimiz. İnanılmaz zekiler. Tabii bilgisayar, şimdi bir de yapay zeka çağı başladı. Ama biraz yani ben onların bir amcaları olarak biraz kendinize bakın ya. Biraz böyle bir özentiniz olsun yani. Değil mi?
1: Daha şık olsunlar diyorsunuz.
0: Evet tabii ya.
1: Peki şimdi bundan sonrası için özellikle baktığınız zaman hangi alan daha fazla dikkatinizi çekiyor? Yani sizin alanlarınızın dışında, az önce söylediğiniz token'da da dışında başka alanlarınız olur mu? Yeni yatırımlar için mesela enerji gibi bir yatırımınız olur mu? Ya da farklı sektörlere de bakıyor musunuz?
0: Kader nereye yönlendirir bilemiyorum. Ama şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Bir ara inşaat işini denedik. Ha, para da kazandım Allah için. Fakat şimdi tabii o çok zor durumda inşaatımız. Tabii hepsi değil. Şimdi benim oğullarım geldiler bana Özlem Hanım, dediler ki baba ya inşaatçılar şöyle ciro yapıyor, böyle ciro yapıyor. Dedim oğlum tamam buyurun istediğinizi yapabilirsiniz ama size bir soru soracağım. Şu anda dedim bana bütün büyük inşaatçıları saydı bütün markalar. Bunların hepsi birleşse dedim gömlek fabrikası kursa benimle baş edebilir mi dedim. Edemez dedi. Sen onlarla nasıl rekabet edeceksin? Onların hepsi dededen gelme. Dedesinin babasından gelme. Yani dolayısıyla bir bilgi birikimi var, sermaye birikimi var. Yani iyi inşaatçılarımız var. Tabii. Peki. Yani birçok alanda yatırımlarımız olacak Allah'ın izniyle. Hep hayalimdir turizm, otelcilik. İnşallah onu da başaracağım.
1: Turizm yapacağım diyorsunuz. Ne yapacaksınız? Otel mi?
0: Otelcilik yaparız efendim.
1: Düşündüğünüz bir yer var mı?
0: Genellikle ya Antalya olacak ya Bodrum. Ya şu Kalkan oraları yani.
1: Peki. Şimdi tabii özellikle herhalde anladığım kadarıyla Amerika kısmından merakla bekliyorsunuz.
0: Orada... Ben çok eminim orada. Orada çok büyüyeceğimize eminim. Çok büyük bir pazar çünkü. Bir de tüketim toplumu. Yani Amerika diğer ülkelerin aksine mesela Avrupalılar tasarruf üzerine kurulmuştur şeyleri. Amerikalılar da tüketim üzerine. Tüketim toplumu Amerika.
1: Biz de biraz öyle olduk ama.
0: Biz de öyle olduk. Zaten bizim için küçük Amerika diyorlar ya. Şimdi sizi güldüreyim. Bill Clinton gelmişti. Amerikan başkanı. Türkiye'de bir seminere oraya katılmıştım. Rahmetli Kadir Topbaş'la gitmiştik. Şimdi efendim dedi ki siz Türkler gerçekten çılgınsınız. Bir Amerikalı'nın dedi 1 milyon doları varsa 200'ü dedi kenara koyar. 800 bin dolarla iş yapar. Bir Avrupalı'nın 1 milyon doları varsa 500'ünü kenara koyar, 500 ile iş yapar. Bir Türk'ün 1 milyon doları varsa 100 milyon dolarlık iş yapar. Ya biz böyleyiz yani. Biz çılgın milletiz. Her şeyi başarırız biz.
1: Peki sermaye piyasaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Halka arz noktasında.
0: Efendim Türkiye'de sermaye eksiği var. Sermaye birikintisi yok Türkiye'de.

0: Türkiye'de çok üzülerek söylüyorum ki şapkayı önümüze koyduğumuz zaman bizim iş adamlarımız ya biraz para kazandılar mı hemen yat alıyorlar, hemen lüks araba alıyorlar. Ya biraz sermaye biriktirelim arkadaşlar, yani biraz sermaye, o eksiğimiz var. Bu kültürü de bir aşabilirsek şöyle, artık sermaye yönelik, gelecek kuşaklara güçlü sermaye bırakacak bir aşabilirsek. Şimdi ben daha yaşamadım tabii, ben ikinci nesile geçişi, daha o deneyimi yaşamadım. İnşallah muvaffak oluruz. Çünkü bizim şirketlerimiz de birinci nesilden ikinci nesile geçerken %70'i maalesef şey oluyor. Biz onu daha yaşamadık. Ya, ümitliyim oğullarımdan, gelinlerimden. İnşallah bir sorun yaşamadan geçeriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum
0: yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim efendim.
1: Öteki konuyla konuşmak için en kısa sürede bekliyorum.
0: Evet, onu bir şey yapalım. O öteki konu ülkemiz için çok faydalı bir şey.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Efendim, BİSA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
3: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
4: Ona biraz daha var gibi.
3: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
4: Ay çok güzel olur.
3: O zaman sizin için tam sırası.
2: İşleri büyütmek.
5: Bayağıdır aklımda da.
3: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
6: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
8: İstanbul'un yeni haliyle tanışmaya hazır mısınız? MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka, komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
9: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
12: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim piyasaları konuşacağız. İş portföy yönetimi baş ekonomisti Hande Şekerci bizimle olacak. Hande Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hande Hanım şimdi tabii oldukça hareketli bir dönem yaşıyoruz. Yani bu savaş bitiyor mu, bitmiyor mu? Gerçekten bir soru işareti ve onun etkilerini de görüyoruz ciddi anlamda. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özellikle bu sürecin hem şirketleri etkilediğini hem de enflasyon açısından belki de bir 5 puanlık fark yarattığını söyledi. Şimdi siz acaba bu süreçten sonra beklentileriniz nedir? Özellikle hem petrol tarafında hem tabii bunun enflasyona etkisi açısından baktığımız zaman enflasyonu özellikle yılın ikinci yarısı açısından baktığımızda nasıl bir tablo bekler?
1: Şimdi tabii dediğinizde çok haklısınız. Savaşla ilgili maalesef çok oynak bir haber akışı var. Bazı günlerde ABD yönetiminin biraz daha iyimser ve olumlu savaşın biteceğine dair, barış anlaşmasının imzalanacağına dair mesajlar verdiğini görüyoruz. Ama daha sonra İran'dan gelen haber ajanslarından gelen resmi açıklamalar daha olumsuz görüşlere işaret edebiliyor. Yani aslında tam bir uzlaşma olmadığını gösterecek şekilde bir durumu yansıtabiliyor. Örneğin hafta sonuna girmeden önce aslında çok daha olumsuz bir haber akışı vardı. Tekrar taraflar arasında, İsrail ve Lübnan da dahil olmak üzere taraflar arasında yine sıcak çatışmaların olduğunu izledik. Fakat daha sonra şimdi dün itibariyle özellikle biraz daha sanki iyimsere doğru kayıyor haber akışı, savaşla ilgili gelişmeler gibi gözüküyor. Bu da tabii petrol fiyatını yeniden 90 dolara doğru, Brent petrolün varil başına 90 dolara doğru bir miktar daha aşağı hareket etmesine neden oldu. Yoksa bu hafta pazartesi sabahına ilk başlarken hatırlatayım, 96-97 dolarda yine günlük %4-5 civarında bir artışla aslında başlamıştık. Şimdi içeride tabii enerji fiyatlarının içeriye yansımaları var. Enflasyonla ilgili genel olarak piyasanın da beklentileri değişti. Bizim de hatta Merkez Bankası'nın da yıl sonuna dair enflasyon tahmini değişti enflasyon raporunda. Burada neyse ki aslında Mayıs enflasyonunu bir miktar daha bence stabil atlattık diyebiliriz. Yani Mayıs enflasyonu için bizim aylık tahminimiz %1.6 civarında manşet endekste yükseliş yönündeydi. 1.7 civarında, hani hafif beklentileri aşan ama çok anormal bir görünüm olmayan bir şekilde Mayıs enflasyonunu atlatmayı başarabildik. Burada tabii gıda fiyatları eksiydi Mayıs'ta. Onun çok büyük etkisi var. Yani aslında şöyle endişelerimiz var. Orta Doğu'daki genel olarak diğer, yani çevre bölgeleri de etkileyen savaş nedeniyle sadece petrol fiyatı değil ama hani bir miktar elenci fiyatı da dolaylı olarak olumsuz etkilenebiliyor. Tedarikle ilgili genel sıkıntılar var. Bazı sektörlerde özellikle gübre gibi bunun ileriki dönemde tedariğinde ve üretiminde direkt olarak problemler yaşanma ihtimali var. Bunun da tabii dolaylı şekilde en sonunda gelip gıda enflasyonunu vurması ihtimali var. Ama henüz neyse ki hani çok ciddi bir riskle şimdilik karşı karşıya değiliz diyebiliriz. Şimdi Haziran ayıyla ilgili de enflasyonu önümüzdeki dönemde, yani Temmuz'un başında göreceğiz. Şimdilik daha çok erken tabii ki ama genel olarak gıdaya yine baktığımız zaman, genel hem market fiyatları hem hal ve pazar fiyatlarına çok ciddi bir yine sorun şimdilik yok gibi gözüküyor. Yani bir miktar daha ılımlı bir gidişat var ama tabii ki diğer etkiler de var enflasyonda. Eşel Mobil devam ediyor ama buna rağmen yine bazı dönemlerde tabii akaryakıt fiyatlarında yükselişler görebiliyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Bizim beklentimiz şöyle, patikamız bir miktar daha Temmuz'da yıllık enflasyonda hafif de olsa yükseliş sürebilir. Yani %33'lere doğru bir seviye görebiliriz. Ondan sonra yılın ikinci yarısından itibaren tekrar inişe geçmesini bekliyoruz. Yıl sonu için tahminimiz de şu anda 29.7 seviyesinde. Yıl sonu patikamız bunu gösteriyor. Yani %30'un hafif altında bir enflasyonun mümkün olabildiğini düşünüyoruz. Burada tabii bir de şeyi de eklemek lazım. Aslında şahsen hani benim ekonomist olarak en çok endişeli olduğum konu Türkiye ekonomisiyle ilgili savaşın ilk başlamasıyla birlikte ödemeler dengesiydi. Hani direkt olarak enerji faturasını, çünkü yükseltici bir etkisi var savaşın maalesef, ve turizm gelirlerini de olumsuz etkileme potansiyeli taşıyordu. Ama şimdilik biraz tabii Nisan ayında ihracat çok güçlü geldi. Mart ayının ertelenmesinin de etkisiyle, yani Mart'ta yapılamayan ticaretin aslında biraz Nisan'a sarkmasının da etkisiyle. Daha sonra Mayıs ayında iş günü kayıpları var.

0: bunun biraz ithalatı daha düşürücü yönde hareket ettiğini görüyoruz. Bunlar bizim dış ticarette lehimize çalışan unsurlar. Bunların da sayesinde aslında cari açığın 12 ay birikimli olarak Nisan ayında düştükten sonra Mayıs ayında da gerilemesini bekliyoruz. Yani bunlar tabii olumlu haberler olabilir ama burada şeyi hatırlatayım. Yüksek sezona girdik artık biliyorsunuz turizm sektöründe. Turizm gelirlerinde de belirli bir hedef var. 65 milyar doların üzerinde bir resmi hedef var. Bunun tutturulması önemli tabii ki. Bakalım nasıl seyredecek. Yani turizm gelirlerine paralel gidecektir. Cari açıktaki bu birikimli düşüşün devam edip etmeyeceği ona bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışında da bir yandan dediğim gibi ama bizim hani bas senaryomuz biraz daha aslında yine savaşın sönümlenmesi yönünde. Yani kısa süre içinde hatta genel beklentiler Haziran ayının sonlarına doğru, 3. haftası ya da sonlarına doğru biraz daha kalıcı bir uzlaşma yönünde anlaşılabileceği yönünde. Bizim beklentimiz de buna paralel. Bu sayede de biraz tabii ki petrol fiyatında bir normalleşme bekleriz. Yani şu anki 90 dolara yakın seviyelerden bunun altına sarkma ihtimali var. Tabii ki aslında kısa sürede bütün petrol stoklarının yerine konması, üretimin tekrar eski haline dönmesi çok hızlı mümkün olmayabilir ama yine de beklentilerdeki iyileşme dahi bize göre o varil fiyatındaki ilk düşüşü getirecektir, sağlayabilir diye düşünüyoruz. Burada bir yandan da küresel merkez bankalarının toplantıları var yakın zamanda. Yani hem bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını göreceğiz. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte. Hem de diğer haftada Fed'in toplantısı var. Burada tabii daha önce yani savaş başlamasaydı aslında neredeyse herkesten birkaç tane faiz indirimi piyasalar fiyatlıyordu. Ama tabii savaşın başlamasıyla birlikte buralarda bu beklentilerde biraz değişti. Fed'in biz tabii Haziran'da bir değişiklik yapmasını öngörmüyoruz. Ama bundan sonraki dönemde belki yılın sonlarına doğru hemen olmasa da belki Aralık ayında bir 25 bas puan faiz arttırımı yapma ihtimali olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü ABD ekonomisi de güçlü seyrediyor. Yani gerek istihdam artışları, gerek ekonomik aktiviteyle ilgili diğer tüketimle ilgili verilerde bir zayıflama yok. Bir de tabii ki enerji fiyat artışları da orada enerji enflasyonunu etkiliyor. Bunların etkisiyle Fed'in ya bir değişiklik yapmama ihtimali olabilir bu sene içinde yani yılın kalanına kadar veya bir tane bize göre faiz artırımı olasılığı olabilir diye düşünüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faizi arttırması bekleniyor. Muhtemelen hatta bunlar da beklentiye iyice girmiş durumda olduğu için paritenin de beklentilerinin içinde diye düşünüyoruz. Yani paritede çünkü biliyorsunuz son günlerde zayıf bir seyir var. Yani euro dolar karşısında değer kaybediyor aslında. Ama bunun çok da hani faiz hareketiyle ilgili değil de savaşın birkaç gündür maalesef hani bu bir iki günü saymıyorum yani daha önceki haftalarda sürekli hani gidişatın belirsiz seyretmesinin etkisiyle doların değer kazanması kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yani faiz hareketiyle çok ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Ama ECB'den bir faiz artırımı gelebilir gibi gözüküyor bu hafta içinde. Daha sonra fakat piyasada beklentiler biliyorsunuz ECB'den birkaç tane daha faiz artırımı yapılması yönünde. Bunların biraz egzajere olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü orada da bu kadar çok faiz artırımının ekonomik aktiviteyi zaten hani Euro bölgesi ekonomisinin çok güçlü olmadığı bir ortamda bir de üzerine çok fazla faiz artırımının biraz ekonomik aktiviteyi baskılayabileceğini düşünüyoruz. Finansal koşulların bu kadar sıkılaşmasının. O yüzden bir artırımdan sonra muhtemelen bir miktar daha Avrupa Merkez Bankası zaman kollayacaktır. Biraz daha ekonominin gidişatına bakacaktır diye değerlendiriyorum ben.
1: Evet. Hande Hanım, Türkiye'ye de gelelim tabii. Bu hafta 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Pek çok kurumunda Merkez Bankası'na yönelik beklentileri var. Mesela Morgan Stanley Perşembe günü politika faizinde değişiklik beklemediğini söyledi ama BBVA %40'a yükseltilmesi görüşünü dile getirdi. Yine ING beklemede kalacağını beklediğini söyledi. Citi faiz artırımı için doğru zaman olmadığını öngördüğünü söyledi. Goldman Sachs Merkez Bankası'nın kısa vadede sıkı duruşunu koruyacağını vurguladı. Fitch de 2026 sonunda faizin %35 seviyesinde olmasını tahmin ettiğini duyurdu. Şimdi uluslararası kuruluşların de beklentileri bu yönde. Sizin beklentiniz ne yönde? Nasıl bir karar verir? Hem faiz açısından hem de nasıl bir mesaj verir diye sormak isterim.
0: Bizim beklentilerimiz de Merkez Bankası'nın yılın sonuna kadar özellikle enflasyonla ilgili daha net bir iyileşme ihtimali görene kadar sıkı para politikası duruşunu bir kere korumasını bekliyoruz. Onu öncelikle vurgulayayım. Ama bir faiz değişikliği beklemiyoruz bu hafta. Aslında yurt içinde artan siyasi riskler nedeniyle yakın zamana kadar bir faiz değişikliği olma ihtimalini biz de göz ardı etmiyorduk. Yani teknik bir faiz arttırımı, hani şu anda ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %40 seviyesinde, piyasa yani bankacılık sektörü bu maliyetle fonlanıyor. Ama bir yandan da Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalesi açmamayı tercih ediyor ve %37 olan aslında politika faizi tabii şu anda kullanılmıyor. Fakat daha sonra piyasa gelişmelerini izlediğimiz, takip ettiğimiz zaman döviz talebinde gerek yabancı kaynaklı olsun gerek yurt içi yerleşik kaynaklı olsun ciddi bir olumsuz bir seyir olmadığını görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın evet bazı günlerde tabii ki rezerv hareketleri dövizin rezerv satışı olduğunu tabii ki yansıtıyor ama bazı günlerde halen rezerv birikimi de yapılabiliyor. O nedenle şu anda likidite yönetimi ve rezerv yönetimi paralelinde bir süre daha Merkez Bankası'nın bu durumu yönetebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii Sayın Karahan'ın bir sözü vardı, onu hatırlatayım enflasyon raporunda. Fonlama maliyetiyle politika faizi arasındaki uyumsuzluk tabii bu şekilde çok uzun süre devam edemez. Bunun bir noktada uyumlu hale gelmesi lazım. Aslında TCMB'nin muhtemel eğilimi bana göre Temmuz sonlarında veya Ağustos ayından itibaren tekrar bir hafta vadeli repo ihalelerini başlatarak fonlamayı da kademeli şekilde %37 seviyesine çekme yönünde olabilir. Tabii ki dışarıda ya da içeride anormal bir durum ya da bir gelişme olmazsa şu an o yüzden bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Sıkı duruş mesajı vermeye devam edeceğini öngörüyorum. Bir de kredilerle ilgili biliyorsunuz son dönemde TL kredilerde bir miktar yine sıkılaştırma yapılmıştı. Sıkı seyir devam ediyor. Ama Sayın Şimşek'in de reel sektörün zor durumda olduğunun farkındayız yönünde bazı açıklamalar var. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Özel sektör tahvil piyasasında da ÖST piyasasında son dönemde bazı temerrütler yaşanabiliyor. O nedenle bunun da biraz etkili olabileceğini düşünüyorum bir faiz artışı olmaması konusunda. Biraz çünkü gerçekten hani bazı şirketlerin, bazı sektörlerin yüksek maliyetlerle zorlanma ihtimali olabilir. Ama hani bu demek değildir ki Merkez Bankası sıkı duruşunu bırakır demek değil tabii ki. Mutlaka sıkı duruşun korunması gerekiyor diye değerlendiriyoruz. Bu arada yıl sonunda bizim politika faiz beklentimiz %35 seviyesinde. Evet. Yani bir miktar indirimin dediğim gibi Eylül ya da Ekim aylarından itibaren yapılabileceğini düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
0: Rica ederim o zaman.
1: İyi günler diliyoruz. İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yaşasın gel.
1: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle. Otobit'te.
8: Biz neyi unuttuk ya?
9: Petrol ofisi kampanyası.
10: Petrol ofisi kampanyası.
8: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Kibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
3: jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu akşam 19'da Apara'da.
5: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa Notları ile karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde günü akşama bağlıyoruz. Piyasalardaki son fiyatlamaları İsmail Günel ile değerlendireceğiz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Günel bizlerle olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bugünkü fiyatlamaları nasıl değerlendirmek gerekir? Endekste sınırlı hareketler görmemize rağmen bankalar önderliğinde bir hareketinde olduğundan bahsedebiliriz. Bu arada endekste satışın boyutu da yarım puanı aşmış. 13.747 gelinen nokta. Öğleden sonra biraz daha yatay bir görüntü vardı. Şu an satışın derinleştiğini ifade edebiliriz. Kur tarafında 46 lira 11 kuruş görülürken BIST endeksinde 13.752 aşağıda test ediliyor. Günün en düşük görülen seviyesini de şu an takip ediyoruz. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. BIST yer alan 100 şirketin bu saat diliminde görüntüsü ne anlatıyor? Sadece 25 şirket artıda. Günün ilk yarısında bankalarda yükseliş biraz daha fazlaydı. %1'leri aşan değer kazançları vardı. O kazançları da geri vermiş gibi görünüyor. Mesela Yapı Kredi %1,5'ları aşan yükseliş vardı. %0,3 artıda sadece şu an. Akbank'ta %0,37'lik değer kazancı görüyoruz. Vakıfbank %0,68 artıda. Yine saat 14'te yayının başında Halk Bankası'nda %5'lik bir yükseliş vardı ve fiyatı en fazla artan şirketti. Şu an %2,76'lık bir yükseliş görüyoruz. Orada da birazcık realize olunduğunu söyleyebiliriz. İki senaryo, iki farklı görüntü var gün içerisinde. Bankalar kanadında özellikle. Perşembe günü merkezin kararı var. Uluslararası kurumların Merkez Bankası'na ilişkin öngörülerini görüyoruz. Yarın da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini göreceğiz. Nasıl bir piyasa oluyor? Piyasadaki bu hareketleri neye bağlamak gerekir?
1: Evet, piyasalar aslında biraz belirsizliği fiyatlıyor diyebiliriz. Özellikle de geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi oldukça yüksek gelmişti. Bu piyasalar tarafında özellikle yurt dışı borsalar tarafında sert satışlara sebep olmuştu. Bu haftaya geldiğimizde ise nispeten biraz daha piyasalar, yurt dışı piyasalar toparlanma eğilimindeydi. Ve hafta sonu biliyorsunuz İran ve İsrail arasında tekrar savaş başlıyor mu soru işaretleriyle biz haftaya başlamıştık. Ve bu çerçevede aslında pazartesi günü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi nispeten beklenenin daha üstünde bir performans göstermişti. Yani daha fazla bir zararla düşüşle başlar diye beklerken bir anda ciddi anlamda piyasanın toparladığını gördük. Bugün de aynı şekilde yine piyasalar dünkü hareketin tersini yaptığını görüyoruz. Bu şu demek aslında tamamen belirsizliğin hakim olduğu bir ortamdayız. Tamamen hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Yarın örnek veriyorum Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Oldukça önemli bir veri. Buranın yüksek genelde son aylarda yüksek geliyor. Hem Avrupa'da hem de Amerika tarafında beklentilerin üzerinde geliyor. Burada çekirdeği biraz daha yakından takip edeceğiz. Bu bir risk, onu söyleyeyim. Yurt dışı piyasalar açısından. Ve aynı şekilde Fed'in önümüzdeki süreçte, önümüzdeki hafta toplantısı olacak. Tamamen burada hem savaşın vermiş olduğu belirsizlik var. Çünkü burada şimdi de Trump biraz ara bulucu rolüne üstlenmiş gibi görünüyor. Yani Hürmüz Boğazı açılmadığı sürece ve petrol fiyatları artık sağlıklı bir şekilde bir rutine girmediği sürece açıkçası burada fiyat dalgalanmaları hep olacak gibi görünüyor. Borsa İstanbul tarafı da çok kritik bir noktada. 13.850'nin etrafında hareket ediyoruz. Biraz üstüne çıkıyoruz. Biraz altına, 100 puan üstü, 100 puan altı. Bunun etrafında hareket etmemiz aslında bir belirsizlik işareti olarak görülüyor.
0: İsmail Bey, ham petrol 90 doların altında. Brent petrol de 93 doların altına indi. Evet. Petroldeki bu geri çekilme biraz daha iyimser havanın olacağına ilişkin kanaatten kaynaklanmıyor mu? Şayet öyleyse günün ikinci yarısında borsadaki bu satışı Orta Doğu'daki gelişmelerle ilişkilendirmemiz doğru olur mu? Yoksa başka bir gerekçeye mi piyasa şu an fiyatlıyor?
1: Şimdi aslında sorunun içinde çok fazla belirsizlikler de barındırıyor. Çünkü bu hafta bizde de Merkez Bankası toplantısı var. Acaba faiz arttırım süreci başlar mı? Tedirginliği piyasalarda yaşanıyor olabilir. Çünkü yurt dışı yatırım bankaları tarafında ciddi anlamda bu yönde bir baskı olduğunu görüyoruz. Özellikle de gösterge ve bizdeki 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü baskılanıyor. Şimdi böyle bir ortamda açıkçası Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu belirsizliklerin ya da haber akışlarının çok yakın zamanda geliyor olması piyasaları da tedirgin ediyor. Yani net bir fiyatlama yapılamıyor. Özellikle de bu son zamanlarda BIST 30 hisseleri tarafına baktığımızda bazen çok böyle spekülatif, hızlı yükselen hisselerde ciddi anlamda satışlar da görebiliyoruz. Yani bunlar piyasanın dinamiğini biraz bozuyor. O yüzden şu anda piyasanın biraz daha oturduğunu görmek çok daha doğru olacak gibi görünüyor. Yani bundan kastım şu an mesela endeksin bugünkü düşüşünü çok böyle anlamlandıramıyoruz. Ama bunların bir rakamsal ifadesi olması gerekiyor her zaman. Özellikle de ortalama maliyetler bizim için önemli piyasada, borsa tarafında. 13.850'nin üzerindeki fiyatlamalar aslında bu konuştuklarımızın biraz daha geride bırakabilecek bir rakam. Buranın üzerinde fiyatlar oluştuğu zaman piyasanın daha rahat olduğunu gösteriyor. Yani alıcıların biraz daha artabileceği yönde bir sinyal olarak algılanabilir. Ama dediğimiz gibi yani bugünkü düşüş, dünkü yükseliş çok böyle net bir takım haber akışlarına somut bir şeye bağlamak çok zor. Piyasalar çok böyle kritik noktalarda. Yani orta vadeli maliyetlere çok yakın yerlerde, aşağı doğru düzeltme için de çok müsait bir zemin var. Yukarı yönlü gitmek için de açıkçası bir alan olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum, Merkez Bankası'ndan gelecek haber akışları ya da burada Türkiye ile ilgili yeni haber akışları olabilir mi? Bunlar oldukça önemli. Şu an dediğimiz gibi yani çok net bir ortam olmadığını görüyoruz. Bir yandan faiz baskısı, diğer taraftan enflasyon tarafındaki yüksek seyirler piyasaları ve hisseleri baskıladığı sonucunu ortaya çıkartıyor bu. O yüzden ben daha çok böyle hisse bazlı hareketlerin piyasayı şekillendirmeye çalıştığını görüyorum ama bu da yeterli olmuyor maalesef.
0: BIST endeksinin teknik grafiğini ekrana getirelim. 13.762 gelinen nokta. 13.750 gün içerisinde görülen en düşük seviye. Peki endekste teknik açıdan hangi seviyeler önemli hale gelecek? 14.000'in altında kalmaya devam eden BIST endeksi geri çekilmelerin sürmesi halinde hangi bant aralığına kadar düşüşleri görebilir?
1: Evet, şu an zaten bu mevcut paralel kanalın içerisinde hareket ediyoruz ve ortadaki mavi regresyon bandının da üstünde olmamız aslında bu sürecin
0: 13.100 değil mi?
1: Evet, 13.100. En azından şu anda yukarı doğru gitme olasılığının daha fazla olduğu anlamı taşıyor teorik olarak. Ama bu mavi trende yaklaşmamız piyasaları daha da tedirgin edebilir. Daha önce de dikkat ederseniz bir önceki düşüşte o mavi trendi birkaç defa test etmiş. Yani burası da görülebilir, mümkün ve oradaki çizdiğimiz en son kırmızı alçalan trend buranın da yukarı kırılmadığı takdirde şimdilik aşağıya doğru bir eğilimi baskılayabilir. Yukarı doğru kırıldığı zaman zaten burada endekste otomatikman 14.200'e doğru bir hareket olmasını bekleriz. 13.850'nin üzerinde kapanışlar oluşmaya başladığı zaman. Bu bakımdan ben şu an piyasanın tamamen bir kararsızlığı, belirsizliği fiyatladığı kanaatindeyim. Aşağıda 13.600'e kadar çok rahat gelebilir gün içi. Bu gayet beklenen bir destek seviyesi. Yukarıda da 13.850 çok rahatlıkla gün içerisinde görülebilecek seviye. Ama bu bandın, bu mikro bandın dışına, üst tarafa ya da alta doğru bir sarkma oluştuğu zaman, işte o zaman mesela 13.600 seviyesine çok yakınız. Burası kırıldığı zaman işte buradaki mavi regresyon kanalına doğru bir yaklaşma söz konusu olabilir piyasada. Bunun bir baskısı şu anda görülüyor olabilir. Ama 13.850'nin üzerinde kapanışlar olduğu zaman da açıkçası piyasanın önü açılmıştır. Bence piyasa net olarak bir haber bekliyor. Yani şu an çok böyle somut açıklamalar yok. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar jeopolitik olarak halen belirsizliğini sürdürüyor. Yani İran ilk saldırısının, hafta sonu saldırısından sonra İsrail saldırdı ve şu anda karşılıklı olarak bir şey yapmayacağız deniyor. Ama piyasalar bunu garanti olarak görmüyor şu an henüz. O yüzden ben biraz daha somut bir bilgiye, anlaşmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bunun da en belirgin örneklerinden bir tanesi Hürmüz Boğazı artık açılmıştır. Bütün gemiler geçebilir gibi somut bir takım gerçeklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum piyasanın. Çünkü mesela bizde şu an belirsizlik var ama Asya borsalarında ise hem aşağı doğru çok sert düşüşler hem de yukarı doğru çok sert yükselişler. Yani ortası yok. O yüzden piyasalar bu dönemi biraz böyle karmaşık bir fiyatlamayla geçiriyor. Zaten BIST 100 fiyatlamasına baktığımızda da orada da baskının şu an için devam ettiğini görüyoruz piyasalarda.
0: Hong Kong eksi de tamamladı. Japonya düşüşte tamamladı. Avrupa'da seans açık. Londra eksi de. DAX endeksi hafif artıda. Madrid'de %1'e yakın yükseliş var. Paris'te de %0.8'lik yükseliş görüyoruz. Amerikan vadeli Nasdaq %0.85 yükseliş kaydederken S&P'de yarım puana yakın alıcılı bir seyir. BIST endeksinde ise düşüşler var. Borsa İstanbul'un düştüğü ortamda global borsaların görüntüsü bu şekilde. Dolar bazlı BIST grafiğini de ekrana taşıyalım. Gelinen nokta dolar bazlı grafiklerde nasıl değerlendirilmeli? 300 dolar seviyesinin üzerinde uzun süredir kalmaya devam ediyoruz. Burada hangi seviyeler biraz daha radarımızda olacak? An itibarıyla 299 dolar seviyeleri gördüğümüz seviyeler.
1: Evet. Endekste de dolar bazı aslında bir yukarı yönlü yükseliş yılbaşı itibariyle başlamıştı ama bu yükselişin ardından dikkat ederseniz artık keskin bir zigzaga dönüştü. Dolar bazındaki endeks görünümü yani Ocak ayından başlayan o sert yükseliş devamında dikkat ederseniz iki tane tepe, iki tane de dip oluşumuna en son sebebiyet vermişti. Ama genel olarak benim için açıkçası kriter kırmızı ile çizilen 200 günlük hareketli ortalama.
0: Şurayı gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi zikzaklar dedik. Şöyle bir hareket var. Grafiği geriye sarıyorum ve buraya geliyorum. Benzer bir hareketten sonra alıp giden bir dolar bazlı grafik. belki de benzer bir görüntü buradan sonra biraz yataylaşıp sonra daha yukarıya doğru hareketler anlamını taşıyabilir mi?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim, o konuda benim hiçbir şüphem yok. Sadece o ilk gösterdiğiniz yerdeki gibi dikkat edin, şu anda olduğu gibi kırmızıyla çizilen 200 günlük ortalamanın evet oranın geride de mesela 2024 yılında da üzerinde tutunmuş.
0: Burayı kastediyoruz.
1: Yani bir ara altına da sarkmış.
0: Şu ufak evet. Alta sarkıyor, geri çıkıyor, sarkıyor, geliyor,
1: i̇şte toparlıyor. O sarkmaları anlamak, yorumlamak çok zor. O sarkmalar olabilir. Yani aynı endeks TL bazında yorum
0: mesela
1: yaptığımız
0: şuradaki
1: gibi.
0: Şuradaki görüntü bize teknik analizde 2023'ün sonundan 2026 yılının ortasına geldiğimizde burası adına bir ipucu veriyor mu?
1: Kesinlikle.

0: Teknik analiz burada zaten kriter, geçmişe bakıp geleceği öngörme kriter, değil mi?
1: Kriter şu, 200 günlük yani uzun vadeli ortalamaların üzerinde.
0: Yani bu kırmızı grafik.
1: Buranın üzerinde olduğu sürece biz yukarı yönlü yükseliş trendinin devam edeceğini varsayabiliriz.
0: 291 dolar seviyesinin üzerinde
1: yaklaştığı
0: kalma.
1: Yaklaştığı zaman bir alım fırsatı gibi yorumlanır teknik
0: yani
1: olarak.
0: Yani kırmızıya yaklaştığımızda.
1: Evet. Kısa süreli sarkmalar olabilir.
0: Şuradaki gibi.
1: Evet, yani mümkün. Onları çünkü tamamen haber akışına bağlı olarak hareket ediyor. Şu an yakın zamanda öyle çok net bir içeride bir gelişme yok.
0: O Merkez zaman ana trendde bir bozulma yok değil mi?
1: Şu an için yok. Zaten burada ana trendteki bozulmanın olabilmesi için bir kere siz bu orta vadeli programdan vazgeçmeniz lazım. Kuru kurdaki bu stabil görünümün bozulması lazım. Böyle bir sürü olumsuz haberlerin gelmesen böyle bir şey yok şu an. O yüzden programa sadık olduğumuz sürece zaten rezervler yeterince yüksek seviyede kur şoklarına karşı ciddi anlamda korumalı olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden burada 291 yani 13.400 200 günlük ortalama
0: evet.
1: 13.400'e geliyor. Buranın üzerinde kaldığımız sürece bu zikzakların artık burada dip oluşmuş tekrar yukarı yönlü hareket etmesini de teorik olarak evet. bekleyebiliriz. Ne kadar çok uzaklaşırsak kırmızı 200 günlük ortalamadan borsada yukarıya yönlü yeni bir trend başlaması için olasılık artacak.
0: Hı hı.
1: Yani uzaklaşmamız burada yeni bir hikaye dahi başlatabilir.
0: Güç toplama anlamına mı gelecek?
1: Nasıl?
0: Güç toplama anlamına mı
1: kesinlikle.
0: Gelecek?
1: Kesinlikle. Şu an için zaten olabilecek kritik seviyelere gelmiş durumda endeks. Hı hı. Yani burada en fazla %5'lik bir sarkma, sapma olabilir aşağı doğru.
0: Evet.
1: Onun haricinde dikkat ederseniz orada bir de yeşil bir hareketli ortalamamız
0: 60
1: var.
0: 60 günlük hareketli ortalama.
1: 60 günlük. Orası da 308 dolarda.
0: Hı hı.
1: 14.200 seviyesi.
0: Hı hı.
1: Zaten burası kırıldığı zaman çok fazla düşünmeye gerek yok. Borsada tekrar yeni bir zirve denemesi başlıyor'nun ilk sinyali buradan gelecek.
0: Hı hı.
1: O yüzden bu rakamı bir yere not etmemiz gerekiyor. 14.200.
0: İsmail Bey, biz teknik analizi sadece yükselişleri tahmin etmek için mi kullanıyoruz? Ben şimdi şöyle şu grafiğe bakıyorum. Buna ikili tepe diyebiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi benzeri buralara örnek verdik. Ve düşüş başlamış. Benzeri buralara örnek verdik ve düşüş başlamış. Bu grafikten aslında tamam yükselişleri tahmin etmeye çalışıyoruz, öngörmeye çalışıyoruz ama düşüşleri öngörüp kendimizi korumamız da mümkün gibi geliyor bana.
1: Mümkün. Şimdi buradaki ikili tepeyle biraz önce gösterdiğiniz ikili tepeleri biraz detaylandırmak gerekir. Burada açıklık çok fazla.
0: Önemli bir konu.
1: Açıklık fazla. O yüzden ikili tepe biz diyoruz ama görüntü öyle ama gerçek teknik analiz
0: yani açıklıktan
1: bakımından
0: kastınız mesafe arasındaki
1: evet,
0: süre.
1: O çok açık olduğu zaman o ikili tepe değil başka bir onun tanımı olabilir. Asıl ikili tepe
0: öncekiler.
1: 2024-2025 arasındaki o oluşan tepe mesela.
0: Hı.
1: Ve o tepelerden sonra da dikkat ederseniz 200 günlük ortalama kırılmış mesela. Şimdi bizde kırılıp kırılmayacağını bilmiyoruz ve zirvede oluşmuş. En zirvede. Şu an öyle bir zirve yok endekste. Yani 2024 yılındaki o zirveye dolar bazında daha ulaşamadık. Bu arada bir zirve diye düşünüyoruz. O yüzden 200 günlük ortalama bizim için referans olacak. Yani 291 dolar, 13.400. Buranın altına indiğimiz zaman toparlar mı, toparlamaz mı ya da inmemize sebep olacak o haber akışı bilgi bizim için kalıcı olup olmayacağını gösterecek.
0: Lütfen bir sonraki yayında bize bakıp söyler misiniz? Şimdi birkaç yılı kapsadığı için grafik ve biz daha 2026'nın 5. ayında olduğumuz için oradaki mesafe bence yanlış değerlendirilebilir. Şu 2000

0: 2024 ile 2025 arası bir yılı kapsadığı için o ilk tepe hangi ay, ikinci tepe hangi ay, arada 2-3 ay mı var? Burada da sanki 2026'nın Şubat'ı gibi o ilk tepe görülmüş. Zaten 15-20 Şubat'a kadar iyi bir yükseliş görmüştük. Sonra geri çekilme. Yani biraz bu şekilde de bakabilir miyiz?
1: Çemberi biraz daha daraltayım. Evet. İkili tepe, ikili dip trendin sonunda oluşur. Ana trendin en zirvesinde. Yani şu anki zirvelerin daha üstünde bir tepe oluşmuş olsaydı, yani ikili tepe, evet, onu o şekilde de yorumlayabilirdik. O yüzden 2024 yılını ikili tepe olarak yorumlayabiliyoruz.
0: Zaten devamında bakıyoruz, hep 60 günlük hareketli ortalamanın ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Orayı zirve olarak kabul ettik ve sonrasında bir düşüş trendi gördük.
1: Evet. Şimdi de tam tersi. Bir alçalan trend bitti. Bu şu anki oluşan iki tane tepe aslında bir düşüş trendinin bitiminden sonraki oluşan iki tane tepe. Ama buna ikili tepe demeyelim. İki tane tepe oluşmuş ama çok aralıklı. Burada tamamen haber akışlarına bağlı olarak gelen satışlarla oluşmuş bir görünüm. O yüzden burada özellikle de endeksin 350 dolarla, yani 2024 yılından itibaren yaşanan düşüş trendinin tamamlanmasından sonra burada böyle bir hareketin olması bizim için halen yukarı yönlü yükselişin devam etme olasılığını arttırıyor. Aynı zamanda dikkat ederseniz orada bir mavi bir trendimiz var. O trend de gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bu ikili tepeden biraz geriye doğru gittiğimizde ters omuz baş omuz formasyonu da var. 3 tane böyle yay çizmişiz.
0: O maviyi neye göre çekiyorsunuz oradan?
1: Tepeleri birleştiriyoruz.
0: Alttaki tepeler.
1: Evet, uyumlu. Üstteki tepeler ve sağdaki ikili tepenin dip seviyeleri birbirini tamamen tamamlıyor. Yani bir yerde direnç başlangıçta, devamında da destek oluşmuş. Ve bu da gayet sağlıklı bir görünüm olduğunu gösteriyor. O yüzden bizim bu mavi trendin üzerinde kalmamız, aynı zamanda bu 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmamız anlamını taşıyor. Bunun neticesinde buradan mesela çok iyi bir haber gelmesi durumunda endeks bir anda 308 doları kırıp 325 dolara da gidebilir. Ve bu sefer o tepeler aşıldığı zaman
0: burayı kırıp 308 doları.
1: Mesela onu mesela bizim gördüğümüz an
0: ama zaten daha yüksek seviyeyi görmüştük biz. Evet. 340 dolarları, 342 dolarları görmüştük. Şu an diyorsunuz ki siz şurayı kırıp yukarı yönlü buralara gelebilir.
1: Evet. Hatta bir önceki zirveleri test
0: yani
1: edebilir.
0: Şuraları.
1: Yani üçlü tepe gibi oluşur.
0: Evet. 340 Burayı aynı yeri görebiliriz.
1: Olduğu zaman ne olması gerektiğini söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: İstatistik olarak 400 dolarlara doğru bir yükselişin artık
0: buraya.
1: Evet.
0: Yani 308 doları aşması halinde ilk hedef 325, akabinde 340, sonra da 400 dolarlar gündemimizde olacak.
1: Bence daha
0: bir
1: da
0: silsile halinde.
1: Evet, bunu adım adım karar vereceğiz. Önce 308 dolar, yani 14.200 aşılması gerekiyor. İşte o aşılmadan sonra zaten muhtemelen güçlü alımlar gelecek. Bu sadece Türkiye için değil, dünyada da bir takım belirsizlikler bitmiştir muhtemelen.
0: Evet.
1: Orta Doğu riski belki kapanmıştır. Dünyada bu sefer bakın şöyle bir durum da olacak. Enflasyon riski de azalmaya başlayacak olabilir. Petrol fiyatları aşağı gelmeye başlayacaktır. Ki şu an yavaş yavaş Brent petrol aslında düşüşünü sürdürüyor.
0: 93 doların altında
1: evet,
0: bir Brent petrol
1: çok,
0: var. Ham petrol 90 doların altına iniyor.
1: Evet, ama şu an somut bir anlaşma olmadığı için piyasalar halen net fiyatlamaya geçemiyor. Amerika borsalarına bakıyoruz. Sadece orada teknoloji hisseleriyle yükseliyor.
0: Evet.
1: Yani bu konular çok böyle etkili değil şu an için.
0: İsmail Bey, bu grafik üzerinden değerlendirmelerinizi dinlemeyi sürdürelim. Burada 3 tane yaya benzer şey var. Bu 1.
1: Evet.
0: Bu daha ufak bir yay. 2. Ve devamında. Bunlar ne anlama geliyor? Bu grafikte ben görünce dikkatimi çekti. Bundan nasıl bir çıkarım yapabiliriz?
1: aslında buna

0: içerisine girebilir.
1: Mesela aklıma geldi direkt. Şunun öncesinde de acaba ters omuz baş formasyonu var mıydı diye düşünmeden
0: yani,
1: edemedim.
0: Bu grafik günlük olduğu için daha geriyi getirmedim. Çok net anlaşılmasın diye. Önceki grafikler haftalık olduğu için daha uzun vadeli alabiliyorduk. Yani bunun örneğini mutlaka gösterebiliriz aslında.
1: Bir sonraki hafta bence grafiğin
0: nasıl bir
1: boyutunu, periyodunu uzatalım.
0: Oluştuğunu, evet. Ama burada bu ters omuz baş omuz. Bakın çok zamana yayılmış. Bir yıldan hatta biraz daha uzun bir süre.
1: Tabii şuralar 2024'ün ortası.
0: Evet. Bu ne
1: geliyoruz
0: demek biliyor
1: burası
0: musunuz?
1: 2026'ya yakın bir süreç. 2025'in ortası. Bir
0: bu
1: yıl.
0: Formasyon aslında bu yaylardan bir tanesinin içinde olmasını biz normalde bekleriz. Bu
1: ne demek biraz, yani o?
0: Yani kısa sürelidir. 2 aylık, 3 aylıktır bu formasyonlar. O neticede bir yükseliş trendi başlar. Ama bu kadar uzun zamana yayılıp da bir formasyon aktif hale geldiyse aslında uzun vadede bir yükselişin bir sinyali olarak algılanması
1: yani
0: gerekiyor.
1: Yani 1,5 yılda böyle bir formasyonun oluşması sonraki dönem için uzun bir yükselişi tetikleyecek anlamını
0: yani 400 doları da destekliyor bu formasyon. 500 doları da destekliyor.
1: 400 var, 500 de herhalde şuralar.
0: Bir yılda oluştuysa yükseliş trendinin de minimum 2-3 yıl sürmesi bekleniyor.
1: 500 dolar dediğimizde doları kaçtan kabul ediyoruz? 50 liradan mı?
0: Hiç fark etmez.
1: 50 liradan olsa 25 bin yapıyor.
0: Evet. Yani normalde şu anki kur üzerinden hesaplamamız gerekir ama sonuçta 50 liradan da olsa burada önemli olan dolar bazı bizim daha önce görmüş olmamız seviye.
1: 500 dolar.
0: Evet, biz doları 500 doları defalarca yıllar önce yani 10 yıldan daha geriye doğru gidin bayağı gördük. Yani 3-4 yıl üst üste gördük biz 500 doları. Ondan sonra bir düşüş trendi başlamıştı.
1: Borsada hedef 500 dolar mı?
0: Bence daha da yüksek. Bu şu an bizim sadece görebildiğimiz, konuşabildiğimiz yakın birkaç yıl içerisini kapsayabilecek bir projeksiyon. Ama bu şöyle söyleyeyim, aradan bir 10 yıldan uzun bir süre geçtikten sonra o 500 dolar artık daha da ötesi, daha da üstü olması gerekir anlamı gelir teorik olarak. Sizin buna göre planlamanızı yapmanız gerekir. Bu şu demek, aslında bir şeyler yoluna girecek demektir. Yani enflasyon olabilir bu, Türkiye'nin makro dengeleri daha da iyiye gidebilecek anlamı taşır,
1: evet.
0: Faizler düşecek anlamı taşır. Bunun bir öncü fikri yani öncü bilgisi gibi düşünün. Yani Türkiye'yi 3 yıl sonra 4 yıl sonra ne bekliyor dediğiniz zaman aslında bir yol haritasının
1: evet.
0: Bir ilk izlenimi bu fotoğrafı.
1: Bir 100 şirketi o zaman ekranı taşıyalım. Şayet borsada ana hedef 500 dolar seviyesinin üzerindeyse birkaç yıllık periyot adına biz o 500 doların üzerine hangi sektörlerle, hangi şirketlerle gidebiliriz? Oyunu kısa vade için kurmayacağız. Uzun vade için kuracağız. Bu uzun vadede hangi şirketler? Banka mesela mutlaka olmalı mı? Otomotiv olmalı mı? Türk Hava Yolları gibi havacılık hisseleri olmalı mı? Bugün özelinde baktığımızda sadece 35 şirketin artı fiyatlama gösterdiğini görüyoruz. Şu an faizler yüksek. Şu an savaş var. Şu an Hürmüz Boğazı kapalı. Jeopolitik riskler yüksek, tansiyon yüksek ama biz planımızı şimdiden ileriye dönük kuracağız dediniz siz. Şayet şimdiden ileriye dönük kuracaksak biz şimdiden yatırımcı adına bu soruyu soruyorum. Hangi şirketleri, hangi sektörleri radara alması gerekir?
0: Şimdi 500 dolar ve üstü konuştuğunuz zaman bir kere faizlerin düştüğünü varsaymanız gerekiyor. Faizler düşüyorsa bankacılık sektörü hisseleri biraz daha burada ön plana çıkabilir. Onun haricinde bir büyüme oluşması gerekiyor Uğur Bey. Yani büyümenin burada ön plana çıktığı bir süreç olacaktır. O yüzden özellikle de sanayi sektöründe büyüme potansiyeli yüksek olan şirket ya da sektörler. Örnek veriyorum. Şimdi siz büyümeye girdiğiniz zaman işin içine, faizler düştüğü zaman bunun içine gayrimenkul de sokabilirsiniz. Enerji sektörünü de sokabilirsiniz.

0: girdiğiniz zaman. Onun haricinde havacılık sektörü hisselerini devreye sokabilirsiniz. Holdingler aynı şekilde değerlenecektir. Burada büyüme dediğiniz zaman uzun zamandır bizim uykudaki sektörlerimizden çimento sektörünü devreye sokabilirsiniz. Oralarda çok ciddi yukarı yönlü potansiyeller oluştu, değerlemeler oluştu. Ucuz fakat bu sektörleri destekleyecek bir büyüme alanı oluşmadı. Yani orada ciroyu arttıracak bir iş alanı henüz oluşmuş değil. O yüzden o sektörler biraz daha böyle kendini beklemeye vermiş gibi görünüyor. Çünkü bilançolar tamamen stabil. Diğer taraftan savunma sanayi tarafı orası yine devam edecek oradaki büyüme ivmesi. Çünkü dünya her halükarda bir şekilde bir gün tekrar karışıyor ve biz şunu gördük: savunma sanayine ihtiyacın bu yüzyılda sürekli devam edeceği anlamına geliyor. Çünkü bir yerden sonra devletler arasında, büyük devletler arasında bir anlaşmazlık kaçınılmaz hale geliyor. Ticaretin büyüdüğü bir ortamda pay almak için ülkeler birbirlerine savaş dahi açabiliyor. Bunların örneklerini biz gördük zaten. Yani bu finansal bir savaş da olabilir, fiziki bir savaş da olabilir. En son gümrük vergileri konusunda bütün dünya karıştı, hatırlarsanız. Ciddi anlamda sorun oluştu. Ve mesela şu an Ukrayna-Rusya savaşına baktığımızda normal şartlarda aslında burada kazanan taraf yine Amerika oluyor. Çünkü buradaki hesap biraz da bir bölümü Rusya'yı baskılayabilmekti. Bu Rusya'nın büyümesini engelleyebilmekti. Rusya da tabii burada NATO konusunu devreye soktu. Yani NATO sınırımıza kadar gelemez şeklinde. Ama işin içinde, oyun içinde oyunlar gibi biz gördük. O yüzden mutlaka savunma sanayi olmak zorunda. Dediğim gibi bu şekilde daha çok BIST 30 ağırlıklı hisselerin öncülüğünde bu yükseliş ancak o şekilde devam edebilir. Endeks ağırlığı yüksek olan hisseler burada 500 dolara götürecek hisseler olacak. Diğer sektörlerde de birçok hisse devreye girecek ama sonuç itibariyle endeks ağırlığı olmayan hisselerde yükselişler olabilir ama endeks ağırlığı yüksek olan şirketlerde, holdinglerde yükseliş olduğu zaman ancak endeks 500 dolara gidebiliyor.
1: Evet, çok haklısınız. Ama yatırımcı tek tek grafikleri açıyor, bakıyor. Mesela havacılık dedik. Pegasus ve THY'ye bakalım. 2 yıllık, 3 yıllık grafiğe. Holding dedik. Koç Holding, Sabancı Holding'in grafiğine 2 yıllık, 3 yıllık bakalım. Çok iyi ama bu sektörler 2 yıldır yerinde sayıyor. Bu şirketler 2 yıldır milim oynamıyor. %20 gidiyor, pat bir şey oluyor, gerisin geriye %30 düşüyor. Tam toparlanıyor diyoruz, küresel kanatta bir şey gerçekleşiyor, düşüşler hızlanıyor. Bu sektörleri yükseltebiliriz, arttırabiliriz. Sadece bu iki
0: Evet.
1: sektör değil elbette. Mesela enerji diyoruz. Ben hep burada moderatörlük yaptığım süre zarfı içerisinde, soruları yönelttiğim süre zarfı içerisinde bazı enerji şirketlerini görüyorum. Ama topyekun bir enerjide de hareket yok. Enerji gittiği dönemde de sadece sayılı enerji şirketleri, 3 tane 5 tane vardı.
0: Evet.
1: O 5 tanesi aynı anda hareket ediyordu. Sasa ve Hektaş gibi şirketler hep beraber hareket ediyor. Ama yani o sektörün içerisine bakıyoruz, onlarca hisse var. 3 tanesi gitmiş, kalan 23 tanesi duruyor. Yani hem yatırımcının bu serzenişi ve son 2 yılda parantez içerisinde söylüyorum, yediği dayak borsada, hem de yani konumlandığı noktada, ya bütün hemen hemen aracı kurumların model portföylerinde benzer şirketler var. Ama mesela biz bir sektör yükseldi diyoruz. İçerisinden sadece bir şirketin %1000 yükselmesiyle o sektör en fazla yükselenler listesinde. Diğer şirketlere bakıyoruz, hiç hareket yok.
0: Evet.
1: Burada 100 şirket içerisinde olanlar da var. Bir tanesi %500 yükselmiş sene başından itibaren. Diğeri düşüş yaşamasına rağmen %2000 yükselmiş. %2000 o hisse yükseliyorsa o sektörü de otomatikman %200, %300 yukarı çekmiş oluyor.
0: Şimdi şöyle, biz değerleme yaparken o %2000 yükselen hisseyi değerlemedeki o listenin dışına atıyoruz. Daha çok baz alırken piyasa ortalamalarından çok sapma yapan çarpanlar ya da değerleme oranları olduğu zaman o hisseyi kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Kullanılmaz da. Ama dediğimiz gibi o tarz hisseler biraz spekülatif hisseler. O tamamen hisse dağılımından kaynaklı bir manipülasyona zemin hazırlama anlamı geliyor.
1: Evet, ama biz BIST 100 dışındaki şirketlerden de bahsetmiyoruz ki. BIST 100'ün içinde yer alan şirketlerde de bu tarz fiyatlama gördüğümüz oluyor.
0: Ona bakarsanız BIST 30'da da var evet. O hisseler. O yüzden şimdi herhalde ayın 15'inden sonra bu sorun çözülmeye başlayacak gibi görüyoruz.
1: SPK'nın yani atacağı adım sonrası. Düzenleme evet. 15'inden itibaren geçerli.
0: Geçerli olacak. Artık MKK günlük olarak fiili dolaşım oranlarını açıklayacak. Burada da doğal olarak biraz daha öngörülebilirlik artmış olacak. Çünkü burada biliyorsunuz birçok kurum hisselerini kendi adlarına ya da aracı kurumlarda bulundurmaktan ziyade fonlar içerisinde serbest fon olabilir. Bu değişik fon yapısına bağlı olarak fonlar içerisinde gösterdiği için biz bunu çok detaylandıramıyorduk. Doğru okuyamıyorduk. O yüzden biraz daha önümüzü göreceğiz bu noktada.
1: 6-7 dakikamız kaldı. 2 grafiğimiz daha var. Dilerseniz enerjiyi grafik üzerinden konuşalım. Brent petrolde an itibarıyla 93 dolar seviyesinin altındaki seviyeler hakim. Peki teknik açıdan Brent petrolün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun süre 100 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamaları gördük. Biz Kurban Bayramı'nı icra ederken Brent petrolde geri çekilmeler yaşandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez 100 doların altında da birkaç gün, 1-2 hafta kadar kaldık. Şimdi bu teknik açıdan ne anlama geliyor?
0: Yani aslında dikkat ederseniz dalgalanmalar çok sert oluyor son zamanlarda. Kısa yani gün içerisinde bir anda hafta başında 97-98 dolara kadar Brent petrol yükselmişti. Şimdi bakıyoruz 91-92 dolara gelmiş durumda. Ve ana trende baktığımızda aslında zirve seviyesini 110 dolarların üzerinde yaptığını görüyoruz. Buradan oldukça aşağı doğru uzaklaşmış durumdayız. Bu olumlu okuyabiliriz bu durumu. Ve en azından Orta Doğu'ya yönelik gelen haber akışları bizim için şimdilik biraz daha olumlu yönde ilerliyor. Trump'ın açıklamaları, en son bu hafta sonu İran ve İsrail arasındaki yaşanan o gerginlik, ama bunun uzamaması, hemen Amerika'nın devreye girmesi, iki tarafın da şu anda savaşı, bu durumu ilerletmeyeceğini söz vermesi petrol tarafını son birkaç gündür aşağıya çekiyor. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane kanalın arasında sıkışmış durumda Brent petrol, ama dibe özellikle fiyatlamalar alt seviyelerde 90 dolara yakın yerlerde olduğu benim dikkatimi çekiyor. 90 ve 98 dolar arasında. Bu da aşağıya doğru gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor şu an. Destek seviyesine çok yakınız. Özellikle 90 doların altına Brent petrol indiği an bu çok yüksek ihtimalle bir anlaşmayla ancak bunu biz görebiliriz. O zaman bir anda 85 dolarlara, 83 dolara çok hızlı bir geri çekilme de olabilir. Buradaki kırmızıyla çizdiğimiz alt trend, destek seviyesi kırıldığı an 200 günlük ortalamaya bizim mutlaka dokunmamız gerekir. Oraya da aslında gittikçe yaklaşıyoruz. 60 günlüğün altındayız dikkat ederseniz. Yeşille çizilen ortalamanın hep üstüne dokunmuş, kalamamış. Yani üstüne çıkma girişiminde bulunmuş, her seferinde sürekli bir aşağı doğru baskılanmış. Bu şu demek, aşağı doğru gelme ihtimalinin şimdilik biraz daha ağır bastığını gösteriyor bize.
1: Bir de altını konuşalım. Ons altın Cuma günü 4400 doların altında kapanış yaptı. Pazartesi günü 4300 doların altını gördü. Şu sıralarda da 4300 doların üzerinde. Canlı altın grafiğini de verelim. Sonra bu grafiğe geçelim. Altında savaş döneminde iki kez 4100 dolar seviyesi, düz hesap 4100 diyorum, seviyeleri görülmüştü. Şu an 4326 dolar seviyesi. Yani giderek 4400'ün altına demir atmış gibi görünüyor. Bu düşüşler açısından ne anlama geliyor?
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Altın tarafı aslında ciddi anlamda trend bozulmuş gibi görünüyor. Hı hı. Biraz önceki bizim grafiğimize baktığımızda.
1: Verelim o grafiği.
0: Orada biraz daha makro tarafta hikaye ön plana çıkıyor. Yani enflasyon ya da faizde iniş olacak mı? Bu sorunun cevabı, faizler aşağı gelir ise altın tarafında tekrar biz bir yükseliş bekleyebiliriz. Aksi halde burada ancak tepki yükselişleri olabilir. Burada altında ana bir yükseliş trendi oluşması için bir kere her şeyden önce yeşille çizilen 4660 günlük ortalama kırılması gerekiyor. O zaman yükseliş sağlıklı bir görünüm kazanabilir. Şu anki olabilecek yükselişler ancak tepki. Hatta dikkat edin, geçen programda 200 günlük ortalama kırılır mı korkusu piyasalarda var demiştik ve kırılmıştı altına. Ve şu an 200 günlük ortalamanın altında kapanışlar yapılıyor. Hı hı. Yani bu da altın için çok böyle pozitif bir tablo çizmiyor açıkçası. Yani altında her şeyden önce o kırmızı trendin kısa vadede kırılması gerekiyor, alçalan trendin, ve yeşil yani 4600 doların üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu da yakın zamanda çok mümkün olmamakla birlikte kısa vadeli bir anlaşma olursa Hürmüz Boğazı ile ilgili bir tepki yükselişi görebiliriz. Ama o tepki yükselişinden sonra tekrar toparlanması biraz zor. Çünkü buradaki ana hikaye faiz. Faizler yüksek, Amerikan tahvilleri yüksek yüksek olduğu sürece faizler, altın tarafı baskılanacaktır. En fazla şöyle söyleyeyim, iyimser olarak söyleyeyim, 4700 doları geçmeyecek şekilde burada dalgalanmalar olabilir. Çok iyi bir piyasa koşulu oluşursa. Hı hı.
1: Oldu da yukarı yönünü çeviremedi, aşağıda kaldı. Geldi 4100'ü de bir kez daha test etti. Ne olur?
0: Yani alım fırsatı olur. Çünkü kısa vadede
1: derinleşmez mi satış?
0: Aşırı alım nasıl bir satış fırsatıysa aşırı satış da bir kısa vadede ilk aşamada alım fırsatı olur. Bunu derinleşmesini sağlayacak tek şey faizlerin daha da yüksek. Yani Fed'in faiz arttırması.
1: Fed faiz arttıracak mı bu sene içerisinde? Bir es verelim. Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuyashi bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Yarın enflasyon verisini göreceğiz Amerika'da. 12 Haziran'da SpaceX fiyatlanmaya başlayacak. Gelişmeler borsalar nezdinde kendisini nasıl hissettiriyor?
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Öncelikle bir TÜFE ve ÜFE verilerinden başlayayım. Yarın açıklanacak olan TÜFE verisi, yıllık bazda manşet TÜFE'den bahsediyorum. 4.2 bekleniyor. %4.2 yükseliş bekleniyor. Hani buna baktığımızda tabii ki Fed'in %2 hedeften çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. ÜFE verisi ise yıllık bazda 6.4 bekleniyor yüzdesel olarak. Bunlara baktığımızda tabii ki çok yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz ve şimdi tahvil faizlere baktığımızda aslında

0: bu senenin yani son çeyreğinde veya ikinci yarısından sonra belki de faiz arttırım beklentilerinin arttığını görüyoruz tüketiciler, piyasa katılımcılar tarafından. Fakat açıkçası ben bunu beklemiyorum, faiz artışı, çünkü arz tarafındaki fiyat yükseliş söz konusu. Yani talep tarafından tabii ki destek var. Amerika'ya baktığımızda hala ekonomi güçlü. Geçen haftalarda açıklanan enflasyon, pardon, istihdam verisi çok yüksek gelmiş, çok güçlü gelmiş. İşte bunlara baktığımızda ekonomi tarafından bir zayıflama görmüyoruz henüz. Ama çok yatırımcıların odaklamadığı verilere baktığımızda, mesela tüketici güven endekse baktığımızda gittikçe zayıfladığını görüyoruz. Aynı zamanda Conference Board'un bu yönetim güven endeksi var. Bunun da baktığımızda bu da zayıflıyor. Dolayısıyla aslında piyasa katılımcılar veya tüketiciler tarafından biraz endişelerin arttığını görüyoruz ki bu da biraz, yani ekonominin zayıflamasından önce bu verilerin zayıflamasını görüyoruz. PMI verisine baktığımızda çok yüksek, çok güçlü bir görünüm var hala. Ama yani yeni siparişlerden kaynaklanan bir PMI gücü var. Buna baktığımızda yeni siparişler de neden oluşuyor? Yani firmaların gittikçe fiyatların artmasından korktuğu için şimdiden alım yapalım tarz bir duruş var. Böyle bir düşünce var. Bundan dolayı yeni siparişlerin arttığını görüyoruz ki bu da bence ekonominin aşırı güçlü olduğuna dair sinyal vermiyor. TÜFE ve ÜFE verilerini takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bundan tahvil piyasasındaki hareketlerde değerlendirmemiz lazım. Yarın, hatta bugün akşam da bir tane tahvil ihracı var. Yarın 10 yıllık tahvil ihracı olacak ve aynı zamanda Perşembe günü 30 yıllık tahvillerin ihracı olacak ABD tarafından. Bunların talep seviyesini değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda 10 yıllık tahvil faizi 4,5'un üzerinde seyrediyor ki bu da aslında riskli varlıkların, nasıl söyleyeyim, yani riskli varlıklar üzerindeki iştahı biraz daha düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. Cuma günü yaşanan sert düşüş sonrasında endekslerdeki biraz tepki görüyoruz. Hatta biraz tepki değil, oldukça güçlü bir performans görüyoruz son 2 günde. Nasdaq, S&P, Russell, bunlara baktığımızda. Ama hala kısa vadeli ortalamaları test ettiği durumda. Bugün için bahsediyorum. Yani Nasdaq baktığımızda 10 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Bunun üzerine kırabilir mi? Bu TÜFE verisi, ÜFE verisi ve sizin dediğiniz gibi SpaceX halka arz sonuçlarına bence dayanacağını düşünüyorum. Biraz da SpaceX'ten bahsetmiş olsak, bu halka arz biraz beni korkutuyor. Çünkü ya siz de görmüşsünüz tabii ki, yani çok fazla makaleler var bunun hakkında. Şimdi halka arz değerlemesinin aslında yarısının fiyat olması gerekiyor. Yarı fiyatta olması gerektiğine dair makaleler var, analiz görüşleri var. Şimdi baktığımızda bu SpaceX'in başvurusundaki yazıya baktığımızda yapay zeka segmentin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu segmentin çok karlı çıkacağına dair beklentiler var şirket tarafında.
1: Evet.
0: Ama şimdilik hala karlı değil. Yani hala zarar yazdığı bir segment olduğu için bu beni biraz korkutuyor.
1: Peki.
0: CapEx tarafındaki yükseliş de beni tabii ki korkutuyor. Bunu da takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar
1: Biz
0: sizlere.
1: De Makotomitsu'ya teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Yayın boyunca İsmail Güner bizlere eşlik etti. İsmail Bey, çok kıymetli görüşleriniz.
2: Sağ olun.
1: Sağ olun. Ve böylece bugüne de nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Kredi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye.
3: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
4: Ona biraz daha var gibi.
3: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
4: Ay çok güzel olur.
3: O zaman sizin için tam sırası.
2: İşleri büyütmek.
1: Bayağıdır aklımda da.
3: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'la olmak vardır. Ne var sırada Deniz Bank
5: burada. Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: fırsatını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dijo Ortak'a gel,

0: yakalayın. Haydi kredi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
8: Hangi kredi?
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Böyle Otobit'te.
11: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
13: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı.

0: Efendim bir salı akşamı daha analiz programıyla birlikteyiz. Borsalar, fiyatlamalar diyeceğiz. Emtia cephesine bakacağız. Sevgili Cüneyt Paksoy'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Nasılsınız?
1: Şükür iyi diyelim, iyi olalım. Umuyorum petrol şu an olduğu gibi düşmeye devam eder. Evet. Daha iyi oluruz hep beraber.
0: Bugün dikkat çekici. Petrolde 90 dolara kadar geri çekilmeler var. %3'ün üzerinde bir değer kaybı. Güne başlarken paylaşmıştık tansiyonun yumuşadığını, işte savaşın bitebileceğine ilişkin açıklamalar geldiğini ama sabah saatlerinde 92 dolardaydı. An itibariyle 90 dolarda. Şimdi bu bir kısır döngü içerisine geldi mi? Yani işte barıştılar, barışacak derken tansiyon yükseliyor, sonra yeniden sönümleniyor. Örneğin dün İsrail ve İran hattında bu kez tansiyonun yükseldiğini, gerilimin arttığını gördük. Bu kez tabii Trump Netanyahu'ya seslendi. Bu kez Netanyahu'yu uyardı. Yalnız kalırsınız dedi. Saldırılara devam edersiniz. Biraz oradan başlayalım. Sonra tabii bizim borsamızda da biraz geri çekilmeler var. Onu da ayrıca konuşuruz. Petrol düşerken çünkü geri çekiliyor ama ne deriz dışarıdaki bu kısır döngüye geldiğimiz savaş, barış, ateşkes döngüsüne?
1: Valla tabii kalıcı olmadan hani inanmayacağız ama an itibariyle petrolün geri çekilmesi de duyabileceğimiz en iyi haber. Ve bunun kalıcılığı çok önemli olacak. Çünkü şunu söylemiştik son analiz yayınında, yukarı yönlü tepkiler 97-98'leri geçmedikçe aşağı yönlü denemeler olabilir petrolde. Bu teknik bakıştı. Şu an onu yaşıyoruz. İyi de oluyor. Ama tabii hangi haber akışıyla ya da kalıcı bir barışa doğru gidişin fiyatlaması mı, onu zaman gösterecek Gözde. Bir de şu var, Trump ciddi rahatsız. Çünkü sadece bu olayın artık savaş, barış, işte petrol üzerinden anomali veya volatilite yaratmak değil. Konu ABD tahvil faizlerine geldiği zaman ki çok konuşuluyor ama son söylemi çok ilginç. İlk defa FED faiz indirmeli diyen bir Trump'tan FED faiz arttırmamalı diyen bir Trump'a geldi.
0: Zaten artık indirimi konuşmuyor piyasa. Bu yani kez bir kez artırım fiyatlaması geldi. Ne zaman? Tarım dışı istihdam beklentilerin iki katı olunca. Ama dedi ki tarım dışı istihdam çok iyi gelmiş olabilir. İstihdam çok iyi olabilir. Ama dedi ki Kevin Warren, sana sesleniyorum. O toplantıda faizleri artırma. İstihdamın artması, faizin artması anlamına gelmiyor. Öyle düşünme dedi.
1: Yani şimdi bu kabulleniş. Yani Trump şunu gördü. Öyle ya da böyle. Ya da biliyordu. Fark etti yeniden diyeyim. Bilmemesi mümkün değil bir ABD başkanının böyle bir potansiyeli ama enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmedikçe ve son gelecek enflasyon verisinde göreceğiz bu arada.
0: Yarın, evet, yarın önemli.
1: Çok
0: bu
1: önemli.
0: Arada 3.8'e kadar geldi.
1: Çok önemli.
0: Hani %3'lerden, %2'lerden %3.8'e geldi.
1: Aynen.
0: %4.2 bekleniyor. Daha da yukarısı bekleniyor.
1: Aynen. Son gelen Avrupa verisi yüksek gelince 3'ün üzerinde bir
0: 4 yılın zirvesi
1: ve Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırım beklentisi piyasaları zaten etkilemişti, domine etmişti. Ve şimdi aynı potansiyeli FED taşımasın diye Trump hani faiz indirimi beklentisine mola verdi. Aman sıkı para politikası noktasına gelmeyelim, daha şahin bir FED görmeyelim noktasına geldi. Hep seninle şunu söyledik. Bu savaş bir gün bitecekse, ki bitecek mutlaka ama inşallah, bu savaşı bitirecek olan petrol fiyatının ta kendisidir. Yani sonuç diye savaştan dolayı yüksek petrol fiyatlaması. Şimdi o sonuç global taraftaki etkileşime de baktığımızda bu savaşı bitirecek ana sebep olacak. Umuyoruz da öyle olacak. Çünkü bu petrol fiyatına dünya dayanmaz Gözde. Dayanmadığını da her yerde gözlemliyoruz. Her haber akışında gözlemliyoruz. Gelen tüm yorumlarda gözlemliyoruz. O yüzden takipte kalacağız ama şunu da belirteyim. Artık çok önemli bir döneme girdik. Yarın ABD enflasyon verisi. Haftaya FED.
0: Çarşamba günü, evet.
1: Arada bir Avrupa Merkez Bankası var. Boj'un kararı olacak. Dolar yan paritesi kritik bir noktada. Ve böyle bir haber akışından piyasalar nasıl çıkacak? oldukça önemli bir döneme giriyoruz global piyasalar adına. Çünkü bazı yorumlarda özellikle BofA'nın son yorumu ilginçti. Her ne kadar S&P'deki mevcut fiyatlamaları normal kabul eden, senle yayın öncesi konuştuğumuz gibi raporlar olsa da Goldman gibi. Ama BofA gibi bu iş balona döndü, illa bir düzeltme gerekiyor diyen yorumlar da var. O yüzden piyasaların gidişatı, yönü ve nerede netleşeceği adına çok önemli iki hafta.
0: Evet.
1: Bizim Merkez Bankamızda var bu arada. Perşembe günü. Bizim için de önemli olacak. Takipte kalacağız.
0: Şimdi içeriği de konuşalım istiyorum. Perşembe merkez ne yapar? 1.71'lik enflasyonu aldık. Borsada bugün düşüşler var petrol düşmesine rağmen. SPK'nın fiili dolaşım düzenlemesi geldi. Bunların hepsini konuşalım istiyorum. Özellikle bu halka açıklık oranı üzerinden yabancı yatırımcı hani akışını nasıl etkiler diye. Ama isterseniz şöyle dışarıya bakalım. Grafikleri toparlayalım. Sonra içeriye döneriz ve oradaki hani borsaya geçmeden önce orada hem SPK'nın bu yeni kararını da konuşuruz. Şimdi biz şu hikayeyi gördük Cüneyt Bey. Petrol yukarı, Amerika'da 10 yıllıklar yukarı. Birazdan bu detaylara bakarız borsaya gelmeden önce.

0: konuşalım.
1: Orayı açarız. Tahvil faizleri yukarı fiyatlaması tarım dışı istihdam verisinden sonra çok ciddi belirginleşti. Dolar endeksi yukarı tablosu, petrolle korelasyonu 20 yılın zirvesine gelmiş. Petrol ve dolar korelasyonu. Petrol yukarı, dolar endeksi yukarı, tahvil faizleri yukarı başlığını gördük. Şimdi biraz oradan gidelim. Bakalım 10 yıllıklara bize ne söylüyor? Cuma günü ne oldu? Her şey düştü. Yani ne düşmedi cuma günü? Borsalar düştü, altın düştü, gümüş düştü, kripto düştü, tahviller düştü. Hepsi düştü cuma günü.
0: Güzel bir hatırlatma. Grafiklere geçmeden önce belki buna dair birkaç şey söylemek gerekiyor. Cuma günü yaşadığımız bir prova. Yani olabileceklerin bir provası.
1: Fragman mıydı cuma günü?
0: Yani çünkü
1: piyasalardaki o resim.
0: Şu ana kadar yüksek petrol fiyatlarını ve yüksek tahvil faizi ortamını ve yüksek enflasyon potansiyelini en ılımlı tonda fiyatlayan piyasalar, hatta bazı alanlarda olumlu yönde fiyatlama refleksinden vazgeçmeyen piyasalardaki satış bence manidar. Özellikle S&P'deki bir günde %3'lük geri çekilme, DAX endeksine olan etkisi, yani borsalardaki o aşırı yükseklerden bir geri çekilme, diğer tüm grafiklerin dediğin gibi buna ayak uydurması. Bu arada ilginç bir şey oldu o gün. Tahvil faizleri de bir miktar geri geldi.
1: Cuma günü mü?
0: Cuma günü. O bir refleksti. Çünkü biz tahvil alımı görmedik. Yani güvenli limana doğru kayışı biz hiçbir zaman tahvil tarafında görmedik bu dönemde. İlk defa piyasa biraz aşırı nakitten dolayı, çünkü o kadar büyük bir nakit birikti ki.
1: O kadar realize oldu ki piyasa, o kadar
0: yani
1: satış geldi ki varlıklara.
0: Yani fonlarda gecelik tarafta ters repo işlemleri vesaire, yani nereye bakarsan bak çok ciddi bir nakit var.
1: Evet.
0: Ve bu nakdin artık bir şekilde yön araması gerekiyor. Gelir üretmesi gerekiyor. Kazanç elde etmesi gerekiyor. O yüzden tahvil tarafında mini bir hareket, ama işte o Kevin Walsh ve ekibinin olaya bakışı, sıkı para politikası üzerinden kaldıkça o da çok ne kadar etkili olur tartışılır, ama cuma günü eğer prova olarak okunduysa liderler barışa gitmeli.
1: Çünkü çok daha ciddi sarsıntılar olabilir, bu
0: yani
1: bir fragmandı.
0: Çok net, bunu ben söylemiyorum, bunu şu an hani göz önüne bulunan ve görüşlerine saygı duyduğumuz önemli isimler ve önemli kurumlar raporlama üzerinden bunu söylüyor. Ha, 2008 krizinin kahininin short pozisyonda olması ayrı bir konu. Michael Burry'in yani bir...
1: Şimdi onlar da hep aklıma şu soru geliyor. Kendi pozisyonuna göre acaba açıklama yapıyor mu diye. Yani hani elinde altın olan altını boğa rallisinde bekliyor. İşte borsada shortta olan Amerikan borsasındaki isimlerden söz ediyorum. Piyasalar düşecek, balon köpük var
0: şimdi
1: diyor.
0: Orada güzel bir şey sordun. Orada şöyle bir şey vardı. Bu short film ise...
1: Ya duygusal da yaklaşım oluyor mu acaba?
0: Seyredenler yani iyi bilir. Bateri çalan bir kardeşimizin her şeyi görüp bu işin kazananı olmayışı. Çünkü piyasalar dediğin gibi bazen beklentiler yönünde gitmez. Beklentilerin aksine hareketler gerçekleştirir. Ama haklı çıktı, pozisyonun o yönde yetişemedi haklılığına. İşte buna biz ne diyoruz biliyor musun? Risk yönetimi ve buna bağlı pozisyon dengesi. Yani pozisyon büyüklüğünü ve risk yönetimini doğru uygulamadığın zaman yönde haklı çıksan da bunu kâra dönüştürememe riskin var. O yüzden pozisyon belirtmesi önemli değil. Mühim olan o pozisyonu kâra dönüştürebilecek kuvveti, zamanı ve kredibiliteyi koruması gerekiyor diyelim.
1: Grafiklere buradan bakalım, içeriye de vaktimiz kalsın istiyorum. 10 yıllıklarda 4.6'lara yaklaşmıştık.
0: Yani
1: 4.54. Orada düşünce tabii.
0: Orada biraz kalmaya devam ediyoruz. Yani şu bölge, biz seninle hep konuşuyoruz. Sen de yazmıştın geçen günü, gördüm tweetlerin özel. Bütün piyasa özeti gibi oluyor.
1: Çok sağ ol.
0: Hani piyasayı kaçıranlar gidip baksın gibi oluyor.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim.
0: Yani 2008 krizi öncesi neyse şu an yaşanan da o olmaya devam ediyor. Yani şunu iyi anlayalım. Bizde de tartışılıyor çok. Faiz ortamının yüksek kalması bir dönem elzemdir. Ha bunu politika yaklaşımı olarak görebiliriz. Hani bu tartışmaya girmek istemiyorum. O bugünün konusu değil. Ortodoksi politikalar veya farklı politikalar arasındaki ayrışmayı konuşmak bugünün konusu değil, ama bir noktadan sonra

0: Sonra yüksek faiz ortamının, yüksek faizden kastım tahvil tarafındaki yüksek faiz ve yüksek getiri potansiyelinin realize olmaması, hı hı. Yani tahvil tarafında ya bu kadar yükselmiş, aşağı yönlü bir hareket oluşacak, ben buradan tahvil tarafından kar alırım diyecek bir büyük yatırımcı grubunun gelmemesi bir problem. Ve ne yapıyor bu? Bir noktadan sonra borçlanma maliyetlerini etki ediyor gözde. Global ortamda kamu borçlanmasını etkiliyor. Reel sektör borçlanmasını etkiliyor. Fed'in bilançosunu etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanmasını arttırıyor ve maliyetini etkiliyor.
1: Bir de çevirmeleri gereken 30 trilyon doların üzerinde bir yani, borcu var ve çok kısa vadede bu.
0: Böyle bir rotasyon içinde tahvil faizlerin yukarıda kalması tahribat demek. İşte Trump'ın kaygısını anlıyorum ama o zaman bu savaşı niye çıkardın? Hmm. Bu petrol niye yükseldi demek lazım.
1: Zaten şimdi artık bitirmek istiyor Cüneyt Bey.
0: Yani artık yani bitirmeli
1: birkaç
0: de.
1: Birkaç ay önceye göre söylemler çok farklı.
0: Yani anlamı olmayan, yani Gazze'deki biz dramı konuşurken bambaşka şeyleri konuşmak evet. zorunda kaldıysak bu bölgede. Hı hı. Bu bölge artık ne olmalı? İstikrarlı ve tekrar sürdürülebilir evet. bir ortama kavuşmalı ki piyasalar bir rahatlasın. Yani yoksa dünyada iki şey büyük problem olacak. Büyüme ve yüksek enflasyon. Büyüyemeyecek ekonomiler ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacak. Bunun karşılığı ne? Resesyon değil. Resesyon ılımlı kalır. Daha ciddi bir problem. Stagflasyona doğru gidebilecek bir dünya. Buradan çıkarmak lazım bu dünyayı. O yüzden hani daha Hürmüz'ü çözmeden Kızıldeniz falan konuşuldu biliyorsun geçenlerde. Yani İran yönetimindeki Husilerin mi? Husi galiba.
1: Husiler.
0: Husilerin yaptığı şeyler. Yani Kızıldeniz her yeri istikrarsızlaştırmanın kimseye bir faydası yok. Evet. Ve bunun fiyat etkisi bu tahvil faizi FED toplantısına kadar ve öncesinde normalleşmeye başlıyorsa 4'lere doğru ne ala? Hayır. 5'lere doğru gidiyorsa hı-hı. aman dikkat.
1: Şimdi şöyle petrol yukarı, dolar endeksi yukarı fiyatlamasını bu savaş başlangıcından itibaren görüyoruz. Neredeyse yüzlere yaklaştı.
0: Bu tabii Şahin FED dolar endeksi aynı zamanda.
1: Ve 20 yılın zirvesinde korelasyon. Geliyorum dolar endeksine bakalım oraya.
0: Şimdi dediğin gibi hem o korelasyon da var, adı konulmamış bir korelasyon ama bir yandan da şahin bir FED var. Yani faiz indirmeyecek, belki de faiz arttırabilecek bir FED. Ne bekliyordu en iyimser tahminde piyasalar? Eylül'den itibaren 2 minimum faiz indirimi gelir diyordu Kevin Warsh ve ekibinden.
1: Belki bir, belki iki kez evet.
0: Yani bir ya da iki gelir diyordu ama şu an o rafa kalktı.
1: Şimdi önce durur sabit tutar diye piyasa fiyatladı. Şimdi bir artış olur. İstihdamı artırırsa da ekonomi dirençli gibi.
0: Yani bir yandan dirençli bir ekonomi olur. Var dediğin gibi. Bir de yarın ABD enflasyonu düşmeyecekse ne olur bu ciddi bir şekilde Fed'in politikalarını etki eder. Peki Şahin FED ne demek? Güçlü dolar demek. Hı hı. En yalın haliyle. Ve yüzlere geldik. Neyse ki şu bölgeyi geçmiyoruz. Gözde şimdilik. O bölge nedir? Yani totalde 100-102 bandı. Çok net söyleyeyim. Bakın şu aşağı ana tren çizgimizden çıkış ve yeniden yükselişe geri dönüş. Hı hı. Olduğu an yani 102'nin üzerinde bir dolar endeksi görürsek biz FED sonrası petrol fiyatları da düşmemişse tahvilde uyardık ya.
1: Evet.
0: Aman dikkat. Amacımız negatiflik veya olumsuzluk hı-hı. vermek değil.
1: Evet.
0: Biz analiz programında başından beri rasyonel bir şekilde bir strateji kurgulayan yatırımcımıza hı-hı. yardımcı olmaya rehberlik etmeye gayret ediyoruz mevcut durumda. Onu da yapmaya gayret edeceğiz. Bu buraya gitmemeli. Bu bölgede 95-102 bandı içinde kalmalı. Seviye önemli değil orada. Yeter ki o bölgeden yukarı yönde çıkmasın gözde.
1: Hı-hı. Şimdi bir yandan yendeki değer kaybı Japon yeni efendim neredeyse dolar yen
0: pimi çekilmemiş bomba
1: geldiğini gördük. Evet ciddi anlamda pimi çekilmemiş bomba. Çünkü Japonya geçen sene 75 bas puan faiz artırdı ama yendeki değer kayıplarının önüne geçilemedi. Ama bir kez daha faiz artışı olursa işte o zaman ne olur? Ama yine bir müdahale olduğuna ilişkin de sinyaller var. Yani bir eşik noktası var. 160 ne zaman hani 150 idi o 160'a geldi ne zaman oraya gelse böyle bir aşağıya geliyordu. Ama bir risk var mı? Yani o pimi çekilmemiş bomba bombada biz bir risk görüyor muyuz? O kırmızı kabloyu keserler mi yanlış?

0: kıyamam kesmezler yani bu mavi hap mı kırmızı hap mı noktasına geliyor bir noktadan sonra. Japonya hangi hapı seçer bilmiyorum ama parasal müdahaleler, nakit yoluyla müdahaleler, döviz satım ihaleleriyle yapılan müdahaleler dolar yen paritesinde işe yaramıyor. Yani Japonya buradan sonuç alamıyor. Piyasa ne zaman ikna olacak? Japonya Merkez Bankası boş faiz arttırdığı zaman. Ve gelinen seviye bak çok kritik. Burada birkaç ay geçirdiği andan itibaren ki aylık bir grafik bu. 160'larda bu dördüncü ayımız. Burada üçüncü ayda tepki vermiş. Boş. 260'ın üzeri 170-175'lere doğru bir dolar yen paritesi demek Japonya için kabul edilebilir bir şey değil. Peki Merkez Bankası yani BOJ'un faiz arttırması ne demek? En yalın haliyle 150'lere doğru geliş ihtimali en azından. Belki evet. biraz daha altına. Ama bu piyasalar için de carry trade tuzağı demek.
1: Evet.
0: Bütün piyasa etkilenme riski demek. Pimi çekilmemiş bombayı aylardır konuşuyorum ben.
1: Evet.
0: Kendi adıma ve ekip adına beraberce bir kez daha uyarmış olalım.
1: Evet yani bedava borç para döneminin zaten bittiğini görmüştük ama yine
0: bravo.
1: Bir faiz artışı gelirse.
0: Tam da bu. Tam da bu.
1: Etkiler.
0: Nakit kral ve nakdin ederi
1: yani
0: maalesef
1: düşük
0: yüksek.
1: Faizli nakdi tabii kim sevmez
0: bu
1: parayı.
0: Bu tabii Türkiye'yi de etkiliyor. Tüm gelişmiş ülkeleri de etkiliyor.
1: Getiriler varken tabii orada işlem yapan çok ciddi yüksek kaldıraçlı işlemler de oluştu bir yandan.
0: Yani gelişmiş gelişen tüm ülkeleri etkileyen bir faktör.
1: Evet şimdi geliyorum. Nereye? Petrole bizim ana grafiğimiz, benchmark'ımız. Her sabah petrole bakıyoruz, gün öyle başlıyoruz. 91 dolarla %3 üzerine düşüş var.
0: Daha İran yokken, aynen senle bunu benchmark ilan etmiştik hatırlarsın. 70-75 dolar bandına geldiğinde, yani şurası bak tam kopmanın başladığı yer. Şu bölge. Aman dikkat demiştik. Çünkü bir şey olmuştu. Fiyat ve ortalamalar kümelenmiş ve fiyat yukarı gittiği an ortalamaları da peşinden götüreceği için bu ciddi bir yukarı yönlü hareket sinyaliydi. Ve haber arkasından geldi. ABD, İran savaşı diyeyim, gerginliği diyeyim artık biz de tam anlayamıyoruz ama süreci hareketi bir anda 115-120 dolarlara götürdü. Uzun süre 100'ün üzerinde de kaldı. Ama an itibariyle 90 dolarlara gelmiş olması önemli. Çok net bir şey söyleyeyim mi? 92'nin altında kalmak demek, rahatlama demek. Şu an oradayız. Benim için önemli. Eğer 92'nin altında kalmaya devam eder ve şu alana girersek, yani 85-87 bandına doğru inersek, uzun süredir görmediğimiz bir fiyatı göreceğiz gözle. Birkaç aydır görmediğimiz bir petrol fiyatını gördüğümüz andan itibaren piyasalar ılımlı tarafa geçer ve uyardığımız alanlar ne olur ılımlı bir tarafa gelir ve biz iyimserliği temkinli bir şekilde korumaya devam ederiz. Onun için hani 75 dolar ve altı artık çok zor ama en azından 87-75 dolar bandına gelirsek önümüzdeki FED'e kadar ve FED sonrasında çok kritik bir buçuk haftaya girdik. En iyi haber bu. Ama hayır. Olmuyor ve tekrar 92-93 üzerinde güç kazanıp yüzlere doğru gidiyorsak aman dikkat diyeceğimiz bir başka grafikte petrol olacak.
1: Şimdi petrol, savaş bütün bildiklerimizi unutturdu. Normalde savaş olursa işte güven liman nedir? Gideyim altın alayım. Çünkü savaş başladı. Rusya-Ukrayna savaşı döneminde görülen hani o fiyatlamalar bu kez tam tersi oldu. Petrol yükseldi, altın düştü. Hatta ve hatta zirvesinden %20'den fazla aşağıda. Biz Ocak sonu 5600'ü konuştuk. 4300 dolarda altın. Geriliyor tabii, düşüyor. Cuma günde öyle bir düşüş gördük ki altın, gümüş sert aşağıya çakıldılar. Ama sert yükselişlerini çok çok hızlı yapmış. Geçen senenin sonundan başladı. Yani herhalde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak derken orada zaten yükselişi yapmıştı. Bakalım teknik anlamda ne söylüyor?
0: Gümüşün durumu biraz ayrı. Onu ayrı bir konuşmak lazım ama altında hani pek sevmiyorum ama ben demiştim demeyi. Ama bekliyorduk değil mi düzeltme? Yani 4600 bölgesini, şu bölgeyi geçemedikçe 3800-4200 bandına doğru geliriz. Orası da ciddi bir alım imkanı verir. Peki soruyorum. Altın Konseyi'nin raporuna bakıyorsun. Almaya devam ediyorlar mı?
1: Merkez bankalar altın almaya devam ediyor.
0: Çin başta olmak üzere. Tüm merkez bankaları almaya devam ediyor.

0: edebiliyor mu ediyorlar?
1: Bizde bir satış vardı ama swap da yapılmıştı.
0: O denge için. Hı-hı. Bunun sebepleri var. Neticede talepte bir problem var mı? Yok. Hikayede bir problem var mı? Yok. Çünkü bütün riskler devam ediyor. Sadece jeopolitiği fiyatlayan bir altın olmadığını ispatladı zaten.
1: Evet.
0: Çok net. En uzun vadede ana trend yukarı. Ama bu düzeltme kalıbı eğer şu fiyat, önemli bir ortalama, 4192, yani 4200'ler kabaca, 4190-4200'ler kırılacak olursa 3800, maksimum 3500'lere doğru bir geri çekiliş trendi bitirmez. Yani çok iyi bir alım fırsatı olur. Bütün globaldeki altına olan yaklaşımı pozitif olan kurumlar ve bireyler için. Hı hı. Ne zaman biter bu düzeltme kalıbı dersek, biraz aşağı geldi ilk direncimiz gözde. 4500-4600, yani 13-28 haftalık ortalamalar kırılacak olursa altında ilk sinyal olur. Devamlı 4750-4850 direnci de geçiliyorsa 5000 üzeri fiyatlama bir kez daha normal hale gelir ama biraz zamanı var gibi. Şunu da söyleyeyim, altında çöküş diyenler de var. Globalde veya farklı taraflarda gözlemliyoruz. Açık söyleyeyim, böyle bir ortamda altın ancak geri çekilir alım fırsatı için. Hı-hı. Ben kendi adıma hep söylerim bunu. Uzun süredir altın konuşan biri olarak, 2014'ten beri altında yukarı yönlü hareketleri bekleyen biri olarak, hele böyle bir enflasyon problemi varken, evet, dünyada emtialar üzerinden de sorgu devam ettikçe, açıkçası altında çöküş değil, her geri çekilmenin fırsat olacağı bir senaryo masada.
1: O zaman
0: masada.
1: Şunu sorayım, artık yaz aylarına da geldik. Düğünü olan var, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu evlendiren var. Biraz o hani ihtiyacı olanlar açısından da sorayım. Altın borcu olanlar var. Altın borcum var ya da düğünüm var. Alayım mı bu düşüşlerden? Yatırım için sormuyorum. İhtiyacım var.
0: Şimdi yatırım için zaten ETF veya fonları tavsiye etmek daha mantıklı ama tabii ki. Yani nereden nereye geldi? 5600'den 4300'e geldi. Hı hı. Gram altın 8000'lerden 6500'lere, evet, geldi. Ciddi bir geri çekilme mi? Evet. Yani bir de şu var. Tabii fiyatlamaya baktığımızda eskiden hani burma bilezik takılırdı. Tam takılırdı. Yarım takılırdı. Minimum çeyrek takılırdı.
1: Şimdi grama kadar düştük.
0: Ama maalesef
1: fiyatlar o kadar yüksek gelecek.
0: Fiyatların yüksekliği doğal olarak herkesi zorluyor. Ve hani o zaman evlenenlerle şimdiki evlenenler arasında bir fark oluşuyor. Hmm. Ama tabii ki bu fiyatlardan almak en azından
1: nasıl,
0: öyle
1: o zaman evlenenler mi şanslı oluyor?
0: Biraz öyle.
1: Ya onu bilmiyorum. Şu an yakınını evlendirenler bence biraz daha zorlu süreçte yani, olanlar.
0: Hayır, her türlü ama bak. Şöyle bir kural vardı geleneklerimize. Yayına da böyle ara ara şeyler katmak güzel oluyor. Aileler liste yapardı. Kim ne taktı? Çünkü şu hedeflenirdi. Kim ne takıyor? Ona karşılık onlar da evlendiğinde çocukları veya kendileri aynı iade verilirdi.
1: Karşılıklı bir iş olarak mı?
0: Ama bu yardımlaşma gibi düşün. Yani evlenen insanlara bir yol açmak.
1: Onların destek olmak.
0: Hayatına tabii bir destek olmak. Yoksa ben taktım, o taktım meselesi değil. Ama şimdi eski dönemde evlenenlerin burma bilezik, tam altın, reşat hatta, yarım altın alabildiği bir dönemden şimdi ona karşılık vermek, o onu takmıştı, ben de aynısını takayım diyebilmek kolay değil. O dönem biraz daha olumluydu bu anlamda.
1: Geçmişte bilenler şanslı diyorsunuz yani. Çünkü onlara burmalar takıldı, tam altınlar takıldı.
0: Zor. Sadece altın takıldı. Fiyatı üzerinden değil, ev ve yuva kurmak da kolay değil.
1: Tabii. Evet. Şimdi geliyorum ben altından sonra.
0: Bitcoin.
1: Var mı ekleyecekleriniz? Yok değil mi? Geleyim, Bitcoin'e 59.000'e doğru geriledi. Yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Cuma günü her şeyi sattılar. Bitcoin'i de sattılar. O zaten düşmüştü. Ama o düşüşte bir düşüş daha geldi.
0: Geldi. Aynen. Onu da kullanıyorlar nakit olarak.
1: Bu arada önemli bir haber var. Paylaşayım. Bir not paylaşayım sizle. Trump'ın kripto stratejisi üzerine, biliyorsunuz bu başkanlık döneminde bizim hep konuştuğumuz, hani kripto kitlesinden de çok önemli bir seçmen var Amerika'da. Hep kripto dostu bir isim olarak biliniyordu Amerikan başkanı, ki bu alanı destekleyeceğini, regüle edeceğini paylaşmıştı. Şimdi şöyle haberler görüyorum. Amerikan başkanının ve oğullarının, ki zaten hani kripto trade yaptığını biliyoruz, kendi paralarından
0: mining
1: çok az
0: falan da yapıyor galiba.

0: Ama yani maalesef zarara uğrayan pek çok maalesef yatırımcı da varmış bu meme coinlerde.
1: Hani ilk günden beri ben altcoinler noktasına uyarıyorum. Tamam, Bitcoin ayrı konuşalım, Ethereum ayrı konuşalım, hatta Solana, belki Ripple. Ama altcoinlerde ciddi problemler olabilir diyorduk. Nitekim maalesef yaşıyoruz. Hatta Bitcoin'de de şunu söylemiştik. 75 üzerinde $85 geçilecekse yeni bir hareket başlıyor. Hayır, bu olmuyorsa tekrar 60 hatta $50 doğru bir hareket demiştik. Yani aslında şunu yapmak lazım. Analiz programından böyle alıntıları zaman zaman alıp tweet, yani X ortamında pardon, paylaşıp yatırımcılara da böyle proaktif bir sunum yapmak lazım.
0: Unutuyoruz bazen değil mi, çünkü bazen geçmişten yani, nasıl atmak gerekiyor.
1: Ama hakikaten biz elimizden gelince programlarda bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz sevgili Gözde, ve birçok grafiğe değiniyoruz. Hı-hı. Ara ara bakırı alıyoruz, ara ara gümüşü alıyoruz. Farklı grafiklerle her şeyi küresel ölçekte ve iç piyasalarda anlatmaya gayret ediyoruz. Ve şu an yaşanan da o. Haber akışı ayrı bir konu. Hani yani şaka gibi dediğim nokta şu, $2.5 milyar rakam çok önemli bir para normalde. Yani bunu dünya ölçeğinde de ben farklı bakayım. Bitcoin üzerinde Satoshi'nin blockchain teknolojisiyle Bitcoin'i anarşi gibi dolara görüp ya da gösterip uygulanma sürecine dönelim. $5-10 $125.000 şimdi $60.000 geldiği zaman %50 düzeltme önemli diyoruz, ama burada ciddi balinalar üzerinden, balina dediğimiz o büyük yatırımcılar üzerinden elde edilen serveti bir düşünse. Hı hı. O tarafı kimse konuşmuyor. Yani bir para, bir servet üretmeden böyle. Yani elektrik kullandık, tamam. Blockchain teknolojisini kullandık, tamam. Ama kaç tane istihdam yaptık? Kaç tane fabrika kurduk? Kaç tane ekonomiye katkı verecek alan oluşturduk? Böyle de bakmak lazım. Ama Bitcoin üzerine döndüğümüzde neticede bir realite bu. Çünkü hazine, ABD hazinesi aldı. Ödemeler üzerinde de kullanılacak. Öyle ya da böyle, öyle gözüküyor. Şu an 50 bine doğru bir hareket. Ne zaman 50 binden kurtulur? Önce ilk ortalamayı geçtiği zaman. Yani bir 65-70 bin, hatta 75 binleri görüp oranın üzerinde kalmaya başlamak, aşağı yönlü 50 binleri görme ihtimalini bertaraf eder. Onun dışında düzeltme devam ediyor.
0: Evet, şimdi bir yandan Amerikan borsaları cuma günü sert satışlar teknolojide. Acaba biz balon var mı, köpek oluştu mu, çok ciddi yükselmişti. Önceki dönemlerdeki dotcom balonuna da zaman zaman benzetiliyordu, ama farklı kurumlardan açıklamaları siz söylediniz. BofA'nın açıklamasından bahsetmiştiniz değil mi yayının başında? Ama Goldman da diyor ki bir balon yok, köpük yok, yapay zeka rüzgarı sağlam. Citigroup diyor ki 7800'den 8100'e çıkartıyoruz tahminimizi. Ama böyle hani sert güçleri olunca tabii endişeler de zaman zaman artıyor.
1: Tabii o beklenti hangi vadede? Yani tamam, 8000'ler zaten şurası.
0: Zaten hep oraya yaklaşınca hemen bir revizyon geliyor. Yani 7900'ken 7950 revizyonu geliyor.
1: Geçen hafta ne dedik seninle? Daha cumayı görmemiştik. Zirveye yakınız. Zirveler genelde satış yerleridir. Ve önemli bir FIBO bölgesidir. 7600-7700'ler. Nitekim o bölgeden bir satış geldi. Ve bu satışın hedefi neresi biliyor musun? 7000'ler minimum. Minimum diyorum. Çünkü şartlara göre değişebilir. O satışın bertaraf olması için nereye geçmesi lazım? Bak çok net. 7600-7750 üzerine geçecek bir S&P görmeliyiz ki sevgili Gözde, yeni rekorlara doğru giden bir S&P dinamiği oluşsun. Bu olmadıkça minimum 7200-7000 aralığı, hı hı, hedef. Asıl gümbürtü nerede kopar biliyor musun? 7000 altında. Şimdi çok erken bunları konuşmak için. Hele bir Fed'i görelim. Hele bir petrolü görelim. Bak biz konuşurken bile %1'den 0.30'a düştü. Biz daha yayına başlamadan baktığımızda %1'di S&P'nin yüksekliği, seans açılışı.
0: Yani dalga boyu çok yüksek.
1: Çok yüksek, bravo. Volatilite çok yüksek. Volatil endeks VIX henüz alarm vermiyor ama S&P'ye ekstra konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki Nasdaq çok önemli. Ama neçede dünya Nasdaq'tan ziyade

0: S&P'ye baktığı için S&P'ye bakmaya devam edeceğiz.
1: Evet, gelelim içeriye Borsa İstanbul'a. Getirelim ekranlarınıza hem BIST 100'ü hem de BIST 100'de yer alan şirketleri, neler var yeşillerde, kırmızılarda. Bugün kamu bankalarında, gıda perakende hisselerinde yükselişin olduğunu görüyoruz. Aslında bankalar böyle yatay pozitifte kalmaya çalışıyor bugün ama borsada satış baskısında olduğunu görüyoruz. Hani şöyle yükselenlere baktığımızda Gestan, Ral Yatırım, Alarko, Efor, Pasifik Destek, BİM, Halkbank, NKI, Tofaş, TAV gibi hisseler. Düşenlerde Margün Ektaş, Batı Söke, Borusan, Türk Metal, Kontrol, Türk Enerji, Sarkuysan, Türk Altın, Tüpraş, Petkim, Batışım gibi hisseler yer alıyor. Bugünün tablosunda ama 13.700'ün altındaydık sanıyorum endeksi. Bir endeksi de getirelim. Kaça geldik? Çünkü tam biz yerine girmeden önce değil mi Cüneyt Bey? 13.700'ün altına sarkmıştık. 1.700'lük bir kaybımız vardı. Şimdi biraz borsadaki bu seyri sorayım. Zaten teknik anlamda grafiklere bakacağız. Yani hem sistem grafiği üzerinden hem günlük hem haftalık grafik üzerinden bakacağız. 13.735'te 0.9'luk bir kayıp var. Şimdi bir yandan Cuma akşamı SPK'nın fiili dolaşım düzenlemesi. Oraya da geleyim. Endekse girmek, endekse kalmak zorlaşacak mı? Serbest fonlar üzerinde bir hareketlilik beklemek gerekiyor mu? Endeksi takip eden fonlar pozisyonlarını yeniden şekillendirecek mi? MSCI, FTSE gibi aslında yabancı yatırımcılar için, yabancı endeksler için de önemli bir kritiğe eşiğe gelindi mi? Yabancı yatırımcı için de daha olumlu bir sürece evrildiğimizi işaret eder mi? SPK'nın bu adımı ne anlamalıyız biz?
0: Vallahi güzel çalışıyorsunuz. Bu arada Recep'e ve tüm ekibe teşekkürler senin nezdinde. Bak, kademe kademe açıklamışsınız her şeyi aslında. Yani amaç halka açıklık ve fiili dolaşımı daha doğru hesaplamak. Endeks hesaplamaları daha net olacak. Gerçek dolaşım daha net görülecek. Zaten veri sağlayıcılar arasındaki halka açıklık farkları azalacak. Çünkü bilgiye ulaşırken farklı bir takım bilgiler önümüzde. Hangisi doğruyu sorgularken en azından netlik oluşacak. Halka açıklığı olduğundan yüksek gözüken şirketlerde durum değişecek. Şimdi patronaj etkisi sınırlanacak. Veya belirli fiyatlama üzerinden bir algı oluşturup, bir çekim gücü oluşturup endeks üzerinde de etkileşim oluşturup bir farklı endeks, yani mekaniği oluşması da engellenecek bu süreç içinde. Ben yerinde buluyorum SPK'nın bu adımını. Çünkü sevgili Gözde, yani burada amacımız herhangi bir yere bir şey söylemek değil. Amacımız Türkiye'yi ve sermaye piyasalarının geleceğini hep beraber kurgulamak. İyi bir sermaye piyasası, derinliği olan, iyi yönetilen bir sermaye piyasası hepimize lazım. Türkiye'ye lazım. Türkiye'nin üretim gücüne lazım. Yani üreten bir Türkiye'nin sermaye piyasası üzerinden destek bulması için bizim sermaye piyasalarını olabildiğince iyi kurallarla, iyi regülasyonla yönetmemiz gerekiyor. Ki biz gelişen ülke noktasına doğru ilerleyelim. Bak, bugün gelişen ülke profillerinin tamamının arka planında gelişmiş bir sermaye piyasası var. Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Yıllardır bunu konuşuyoruz. Tamam, halka açılmak iyidir. Gereklidir. Ama onu sağlarken, onu denetlemek, iyi bir halka açıklık ortamı oluşturmak da kıymetlidir ama önce kendi içimizde Türkiye borsasına bakışı sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz olumlu haberleri konuştuk hep. Doğru mu? Ne dedik? Avrupa'dan da bu haberler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Türkiye, İngiltere'den geldi en son, Londra'dan. Yani Türkiye borsası örnek ve hatta BlackRock'ı vesaire konuştuk. Türkiye'ye geldi. Belki önümüzdeki dönem Türkiye ki o potansiyelini koruyor. Hiç problem yok. Bir finans merkezi ve finans merkezi içinde borsanın önemli yeri. Bütün bunları korumak için bu ve bunun gibi ardışık adımlar çok kıymetli olacak. Evet. Çünkü dışarıdan baktığı zaman yabancı, işte senin dediğin MSCI endeks dediğin çok önemli bir kavram.
1: Daha önce atıfta bulundu çünkü bize.
0: Yani şimdi uyarmaması lazım bizi. Bizim dışarıdan iyi görünmemiz için kendi içimizde evimizi, bahçemizi düzeltmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Dediğim gibi burada amaç kimse değil. Ya da herhangi bir şeye bir şey söylemek değil. Bu sermaye piyasalarını beraberce, hep beraber, tüm paydaşlarıyla, halka açık şirketleri, yatırım yapar.

0: Küçük yatırımcısı, büyük yatırımcısı, yatırıma aracılık eden aracı kurumları,
1: evet,
0: ve bankaları dahil, hı-hı, tüm sistemin sermaye piyasalarını, evet, güçlendirmesi gereği. Bak, teşekkür ediyorum bunu sorduğun, hı-hı, için. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için, evet, de çok çalışmalıyız. Çünkü yarın Türkiye ilerleyecekse, para diyoruz ya, kaynak. Hı-hı. İyi kaynak, sağlam kaynak, ucuz kaynak. Nasıl sağlayacağız bunu? İşte güçlü sermaye piyasaları.
1: Sermaye piyasaları.
0: Ve kredibilitesi güçlü. Bak, bugün Merkez Bankamız olmasa ne yapardık? Yani Merkez Bankası çok önemli bir profil, değil mi?
1: Finansal istikrar sağladı bu süreç.
0: Finansal istikrar, fiyat istikrarı, Hazine Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü politikalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü global diplomasinin Türkiye'ye kazandırdıkları, evet, bazı sektörlerin önceliği.
1: Evet.
0: Ama bütün bunları taşlandırmak için ne yapmamız gerekiyor? Tüm görüntüyü güzelleştirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Onun için önemli.
1: Şimdi grafiklere geçinme öncesinde size izleyicilerimizin soruları var. Diyorlar ki Cüneyt abiye selamlar. Merak ediyoruz,
0: selamlar,
1: bu yüksek getirili yüksek fonlarla ilgili acaba ne düşünüyor? Evet, hani kaybetmeyi göze almayacağım rakamlarla zaten burada hani yatırım yapma kuralını biliyorum. Bunun farkındayım diyor ama yüksek getirili yüksek fonları soruyor. Bu arada bazı fonlar var. İşte son bir yılda %1000 getirmiş ya da bu yıl %100 getiri sağlamış. Borsa %20 getiri sağlarken, yani borsayı 10'a 20'ye 30'a katlayan fonlar da oldu. Ne düşünüyorsunuz?
0: Güzel sorular bunlar ama yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Neticede bunlar çok önemli ve hassas konular.
1: Hı hı.
0: Ama fonları tercih ederken fonun yapısını iyi bakmak lazım. Sadece getiriye odaklanmamak lazım. Getiri dediğimiz gibi, yani farklı şekillerde getiri oluşabiliyor. Yani bazen spekülatif hareketler, hı-hı, ki spekülasyon neticede borsa literatüründe suç değil.
1: Hı-hı.
0: Ama devamlı bir yükselişi sağladıysa, hı-hı, o zaman bu fonun içeriği iyi analiz edilmeli.
1: Kesintisiz yükseliş olur mu?
0: Yani bugün sermaye piyasaları genel konuşalım. Globalde ve içeride hiçbir hareket sonsuza kadar sürmez.
1: Hmm.
0: Her hareketi mutlaka bir düzeltmesi, hmm, olur. Hatta aşırı alım diye bir kavram vardır. Bir noktadan sonra aşırı alım ne getirir? Bir düzeltme talebi getirir. Bu endekse bağlı olarak gerçekleşir ve endeksten bağımsız. Onun için herhangi bir fona, hisseye ya da herhangi bir grafiğe yatırım yaparken çok iyi teknik, çok iyi temel analiz ve patronaj, hı, sürecini çok iyi takip etmeleri,
1: evet,
0: gerekiyor. Sevgili kardeşlerimin yani bu noktada çok dikkatli, hı, olmaları önemli. Dediğim gibi bizim kimseye sözümüz yok.
1: Hı hı.
0: Bizim amacımız küçük yatırımcıyı korumak, evet, ve sermaye piyasasının gelişmesini,
1: evet,
0: sağlamak.
1: Güçlendirmek.
0: Yani beni tanıyan bilir, yıllardır, hı hı, bu amaçta.
1: Evet. Bu o yüzden aslında özellikle size sormak istemişler. Yani yılların tecrübesi ve deneyimi.
0: Sağ olsunlar. İşte orada bir yayının belki daha büyük bir bölümünü buna ayıralım, hı-hı, bir.
1: Olur, olur, konuşalım.
0: Yani senin aklında olsun.
1: Tabii çok çok merak edeni var. Şurada biraz
0: belki
1: konuşuruz burayı.
0: O sorulara daha net, cevaplar, evet, verme imkanınız olur.
1: Şimdi 10 dakikam kalmış yaklaşık. Belki biraz daha az. Bakalım bizim teknik grafiklerimize. 13.750'deyiz borsada.
0: Hızlıca. Yani bugün 3 tane grafikte bakalım. Borsa İstanbul'da günlük grafik, standart basic grafiğin gösterdiği süreç belli. Bak, 13.500 dedik ya yayından önce sevgili Gözde. Omurga bir değer o. 89 günlük ortalama, üstel exponential. Oranın altına girdiğimiz zaman 12.500'ü 13.000'de defans etmek zorunda kalacağız Borsa İstanbul'un. Daha önce yaptığımız gibi. Bir sonraki önceki harekete 12.500 13.000'de defans yapıp rekor görmüştük. Şimdi oraya kadar inmemek için 13.500, 13.300 maksimum civarında destek bulup nereye geçmeliyiz bak. Sen dedin ya 14.000'de imtihanımız. 14.000-14.200 üzerinde kalıcılık gerekiyor. Yukarı yönlü hareketin başlaması ve tetiklenmesi için. Ve momentum gelmesi için. Bu olmadıkça dikkat, çünkü ortalamalar aşağı inmeye başladı. Fiyat sabit, ortalamalar aşağı geliyor. Ya ortalamayı kırıp destek yapıp yukarı gideceksin, ya da ortalamalar geliyorsa ne oluyor? Son dönem algı, maliyet, psikoloji aşağı yönlü oluşmaya başlıyor. Fiyat ne yapar? Bir yere kadar desteği tanır. Bir noktadan sonra o destek tanınmaz hale gelebilir. Uyarıcı olalım. Henüz hala yükseliş trendinde bir borsamız var. Hemen ikinci grafikte bunu
1: bakalım,
0: teyit edelim.
1: Haftalık grafikte bakalım.
0: Sistemsel günlük var.
1: Sistemsel günlüğe bakalım önce. Çok pardon, sonra haftalık.
0: Farklı bir bakış bu. İki tane

0: indikatörle bakıyoruz. Aslında sat sinyali gelmiş indikatör tarafında. Hatta şu içinde bulunduğumuz kalıp bize biraz daha satı 13 binlere hatta 12.500'lere doğru bir hareketi gösteriyor olsa da benim bakışımda Bollinger Band biliyorsun ATR bandının üzerindeyse bu iyi. Şimdilik onu koruyor. Yani 15.000 civarındaki şu Bollinger Band ATR band iletişimi iyi. Burada da çok önemli bir ortalamamız var. 89 haftalık ortalama. 89 günlük özür dilerim. Bak ne kadar önemli. 13.500'ler. Oranın altına gelmemeli ne yapmalı? 14.000-14.100'lerin üzerine geçmeli ki 15.000'lere bir kez daha gidebilsin. Ama indikatörün tekrar kendini toparlayıp alım yönünde sinyal vermesi için şu an çünkü günlükte nötr. Sat diyemem, al da diyemem. Ala geçmesi için 14.000-14.200'ün geçilmesi lazım. Bu olmuyorsa 13.000-12.500'ler hatta 12.000'lere doğru bir hareket ancak tekrar alım yönünde bir konsolidasyon sürecini getirir Borsa İstanbul'a. Uyarıcı olalım. Gel bir de bunu haftalıkla teyit edelim.
1: Bir sonraki grafiğimize geçelim bakalım. Haftalık grafiği.
0: Burada da indikatör aşağı. Haftalıkta sattayız maalesef. Hatta ATR band, Bollinger band iletişimde de negatif bir sinyal var. Bu haftalıkta bozulmuş süreci günlük dene düzeltmemiz kriterlerini paylaştık az önce grafiklerde gözle. Gel haftalıkta bunu netleştirelim. Bak nokta gibi iki tane ortalama gelmiş bariyer oluşturmuş. 5 haftalık ortalama 13.893. 10 haftalık ortalama 13.895. Bu iki fiyatın en azından 14.000'e gidene kadar üzerinde kalabilmek çok kıymetli gözde. 13.500'ü, 13.300'ü kırmadan 13.800, 13.900 üzerinde kalabilmek, devamında 14.200 üzerinde kapanışlarla teyit etmek. Yükseliş. Bu olmadıkça aşağı yönlü hareket ve 13.000-12.500 hatta 12.000-13.000 bandı içinde bir destek arayışı indikatörlerle de destekli bir görüntü. Ama baktığımda bu haftaki kapanış ve önümüzdeki hafta kapanış Borsa İstanbul'un kaderini belirleyecek. Bu arada tabii içsel dinamiklere de bakıyoruz. Sadece petrole bakmıyoruz. Petrol geriledi güzel. Global iyiyse güzel. Ama içsel dinamikler de var biliyorsun. Haber akışları oradan da takip ediliyor. Yani birçok dinamiğe bakıyoruz ama düşmek istemeyen, yükseliş içinde haber akışı arayan, bir bahane arayan bir piyasa mekaniği. Halk Bankası vesaire yani bankacılık sektörü üzerinden farklı sektörler üzerinden, farklı hisseler üzerinden bir hareketlenme. Fakat ben şunu bekliyorum. Gösterge tahvili bu hafta almadım.
1: 44'e yaklaştı.
0: 44'e yaklaştı. Gösterge tahvili bir normalleşme için zaman gerekecek. Ama bankacılık endeksi, yani mali endeks ve diğer sektörlerin desteği Borsa İstanbul'da her zamankinden önemli. Onu da belirtelim.
1: Evet, 4 dakikam 4 grafiğim var. Bankalar direniyor.
0: Yetişiyor.
1: Yatay artıda. Özellikle kamu bankaları.
0: Aktif fiyat. Sağ olsun yönetmenim.
1: 16.344. Yani bunu, yarım puan artıda.
0: Aynen öyle. Yani işte ne dedik? Şu bölge kırılmamalı. Yani 14.500-15.200. Yukarıda da gidebilmek için şu bölge 17.500-17.000 hatta 17.700 kırılmalı. 18.000'lerdeki direnci de geçip yukarı yön hareketini başlatmalı. Karar bölgesinde sıkıştı. Buralara tekrar gidebilmek için buradan bir çıkmak gerekiyor. Hmm. Çıkmadıkça çünkü her an 15.000'in altında bir bankacılık endeksi. Özellikle 16.000 ilk sinyal, 15.500 ikinci sinyal. Oranın altına geçersek satışlar derinleşebilir. Bu uyarıyı da yapalım. Şimdilik öyle bir görüntü yok ama bizim Merkez Bankamız bir şey bekliyor muyuz? Ben kendi adıma beklemiyorum.
1: Pas geçer mi diyorsunuz?
0: Yani normalde zaten faiz 40-43'te. Yani onu resmileştirmesi için zamana ihtiyacı var Merkez Bankası'nın. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ben kendi adıma öyle düşünüyorum ama piyasa ikiye ayrılmış durumda. Bekle gör diyenler var. Arttırır diyenler var. Bekleyeceğiz, göreceğiz ama bankacılık sektörünün performansı endeks için önemli. Gelelim devam edelim.
1: Gelelim holdinglere. Bu sene hiçbir hareketlik yok. Endeks üzerinden geçecek olursak sene başında başladığı yerde holding endeks.
0: Yani tabii bunda az önce konuştuğumuz konunun da önemi var. Hani holdingler takdir edersin sadece

0: Koç, Sabancı gibi, Alarko gibi vesaire, yani majör endeksler, endeks hisselerinden oluşmuyor. Farklı yapılar da mevcut ama holdingde destek veremiyor. Bak aynı bankacılık gibi zirveleri görmüş, sonra bir tepki buralarda. Şu bölge çalışmalı. 12.000-12.500. İki tane önemli ortalama. 200-377. Bizim endeksimiz genelde 200-377 günlük bandında tolere edildi son dönem. Aynı şey holding için de geçerli. Burası kırılmamalı. 14.000 üzerine doğru hareket başlatmalı holding endeksi. Peki grafik ne diyor? Sen ne diyorsun Cüneyt abi dersen? Maalesef aşağı yönlü ihtimal çoğalmaya başladı. Bunun bertaraf olması için bu hafta ve önümüzdeki hafta artık 14.000 ve üzeri yolculuğunu başlatmalı. Güvenli bölgemiz neresi dersen 14.300 üzerinde kalabilmek.
1: Evet. Peki metal yana hareketlilik, demir çelikten gelen bir hareketlilik %1
0: destek vardı uzun süredir.
1: Yani yıllardır görmediğimiz yükselişi nihayet dedi demir çelik yatırımcısı. Çünkü bu yıl önemli kazançlar sağladı.
0: Aynen, temettüler vesaire ciddi de bir kazanım ve rekor da görüldü. Yani bak az önce paylaştığım bankacılığa, holdinge, bir de buraya bak. Ki seninle söylemiştik, beklentimiz var. Ama dikkatli olma zamanı.
1: Yani hiç yerinden gitmeyen holdingler bu yıl ama %40-%50 yukarı giden demir çelik hisseleri.
0: Şimdi dikkatli olma zamanı. Destek vermeyenler destek vermemeye devam ederse bankacılık holding gibi buralarda düzeltme gelir. Yani prim yapmış sektörlerde düzeltme gelir. Bu işin kuralı bu. Onun için özellikle şu iki ortalama, maksimum şu ortalama, yani 55 günlükte 10 günlük arasındaki 24.500-26.000 bandı içinde tüm satışlar tolere edilmeli ki yukarı yönü tekrar gidebilelim. Hatta tüm zamanların rekoru olarak etiketlenen 28.000'lere doğru gidip oranın üzerinde kapanışlarla yeni bir alan açalım. Bu olmuyorsa bir düzeltme alım fırsatı olarak kullanılır bence. Çünkü demir çelik sektörü, ha bu şunu konuşmadık. Sitenin bir akışı vardı. Savaş bittiğinde, bölge istikrara kavuştuğunda ilk pozitif tepki verecek ülkelerden biri Türkiye olacaktı. Biz bunu sen de yayınlarda defaten birçok kere konuştuk. Bunun birçok sebebi var. İşte onlar devreye gireceği için hem ana endeks hem önemli endeksler ve içinde metal alanında olduğu Borsa İstanbul profilinin hikayesi bir tarafta güçlü duruyor ama yeter ki şu savaş düşsün, şey bitsin ve petrol düşsün. O zaman çok daha olumlu konuşmaya başlayacağız inşallah.
1: Evet, şimdi geliyorum elektrik endeksine. Herhalde hani Borsa İstanbul'da hani sektörlerin içerisinde birbirinden ne kadar farklı şirketler var deseler onlardan biri elektrik olurdu. Üreticisi, dağıtıcısı.
0: Tabii enerji diyoruz ama.
1: Enerji diyoruz ama yani nereden enerji? Fosilden mi, kömürden mi, lignitten mi, yenilenebilir mi, güneş mi, gaz mı, hibrit mi, rüzgar mı, hidro mu? Yani çok kanallı bir sektörden söz ediyoruz.
0: Şimdi sektörden bağımsız hisse analizinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir endeks. Bir örnek. Yani çok hisse var dediğin gibi. Farklı, aynı amaca yönelik gibi gözüken ama farklı iş alanlarında. Ama farklı hisse bakışları, bir dakika kaldı.
1: Daha da az da Naime şu an biraz.
0: 900'e gelip rekor kırmıştık ama bulunduğumuz bölge maalesef düzeltmeyi işaret ediyor elektrik endeksi. Alt hisselerden dolayı, bazılarından dolayı 700'lere hatta daha altına geri çekilme imkanı var. Bu iyi hisseler için alım fırsatı doğurur sektörel olarak. Evet. Ama burada da çok iyi bir ve borsanın tamamında öyle bitireyim. Lütfen. Çok iyi bilanço analiz yapın. Az önce fon üzerinden yaptığımız yeri genelleştirelim. Çünkü birçok hissemiz var ama o hisselerin temel hikayesi ne kadar güçlü, vizyonu ne kadar güçlü, hikayesi ne kadar güçlü. Bunu çok iyi çalışmak gerekiyor. Ders çalışılmalı gözde. Tam ders çalışılacak bir zaman.
1: Hatta bilanço analizine çok dikkatli yapmak gerekiyor. Zarardan kâra geçen şirketlerin finansalları iyi okunurken borçluluk düzeyi yüksek olan şirketlerin tahtalarının kapatıldığını zaman Allah zaman olsun. Görebiliyoruz bunları da. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt
0: ben
1: Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli yorumlarınızı paylaştınız. Yetiştirdik, güzelce de bitirdik.
0: Çok emeklerinize da keyifli sağ olun. Bir yayın oldu.
1: Çok sağ olun, her zaman
0: tüm
1: öyle.
0: Tüm ekibe teşekkür ederim.
1: Evet, tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Efendim biz Aylan Söyler'in sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
3: jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıt da bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu akşam 19'da Apara'da.
5: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. A Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu bugün ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma sürecine sağladığı avantajlarla Türkiye'nin gücünü arttırmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan Türkiye'nin hikayesini yazan ve bölgesinde oyun kurucu aktör haline gelen bir ülke olduğunu vurguladı. Bir diğer manşetimize geçelim. Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci güç ünitesi temsili nükleer yakıt yükledi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer manşetimize geçelim. Asya Kalkınma Bankası İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi için Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı. Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'ye ulaşım, lojistik bağlantısının güçlendirilmesi kapsamında finansman sağlanacağı bildirildi. Ve son manşetimize geçelim. TÜİK finansal yatırım araçlarının Mayıs ayı reel getiri oranlarını açıkladı bugün. Ve finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına bakıldığında Mayıs 2026 verilerine göre aylık bazda en yüksek getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Verilere göre mevduat faizi yurt içi fiyat endeksiyle indirgendiğinde %0.35, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1.38 oranında reel getiri sağladı diyelim. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi Borsa İstanbul'a bir bakalım. Gün içerisinde nasıl hareket vardı? Hepsini değerlendireceğiz. An itibariyle hangi tablo karşımızda? 13.742

0: Puanı görüyoruz. %0,85'lik bir düşüş var. Gün içerisinde en yüksek test ettiği seviye 13.928 seviyesiydi. En düşük test ettiği seviye ise 13.721 seviyesiydi. Bir sektör endekslerine de bir göz atalım. Nasıl bir ayrışma var? Banka tarafında %0,64'lük yükseliş var. BİST Sanayi %2,01 ekside. BİST Turizm yatay negatif. BİST Teknoloji %1,88 ekside. BİST Gayrimenkul yatay pozitif ve BİST Spor %1,68 eksi de diyelim ve bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. BİST Sigorta yatay negatif, BİST Kimya %4'e yakın düşüyor, BİST İnşaat %1,58 artıda, BİST Bilişim %2'ye yakın artıda, BİST Madencilik %4,57'lik düşüşte ve BİST Gıda da %1'e yakın düşüşü takip ediyoruz. Tablo böyleydi. Şimdi info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırım araştırma uzmanı Roni Çilbıyık bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tablonun ne anlattığını kendisine soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza Roni Bey.
1: Merhabalar Aslan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. İyiyiz. Sizleri sormalı. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederiz. Evet, günü noktalıyoruz.
0: Evet.
1: Yine volatilitenin yüksek olduğu bir günü tamamlıyoruz.
0: Evet, hemen ben şimdi sorumu sorayım size. Bugün aslında artıda başladı endeks ama gün içerisinde yine 13.700'ün altına sarkmadık. Ama 14.000'i de test etmedik. 14.000'in üzerine test etmedik. O sınırdaydık. Neler söylemek lazım? Bugünkü seans nasıldı?
1: Evet, aslında şöyle değerlendirebilirim Aslan Hanım. Piyasalarda mevcut durumda haber akışlarına hassasiyetin yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Piyasalar şu an yön arayışından ziyade daha çok belirsizliği fiyatlıyor aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi az önce özellikle öğleden sonra satış baskısının derinleştiğini gördük. Şöyle yeniden açılışa baktığımızda güne 13.900 puan seviyesinde başlayan bir endeks gördük. Ancak özellikle öğleden sonra saat 3.30'dan sonra etkili olan satış baskısıyla birlikte günü negatif tarafta tamamlamaya doğru gidiyoruz. Şu anda da 13.740 puan seviyelerinden günü tamamlamaya doğru gidiyor endeks. Hani teknik açıdan bir değerlendirme yapacak olursam dün başlayan yukarı yönlü tepki çabalarının güç kazanabilmesi için sizin de belirttiğiniz gibi biz 14.000 puan seviyesi üzerinde kalıcı kapanışların gerektiğini düşünüyoruz. 14.000 puan seviyesi hem teknik açıdan aslında önemli bir direnç noktası, aynı zamanda yatırımcı algısında psikolojik olarak da önemli bir eşik bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenden dolayı önümüzdeki süreçte en azından haftanın geri kalan günlerinde de 14.000 puan seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü bir baskıda ise burada geri çekilmelerde mesela dün 13.580 puan seviyesinde bir destek bulmuştu endeks. Özellikle gün içerisinde gördüğümüz olumlu barış haberleri sonrasında, ancak hani bugün dünün tam tersi bir gün gibi karşımıza çıkıyor. 13.500-13.600 aralığının ana destek seviyeleri olduğunu söyleyebilirim. Burada dilerseniz ben de çok kısa endekslere değinmek isterim. Özellikle bankacılık ve ulaştırma tarafında pozitif hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bugün için endekse kıyasla birazcık daha pozitif ayrışıyorlar. Hani şu ana baktığımda bankacılık sektörünün %0,7'ye yakın bir değer kazancıyla günü tamamladığını görürken, ulaştırma tarafında da hafif pozitif diyebileceğimiz bir şekilde gün tamamlanıyor gibi. Burada özellikle ulaştırma tarafında tabii ki petrol fiyatlarının ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü malum hani petrol fiyatları ulaştırma sektöründeki havacılık şirketleri açısından en önemli maliyet kalemlerinden biri. Bu nedenle Brent petrolde yaşanan geri çekilmeler sektör hisselerine de doğal olarak olumlu yönde yansıyor. Petrolden bahsetmişken dün gün içerisinde gördüğümüz barış hareketi sonrasında, daha doğrusu İran'ın İsrail'e operasyonları sonlandırdığı haberleri sonrasında Brent petrolde bir geri çekilme hareketi gördük ki aslında bu geri çekilme hareketi bugün de devam ediyor. Brent petrol şu anda %3'ün üzerinde geri çekilmeyle $90 seviyelerinden işlem görüyor. Biz şöyle değerlendiriyoruz. Petrolle aslında $100 üstü başka bir hikaye, $100 altı başka bir hikaye olarak yorumlanabilir. Ancak hani şu anki kısa vadede görüntüye baktığımızda, haber akışlarına baktığımızda şu an için $100 üzerindeki petrol senaryosu bir tık daha uzak gibi yorumlayabiliriz. Burada $90-$95 aralığında konsolide olmuş bir petrol senaryosunda biraz önce de dediğim gibi havacılık sektörü tarafında pozitif fiyatlama eğilimleri görmeyi sürdürebiliriz diye düşünüyoruz.
0: Evet, şimdi petrole dair buyurun. Senaryoları da aktardınız. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu hafta gözler Merkez Bankası'nda elbette. Peki şimdi bu fiyatlama içinde merkeze dair beklenti var mı şu an endekste?
1: Yani aslında bankacılık sektörü tarafında bir miktarda pozitif ayrışmalar gördük şu son iki günde. Özellikle burada tepki, bankacılık tarafındaki tepki alımlarının kalıcı olup olmayacağını büyük ölçüde aslında karara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Hani şu an için bir yorum yapmak zor, ancak tabii ki burada ufak ufak fiyatlamalara giriyor diye düşünüyoruz. Şunu da ben yeniden hatırlatıyor olayım. Merkez Bankası Perşembe günü kararını açıklayacak. Ancak piyasa beklentisi %37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Zaten hani geçtiğimiz haftada TÜFE verisini almıştık. TÜFE'de aylık bazda görülen yavaşlama da merkezin bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimalini birazcık destekliyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bankacılık tarafına temas ettiniz. Orayı biraz böyle detaylandıralım istiyorum. Çünkü bugün de yükseliş %2'yi aştı. Ana endeksi de destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor tabii bankacılık. Ne dersiniz, bu yükseliş ivmesi de devam edecek mi acaba?
1: Hemen şöyle bir yorum yapabilirim. Burada bankacılık sektöründe ilk çeyrek finansallarına baktığımızda orada birazcık daha karlılıkların göz önüne çıktığını görüyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde Nisan ayı BDDK verilerinde bir miktar da zayıf verilerle karşılaştık. Orada kalkınma ve yatırım bankalarının diğer bankalara kıyasla bir miktar da pozitif ayrışta bir veri bizleri karşıladı. Bu nedenden dolayı hani ikinci çeyrek bilanço olanı da tabii ki önümüzdeki aylarda alacağız, ancak bankacılık sektöründe bir miktar daha ilk çeyreğe kıyasla zayıf bir tablo görülebilir temel açıdan. Ama teknik taraftan da şunu söylemek istiyorum. Hani malum piyasada zaten eğer genele yayılan bir alış oluyorsa bizim lokomotif sektörümüz bankacılık sektörü. Hani hem likit, en likit sektör olması, hem de yabancı yatırımcının en çok takip ettiği sektör olmasından dolayı burada özellikle herhangi bir olası olumlu senaryolarda yine bankacılık tarafında alımların devam ettiğini görebiliriz. Teknik tarafa baktığımızda bankacılık sektörü şu anda 16.370 puan seviyesinde günü tamamlamış gibi duruyor. Burada ben 16.900 puan seviyesi üzerinde kalıcı hareketlerin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyenin üzerinde bankacılık sektöründe 18.000 bölgesine doğru, 17.900 bölgesine doğru bir teknik tarafta direnç mevcut. Eğer bu seviyelerde hızla aşılabilirse yeniden alımların hızlandığını görebiliriz sektörde.
0: Bir virgül koyalım borsa kapanışına, bakıp devam edelim sohbetimize ve Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul günü 13.741 puandan tamamlıyor. %0.86'lık bir düşüş var. %1'e yakın bir düşüşü görüyoruz. İşlem hacmine baktığımızda ise 167.4 milyar TL'ye işaret ediyor. Şimdi nasıl değerlendirmek lazım acaba bu kapanışı? Neler söylersiniz?
1: Yani az önce de dediğim gibi aslında dün gün içerisinde gördüğümüz barış haberleri sonrasında genele yayılan bir alış görmüştük. Ancak bugün tam tersi bir senaryoyla karşı karşıyayız. 13.741 puan seviyesinden günü tamamladı. Yine kısa vadede burada takip edeceğimiz ana seviyeler 13.800 ve daha sonrasında 14.000 puan bölgesi olacak. Biz az önce sizlerle birlikte yurt içindeki en önemli veriyi konuştuk ama şunun da altını çizelim. Biliyorsunuz malum yarın ABD'de haftanın en kritik verisi olan TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE verisi sonrasında da yurt içi tarafta yönün ne yöne doğru gideceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Beklentiler manşet TÜFE'de yıllık %4.2, çekirdek TÜFE'de ise %2.9'a yükselmesi yönünde. ABD tarafında da istihdam verileri sonrasında aslında volatilitenin arttığını görmüştük. Özellikle teknoloji hisseleri tarafında da daha fazla seçicilik ön planda olabileceği bir dönem içerisindeyiz. Yani kısaca toparlayacak olursam yarın ABD'de TÜFE verisi sonrasında birazcık da yönümüz netleşir.

0: Tam da ABD'deki yarınki enflasyona dikkat çekmişken şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi 4.2 beklenti. 4.2 üzerinde gelirse bizim borsamız da baskılanır mı? Ne dersiniz?
1: Ya aslında tabii ki kısa vadede baktığımızda jeopolitik haber akışlarının oldukça önemli bir yer kapladığını görüyoruz ama şunu da göz ardı etmemek gerek. Son sürece baktığımızda birazcık da bizim hani dış etkenlerden çok kendi yağımızda kavrulduğumuz bir fiyatlama dinamiği de gördük. Endeksteki son dönemdeki performans aslında kötü değildi. Mutlaka etkileyecektir ABD tarafı önündeki enflasyon verisi. Ama hani perşembe gününde piyasa görmek isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Roni Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Info Yatırım Araştırma Uzmanı Roni Çilbıyık'tı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Hitachi Enerji, Kocaeli Dil Ovası'nda kurduğu yeni güç transformatörleri fabrikası ve servis merkezinin açılışını gerçekleştirdi. 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunarken, üretim kapasitesini %70, istihdamı ise %30 artıracak. Tesiste üretilen ürünlerin aynı zamanda 50'den fazla ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi son bir yılda %14,04 oranında büyüyerek 2 milyon sözleşme sınırına dayandı. 0-4 yaş arası küçük katılımcıların 337 bine ulaştığı BES'te katılım emeklilik toplam katılımcı sayısında %10 pazar payını aşmayı başardı. Zürih Sigorta Grubu Avrupa'nın en iyi sigorta işvereni seçildi. Şirket Europe's Best Employers 2026 araştırmasında tüm sektörler arasında Avrupa'nın en iyi 14. işvereni seçilirken sigorta sektöründe 1. sırada yer aldı. DHL Express Tayvan-Avrupa bağlantısını güçlendirmek için direkt uçuş başlattı. Leipzig'te Taipei arasındaki haftada 2 kez gerçekleşecek uçuş, artan gönderi talebini desteklemek için yaklaşık 200 tonluk kapasite sağlıyor. Fintech şirketi Ödeal, Meksika'da hayata geçirdiği TaxiPay çözümünü kullanıma sundu. Meksiko City'deki taksiciler artık ödemelerini Ödeal'ın yerel partnerleri aracılığıyla sağladığı POS altyapısı üzerinden alabilecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle ABD-İsrail-İran hattında yaşanan çatışmaların enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırdığını söyledi. Bakan Şimşek'e göre savaş olmasaydı Türkiye'de enflasyon bu yıl %20 seviyelerine kadar gerileyebilirdi.
3: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyona doğrudan baskı oluşturduğunu ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yıl sonu enflasyon görünümünde en az 5 puanlık ek baskı oluştuğunu söyledi.
3: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün bildiklerimiz ve bugünkü fiyatlamalar, bugünkü petrol seviyesi ve şöyle söyleyeyim, yani piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Bakın, en az ilave 5 puanlık.
2: Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi.
3: Kötümser olmak için sebep yok. Ve enflasyon düşüyor.
2: Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin %26 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşun devam edeceğini ifade etti. Konut piyasasına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Şimşek, devreye alınacak yeni konut projeleriyle kira enflasyonunda önemli bir gerileme beklediklerini söyledi.
3: Bu sene sonu itibariyle çok büyük ihtimalle kira enflasyonu 30 civarına iner. Yani 30-35 aralığında.

0: Zeynep.
1: Programın temel amacının kalıcı fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekme kapasitesini artıracak yeni teşviklerin de devreye alındığını belirtti. Şimşek, hükümetin olası dış şoklara karşı önceden hazırlık yaptığını ve rezerv birikiminin bu süreçte önemli bir koruma sağladığını vurguladı. Türkiye'nin yaklaşık 160 milyar dolarlık rezerv seviyesine ulaştığını belirten Şimşek, mevcut rezervlerin yaşanan şoklara karşı önemli bir güvence oluşturduğunu kaydetti.
0: Biz tabiri caizse tamponları inşa ettik. Yani rezerv biriktirdik.
1: Varlık barışı düzenlemesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Şimşek, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik hiçbir muafiyet bulunmadığını söyledi.
0: Kanunda kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi düzenlemelerle bir istisna tanınmıyor. Bir muafiyet tanınmıyor.
1: Bakan Şimşek, Türkiye'nin hem sermaye hem de nitelikli insan kaynağını çekmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, ekonomik programın zamanla daha güçlü sonuçlar vereceğini ifade etti.
2: Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısı öncesinde piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşiyor. Yerli ve yabancı kurumlar kararın yönüne ilişkin farklı senaryolar üzerinde duruyorlar. Tahminler faizin sabit bırakılacağı yönünde. Sınırlı bir faiz artışı ihtimali de masada tutuluyor. İşte detaylar.
1: Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısı öncesinde küresel ve yerel piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.
3: Bu amaç doğrultusunda
4: %37 seviyesindeki politika faizinin ve %40 seviyesindeki gecelik faizin korunması yönünde bir beklentimiz var.
5: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası.
1: Son anketlerde çoğunluk Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikasını koruyacağı yönünde değerlendirme yapıyor. Buna karşın bazı ekonomistler enflasyon görünümü ve risk primindeki oynaklık nedeniyle sınırlı bir faiz artırımı ihtimalini de dışlamıyor.
6: Bu toplantıda faizde bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir.
1: Yabancı yatırım bankaları cephesinde ise görüşler ayrışıyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de kısa vadede sıkılaşma riskine dikkat çekerek faiz artışı ihtimalini gündeme getiriyor. Banka, enflasyon ve kur tarafındaki baskıların Merkez Bankası'nı daha sert bir duruşa yöneltebileceğini değerlendiriyor. Morgan Stanley ise daha orta vadeli bir perspektif sunuyor. Kurum, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.
7: Burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz.
1: Piyasalarda ana belirleyici unsursa enflasyon görünümü olmaya devam ediyor. Döviz kuru istikrarı, rezerv seviyesi ve jeopolitik risklerde karar sürecinde yakından izleniyor. Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak mesajlar para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da önem taşıyor.
2: Mayıs ayında reel getiride öne çıkan yatırım aracı mevduat faizi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 6 aylık bazda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise külçe altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
1: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi sınırlı reel kazanç sağlarken euro, dolar, devlet iç borçlanma senetleri ve külçe altın yatırımcısına kaybettirdi. 3 aylık periyotta da mevduat faizi öne çıktı. Külçe altın ise aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak dikkat çekti.
6: Faizin cazibesi devam edecek. Mevduatın hisse senedi pozisyonlanmasıyla hemen hemen kafa kafaya getirilebilecek. Tabii hisse senedi tarafında da seçici olmak tarzında. Dolayısıyla hala cazibesini koruyor. Yatırımcılar burada da

0: tercihlerini yapacak.
1: 6 aylık değerlendirmede tablo değişti. BIST endeksi yurt içi tüfeğiyle indirgendiğinde %15,37, tüfeğiyle indirgendiğinde ise %12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Amerikan doları ise en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı. Yıllık bazda ise en güçlü performans külçe altında görüldü. Altın yurt içi üfeyle indirgendiğinde %26,18, tüfeğiyle indirgendiğinde ise %22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. BIST ve devlet tahvilleri yıllık bazda pozitif getiri sunarken euro ve dolar yatırımcısına reel kayıp yazdı.
2: Ve finansal piyasalarda TL cinsi varlıklara yönelik ilgili dönemde belirgin şekilde artış gösterdi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artması ve istikrarlı kur görünümü TL enstrümanlarını öne çıkarıyor.
1: Son dönemde finansal piyasalarda Türk lirası cinsi varlıklara yönelim güçleniyor. Bankacılık sisteminde mevduat hesapları ve para piyasası fonlarına girişler artarken devlet iç borçlanma senetlerinde de talep canlılığını koruyor. Bu görünümde faiz seviyeleri belirleyici oluyor.
3: Bizim ülkemizin hikayesi çok farklı. Yani bu gerginlikler ortadan kalktığı zaman bizim ne kadar ayrıştığımızı, Türk varlıklarından ilginin niye bu kadar fazla olduğunu çok iyi anlayacağız. Bence yabancının ilgisi de çok fazla olacak. Bu gerginlikler, doğudaki gerginlikler bittiğinde Türkiye'nin çok önde olacağını birçok zaten yabancı kuruluş da söylüyor.
1: Enflasyon beklentilerindeki kademeli iyileşme senaryosu ve istikrarlı kur, Türk lirası varlıkların risk algısını destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan küresel tarafta gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artması, Türkiye varlıklarına yönelik portföy girişlerini de beraberinde getiriyor.
2: Haziran ayı merkez bankaları faiz kararına ilişkin beklentileri Berna Seher Özdemir değerlendirdi. Özdemir, Merkez Bankası'nın faiz arttırımının masada olabileceğini söyledi.
4: Şimdi tabii Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz artırımının yaklaşık 2 aydır fiyatlara dahil olabildiğini söyleyebiliriz. Buradaki enflasyon artışının özellikle enerji fiyatlarındaki artışla destek bulması. Yine banka tarafından yapılan açıklamalarında enflasyonun bu etkilerinin özellikle çok fazla göz önünde tutulduğunu ve işte faiz artışına yol açabileceğine yönelik olduğu için biraz fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. Zaten biz bazı enflasyon beklentilerindeki yükselişin en son enflasyon raporuna da bir miktar yansıtıldığını görmüştük. Geçen hafta açıklanan TÜFE verisi de yine beklentilerin üzerinde bir veri. Dolayısıyla burada da bir faiz artışı söz konusu, özellikle yabancı bankaların 300 bas puana kadar burada bir faiz artırımına yönelik beklentileri mevcut. Bir taraftan büyümenin işte geçtiğimiz hafta geldiğini gördük ve çeyreklik bazda bir miktar burada büyümede yavaşlamanın olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla aslında hani büyüme mi enflasyon mu konusunda Merkez Bankası'nın eli de sıkışık görünüyor, ama bir taraftan da petrol fiyatları düşmediği takdirde de özellikle işte TL'nin güçlü kalması anlamında rezervlerin de bu olumsuz fiyat hareketleri nedeniyle azalmaması, yabancı yatırımcıların da çıkmaması ve TL'de kalması anlamında önem taşıdığını da düşünüyoruz. O yüzden de faiz artırımının masada olabileceğini söylemek mümkün.
2: Akıllı telefonlardan otomobillere kadar birçok üründe kullanılan çiplerdeki arz sorunu üretim planlarını doğrudan etkiliyor. Otomotiv sektör temsilcileri yeni yatırımların devreye girmesiyle piyasalarda dengelenme bekliyor.
1: Dijital ekonominin kalbi olarak görülen yarı iletken çipler küresel üretimin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları hem elektronik ürünleri hem de otomobil üretimini doğrudan etkiliyor.
2: Uzmanlara göre enerji maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle çip arzı talebi karşılamakta zorlanıyor. Bu durum teknoloji ürünlerinin maliyetini artırırken otomotiv sektöründe de üretim ve teslimat süreçlerini yavaşlatıyor.
0: Geçmişte yaşadığımız pandemi döneminde çip krizi şu anda yaşanan savaşla birlikte tekrar gündeme gelmiş durumda. Tabii o süreçte

0: bahsetmedik. Onun için önümüzdeki süreci izleyerek göreceğiz ne olacağını.
1: Elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çipe olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
0: Her geçen günde bu anlamda çipe olan ihtiyaç daha fazla da artıyor diyebiliriz. Elektrikli araçlar şu anda sektörde en fazla satılan araçlar. Son tüketicinin de bazı kafasındaki soru işaretler kalktıkça elektrikli araca yönelim artıyor.
2: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafe işletmelerinde tüketicilerden alınan servis ücreti uygulamasına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık hangi ad altında tahsil edilirse edilsin servis ücretinin mevzuata aykırı olduğunu vurgulayarak bu uygulamayı sürdüren işletmelere yaptırım uygulayacağını açıkladı.
1: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde tüketicilerden tahsil edilen servis ücretlerine yönelik denetimlerde cezaları artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hangi ad altında ve hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın, servis ücreti tahsil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada bu uygulamayı sürdüren işletmelerin tek tek tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Son denetimlerin adresi İstanbul Beyoğlu oldu. Bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen incelemelerde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti alındığı tespit edildi. İşletmenin yalnızca bu uygulama nedeniyle 274.137 lira idari para cezasına çarptırıldığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca işletmenin satışa sunduğu 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş bölümünde yer alan menülerde bulunmadığı belirlendi. Fiyat şeffaflığına aykırı bu uygulama nedeniyle de işletmeye 286.056 lira ek idari yaptırım uygulandı. Öte yandan denetim ekipleri 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde bulgulara ulaştı. Söz konusu ürünlerle ilgili inceleme başlatılırken dosya değerlendirilmek üzere haksız fiyat artışı değerlendirme kuruluna gönderildi. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlere aralıksız devam edecek.
2: Şimdi Z raporuna kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.

0: vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda...

0: Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın 2-3 hafta içinde, 2-3 gün içerisinde yapılabileceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la müzakereye devam ediyor, bu süreç durmadı ifadelerini kullandı.
1: 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
2: İran'la İsrail arasında alevlenen savaşın ardından konuştu.

0: ABD Başkanı Donald Trump müzakereye açık kapı bıraktı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın da tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurması, kırılgan ateşkesin gölgesinde bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
1: İran'la müzakere devam ediyor ve bu süreç durmadı. Bence işler yolunda gidiyor. 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalamak için iyi bir şansımız var.
0: Trump aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın etkisini de vurguladı.
1: Abluka %100 etkili olmaya devam ediyor. Ablukamızdan hiçbir şey geçmiyor. Ne petrol ne gelir. Hiçbir şey. Ablukadan hiçbir şey geçmiyor.
0: ABD Başkanı İran'ı tehdit etmekten de geri durmadı.
1: Biz istersek çok kolay bir şekilde bombalayabiliriz. Bunu yaparsak ve 2 ya da 3 hafta vurmaya devam edersek İran'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hürmüz Boğazı da aylarca kapalı kalacak. Pek çok insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben istemem.
0: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değindi. İyi bir görüşme yaptık diyen Trump, ona saldırdılar, o da geri vurdu, onu suçlayamam, şimdi bir süre birbirlerini rahat bırakmalılar ifadelerini kullandı.
2: GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır, jeopolitik belirsizliklerin piyasalardaki fiyatlamalara etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
3: Geçtiğimiz hafta yine tansiyonun yüksek olduğu dönemde Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareketin sınırlı kaldığını, hatta haftayı da yanlış hatırlamıyorsam negatif tarafta kapattığımızı da gördük. Yani birazcık daha o bölümde normalleşme eğilimini görüyoruz. Tabii normalleşmeden kastın 90-95 arasındaki Brent petrol isteği değil, daha da alt bölgelere gerileme isteği, beklentisi oluşuyor ama burada işte fiyatı tetikleyecek ana unsur bu jeopolitik risk temasını artık konuşmuyor olmamız. İşte Amerika iyimser konuşuyor, diğer yandan İsrail ortaya çıkıyor, İran ortaya çıkıyor, Amerika Trump'ın söylemleri keskinleşiyor derken uzun bir süreç biz bunu konuşmaya devam ettik. Ama etki bazında birazcık daha hareket marjı değişkenlik arz ediyor. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Makro göstergeler Amerika tarafında Trump'ı da ciddi anlamda zorlamaya başladı. İşte istihdam verileri sonrasında her ne kadar ben bunu aşırı bulsam da piyasalarda özellikle 2027 öncesinde, 2026'nın son bölümünde bir faiz artışı ihtimalini de gündemine taşıdı. Vadeli tahminlerde bu ister istemez burada borsa endekslerinde de bir aşağı yönlü reaksiyonu oluşmasını sağladı. Dolayısıyla Kasım'daki seçim öncesinde Trump'ın istemediği bir denklem, enflasyon verisi gelecek ki manşette ciddi bir yükseliş bekleniyor. Dolayısıyla Trump burada tansiyonu daha da düşürmeye çalışıyor. Bu açıdan yeni dönemde de iyimser açıklamalar gelecektir Trump cephesinde. Ama tabii sadece Trump'ın söylemesi yeterli değil. 3 aşamayı, yani İsrail'i, İran'ı, Amerika'yı, bu üçünü bir arada görmek lazım. Eğer her üç taraftan da daha iyi mesajlar gelecek olursa tabii ki göstergeler daha iyimser hareketleri oluşturabilir, bir iyimserlik yaratabilir. Bu yüzden de temkinli iyimserlik modu küresel tarafta da devam ediyor diyebiliriz.
2: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik küresel gübre piyasasını doğrudan etkiliyor. Enerji maliyetlerinin üretim zincirindeki ağırlığı nedeniyle ham petrol ve doğalgaz fiyatları gübre fiyatlarında belirleyici rol oynuyor.
4: Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma tarım sektörünün en kritik girdilerinden biri olan gübre fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişler, üretim maliyetlerini artırarak gübre piyasasında yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Özellikle azot bazlı gübrelerde enerji maliyeti toplam üretim giderlerinin büyük bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle petrol ve doğalgazdaki her hareket kısa bir gecikmeyle gübre fiyatlarına da yansıyor. Son dönemde jeopolitik gelişmeler ve arz endişeleri enerji fiyatlarında oynaklığı artırırken bu durum gübre üretim maliyetlerini de yukarı çekmiş durumda. Küresel üreticilerde maliyet artışı nedeniyle fiyatlama baskısı dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması gübre fiyatlarında aşağı yönlü bir düzeltmeyi sınırlıyor. Bu tablo tarım sektöründe maliyetleri artırarak gıda fiyatları üzerinde de dolaylı bir baskı yaratıyor. Orta vadede enerji piyasalarında istikrar sağlanmadığı sürece gübre fiyatlarında kalıcı bir gevşeme ihtimali zayıf kalıyor. Uzun vadede ise enerji dönüşüm süreci ve yenilenebilir kaynakların payının artması bu güçlü korelasyonu zayıflatabilecek ana unsur olarak öne çıkıyor.
2: Küresel piyasalarda takip edilen gelişmeleri Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin değerlendirdi.
5: Trump'ın üzerine basıp söylediği gibi yani sonuna geliniyor ama hani bu sonun ne kadar yakında olduğunu kimse bilmiyor ama sonuna geldiğimiz kesin. Yani karşılıklı atışsalar bile petrol fiyatlarının anormal bir tepki veremediğini gördük. Artık orada da bence 90 doların altı isteniyor aslında. Yani tüm çeviriler tarafından. Yurt dışına çalkantılı olma sebebi biraz Amerikan datalarının artık biraz fazlaca Fed'in üzerine gelmesi, Fed'in daha çok şahinleşmesi, son hafta emtiaları da vurdu biliyorsunuz. Bir de bu büyük halka arzlar var sırada. Bunlardan dolayı da müthiş para çıkışları oluyor. Bunlar tabii ki etkiliyor tüm dünyayı. Yüksek faiz ortamının daha kısa süreceğini düşünüyor olsalar, gerek ki kısa vadeli tahvillere yöneliyorlar. Hazır orada reel getiriler yükselmişken, buralarda pozisyon almaya çalışmaları normal. Yani bu etkilerin geçici olduğunu ve işte zamanla enflasyonist ortamın hafifleyeceğini düşünürsek uzun vadeli tahvillerin çok yukarı gitmemesi veya oraya çok büyük talepler gelmemesi normal. Bence reel getirilerdeki bu genişleme tüm dünya piyasalarını negatif etkiliyor zaten hali hazırda. Biz her ne kadar diğerlerinden ayrışıyoruz desek de bizde de bir türbülans, işte biraz karışıklık, karışık bir dönem yaşadık geçen hafta. Bu hafta daha iyiyiz borsa nezdinde bakarsanız en azından. Emtia tarafı da buradaki getirilerle orantılı aslında baskılanıyor, devam ediyor baskılanmaya.
2: Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın enerji piyasalarına etkisi yeni bir enflasyon dalgası endişesini beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı oluşturabileceğini söyledi. Petrolün yanı sıra petrokimya ürünlerindeki artış birçok sektörü doğrudan etkiliyor. İşte detaylar.
6: Piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
4: Savaşın faturası sadece petrol pompasına yansımıyor. Ekonominin görünmeyen damarı petrokimya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği risk de bu. Petrolün içinden çıkan ve hayatın her alanında kullanılan petrokimya ürünleri zamlanıyor. Bu durum marketten otomobile, kıyafetten eve kadar birçok ürünü etkiliyor. Modern dünyanın kullandığı binlerce ürünün temelinde petrol var. Yani petrol sadece araçların deposuna girmiyor. Market rafına, otomobil fabrikasına, tekstil atölyesine, hastaneye ve evlerimize kadar ulaşıyor. İşte bu yüzden uzmanlar enerji piyasalarındaki krizin yeni bir maliyet dalgası oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
6: Ekonomistler, politika üreticileri, sorumluları genelde model yaparlar. Modeller de varsayımlara dayanır. Dünyayı daha basitleştirirler.
4: İlk darbe ambalaj sektörüne. Bir su şişesi, yoğurt kabı, kargo paketi, market poşeti. Hepsinin ham maddesi petrokimya ürünleri. Ham madde pahalanınca üretim maliyeti artıyor. Maliyet arttıkça fiyat etiketi değişiyor. Zincirin ikinci halkasında gıda var. Çünkü tarımda kullanılan gübre, zirai ilaçlar, sulama sistemleri, sera örtüleri büyük ölçüde petrokimya sanayisine bağlı. Yani petroldeki her artış bir süre sonra sofraya kadar uzanabiliyor. Risk altındaki sektörlerden biri de otomotiv. Bir aracın tamponundan torpidosuna, lastiğinden kablo kaplamalarına kadar yüzlerce parçasında petrol türevi ürünler kullanılıyor. Bu nedenle yükselen maliyetler araç fiyatlarından yedek parçaya kadar geniş bir alana yayılabiliyor.
6: Mesela biz ne diyoruz? Petrol fiyatı 90 dolar olursa ortalama bu sene. diyoruz ki işte enflasyon

0: muhtemelen şu olur, cari açık bu olur, büyüme şu olur. Bu tabii bir varsayıma dayanıyor.
1: Petrolün etkilediği bir başka alansa tekstil. Dolaplarımızdaki birçok ürün pamuk değil. Polyester, naylon ve sentetik liflerden oluşuyor ve bu ürünlerin tamamı petrol türevlerinden elde ediliyor. Yani enerji piyasasındaki dalgalanma kıyafet fiyatlarını da etkileyebiliyor. İnşaat sektörü de alarmda. Borular, kablo kaplamaları, yalıtım malzemeleri, boyalar, yapıştırıcılar hepsi petrokimya ürünleriyle üretiliyor. Bu nedenle maliyet artışları konut fiyatlarından altyapı yatırımlarına kadar geniş bir alana yansıyabiliyor. Sağlık sektörü de bu tablonun dışında değil. Şırıngalar, serum setleri, tıbbi eldivenler ve birçok hastane ekipmanı petrokimya hammaddeleriyle üretiliyor. Risk yalnızca enerji faturasında değil, petrol fiyatlarındaki yükseliş önce sanayiye, ardından üretime, sonrasında da tüketiciye ulaşıyor. Yani akaryakıt istasyonunda başlayan maliyet artışı, market kasasına, otomobil galerisine, giyim mağazasına ve konut sektörüne kadar uzanıyor.
2: Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altın ve petrol fiyatlarına ilişkin öngörüleri değerlendirdi. İzleyelim.
3: Hafta sonu karar önemliydi. Yeniden kısıtlamaların azaltılması üretim noktasında 180 bin varillik bir artış günlük olarak yeniden asla salınım yapılmış olacak piyasaya. Bu petrol fiyatlarının asla baskılanmasını sağlıyor. Tabii yaptığımız analizlerde ve Hürmüz Boğazı'nın önemini uzun süredir konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açık olması petrol fiyatlarında asıl daha kalıcı bir hareketi beraberine getirecektir. Hem uluslararası enerji ajansının stratejik rezervlerini kullandırmış olması, hem OPEC'in aslında burada bir miktar sağduyulu davranarak kısıtlamaların daha hızlı bir şekilde sonlanmasını sağlaması petrol piyasasının daha kontrollü olmasını sağlıyor. Özellikle 120 dolarlara geldiğinde biraz daha ekonomik verileri sorgulamaya başlamıştık ama 100 doların altında daha ılımlı bir tablo var diyebiliriz. Petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına gelebilmesi aslında daha hızlı bir şekilde bu süreci dünyanın atlatmasını sağlayacak. Yine kalıcı etkileri olacaktır enflasyon üzerine. Ama hala 90 ile 100 dolar arasındaki bant açıkçası biraz piyasayı tedirgin ediyor diyebiliriz. Tecrübelerden ons altında 5600 dolarları gördüğümüz zaman bugüne kadar %30 değer kazanmıştı altın. Yani yılı çok hızlı başlamıştı. Şu an %30'u tamamen eritti ve bütün getirisini eritmiş oldu. Aslında yine de belki daha fazla, belki de %30'da düşüş konuşuyor olabilirdik ama Merkez Bankası alımları da çok çok önemli olmuş oldu. Bunlar da devam edecek. Bu yılın sonuna kadar 760 tonluk Merkez Bankası alımlarının devam etmesi bekleniyor. Aslında kritik bir dönemde şu an itibariyle. 4100-4200 dolar bandı burada önemli bir destek olarak çalışacaktır. Yukarıda enflasyon rakamlarıyla belki eğer %4'ün üzerinde bir enflasyon almazsak tabii ki Merkez Bankası'nın faiz artırım indirim ya da faizi değiştirmemesi noktasında biraz elini rahatlatacaktır veri. Burada da 4400-4500 bandına doğru belki yukarı yönde bir ivme kazandırabilir. Ama şu an genel eğilim altında bir düşüş eğilimi içerisinde. Düşüş trendi demeyeceğim, bir düzeltme içerisinde diyeceğim.
2: Fed'in yeni dönemine dair beklentileri Kara Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı Ağparay'a değerlendirdi. İzleyelim.
4: Biz borçun aslında önceliklerini şöyle gözlemliyoruz şimdilik. Öncelikle bir ana hedefinde enflasyonu var. Tabii ki işte petrol fiyatları orada da çok önemli hane halkları için. Ama sonrasında bir yandan da tabii Amerikan tahvillerinin tekrar dünya global tarafta satın alınıyor olması gibi de hedefleri olacak gibi duruyor. Çünkü o tarafta da ilgi çok kayıyor. Özellikle işte Çin tarafında, Japonya tarafında, bazı büyük ülkeler tarafında. Dolayısıyla borç için kritik bir sınav gibi gözüküyor bu. Dataları takip edeceğiz tabii ki. Çok da karışık sinyaller geliyor şu anda faiz arttırım ve indirim konusunda genel itibariyle. Ama savaş bittikten sonra petrol fiyatları da ucuzlarsa o zaman birazcık daha Fed'in de eli rahatlayacaktır. Birazcık daha önünü görebilecektir. Ama Trump'la mücadelesi yeni başlıyor diyebiliriz. Şu anki şartlarda Kevin Warsh

0: zaten arttırma olasılığı daha yüksek gözüküyor. Çünkü en büyük elindeki silah o. Ve kullanmaktan da çekineceğini çok düşünmüyoruz biz açıkçası. Ancak işte savaşın bitmesiyle beraber bir rahatlama, yeni bir Trump aksiyonu görür müyüz? Aslına bakarsanız o kritik. Çünkü işte Trump'ın akşamdan sabah ne yapacağını çok kestiremediği için kimse onu gözlemliyoruz.
1: Dönüşümde gelecek var projesi büyüyor. Apara'ya konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ileri dönüşüm tekniklerinin meslek liselerinin eğitim modellerine dahil olacağını söyledi.
2: Önemli bir sosyal sorumluluk projesinden bahsediyoruz. Öncelikle Akbank Genel Müdürlük binasından ne kadarlık bir mobilya taşındı deprem bölgesine ve projenin detaylarını da dinlemek isterim sizden özellikle.
3: Tabii ki bu Akbank'ın sürdürülebilirlik konusu biliyorsunuz yıllardır, 25-30 yıldır gündemimizde. Bunu çevresel boyutundan çıkarıp daha sosyal boyutuyla ele alan, insana odağa koyan bir projenin, bir bakış açısının yansıması olarak görebilirsiniz. Genel müdürlüğümüzden 40 tır malzeme çıktı. 33 katlı büyük bir kule Akbank Genel Müdürlük. Buradan çıkan tabii ki çok zamanında iyi seçilmiş kaliteli malzemeler. Bunların tabii bir atık olmasını istemedik. Atık değil, kaynak olarak nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ve bunu da tam o dönem maalesef deprem yaşadık. Hani daha Türkiye çapında bir proje olsun diye düşünürken daha odaklı gitmeye karar verdik ve deprem bölgesine odaklı bir atölye kurduk. İskenderun Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde bir ileri dönüşüm atölyesi kurduk ve bütün 40 tır malzemeyi buraya yönlendirdik. Burada 9'dan 12. sınıfa kadar lise öğrencileri, meslek öğrencileri ileri dönüşüm tekniklerinin eğitimini aldılar ve oradaki ofis malzemelerini okul malzemelerine dönüştürdüler. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği speklere uygun okul malzemelerine dönüştürdüler. Yani masalar, kütüphane oldu, sıra oldu, masa oldu, öğretmen masası oldu, ayakkabılık oldu, askılık oldu. Tabii ki çok kıymetli. 1311 okula bu yeni malzemeleri gönderebildik. 18 bini aşkın okul malzemesi çıktı buradan ve şimdilik diyorum 398 bin öğrencinin eğitim kalitesini artmasına fayda sağladık diyebilirim. Tabii ki bu malzemeler böyle bir senelik malzemeler değil, uzun yıllarda kullanılacak kalitede malzemeler olduğu için aslında eriştiği öğrenci sayısı oldukça geniş olacak, milyonları bulacak.
2: Evet, tabii dile kolay, çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Biz de Hatay'a gittiğimizde gözlemlemiştik. Evet. Tabii bunun yanında çevreye de faydaları oluyor. Özellikle çevreye nasıl bir fayda sağlandı?
3: 406 ton karbon salımını nötrledik diyebilirim. Bu çevreye faydası bu. Tabii ki normalde bu malzemeleri hala ihtiyaç vardı. Orada onun yani kesilecek ağaçları da engellemiş olduk. Elimizdeki malzemelerin atık olmasını da engellemiş olduk. Çevreye katkısı bu anlamda çok yüksek.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride sanayi üretimi, ABD tarafında TÜFE ve Japonya tarafında da ÜFE'yi takip edeceğiz diyelim. Z raporunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle yarın. Hoşçakalın şimdi.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada?
0: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
0: İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkarılmak hızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok,

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ata. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
1: Evet. Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakalım.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz Merhaba, diyorum. Efendim. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
1: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
1: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
1: İnşallah.
0: Biraz kalabalık.

0: kalabalık olabilir abi Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
1: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
1: Evet,
0: tam böyle
1: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
1: Evet, kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
1: katılmak
0: biz çok
1: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
1: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
2: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi gayet de güzeldi. Olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
1: Aynen, güzel.
0: İlgili
1: bir
0: misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum.
0: Harika.
1: Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
1: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
1: bizi
0: güzel yaptınız.
1: Istedik.
0: Çok güzel
1: evet.
0: Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
1: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın
2: evet,
0: bir Antepli
2: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir, evet, bunu... canlardır ama
2: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
2: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
1: Yemekleri çok güzel.
2: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim.
1: Evet.
2: Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız
1: İnşallah.
0: Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
2: Ya bulmaca fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
2: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
2: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
1: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: De.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz
1: en son
0: ama
1: kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli
1: La.
0: Ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyelim. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum
1: tamam.
0: Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön. Bakın. Ön.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle
0: oldu. Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. Bir 5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2, 4, 5, 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım.
1: Tamam.
0: Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e?
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim, enik deniyordu ya.
1: Enek.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorum.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük
1: evet.
0: Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey, kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
1: Nerede? Ha.
0: 15.
1: İnlemeye benzer
0: hüzün sesi. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nara olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim, küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
1: Nale.
0: Nale.
1: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
1: Biraz Nara, ipucundan
0: destek oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, bulmuş, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
1: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yaşayın?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
1: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
1: Evet.
0: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon. 2 kelime yanlış oldu. Şeycik. Efendim. Temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
1: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
1: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
1: Kucağında...
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
1: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine... Bu güzel ayda değil mi? Annelerimiz, evet. ninelerimiz, büyük annelerimizin evet. günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız, E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
1: Neyse,
0: zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim. Belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim bu avlanma çeşidinde mesela troll avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir? Troll evet sığmayacak ama evet. Yani başka ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. Hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
1: Tıra.
0: Tıra ve deyim.
2: Trale.
0: Trale değil.
2: Trala.
0: Trala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
1: Evet hazırım şu an.
0: Tamam tek harf istiyoruz sizden sürenizi başlatalım.
1: Trate.
0: Değil tek Trata. Harf ihtiyacımız var aynı harften sesli harften.
1: Trata.
0: Trata doğru yanıtını aldık harikasınız. Trataydı efendim bu balık ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
1: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz evet. Tabii aynı şekilde. Trataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
1: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı evet, soruyu tamam. Açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
1: Olur 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
1: Kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
1: Evet.
0: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
1: Eşya taşımak
0: için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim.
1: Çanta.
0: Sürenizi de başlatayım önce.
1: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
1: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta cingöz recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
1: Ender insanlar.
0: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. N'le başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
2: Enti.
0: Yani, ne derler? Yani, peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
1: Tamam.
0: Zeynep Hanım sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
1: Entrika.
0: Entrika?
1: Lı mı? Entrika.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
2: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey sizin için süreyi başlattık.
2: Entrikacı.
0: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
1: Evet ya, hiç sormayın.
0: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince.
1: Evet, evet.
0: Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. bir şey yapıyoruz. Genellik tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
1: Özenme.
0: Özenme değil.
1: Özenti.
0: Burada.
1: Özen.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
2: Özelen.
0: Bir. Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım hazır
1: tamam,
0: mısınız?
1: Hazırım.
0: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız
1: hazırım.
0: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
1: tamam.
0: harfi?
1: Özeliş.
0: Değil. Başka hangisi?
1: Özelef. Özelaf.
0: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A
1: özel
0: harfiydi. Af. Özel aftı. İki kelimeden
1: evet.
0: oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
1: tamam,
0: mıyız?
1: Tamam, evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
1: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi?
1: Evet. Sizin, ya, tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
1: evet,
0: ki
1: ben söyledim,
0: hanım dedi
2: biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
1: Başa baş.
0: Yedişer doğru kelime buldunuz.
1: Süper.
0: Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten Adana'dan
1: evet.
0: geldiler.
2: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
1: Geçelim.
0: Efendim sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Keyfiniz yerinde mi?
1: Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
1: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120 tamam. Saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin. Tamam. Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tamam. O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
2: Hazırım. Bekliyorum. Peki.
0: Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. İlk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
2: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
2: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur İçin Hayatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
2: Ramiz
0: Ezel.
2: Ramiz Dayı,
0: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
2: Marmara olması.
0: Marmara, harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
2: Gol oldu diyoruz.
0: Gol oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki. Diyorum. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ayıbalı etrafa.
3: Yeşillen biraz, hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, ödümü patlattı Leyla.
2: Beciğim.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım.
5: Beciğim,
3: babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?
1: Dengi.
0: İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim.
1: Pas diyorum.
0: Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben...
1: Onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz,
1: evet,
0: sonra döneceğim.

0: keyifli değil mi? Gelmedi aklınıza.
1: Maalesef
0: çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi?
1: İmtihan.
0: Doğru değil mi? Evet, harika.
1: Aceleden, evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilinizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımla da böyle başarılı olurum.
0: İyi, öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halit Ziya Uşaklıyım.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gülü hangi bölgemizdedir?
2: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
3: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
2: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
2: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
2: Yanıt.
0: Yanıt. Bir 10 santim. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Gruple Çin'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Bas.
0: Bas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var. Seyrediyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Sadet. Ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu haline. Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir on puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: o zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi.

0: Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz Sır Küpü'nde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli 2 misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam Uğuz, susalım başlayalım. Peki hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, hazır. Başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim, doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın, kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Kar. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı, evet.
0: Peki. O zaman bir harf desteğinizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım, çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyor.

0: yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne varmış? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın hazır. Bunu bileceksiniz. Zeynep Hazım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
2: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
2: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
2: Enik.
0: Enik tabii ki. Harika, aldık.
2: Enik.
0: Doğru yanıtımızı. Enikti.
2: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da İ harfini buldunuz.
2: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
2: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
1: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda, butonda, butonda, butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
2: Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
1: Evet.
0: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
2: Evet ya.
0: Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor. Evet. Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
2: evet.
0: Bey?
2: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
1: evet,
0: edin.
1: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinizle jest soru... yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Eleme.
0: Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
2: Evet.
0: Unu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın. 40 numara olabilir. 52 olabilir. 61 olabilir. 52 açabilirim.
2: Tamam 52 olsun.
0: Peki. 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
2: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak gönül? Buyurun Hulusi Bey.
1: Naif.
0: Naif değil.
1: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de İ harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: İlk.
0: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
2: İle.
0: Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
2: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
2: evet.
0: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
1: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
2: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
1: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31

0: Diyelim mi?
1: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim, dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
2: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
3: Mura.
0: Değil. Mura. İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
3: Muara.
0: Muara değil, mua.
3: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. Mua. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61 açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
3: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum. 51 diyorum. Daha da gidiyorum. 59 diyorum. Daha ne diyeyim?
3: 35 olsun.
0: 35
3: evet,
0: olsun.
3: 35'e
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
3: efendim,
0: hemen.
3: Çalışan işçi.
0: Efendim. Beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
3: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
3: evet,
0: 4 tekerli
3: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
3: Hiçbir bilgim yok.
0: Les. Peki. Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? 4 tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kale.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsatı çevirin bunu. bir harf daha açtık.

0: Bir kales ne olabilir? Kales. Ah, süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10 soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet,
0: hazır mısınız?
1: Hazır
0: mısınız? Bakın son soruları açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet, ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamını da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler bizimle, keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Yani mükemmeldi, tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde okuyun, bizleri hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
2: Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası.
1: İşleri büyütmek.
4: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
7: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
8: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
7: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
8: Tarlaya girmeye başladık.
3: Traktör sürmeme.
9: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Zannediyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönettiği var. Midas, ilerisi sende.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
4: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi.

0: yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dije ortağa gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
2: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
7: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
8: Hain beller ama gerçek hainler etrafındadır, haberi yok.
4: Kimmiş gerçek hainler?
8: Anlasam inanacağım mı ana? Alpagua'nın karşısına geçip zamanında çok büyük hata etmişiz diyebilecek misin?
4: Ne dersin sen?
8: Vargı Begleç'in ortak olup Gök Hanı'na, Dağ Hanı'na tılsım altına tuzak kurdu diyebilecek misin?
4: Temur. Temur, sana yalvarırım. Kandaşını düşündüğün kadar babanı da düşün. Sana yalvarırım. Kuşku tohumları ekle.
8: Ben bir şey ekmem ana. Görmez misin? Batuga istediği an babama ulaşabilir. O okları tahta ben saplamadım. Batuga istese o oklarla tüm gerçekleri anlatır. Bilirsin.
4: O okları kim saplar Temur?
9: Söyledim mi?
4: Merhametine dokunmaya çalıştım. Ama başarabildim mi bilmem. Oku kimin sapladığını söylemedi.
9: Bulacağım. Temur Tekin'imi saraydan kaçırabilir miyiz?
4: Kapıdakiler Alpagon'un en sadık çerileri. Yedikleri, içtikleri, her şey önce tattırılır. Alpagon bu kadar kuşkudayken hiçbir şeyi gözden kaçırmaz. Çin ordusuyla gelse belki çıkar Temur.
10: Alpaguhan'dan davet oku geldi. Yarın kurultayı toplayacak tırnak için. Orada söylemem istediğim bir şey var mıdır?
8: Yok. Çünkü sen de gidemezsin.
10: Ne demek gidemezsin? Sen Dağ Hanı'na buyruk mu verirsin yeğenim? Söyleyesin.

0: bana buyruk vermeye mi kalktın sen?
1: Kalkarsam ne olur?
0: İzin vermem. Ama hoşuma gider. Dağın Kutlukan'ısın sen. Kutlukan. Han dinlemez, buyurur. Çünkü içinde bir han büyür.
1: O zaman dinleyesin beni. Çekirdeği ilan ettin. Ovadan çıkışı yasak ettin. Sen de gitmeyesin. Seni kuşkudan delirten hainlerin kim olduğunu öğrenmek istersin Alpagon. Temur'u sal, gel, öğren.

0: Ya sana da bulaşır bak, yapma.
1: Anneciğim bir kez daralayım ya.

0: kavuştular analarına. Şimdi yine ayrı düştüler. Sarılamaz, çekemez kokusun içini.
1: Seni çektin mi? Onlar hiç değilse. Bu yaşlarına kadar bildiler analarının kokularını.
0: Ben bilmedim. Ama anam ardımdan böyle ağlayıp üzülmedi ya. O da iyi.
2: Masum kızlar ölür. Balamir Albuz'un hiçbir şey olmaz. Kutlu kanı mı korur acaba Erlik Han'ın kara ruhundan?
0: Az kestim ya boynumu. Az çiçek bulaştı, az kara ruh girdi belki ondan.
1: Künata nerede?
3: Dedesi inek sağarken elindeki yaradan çiçek kapmış. Bedeninde biraz yara çıkmış ama kısa sürede iyileşmiş. Çoban ata inek sütü çiçeğe iyi gelir derdi. Onun için çoluğunu çocuğunu hepsinin elini kesip süt dökermiş. Ondanmış dedilerdi.
2: Biz de sürelim.
3: Ben denedim. Ama hiçbir faydası olmadı. Ve işte gördün, kız öldü gitti.
1: Günatam, bizim ineklerde çiçek var mı?
3: Yok. Hayvanlarda bir şey yok. Yok.
1: Derim ki, belki de iyi gelen süt değil de çiçek bulaşmış süttü. Yani biz de elimizi kesip az çiçek bulaştırsak.
2: Delirme akıllı tekinim. Kendi kendimize çiçek mi bulaştıracağız ya ölürsek?
1: Ya ölmezsek sırma?
4: Haydi hazırlan.
1: Yargılama için mi?
4: Ne o? Tırnak için bekler toplanacak. Sen de orada olacaksın.
1: Tırnağı kabul edersen ilk beni mi yargılayacaksın?
4: Ne? Benim yanımda olacaksın. Kimse Han'a ihanet ettiğini bilmeyecek. Batuga ile işbirliği ettiğini bilmeyecek. Kimse duymayacak. Bekler töreye ihanet ettiğini duymayacak.
1: Beni bağışlarsın öyle mi? Benim ihanetimi affedersin de Batuga'yı neden affedemedin?
4: Batuga'nın boynuna yay kirişi dolanmadan önce kimin boynuna dolandı? Bilir misin? Oğlumun sesi varmış. Oğlum eksik değilmiş diyen babanın boynuna dolandı. Ben de Gök Tengri'ye alkış et. Senin suçunu baban duydu. Han duymadı. Kurultay duymadı. Çoktan yarlığın belliydi.
1: Sen kandışının babasını elinden aldın. Yakındır. Benim babamı da elimden alırsın.
5: Dediğim yaptım.
6: Yula Bey'e de diğer beylere de duyurduk. Merak etmeyin.
5: Töre bilir yani Temur'un ihanetini.
7: Tahttan çekilmeni istemeyiz. İsteğimiz Tirne'yi kurmanızdır.
5: T-
8: Pirnek kurulunca da ilk iş Temur Tekin'i yargılamak isteriz.

0: Neden yargılamak istersiniz?
1: Batoga Tegin'in yalanına ortak olduğunu, saraydan kaçmaya yardım ettiğini biliriz. Töreyi uygulamak meclisin görevidir.
2: Demek için hanımızın kararı nedir?

0: çobana ve bu hainlerin oğullarına gidip bunu iyice bellet. Salgın Alpago Ağa'nın uğursuzluğundan değildir. Demur Tekin yargılanacak bir ihanetin içine girmemiştir. Bundan böyle Alpago Ağa'na ihanet edenlerin gövdesinin üstünde başı kalmayacak.
1: Bütün bekleri kestin. İsyan beklersin değil mi?
0: Sonra da havasına git. Batugaya'daki Alpago Ağa'nın teklifini kabul etti, beni saldı. O da gelip hainleri öğrenecek.
1: Baba. Bir şey sormak istiyorum. Bütün beyleri beni kurtarmak için mi öldürdün? Yoksa hainlerin kim olduğunu öğrenmek için mi?
0: Baban seni kurtarmak için öldürdü. Han da hainleri öğrenmek için.

0: Ne bunlar?
1: Ne olacağımız belli değilken ananın emanetlerini vermek istedim sana Batuhan.

Anam gelin olup obamızdan ayrıldığından beri saklardım bunları. Bacım öldükten sonra sana bunları vermeyi hep istedim.

0: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
1: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.

0: senin omuzlarında. Andolsun. Oğul Pogolan'ı tahtından indireceğiz. Andolsun de. Onu, o tahtın önünde öldüreceğiz.
1: Tılsım bir kemin kılıcıyla avuçlarımızdan akıttığımız kana andolsun ki. Birliğine kıydığı gibi

0: Ben seninle gelmeyeyim.
1: Niye? Acele giderim diye mi? Ama ben düzeni kurunca geleceksin değil mi Batıgök karnına?
0: Bilmem. Belki.
1: Güzeli. Gayri bağışla beni. Aklım sende kalmasın.
0: Yolun açık olsun. Benim burada bazı işlerim var.
2: Tenet'te öldürülen Boybeklerinin oğullarını ziyaret edeceğiz. Onlara yararınız sağ olsun. Öcünüz de soyunuz da çoğalsın diyeceğiz. Çekirdeği var, nereye gidersiniz?
3: Türk'ü yasında yalnız bırakmak olmaz Batuga.
2: Yalnız bırakmayalım. Onlara da çiçek bulaştıralım dediniz. Tirnek'te beklerin boyunlarını vur tutturdun. Şimdi bize çiçek hesabımı sorarsın.
3: Yeğenim, ben seni bir kez dinledim. Şimdi senin dinleme vaktindir.
4: Geçmişler ola aman çöbek. Benim topraklarımda zarara uğramışsın. Telafi ederiz. Dile benden. Ne kadar altın dilersin?
5: Altın istemem. O pençeyi isterim. Sabara yanlış etmenin cezası ölümdür. O benim onurumu yere sermiştir. Canını alacağım onun.
4: Kendi öcümü sana bırakacak değilim. Pençenin de onun yanındakilerin de canını kendim alırım.
5: Alpaguan.
4: Şimdi. Yeğenim kır çiçeği gelin olarak alır mısın almaz mısın? Gelin görünmeyi de istemem.
0: Hanım.

0: Ne yaparsın sen orada?
1: İşe yaramaya çalışırım.
0: İşe yaramaya mı çalışırsın, ölmeye mi çalışırsın?
1: Sen yoksan ne önemi var?
0: Yapma Tutkun. Yapma. Beni canlı canlı gömdün zaten. Bir de kurganın başında kahretme.
1: Teymur. Andolsun. Benim yüreğim sana düştüğü andan beri ben senden gayrı hiçbir şey düşünmedim. Başla beni. Yine sev. Yine sarıl.
0: Yaklaşmayasın. Çiçek salgını var bilmez misin? Boşver çiçeği. Gel. Babam saldı beni. Sen neredersin oraya gelip hainlerin kimden olduğunu öğrenmek ister.
1: Alpagohan bütün Türk beklerinin boynunu vurmuş.
0: Türk'ün Türkiye kıyıda günler. Son bulacak derdim ama Alpagohan benim yüzümden Türkiye kıydı. Yolumuz zaten ayrıydı. Şimdi sonumuz da ayrı. Bu yüzden ya benimle bir olup Alpagohan'a karşı kılıç uçurursun. Ya Han'la bir olup bana karşı. Ya benle yan yana yürürsün. Ya Han'la bir olup bana karşı. Seçesin. Temur Tekin.
1: Alpagohan saraydaki hainleri öğrenip onların canını alana kadar bekleriz. Sonra Alpagohan'ı öldürmemiz gerekiyor.

0: Seni dağ obasına beklerim Alpaguan. Gel, bütün hainleri öğren.
1: Ne der yine?
2: Hainleri bulmak için düşmanla anlaşma yaptım. Yer bildirir.
1: Hangi düşmanla?
2: Temur'u salmam karşılığında Batuga saraydaki düşmanları bildirecek.
3: Batı Gökkanlı! Kaya Yapgu gelmiştir! Açın kapıları!

Git babana söyle. Atatürk kanlı ve bağlı boy bekleri bizimledir. Yakında Gök Kağanlığı da bizim olacak.

0: Sen.
1: Sen. Burada kalın.
0: Diğerleri benimle gelin.
1: Hava çıkacağız.

Alın bunu aranızda paylaşın. Bizi görmediniz. Peşimizden gelmeyin. Tamam mı? Ayda.

0: Beni pençeye götürün. Haydi.
1: O boynundaki ne senin? Çiçek bulaşmış. Saraya getirmişsin çiçeği.
2: Sizin yüzünüzden Ak Kız'la Batugat'a gidip sizin buyruğunuzda çiçek bulaştıran kız mahmalana geçmiş.
1: Gökler bize çiçek bulaştırdı.

0: Ama en çok da.
1: En çok da.
0: Bu yarım halimle. Bence.
1: Ah kız! Mutlaka gidin.
0: Kır çiçek burada.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, iyi olmuş bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
12: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
15: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
16: bankacılık. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
18: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Burayı çeçek basmıştır derim. Neyini anlamazsınız?
1: Çalayır. Haydi çıkın obadan.
0: Hadi.
2: Umurumda değil. Aman çayabanıyla düğün otağına gireceğime çekerte otağına girerim daha iyi.
0: Dur. Bari şunları alın.

0: Engelleyemedim Tekin.
1: Ne ararsınız burada?
0: Sen beni sabahlardan koruyacağını söylemiştin. Ama hak kızla kaçtın.
2: Ne yapardı? Ölüm yarlığı verilmişken senin derdine mi düşerdi?
0: Madem öyle tutamayacağı sözü vermeyecekti.
1: Tekin'im. Alpaguan Kırçiçek Bike'yi manço denen o yabana verdi. Beni de yanında yolladı. Ama Kırçiçek Bike...
3: Bir yaban gelir!
0: Manço bu. Ne olur beni ona verme.
2: Yaklaşma. Çiçekliyiz ya. Hop bize taplaşmasın diye derim. Konuştuk ya Tekin mi? Kinle değil, sevgiyle davranmayı öğrenir.
4: Kırçiçek sizin olsun! Bana pençeyi verin! Ben pençeyi isterim! Bana pençeyi verin! Pençe yok!

0: Seni alt ettim diye mi beni ararsın? Yaban.
1: Yok. Bu aksak dayım beni bayıltmasaydı kervanımı yağmalarken diyecektim. Ben seni anana götürmek için ararım Evren Altın kızı.

0: Benim anam öldü.
1: Böyle bir buyur edip dinlersen ölmediğine inanacaksın.

Patagon. Sana ölü bir anayla ilgili anlatacaklarım var. Ama önce yaşayan bir anadan söz etmemiz gerek. Bu anıların hatırına şimdilik düşmanlığımızı bir kenara bırakalım. Gel konuğumuz ol.

0: ne işi var?
1: Biz Ak Kız'ın anısını öyle bilirdik. Ama bence be geçer der.
0: Sarayda Ak Kız'ı özün için aradığını söylerdin. Canını alacaktın hani. Endi anısını mı buldun?
1: Alpavu.
0: Savarlarda türlü türlü oyunlar vardır. Bana anlat da bakalım. Söyleyeceklerin doğru mudur?

siz can düşmanı dövmediniz. Kız babası gibi önden gider. Yürü haydi yürü. Yürü.

0: Benim anam öldü. Babam öyle dedi.
1: Bir dinle. Yine de dinle. Çok umutlanma.

0: Haydi anlat.
1: Babam uçmağa varmadan bir ay önce Sarı Irmak güneyine indiydik.
2: Çin bölgesi değil mi orası?
0: Bu haydutlar ya tuz kervanları mı yağmalar ya da Sarı Irmak'a geçip Çin köylerini basarlar.
1: O köyden ganimet kaldırdık. Biraz erzak. Birkaç tane de köle. İçlerinden biri Türktü. Senin anandı.
3: Ne bilirsin anam olduğunu?
1: Bilmezdim. Nereden bileyim? Babamın ellerine sarıldı. Beni ocağıma kavuşturun dedi. Erim dağ boyundan Evren Alp'tır. Kızımın adı da Akkız'dır dedi.

0: Siz de o köleyi alıp ocağına kavuşturalım dediniz.
1: Yok. Öyle demedik. Kadın dinçti. Onu da diğer kölelerle beraber satacaktık.
2: Sonra?
0: Sonrasını ben söyleyeyim. Akkız, kurultayın önüne çıkıp ben pençeyim deyince, pençenin Dağlı Evren Altın kızı olduğu bütün Bozkır'a yayıldı.
2: Üç bakıra satacağınız köle değere bindi değil mi?
0: Kaç altın istersiniz? Akkız'ın anası olduğunu söyleyen köleye.
1: Altın istemem. Ben de altın çok. Pençeyi isterim.

0: pençe istersin. Ne için istersin pençeyi?
1: Evlenmek için. Eğer bana varırsan... anana kavuşursun.

0: ne yaparsın?
1: Seninle evlenmek için anasızlığını kullanmasın ama. Yok, delirmedim. Delirseydim, şimdi ölmüştü.
2: Alın bu halbızı direğe bağlayın. Ben sorgularım. Haydi bırak.

0: Adı Alaca. Üç kuru kan boyundan.
1: Türk'ün en güzel atları onlardadır. Bizi tılsımla düğün toyunda kuru kanatına binecek diye bir bahar düğünü bekledik.
2: Bu kuru kan ta Baykal Gölü'nün orada değil mi? Nasıl bulmuş baban ananı?
0: Tılsım bir kedi düğün toyunda kuru kanatına binmek isteyince onu getirmeye gittiğini

0: Baba, annem ilk gördüğünü bir daha anlatsana.
1: Ata eğer siz binerken gördüğümü mü? Tılsım Bike Gökhan'ı ile evlenecekti. Düğün toyu kurulacaktı. Kurukan atlarını çok sevdiği için Toygar Han ona Kurukan atı armağan etmek istedi. Bana buyurdu. Git kızıma en güzel Kurukan atını bul getir dedi.
0: Sen de gittin Kurukan'a, göl kenarında koşan sürünün bütün atlarına baktın.
1: Baktım ya, baktım da bir türlü seçemedim.
0: Ama sonra anamın sürdüğü atı gördün.
1: Eğer siz sürdüğü atı.
0: Tekeliyle yenisinden tutmuş.
1: Atın ayakları yere değmez. Sen de koşar, ben diyem uçar.
0: Çıktım karşısına, şahlandı. Dedim buraya peri kız mısın yoksa Ülgen Ağa'nın kızı ak kız mısın? Göğün 16. katında kutup yıldızı mısın?
1: O dedi ki...
0: Ne ak kızım ne kutup yıldızıyım. At çobanı alacağım. Niyesin yedim bu kim?
1: Ben ne dedim?
0: Dağın davanıyım. Bana varırsan seni alayım, yurduma varayım. İlk kızımızın adını da ak kız koyayım.
1: Ak kız, can kız.
2: Anam atamı da babamı da bırakmam demiş. Kabul etmemiş babamı. Babam da bir bahar peşinden koşmuş.
3: Biz de evlenmek için at bekleriz sanırdık. Vuslat beklermişiz.
2: Babam anamı alamamış ama atı almış. Dağa dönmüş. Tılsım bir kez evlenmiş. Ama anam babamın aklından çıkmamış hiç. Geri dönmüş Kurukan'a. Anama demiş ki... Sen bana varmazsan... Ben sana varayım. Anam da almış babamı.
4: Lan kız. Sonra... Anan nasıl ölmüş?
2: Daha hanı savaşa çağırmış babama. Daha 40 günlük yokmuşum. Babam beni anama... Anama atama emanet edip gitmiş. Sonra... At hırsızları basmış obayı. Her yeri yakmışlar. Anam beni bir ağaç kovuğuna saklamış. Kurtulan yok. Bir ben.
3: Anamın öldüğü kesin mi?
2: Gören çobanlar olmuş. Savaştılar. Ama sağ çıkan olmadı demişim.

0: Babam da anamın kurganında yas tutup sonra beni alıp dağa dönmüş.
1: O zaman bu sabarlı albız yalan söyler. Kız. Tuzak olmasın bu.
0: Öğrenmek için anam olduğunu söyleyen o kadını görmem gerek.
2: Ben bir kadının yerini öğreneyim.
0: Alpagohan. Niye?
2: Ne niye?
0: Biz seninle düşmanız. Saraydaki hainleri öğren diye çağırdık seni. Ondan almayız canını. Sen de bize pusu kurardın. Şimdi niye anamı bulmama yardım edersin?
2: Düşmanız değil mi?
1: Sadece bize ettiklerin değil, bütün boy beylerinin canını aldın. Elbet düşmanız.
0: Seni o tahttan indirip canını almadan durmayız. Bilirsin.
2: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Şimdi bırakın da şu albızı sorgulayayım.
0: Niye hanım? Niye?

nasılsam ilk gördüğümde. Üzerinde bu hurma vardı. Savaş meydanında canım okuduydu. Onun emanetiymişsin gibi gelir bana. Onun yazgısının senin doğumunu yazdığını da öğrendim. Endüeden de edilen de hain de olsa emanet emanettir.

Oh.

0: İyi misin? Değilsin.
1: Ben de dursun mu yine biraz?

0: Tosun bir kere sıra gelmedi. Diyemedik hainleri babana.
1: Deriz. Önce şu ananın gerçek mi tuzak mı olduğunu bir öğrenelim.

0: İşim rahat değil Taisu. Kutlu Kan'a kıtmadan başka bir yolunu bulmamız lazım.
1: Alpha Guhan Batuga'da bütün yaptıklarımızı öğrenmiştir. Saraya girer girmez canımızı alacak. Ondan önce davranmalıyız.
0: Alpha Guhan ölürse Ulu Ece dayanamaz.
1: Ulu Ece'nin dayanıp dayanmaması umurunda değil. Alpha Guhan Davos'undan çıktığı an ölecek.

0: Kaya'ya bu Batı Gökhanlı'na gitmemiş miydi? Daha basında işi ne?
1: Bilmem. Uğursuz bir şey olmalı.
2: Nerede bu kızın anısıyım diyen kadın?
0: Olursan söylemem. Hakkız anasını isterse benimle gelir.
2: Oğlunun biri anam bende dedi diye kızı sana vereceğimizi mi sandın? Nereye sakladın kadını?

0: Yani dersin ki bu yabanak kızla evlenmek istedi diye Batuga eline hançer sapladı. Al Pogahan'da döver. Beni neredeyse keçeye sarıp vereceklerdi.
1: Neden acaba? Bir düşün.

0: Etmeyelim Taysu, etmeyelim. Başka bir yolunu bulalım.
1: Varga! Kılıçla yenemezsiniz. Uzaktan oklayın. Aydatlara. Haydi. Hadi yürü saraya dönelim. Yokluğumuz uzamasın. Hadi. Hadi Varga. Hadi.

Neden bunu bana yaparsın? Neden bitmez bu kahırlar olası yazgın? Neden bir çatlak bulunca daha derinden vurursun?

Al canımı! Az evvel ülkemin yarısını aldın. Al indi. Doy. Bir hanı. En zayıf anında al.

0: yaptın. Bence... Az evvel... seni tahtından indirip canını almadıkça durmayı izlediydin. Neden canımı kurtardın?
1: Daha vereceğin hesaplar var. Batu Gategin'im seninle konuşmak ister. Batı Gökkanlı hakkında.
0: Yok. Ben savaşmak isterim.
1: Savaş? Türk bekleriyle mi savaşırsın?
0: Ülkemi kurtarmak için savaşmak isterim.

0: orduya gidiyoruz. Bence Batuga'ya söyle. Teyzesi olacak o Çolpan Hatun'un canını alırsan bana kızmasın.
1: Sen de Çolpan Han gibisin. O da incitir, karşındaki incitmiş gibi yapar. Az önce Göktengri'ye yakarırdın ya. Seni inciten Göktengri değil, onu inciten sensin. Türk beklerinin canını alarak yurdunu yitiren sensin. Başkası suçlu değil.
0: Boy beklerinin çerilerini de keseceğim.

0: haberler olsun, savaş çıktı.
1: Haydi. Patuka'ya söyleyelim.

0: Ne yaparsın Balamir? Pekmez görmüş bala gibi şensin.
1: En iyi yurt kuran hangi bir şenim? Çoban Hatun. Yeni devletin adını düşünürdüm.
0: Buna han tahtında karar versin Balamir. İmde erkendir.
1: Han kişi benim. Buna ben karar veririm.
0: Kurultay karar verir hana. Yeni devlete yeni töreler mi türetirsin?
1: Kurultay mı istersin?
0: Bunu töre ister Balamir.
1: Yeni devletin tahtına mı göz dikersin Çoban Hatun? Kurultay yapsak karşıma han adayı olarak mı çıkacaksın?
0: Ulayıcı olarak çıkacak değilim ya. Çıkarsam han adayı olarak çıkarım. Ama başka adaylar da çıkabilir. Kim bilir?

0: tutsak çadırına bağlayın. Tutkun, Batu Kategin nerede?
1: İçeride. Kış çiğin ulu ece olma düşleriyle uğraşır.
0: Babama katılalım. Ha? Ondan sonra sen han olursun. Ne dersin?
2: Ülke bölündü, ülke. Bir kere de kendini düşünme.
3: Kır çiçek biken. Hani baban seni öldürürdü?
0: Şimdi o zafer sevinci içindedir. Tam bağışlanmak için yalvaracağımız vakit. Haydi. Batı Gökkanlı'na gidelim.

gel benimle.

0: Alpagohan savaş ilan etti.
1: Kahırlar olsun.
0: Bir şey yapmamız

0: Yoksa çeçeğe iş kalmaz. Savaş bütün obaları kana bular.
1: Sırma, sen Künota'yı getir. Yaman, sen de şu mançodan çapulladığımız tuzları getir, arabalara yükleyin.
2: Tuzu kime götürürsün? Künota'yı niye çağırdın Tegin'im? Aklında ne var?
0: Düşündüğüm şeyi mi düşünürsün?
2: Ne düşünürsünüz siz? Ben niye düşünemem?
1: Çiçek, bu savaşın çaresi olabilir Saltuk.

0: Kaya'dan haber var mı Günsel'e? Batı Gökhanı'na yerleşti mi merak ederim.
1: Hanımız güvercinliği kapattırdı ya olayacağım. Şahin'le ya da güvercinle haber gelmez saraya. Ulan gelmesi de akşamı bulur.
0: Hanımız güvercinliği kapattırdı ama tahta oku saplayan hain Batuga'dan bitiği aldı durdu. O nasıl oldu acaba?
1: Ben de çok merak ederim. Alt güneye daha bulaşmış çiçek. Ne yapacağız olacak?
0: Ben yaptım bir işi. Kaya ormanına söker otağı kurdurdum. Oraya gönderirim çiçek kapanları.

0: yerlerine gelen künelerin arasına bize sadık olanları yerleştir.
1: Ama İlay!
2: Peki.
1: Ölüme beni götürüyorlar. Yıkacaklar kızını orada. Ama yıkacaklar kızını orada. Ama çok korkuyorum. Bırakma beni. Ama beni bırakma. Ama bırakma beni.
3: Haydi, yol alın.
1: Hayır, bırakma beni. Ana bırakma beni. Hayır. Ana bırakma beni. Hayır. Ana. Ana bırakma beni. Bırakma beni.
2: Haydi İlek.

Batuga Tegin'im. Çeçek saraya da bulaştı. İleğin temas ettiği künelerin arasında hızla yayılır.

0: döndürelim ha? Kızımı götürmelerine izin verme ne olur. Ben saraydan uzak bir yerde bakarım ona, iyileştiririm onu. Eğer ölecekse yanımda ölür olacağım ne olur. Ne olursun. Yalvarırım. Gitmesine izin verme, geri getirsinler kızımı ne olur olacağım.
1: İyi peki. Acını anlarım. Ama bu mümkün değil. Senin kızın Erlikağ'ın kara ruhunun tutsağıdır. Sana da bulaşır. Hem yanlarında otacıyı gönderdim. Canik aşlarını pişirecek. Onlara bakacak. İyi olacaklar İpek.
0: Dilerim olmayacağım. Dilerim.

0: Yalnız yata. Yolda gelirken küneleri gördüm. Hastalık buraya da mı bulaştı?
1: Bulaştı da genem. Ulayacağım ormana sökel otağı kurdurdu. Oraya götürülürler. Sen dağdan mı gelirsin?
0: Babam nerede? Onunla konuşmam lazım.
1: O dağa gitti. Batuk Ategin saraydaki hainleri söyleyecekti ya. Rastlamadın mı?
0: Yok. Ben Bozkır'da dolaştım biraz. O yüzden rastlamadım.
1: Sen ancak çok önemli bir karar verecekken Bozkır'da dolaşırsın. Uğur mudur Temur Tekin'im?
0: Ya benimle bir olup Alpako Han'a karşı kılıç uçurursun. Ya Han'la bir olup bana karşı. Ya benle yan yana yürürsün. Ya Han'la bir olup bana karşı. Seçesin. Temur Tekin'im.

0: Uğur değildir Danış Ata. Anam odasında o.
1: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Dağlı esirlerin arasına koyduğumuz Türk işçi kızdan sana çiçek bulaşmadı. Ak kızla Batuga'nın canını alalım derken analı kızı sizi kaybetseydim kahrımdan ölürdüm.

0: Sen benim kanlaşıma, kara ruhumu bulaştırmaya çalıştın. Sarı Türk iş obasından çiçekli kızı alıp dağlı esirlerin arasına mı soktun?
1: Temur.
0: Cevap ver bana. Sen benim kanlaşımı öldürmeye mi çalıştın?
1: Ben düşmanımızın canını almaya çalıştım.

0: les savons. Babamla senle konuşup Batu Bey'le aranızı düzeltmeye çalışacaktım bir de.
1: Sen ne dersin?
0: Derim ki ben Gökhanlı Tekin'i, Alpaguan oğlu Temur Tekin. Bundan gayrı bilesin. Yolum da, kılıcım da Batugay'la birdir.
1: Hayır.
0: Düşmana düşmanım, davası davandır.
1: Temur.
0: Gayrı sana kaya olun yeter. Ulayıcı.
1: Temur! Temur! Temur! Temur! Temur!
0: Temur Tekin'im. Ulayacağım. İmdi ulak geldi. Balamir. Bize bağlı bütün boylarla birleşip Batu Gökhanlığı'nı ele geçirmiş. Ülkeyi ikiye bölmüş. Ulayacağım. Ulayacağım. Ulayacağım.
1: Yurdum dağılır. Nasıl iyi olayım?
0: Kişi oğlunun kendine ettiğini kimse etmezmiş ana.
1: Temur, Temur, nereye?
0: Dağ obasına. Batuga'nın yanına. Bundan gayrı. O nereye, ben oraya. Take it in.

0: Yiğitler, gençler, yeni beklerimizsiniz. Fakat bekleyinizi kutlayamayız. Çünkü babalarınız savaşta ya da obalarının başında can vermediler. Çünkü babalarınız canlarını Apagoha'nın zalim ve gaddar kılıcına kurban verdiler. Öcünüzü aldım. Öcümüzü kutlayalım. Yeni topraklarımızı kutlayalım. Gök hanlığından ayrılan yeni devletimizin kuruluşunu kutlayalım.
1: Bunları bile kutlamak zordur. Boylarımız çiçek salgınından kırılır. Böyle giderse yeni devlete millet olacak kimse kalmayacaktır.
2: Tuzumuz da kalmadı zaten. Bırak Erlik Ağa'nın ruhunu kovmayı, yiyeceklerimizi saklayacak tuzumuz bile yok.
3: Tuz sıkıntımız çok büyüktür. Bütün tuzumuzu çiçek hastalığı için harcadık. Yiyeceklerimiz hep bozulur.
0: Eski ağanımızın uğursuzluğu Acun'a çiçek salmıştır bilirsiniz. Tuz yokluğu da kut yokluğuna işarettir. Gök Tengri yeni devletimize kut verecek han aramaktadır. Kutlu Han'ı oturtun keçeye. Gök Tengri çeksin çeçeği buyruğunuzun teninden.

Sahanımızı seçmek olmalı. Gök Tengri ona kut versin, mut versin, tuz versin, şifa versin.

nüfus. Bu kadar beyaz altın. Senin armağanın mı?

Esenlikler dilerim bekler. Yanınız sağ olsun. Soyunuz çoğalsın. Sizlere armağan olarak yalnız tuz getirmedim. Çiçek belasının şifasını da getirdim.

0: İşgalden ya da Türkleri bölmekten bahsedip onları suçlamayın derim ben. Yeni boy bekleri karşılarında olduğumuzu düşünmesin.
1: Doğru dersin. Yanlarında olduğumu bilmeleri gerek. Yoksa başka türlü kazanamam güvenlerini.
0: Bana bir kuşkulanır. Uyanık olun.
2: Değilim, ben gelmeyeyim. Balamir'in oracıkta kellesini keserim. Sonra bu iş başlamadan biter.
1: Haydi Saltuk. Haydi gel atına.
0: Batuka. Sağ salim git. Sağ salim bana dön.
1: Sağ salim kal. Döndüğünde sağ salim bulayım seni.

0: Ben ceceyi atlattım. Sizler de, boylarınız da hep birlikte bu salgını atlatacağız.
1: Nasıl?
0: Sizler de bilirsiniz ki Çin imparatorları gün gelip zehirlendiklerinde ölmesinler diye her gün az az zehir içerlermiş. Çünkü öldürmeyen zehir güçlendirir. Böylelikle zehir aşısı olmuş olurlarmış. Kürata da benim buyruğumla

0: Bu beladan bir şifa yaptı. Eğer siz de teninize kül atanın şifalı otlarla zayıflattığı bu çeçekli kandan sürerseniz, bedeniniz çeçeğe karşı güçlenmiş olur. Çeçek aşısı olmuş olursunuz. Olmaz öyle şey. Herkes öldüreceksin. Neden amca? Sen gayet sağ görünürsün. Sana da aşı yapmadık mı? Neden saklarsın?
1: Söylesene Balamir. Sen şifalandığında beklerden mi saklarsın?
2: Çeçek Elgan'ın kara ruhudur. Beni o ruhtan, Gök Tengri'nin kanıma koyduğu kut korur. Sizin şifanız değil. Gök Tengri'nin kut vermediği kara kemiklilere yaparsanız ölürler.
3: Ak kız da kurtuldu Balamir. O da kara kemiklidir. Yoksa han kızı da biz mi bilmeyiz?
2: Sen de kara kemiklisin. Gözümüzün önünde kendine çeçek bulaştır da İnanalım. Bildiğim, çeçekten pek korkarsın. Haydi, bulaştır da inanalım. Tabii hasta olursan kaşına kaşın ölürsün. Ateşte yakılıp Erlikağan'a köle olursun. O da var.

0: Teyze. Bizi bu gece burada konuk edersin değil mi?
1: Elbette.
0: Beyler. Düşünün. Kararınızı verin. Kabul edenler yarın otağıma gelip şifalarını alsınlar. Hem kendilerine hem de boyunuzu uygulayın. Ama merak etmeyin. Kabul etseniz de etmeseniz de tuzlar sizindir. Dahası da gelecek. Tuz sıkıntısı olmayacak.
2: Yeğenim. Karşılığında ne istersin? Onu söylemedin.

0: Türk biri olsun. İyi olsun isterim.
1: Aksak Dingin çok yaşa!

0: halk soruyor ne var sırada diye.
1: Say, hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
0: İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Banka olur.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

bilebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu gol.

0: Başarının anahtarında bu hafta yaklaşan merkezi sınavların ayrıntıları konuşuluyor. Sınavlara sayılı günler kala adaylar hangi taktikleri uygulamalı? En doğru zaman yönetimi için neler yapmalı? Hangi sorudan başlanmalı? Hangisi sona bırakılmalı? Sınav esnasında uygulanacak plan ne? Stres ve kaygı nasıl en aza indirilebilir? Aileler ve eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı sınava girecek adaylara altın önerilerde bulunuyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
1: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha...

0: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
1: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
2: Abi hocam affetmez.
0: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre...

0: yakalayın. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Birikim yapmak yetmiyor, değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat, o tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Sizin boy beklerini yanına çektin.
1: Yurdu bölmeden de çekebilirdim.
0: Ne der bu?
1: Seni yola gelirsin sandık ama Balamir'le bir olup savaş açarsın der.
0: Matvuga, sen bana tırnak dedin. Ben tamam dedim. Ama Aldoguan bütün boy beklerini öldürdü. Başka çarem mi vardı?
1: Çare her zaman var. Ama hırsan gözün görmez.
0: Bana

0: Çok Ayşe'yi yaptım.
1: Benim için mi yaptın?
0: Yeni devlete. Sen han ol diye.
1: Ne?
0: Anlamazsın. Eğer çeçeğe çare bulursan, bütün boy bekleri sana oy verecek. Seni seçecekler. Gün gibi ortada.
1: Teyze, yurdu ikiye, beşe, ona, bine bölebiliriz. Dert han olmaksa bin tane han oluruz. Türk Türk'ü kırar. Çin gelir üstümüze çöker. Tonyukuk'un dediklerini hatırla. Bir şey yufkayken delinmesi kolaydır. İnceyken kırılması kolaydır. Ama kalın olursa, yoğun olursa ne delinir ne de kırılır.
0: Ne yapacaksın? Amacın ne? Köyü tekrar birleştirmek mi?
1: Beyleri de, Alpago Han'ı da barışa mecbur edeceğim.
0: Nasıl? Bu imkansız.
2: Sen onun nasılını bize bırak da git obanın başında dur. Alpago Han seni öldürmeye and içti. Obana varması yakındır.

0: kız orada mı?
1: Ancak sabaha kadar.
0: Sabah nereye gidecek?
1: Alpago'yu Barış'a mecbur bırakmaya.

0: izlersin bence.
1: Ölmeni izlemeyi yeğlerim de. Derdin evdeş olmak değil. Asıl derdin ne? Onu anlamaya çalışırım.
0: Dedim. Seni anana götürmeye çalışırım.
1: Asıl endişen buysa merak etme. Anam olsa da olmasa da ben o kadını zaten senin eline bırakmam.
0: Anan. Alaca kadın senin anan.
1: Asıl derdin ne? Onu de bana.
0: Seninle evdeş olmak.
1: Benimle mi? Pençeyle mi? Sabarların tek işi köyleri yağmalamak, kervan çapulamak bilirim. Dersin ki niye pençeyle bir olup bütün acını yağmalamayalım? Ondan istersin.
0: Akıllı kız. Daha yağmalanacak çok diyar var pençe. Eğer ikimiz bir olursak.
1: Seninle evlenmem. O kalın kafana sok. Ama seninle çapula çıkabilirim.
0: Nasıl?
1: Göklerin tuzları sakladığı mağaraların yerini bilirim.
0: Orayı kimse bilmez derler.
1: Tekin tanıdığım var diyelim. Bütün mağaraları aynı anda basarız. Göğün bütün tuzunu ele geçiririz. Ama adamım yetmez. Çok adam gerek.
0: Şahin'imi uçurdun mu? Yüzlerce adam dilediğin yerde olur. Ama bir şartım var.
1: Söyle.
0: Sonra ananı görmek için diyarıma gelirsen kabul ederim. O aksak tekin olmadan. Yalnız. Gelecek misin, gelmeyecek misin pençe?

0: tuz mağaralarının yerini bilirim deyince gözleri yuvalarından fırladı.
1: Köyün tuzunu kendi ellerimle o yabanların önüne sererim.
0: Kimsenin önüne bir şey sermeyiz Temur Tekin'im. Savaşı önlemek için mançoyu kullanırız. İkisi farklı.
1: Hele şu iş bitsin. Yurdumuzu Balamir'in işgalinden kurtaralım. Kendi ellerimle oyacağım o yabanın gözlerini.
0: Beni evdeş isteyince Batuka Tekin elini deşti. Sen de gözünü oyarsın Tekin'im.
1: Elini mi deşti? Kimin kandaşı? Aferin ona. İyi etmiş.
2: Tekin'im müsaade var mı?
3: Buyur Yulabek.

0: Gerçekten Balamir mi hanı olsun istersin Yulabek?
1: Niye? Sen mi olmak istersin? Niye istemezsin? Titiğe çare buldun. Tuz da getirdin. Tutum var belli. Gerçi çolaklığını sorun edenler var ama onun düzenlisinin bir yolu yok mu? Çiçeğe çare bulduysan onu da bulursun. Hı?
0: Dur. Benim isteğim başkadır Yulabek. Barış isterim ben. Eğer Alpago Hanı sizin isteklerinizi yerine getirmeye mecbur edersem Barış'a bir şans verir misiniz?
1: Nasıl mecbur bırakacaksın?
2: Sen de hele Yulabek. Barış ister misin? Yoksa istemez misin?
1: Hangi Türk Türk'le savaşmak ister?
2: Elbette Barış isterim Tekin'im.

0: Benim umudum arttı Tekin'im. Bu iş olacak gibi.
1: Oh, my God.

sirènes et rudom. Tam sana yakışır bir misafirperverlik amca. Var olasın. Bekler seni ister. Geleceğim. Hiçbir şey olmamış gibi bizimle oturacaksın. Gün adada çiçek aşısı yapacak.

0: Eğer sorun çıkartırsan, bekleri bana karşı kışkırtırsan ya da savaştan caydırırsan, Saltuk ölür.
1: Bekler gittikten sonra zaten öldürmez misin bizi? Ne diye yapayım istediğini?
0: Kanında kut olan han sözü veririm ki. Günatayla Saltuk'u serbest bırakırım. Bir tek sen ölürsün. Bunu iyice düşün.

0: Çözün beni. Tengenim sakın. Bırak beni öldürsün. Sakın dediğini yapma Tengenim, sakın.
1: Yo yo. Tengenim. Yo yo.
0: Sakın.

0: İstinar olsun bekler.
1: Buyur. Beraber olsun Teginim.
2: Esenlikler olsun Teginim. Seni görmeden gitmeyelim dedik.
1: Bir de şu çiçek şifasını da deneyelim dedik.

0: Altaba Hanım.
1: Danışata. Ulacı'yı taht odasına çağırın. Sen de gel. Kuzubek. Sen de gel. Buyruklar da gelsin.
0: Batı Gökkanlı işgali hakkında ne yapacağımızı mı konuşacağız hanım?

0: Prenses. Alpaguhan geldi. Çık.
1: Nasıl gelmiş?
0: Hani ölmüştü?

0: nasıl kurtulmuş olabilir o okçulardan?
1: Gidip soralım istersen.
2: Yolun sonuna geldik artık. Batu'ya her şeyi anlatmıştır.

0: Döndünüz mü?
1: Döndüm hanım. Kır çiçek bir kere daha obasında kaldı ama.
0: Kalsın. Gel hatun.
2: Hanım, ordugahtan gelir misin? Durum çok mu kötüdür?
0: Anlat. Bize bağlı boylar ve Balamir Bek atlarını çektikten sonra ordumuz sayıca çok azalmıştır.
3: Balamir'in ordu sayısı 3 katımıza çıktı.
2: Ne yapacağız Alpago? Ya bir tek Batı Gökkağanlı ile kalmaz. O orduyla Gök Sarayı'nın üstüne yürürse?
0: Ona bu fırsatı vermeyeceğim. Onun da bana sırt dönen boy beylerini de kılıcımın ucundan geçireceğim.
2: Nasıl olur? Orduca bizden çok üstünler. Güçlü bir yasavulumuz bile yok. Yeniliriz.
0: Saldırıya ihtiyacım yok. Temur bana yeter.

0: Anatol.
1: Timur'a güvenip savaşa girmeyesin hanım. Batuhan'ın yanına geçmiştir.

0: Varettinizi dedeme haber yollasak. Ordu desteği alsak.
1: Rus kinezlikleri zaten kendi içinde savaşır Kaya Yakup. Daha geçen bahar hanımız dedenize bir tümen alt göndermişti.

0: Guys. Alpaguan çağırır.
1: Neden çağırır? Bilir misin?

0: Bizi çağırmışsınız.
1: İmparatoruna haber sal. 12 bahar önce yaptığımız anlaşmayı hatırlat. Ona de ki, Alpagohan hainlerle gireceği savaşta senden çeriler ister.
0: 12 bahar önce yaptığımız anlaşmanın diğer şartı ne olacak hanım?
1: Tuz şartı mı?
0: Evet. Çeri karşılığında tuz isteriz. Anlaşmamız bu.
1: Kaya, tuz mağaralarından tuz yükleyip Çin'e verin.

0: Kaya'ya, bu da burada.
1: Gerekmediği yerde biter. Kaya değil mi? Adamlarına söyle. Kaya Yabgu'ya dokunmak yok.
2: Şu tuzları alalım. Haydi.
0: Haydi.

0: Şimdi benim sana canımı kurtardın diye minnet mi duymam gerekecek?
1: Minnet diyorsun diye yapmadım Kaya.
0: Ya ne için yaptın?

0: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın zaten.
1: Patuka seni bile bile ateşe atar. Ona olan sevgini kullanır. Görmez misin?
0: Şimdi de iftira atmaya mı başladın? Sen Çin'i de geçtin Kaya.
1: Ne iftirası Demur? Han babamızın düşmanlarıyla bir olup gök hazinesini yağmalarsın. Bir tekin gibi değil. Bir çapulcu, bir yaban gibi davranırsın.
0: İndir hele. Elini indir.
1: Bak. Babam zor durumda. Şimdi yan yana dövüşme zamanı. Benimle birlik ol. Yurdumuzu kurtaralım.
0: Çin'e tuz vererek mi yurdu kurtaracağız? Yoksa Çin'i topraklarımıza sokup milletimizi kırdırarak mı? Ben sana diyeyim Kaya. Biz kurtaracağız yurdumuzu. Biz. Hanı da biz kurtaracağız. Yurdu da biz, milleti de biz kurtaracağız.
2: Diğer mağaralardan tuz alıp Çin'e veririz diye düşünürsen boşa heves etme. Bütün mağaralara aynı anda baskın yaptık. Artık bütün tuzumuz bizimdir. İmdi saraya gidip Alpago Hanı'na de ki Batuga Tekin, Batı Gökkanlı işgaline karşı Çin'den destek isteyeceğinizi bilmiştir. Bu yüzden bütün tuzlarınıza el koymuştur.
0: Alpagon, damgası basılı bir şekilde Batuga'nın canına zarar vermeyeceğini garanti ederse Batuga saraya gelecek. Söyle.
2: Haydi.

0: ölmüşsünüz. Bir çuval ak altın da sizindir.
1: Gel yavaş. Aç.

Buradan nasıl kurtulup Alpagağa'nın yanına gideceğiz ha?

senin yanında olmaktan başka bir şey yapmadım ama. Hak ettin Buysa.

0: Etme hanım. Batuga Timur'u zehirlemiştir. Onu yanına çekmiştir. Tuz ocaklarımızı çapulayan da, düşmanımızı bize güldüren de o eksik tekindir. Biz zaten Timur'umuzu Batuga'ya kurban verdik. Kayamızı da harcamayasın Alpago.
1: Nasıl? Nasıl bütün tuz mağaralarını yağmalar? Nereden buldu bu kadar adamı? Benim gökmenlerim ne işe yarar?
2: Manço Bek ve adamları da onlarlaydı hanım.

0: başardık. Göğün tüm tuzları bizimdir.
1: Hurra!

0: Başardınız.
1: Batuga gelmedi mi?
0: Batı gökkanlığında kalmış. Çolpanan geldi, o söyledi. Döner bugün dedi.
2: İyi. Çolpanan nerede?
0: Alpları aldı. Gökkanlığı yoluna doğru tuzak kurmaya gitti. Alpagan saldırırsa diye.

0: Sen benim bir gelsene.
1: Haydi dönün işinize.
0: Haydi. Sözünü yerine getir. Benle gel.
1: Batuka Tekin gelsin. Onunla konuşayım öyle.
0: Ben adamlarımla Hitay Ormanı'nda konak otağı kurarım. Seni bir gün beklerim. Tek bir gün. Geldin geldin. Gelmedin çeker giderim. Sonra ananı ara ki bulasın.

0: Buyur.
1: Yolda Hakkız'la konuştuk da Çoban Hatun yüzüne bakmazmış, doğru mu?
0: Sana nedir Temur Tekin? Niye sorarsın?
1: Doğru mu değil mi dedim.
0: Doğru. Buyruğuna karşı gelip seninle kaçtım. O yüzden yüzüme bakmaz. Oldu mu?
1: Obadakiler. Onlar nasıl davranır sana?
0: Han yüz çevirdiğiyle kimse konuşmaz. Bir tek Sırma Yaman Akkız.
1: Anladım. Bu işler bir bitsin. Burada fazla kalmayacağız. Yolumuza gideceğiz. Akkız sordu bana. Tutkunla gelse olur mu? Olur dedim, bilesin.
0: Gerçekten mi?
1: Ama benden bir şey beklemeyiz.
0: Yani burada kalırsam Çolpan Hatun yüzüme bakmaz. Siz de gelirsem sen bakmazsın. Öyle mi? Sağ ol. Ben burada kalırım. Size uğurlar olsun.

0: burada kalacakmış. Ne yaparsa yapsın yalvaracak değilim.
1: Tugat'a gün gelince bir erkek erkeği konuşsun bari. Yoksa savaş çıkacak. Önce güven savaşını halledelim de tek derdimiz onların savaş olsun.
0: Balamir, Batugatek'in esir alacağını ne kayacak?
1: Ne dersin?
0: Dün gece Batugatek'in çadırından çıktım. Bir baktım başlarını çuval geçirip götürülürler. Ben de buraya geldim.
1: Rahat rahat uyur bu da. Kaçacak. Ne oluyor? Baban. Batugatek'in esir almış. Canını alacak.
2: Ne?
1: Kurtarmamız gerek.
0: Esirleri nerede tutarlar?
2: Siz Batı Gökhanlığı'na mı girmeyi düşünürsünüz?
1: Ya ne düşünürüz? Kurtarmamız gerek derim.
2: Bu imkansız. Babanın her yanında atlar var. Gözetleme kulelerinde de okçular durur. Nasıl gireceksiniz?
1: Sen sokacaksın ya bizi içeri.

0: Keşke. Boybekleri seni han yapmak istemeselerdi de. Türkoğlu Türk tek yeğenimi öldürmek zorunda kalmasaydın. Ya da keşke bu kadar akıllı olmasaydın. Keşke. Senin gibi bir oğlum olsaydı. Acun'u birlikte ele geçirirdik. Yaz geçti. Bir adam. Serbest. Gidebilirsin.
1: Tekin'im.

0: altı oğlum. Balamir. Balamir sakın. Balamir. Hayır. Balamir. Balamir sakın. Balamir. Hayır. Balamir.
1: Seni ellerimle boğacağım.
0: Bırak. Seni ellerimle boğacağım Balamir. Bana bunun hesabını vereceksin.

0: içine dolayamamıştı ama.
1: Bana bir sakın! Sakın! Hayır! Hayır! Sakın! Bırakın beni! Hayır! Bırakın!

0: canını alacağımı bile bile. İyi geldin.
1: Ne olur beni affet. Matuka beni tehdit etmeseydi sana ihanet etmezdim. İyi ki boğarsın onu.

Fatuk Atagil'le Saltuğ'u bırak. Yoksa alpların ölür.

0: gidecek.
1: Haydi Tekin'im!

0: Nasıl? Nasıl benim haberim olmaz?
1: Hanım, benim de daha yeni haberim oldu. Yula Bey gelince hemen gitmişler.
0: Ayda. Ayda gidelim, Balamir'in obasını basalım. Ayda!
1: Gayrı yetişemeyiz. Ne olduysa oldu.
0: Günata. Eğer Batuga ile Saltuğa bir şey olursa... Eğer Batuga ile Saltuğa bir şey olursa...
2: Ne yaparsın?

0: Göksaray'dan haber var. Babam seni bekler.
1: Tamam. Haydi çıkalım.
2: Konuşmamız gerek. Manço. Tuz baskınında yardım etti ya. Şart koştu.
1: Ne şartı?
2: Onunla birlikte anamı görmeye gitmemi ister.
1: Tamam. Ben Göksaray'dan döneyim. Birlikte gideriz.
2: Bir gün süre verdi. Ya giderim ya da bir daha göremezmişim.
1: Savaş çıkmak üzere. Gidip Alpago Han'la bir an önce görüşüp savaşı durdurmam gerek.
2: Hatuka Tegin'im. Yalnız gitmemi ister zaten.
1: Ehliyet mi de, bağırsaklarını mı deşmemi ister? Ne yalnızı? Kabul etmedin değil mi? Ettin mi? Ettin.
2: Tek isteğim, anam olduğunu söyleyen kadını bir kez görmek. Onun ağzından babamın adını duymak. Gerçekten anam mı değil mi bilmem gerek. Gitmezsem, böyle avucumdan kayıp giderse ömrüm boyu acısını taşırım.
1: Bilirim ha kız. Ana özlemi çekersin. Bilirim. En iyi ben bilirim. Hem de şimdi kum tanesi kadar bile olsa bir ümit varken çok istersin. Bilirim ama buna izin veremem. O albızın niyeti belli. Manço ananı kullanarak pençeye sahip olmak ister.
2: Pençeye sahip olmak? Öyle mi? Bana bak Göktekin'i. Ben bu yaşıma kadar tek başıma geldim. Kimseye boyun eğmedim. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramadı. Ben kendime sahip çıkarım. Kimse bana sahip olamaz.
1: Ben bilirim. Ben bilirim kimse sana sahip olamaz. Ama o albız bunu bilmez.
2: O zaman çekerim kılıcını, dayarım boynuna, öğrenir.
1: Ne diyeyim? Ak kız, he? Ne diyeyim istersin? Sana göz koyduğunu bildiğim her kişiyle ananı bulmaya seni yalnız mı göndereyim? Ne diyeyim?
2: Yalan diyebilirdim ama demedim. Senden izin de istemem. Kararımı verdim. Anam olduğunu söyledikleri kişiyi görmeye gideceğim. Bunu böyle bilesin.

0: Sana çeçeğin şifasını getirdim.
1: Duydum. Herkese şifa dağıtılmışsınız.
0: Eğer iznin olursa Künata Gökordu'ya da dağıtacak şifayı. Ama tuzlarını geri vermem. Çin'e tuz verip karşılığında Türk'ü kıracak çeri almana izin vermem. Ama şartımı kabul edersen halkını tuzsuz bırakmam.
1: Nedir şartın?
0: Bir toy kuracaksın. Boyunlarını vurduğun beklerin oğullarını davet edeceksin. Diyetlerini ödeyip barış anlaşması yapacaksın.

0: şartını düşüneceğim. Şifa getirdin, barış getirdin. Aldım, kabul ettim. Diyeceğim başka bir şey yoksa çık. Sana haber gönderirim.
1: Sana yalnızca şifa ve barış getirmedim ha babam.

Sana önce kısa bir öykü anlatacağım. Bitene kadar Anna'nı şu köşeye koy da Eksik Tekin'in babası olarak dinle beni. Sen Çin'le savaşa gittikten 2 gün sonra anamın odasının balkonuna bir güvercin geldi. Daha anlığından bir bitik getirdi.

Kızım, düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayende gök ordusunu pusuya düşürdü ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir.

0: Kasım'ın babasının ihanetinden haberi yok muydu?
1: Yoktu. Dahası dedem de ihanet etmemişti sana. Çünkü daha hanlı güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar yer güvercinleri.
0: Dağ'ın şahin kullanır.
1: Çocuktum. Bilmezdim. Biz güvercin kullanırdık. O pitiyi anama ellerimle verdim. Kendi ellerimle verdim.

0: güvercinleriz. O günü çizdim.
1: Bazı. Şu an. Senelerdir zırhında taşıdığım bir dik. O da sahte. İkisi de aynı sahte damgayı taşır. Yani Çin çeşidine bu bitiği gönderen dedem değil de... anama bu bitiği gönderen her kimse... aynı kişiydi. Yani Alpakoğan... benim südüm de...

İmdat kızının anasının peşine gitmem gerek. Sana bu nedenlerin kim olduğunu bilmek ister misin?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
16: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
17: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
18: Genel izleyici için uygundur.
19: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Malumunuz sınavlara sayılı günler kaldı ve bu bölümümüzde merkezi sınavları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Cem Buçak

0: Burak Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Burak Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi çok kritik bir süreç öğrenciler için ve tabii ki aileler için de öyle. Son günler. Özellikle bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin?
2: Tabii artık sayılı günler kaldı. LGS'ye işte şurada baktığımızda 6-7 günümüz kaldı. YKS'ye de üzerine bir hafta koyduğumuzda o kadar vaktimiz kaldı. Tabii son bir hafta, hani geçtiğimiz dönemlerdeki, geçtiğimiz yıllardaki tecrübeler bize şunu gösteriyor ki son bir hafta esasında hani adayların üzerine çok fazla bir şey koyduğunu göremiyoruz biz. Yani şimdi aday hazırlığını yaptıysa öğrenciler, çocuklar bu noktaya kadar yaptılar. İşte bundan sonra kaygıyı yönetmek, sınav için biraz açıkçası tempoyu belki düşürmek, eksik yedik olduklarını düşürdükleri konular varsa onunla ilgili biraz tekrar yapmak. Ama anne babalar da öğrenciler de şunu bilsinler ki yani bizim tespitlerimiz son bir haftada üzerine çok fazla bir şeyler koymak mümkün değil. Dediğim gibi sakin bir şekilde çok fazla kaygıya yer vermeden sınava hazırlık yapmak, mental olarak hazırlık yapmak en doğrusu olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Hocam sizin tavsiyeleriniz nedir? Hem ailelere hem de öğrencilere bu son günler için.
1: Ahmet Bey, son zamanlarda hocamın dediği gibi artık son viraja girdik derler ya, son düzlük, evet, mi derler, son viraj mı derler hocam? Orada gidiyor çocuklarımız. Şimdi bu dönemde en çok yaptıkları şey, yoğun olarak yaptıkları deneme sınavlarına artık ağırlık vermektir çocuklarımızın. Deneme sınavı çözerler. Şunu görüyoruz biz. Deneme sınavını çözerken bir yerde hata gördüğünde, çünkü sene başından beri yoğun bir çalışma içerisindeler. Eğer bir konuyu es geçtilerse ve deneme sınavında şansa o konudan soru geldiyse ve çözemediyse hemen her şeyi kaldırıp o sorunu, o konuya yüklenmeye başlıyorlar. Şimdi sınava hocamın dediği gibi az bir süre kalmış. Yeni bir konuyu öğrenmeye çalışmak zaten dolu olan beyin kapasitesini daha da zorlayacak. Ne olacak böylelikle de çocuk o konuyu eyvah öğrenemiyorum, yapamıyorum deyip kendini iyice bir kaygı durumuna sürükleyecek. Benim tavsiyem bu durumdaki çocuklarımıza artık yeni konuyu öğrenme işini bir kenara bırakmalılar. Bu saatten sonra nasıl derler? Ufak sökükler, söküklere yama mı derler?
2: İnce ayarlar.
1: Aynen Burak Hocam. İnce ayar dönemi şu an. Ya. Yani bir yerde hata yaptıysan bakacak çocuğumuz. Dikkat eksikliğinden mi gitti efendim, yoksa orada konuyla ilgili bir spesifik çok ufak bir yerde mi bir rötuş yapması gerekiyor? Bunlara bakması gerekiyor. Çünkü şu an çocuklarımızın beyni, şöyle güzel bir çay bize ikram etmişsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet dolu olsun. Bir beyin. Bu vaziyette. Evet. Biz şimdi bunun üzerine çocuk yeni bir bilgiyi koymaya çalıştığı zaman bu içindeki de taşar dışarı. Mevcutu da bu sefer kullanma kapasitesini arttırır. Çünkü bilişsel yükü arttırmamamız gerekiyor şu saatten sonra çocukların. Arttırmamaları gerekiyor yavrularımızın. Bunun için deneme sınavları çözüyorlarsa son günlerde girdiğimiz dedik. Deneme sınavları çözüyorlarsa ufak tefek sökük tamirleriyle tabiri caizse geçiştirmeleri gerekiyor. Öyle yeni konu öğrenelim, bilmediğim konuları tekrar değil de bilmediğim konuları böyle bir açayım, konu altında kitapları, internetten videolar izleyeyim de çözeyim deme zamanı değil artık.
0: Evet.
1: Güzel bir emek verdiler sene başından beri. O emeğin yavaş yavaş karşılığını almayı beklemeleri gerekiyor.
0: Bir de biraz dudak payı bırakmaları gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Bakın şöyle enteresan bir şeyden bahsedeyim size. Şimdi mesela hani biz kendi okullarımızda bu sene şöyle bir çalışma yaptık. Hani hep söylenir. Genellikle hani öğrencilerin 3 aşağı 5 yukarı nereye yerleşeceği, sınavda nasıl bir başarı göstereceği böyle hani Şubat gibi Mart gibi yavaş yavaş belli olmaya başlar. Evet. Hani ondan sonra biraz üzerine koyarlar ama böyle zıplama yapan sayısı azdır.
1: Rengini belli eder değil mi
2: hocam? Rengini belli eder. Şimdi mesela biz hani 40 bin üzerinde tabii öğrenci var. Hani baktığımızda 8. sınıftaki öğrencileri de hani çok da ciddi bir kitle. Sorduk öğretmenlere ve müdürlerine, bu öğrenci sizce hani yüzde kaça girer, böyle bir marş koyar mısınız diye. Yani bir beklentiniz nedir bu öğrenciden diye. Bir de tabii yapmış olduğumuz hani bir tonlarca deneme sınavı var. Onlarla ilgili veriler de elimizde. İnanın öğrencinin Haziran'da gelmesini beklediği yer tahminiyle şeyin yani müdür yardımcısı ve danışman öğretmenin öğrencinin performansı o kadar esasında birbirine benziyor. Yani şey diyor ki, örtüşüyor ki ve yani Mart ayında söyledikleriyle şu anda söyledikleri çok birbirine yakın. Bu anlamda gerçekten son bir haftada mucize beklemek çok gerçekçi değil. Hocamın da söylediği gibi ince ayarlar yapmak, sakin olmak, şu ana kadar vermiş oldukları emeklerin, şu ana kadar öğrenmiş oldukları bilgilerin en maksimumunu sınavda kağıda dökebilmek için konsantre olmak, sakin olmak, kaygıdan uzak kalmak en doğrusu.
1: Evet, çok değerli. Evet.
0: Hocam. Şimdi bu süreçte tabii öğrenciler yardımcı kaynakları da çok sık kullanıyorlar ki kullanmaları da gerekiyor. Ama geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Sayın Yusuf Tekin bir açıklaması vardı. YKS ve LGS'de bütün sorular müfredattaki kitaplardan çıkacak dedi. Ne demek istedi Sayın Bakan? Yani işte zaten şu zamana kadar müfredattan çıkmıyor muydu? Müfredattaki konulardan çıkmıyor muydu?
2: Bir şey demek istemedi zaten. Hani malumun ilanı. Daha farklı bir şey yok ki. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öğrenci olan ortaokulda öğrenci olan 8. sınıfta olan öğrencilerin okumuş olduğu müfredat birdir. Farklı değildir.
1: Evet, evet, evet.
2: Bu müfredat da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında zaten vardır. Öyle olduğu için eğer öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu, ücretsiz olarak vermiş olduğu bu ders kitaplarındaki içeriğe hakimse, bu işin hakkını verdiyse, hazırlığını iyi yaptıysa sorular da oradan gelecektir. Başarılı olacaktır. Şimdi tabii Erotson doğru konuşalım. Ahmet Bey, yani Türkiye'de yardımcı kaynaklar konusunda çok büyük bir ekonomi var. Bir de şurası başka bir gerçek ki sağlık ve ekonomi, sağlık ve eğitim insanların kendileri için, çocukları için, yakınları için açıkçası fedakarlıktan kaçınmayacakları bir alan olduğu için eğitim ve sağlıkta kötü niyetli birileri açıkçası insanların bu konudaki hassasiyetini rant anlamında kötüye kullanabilir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da son yıllarda bunu gayet iyi biliyoruz ki özellikle bu yardımcı kaynaklara, gereksiz yardımcı kaynaklara körü körüne velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin saplanmaması için bu açıklamaları sürekli yapıyor bakanlar. Sadece Yusuf Tekin Hoca değil, hani ondan önceki bakanlar da hep müfredattan gelecek, kitaplardan gelecek, kitaplar yeterdir diye söyledi. Tabii şöyle başka bir gerçek de var. Evet, yani tabii ki yardımcı ders kitabı bir ek kaynaktır. Ek kaynaktan çalışıyor olmak her zaman için bir avantaj getirebilir. Ama sadece ek kaynağa odaklanmak ve sadece ek kaynaklar var yok, varsa başarı gelecek, yoksa başarı gelmeyecek diye bir durum söz konusu asla değildir.
0: Yok, evet.
2: Önemli olan müfredattır. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada buna vurgu yapmaktadır. Doğru bir vurgu yapmaktadır.
1: Zaten hocam, özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Kitaplarda, müfredatta, Milli Eğitim'in kitaplarında ana konuyu öğrenen çocuk yardımcı kaynaklarda ne yapıyor? Onu pekiştirici sorular çözüyor.
2: Evet.
1: Üstüne işte farklı bir anlatım modelini okumuş oluyor. Onun için ana kaynak, ana kolon zaten her zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunmuş olduğu kitaplardı.
2: Bir de tabii yani bu dijital kaynaklar da şu anda son derece artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları açısından baktığımızda MEBİ platformu var biliyorsunuz.
1: Evet, evet, eyvallah.
2: Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Devlet bakış açısında her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 8. sınıf bireyine devletin eşit imkanları sunuyor olması gerekir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı anne babasının ekonomik gücü ek kaynak almaya imkan vermeyen kendi vatandaşlara da o çocuğa da bu imkanları sunmak durumunda. Bu yaklaşım içinde elden geldiğince bakanlık, elden geldiğinin ötesinde hatta çok da güzel kaynakları var.
1: Çok güzel şeyler var.
2: İmkanlar. Yani esasında şuraya gelelim. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı olmak istiyorsanız sınavlarda bakanlık şu anda her türlü kaynağı sağlamaktadır.
1: Sunuyor.
2: Sağlamaktadır.
0: Evet. Yani aslında zaten Sayın Bakan'ın açıklaması da bu yönde. Bu endişeye yönelik bir açıklama. Evet. Üniversite sınavında TYT veya YKS oturumlarında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak. Bunu her sınavdan sonra ben bakan olduktan sonra 3 yıldır ÖSYM'den istiyorum. Çıkan her sorunun kazanım karşılığının ne olduğunu, hangi kazanımdan sorulduğunu istiyoruz. O yüzden siz hiç kimseye itibar etmeyin. Sorular sizin ders kitaplarınızdan çıkacak. Sorular sizin öğretmenlerinizin anlattıklarından çıkacak. Sorular bizim sizin için hazırladığımız müfredattan çıkacak diye açıklama yapmış zaten Sayın Bakanımız.
1: Şöyle de bir şey var zaten, şimdi 8. sınıflarda bağlam temelli sorular geldi.
0: Evet.
1: Şimdi bunu Milli Eğitim yayınlamazsa zaten diğer yardımcı kaynaklar bilemez.
2: Doğru.
1: Onun için Milli Eğitim kaynağını ana kaynak olarak herkes kullanmak zorunda. Yani. Kullanmalı.
0: Peki hocam, sizinle devam edelim. Şimdi sınav anında veya işte kitapçık açıldığında bazı öğrenciler, çoğu öğrenci demeyeyim de, bildiğim her şeyi unuttum diyebiliyorlar. Evet. Bu paniğe kapılabiliyorlar. Evet. Anlık krizler yaşayabiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Öğrenciler kendilerini nasıl kontrol etmeli?
1: Şimdi ben belli bir süre öncesine kadar Burak Hocam, Ahmet Bey, sınavlara giriyordum gözlem amacıyla. Özellikle sistem değişikliklerinde mutlaka girerim. Evet. Benim için, çocuklar için heyecanlı oluyor da benim için çok keyifli oluyor. Çünkü bahçede nasıl bir ortam var? Anneler, babalar çocuklarını sınava nasıl uğurluyorlar? Salonun içinde çocuklar nasıl davranıyorlar? Gözetmenler çocuklara nasıl davranıyor? Çocuklara nasıl tepki veriyor? Çocuklar nasıl tepki veriyor? Kitapçık poşetini açmaktan sonra ne oluyor? Sınıf içinde gürültü var mı? Müthiş bir laboratuvar benim için.
0: Evet. Tercih yapmıyordunuz o zaman.
1: Tercih yapmıyordum. Tamam. Kimsenin hakkına girmeyelim. Tercih sadece katılım sağlıyordum ve gözlem yapıyordum. Evet. Gözlemciydim. Maçlarda var ya gözlemci. Öyle evet. Gözlemcilik yapıyordum. Çok şahit oldum. Biliyor musunuz? Kitapçığı açıyor hocam.
2: Ve donuyor.
1: Şöyle kalıyor. Ağlıyor. İçim gidiyor. Kalkıp yardım etmek istiyorsunuz ama yapamazsınız. Şimdi çok normal. Çünkü ne oluyor? Bütün bir yılın stresi çocuğun üzerinde. Kapıdan girerken bazen anne babalar diyorlar ki hadi sana çok güveniyoruz, yapacağına inanıyoruz. Emeklerimizi boşa çıkarma. Zaten çocuğun kafasında var 50 kilo yük. Bir de emeklerimizi boşa çıkarma lafıyla onu yapıyor muyuz 150 kilo biz? Çocuk o beklentilerle, çocuk kendi için sınava girerken birden kapıda bekleyen anne baba için de sınava girmeye başlıyor. Çünkü annem babam bana maddi ve manevi büyük yatırımlar yaptılar.
0: Stresi katlanıyor çünkü.
1: Stres katlanmış evet. Vaziyete geliyor. Bu durumda beynimizde amigdala var. Bize ta ilkel, bizi hayatta tutan merkez. Hı hı. Savaş ya da kaç. Şimdi eskiden doğada insanlar vahşi hayvanlarla karşılaştığında hemen amigdala devreye giriyordu. Kanı kaslara gönderiyordu. Orada ya savaşabilirse, gözünü kestirirse insan savaşıyordu. Kestiremezse kaçıyordu. Ve bunu yaparken de bir tasarruf yapıyor. Prefrontal korteks dediğimiz ön beynimize kanı göndermiyor. Bizim beynimizin yürütücü işlevlerini yapan beynin komutanı, kaptanı prefrontal korteks. Oraya işte kan akışı zayıfladığı için çocuk kilitleniyor. Kilitlenmenin sebebi bu. O noktada şunu yapmak gerekiyor çocuklardan. Kalemi bırakacak. Çünkü daha da yapmaya kalktıkça o stresi, kortizol hormonunu arttırıp vücudundaki stresini katlıyor. Kalemi bırakacak, arkasına yaslanacak, gözlerini kapatacak. 2 saniye burnundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 2 saniyede burnundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 3-4 bunu tekrar yaptıktan sonra beyin diyor ki, ya korkulacak bir şey yok, ben güvendeyim. Böyle rahatlıkla nefes alabildiğime göre her şey yolunda diyor. Kan akışını normale döndürüyor, kaslardan çekiyor, beyne tekrar göndermeye başlıyor. Unutulan işte o kilitlendi dediğimiz, unutulan formüller, unutulan kelimeler, sözcükler hepsi geri geliyor. Ve çocuk normal performansını sergilemeye başlıyor. Bunun evet. için lütfen önce başlangıçta ailelerimiz beklentiyle çocukları içeri sokmasınlar. İkincisi çocuğumuz içeride paniklerse dünyanın sonu değil. Kalemi elinden bırakacak. En fazla 2 dakikası gider sınavdan. O 2 dakikada kıyamet kopmaz. Kendini sakinleştirdikten sonra teminat veriyorum. Eski haline dönüp, iç o stres öncesi haline dönüp, çocuğumuz kaygı öncesi haline dönüp sorularını çözebilecektir.
0: Evet. Ama tabii o paniği yaşayan, o stresi yaşayan öğrenci için bunu o sırada uygulamak, düşünüp uygulamak da herhalde çok zor olsa gerek.
1: İşte onun için şimdiden söylüyoruz. Sınava az evet. bir süre kala söylüyoruz ki bizi dinleyen kardeşlerimiz paniklemesinler. İçin çözümü bu kadar basit.
2: Bir de tabii şimdi hani sınav açıkçası hani ciddiye alıp hakkıyla hazırlanan çocuklar şimdiye kadar çok fazla deneme sınavı yaptılar.
1: Evet, evet.
2: Yani dershaneye gidiyorlarsa orada yaptılar, okullarında yaptılar, kendi başlarına yaptılar. Özel bir takviye alıyorlarsa belki işte takviye destek öğretmeniyle birlikte yaptılar. Öyle olduğu için hani oraya girdiklerinde çok büyük bir ihtimalle bir problem de yaşamayacaklardır. O stresi yönetmeyi daha evvel tecrübe ettiler ama hocamın söylediği gibi yani gerçek sınavın stresi, kaygısı sebebiyle o ortamda bir sıkıntı yaşarlarsa da hocamın söylemiş olduğu formül biliyoruz ki her zaman için işe yarıyor. Kaybedilen 1-2 dakika daha sonra telafi edilebiliyor. İllaki, yeter ki kaygı illaki. Gitsin, o eski motivasyon yerine gelsin. Bir de şimdi şunu söylemekte fayda var. Yani anne babalar çocuklarına tabii ki ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Bunu hissettirmemeye çalışsalar da o çocuklar da hani sonuçta her şeyin farkındalar. Yani tabii, anne tabii, babanın tabii. Ne yaptığını, ne ettiğini. Anne baba da değil ya. Anne baba, işte anneanne, babaanne, dede, evet, hala evet. Teyze, kardeş, yani hepsi esasında bu işe odaklanıyorlar. Ailecek odaklanıyorlar. Tabii bu ciddi bir yük ama ben anne babalara şu önümüzdeki birkaç gün içinde şunu tavsiye edeceğim. Tamam mı? Alsınlar çocuklarının deneme sınavlarından bir tanesini, kendileri çözmeye çalışsınlar. Bakalım çözebiliyorlar mı o soruyu?
1: Evet.
2: O kadar kolay değil. Yani anne baba her ne kadar yıllar önce kendisi muadil sınavlara girdiğinde iyi bir başarı elde etmiş olsa bile şu andaki yeni nesil sorularla mücadele etmek o kadar kolay değil. Şu anda hocam, çok zor.
1: Sözünüzü kesmeyin, unutmayın lütfen. Anne baba değil, öğretmen arkadaşları bile söylüyoruz tabii, tabii. Bunu. Ya diyorum ki siz bu kitapçığı alın. Siz matematik öğretmesiniz, full çıkarıyorsunuz bütün soruları. Bu çocuk matematiği de yapacak, evet. Türkçeyi de yapacak, bravo. Feni de yapacak, sosyali de yapacak.
2: Ve kısıtlı sürede.
1: Ve kısıtlı sürede ve birçok branşa hakim olacak yani, bu çocuk.
2: Bakın gerçekten değerli velilerimiz, lütfen çocuklarınızın girdiği deneme sınavlarından birini alın. O süre zarfında siz de yanıtlamaya çalışın. Pes edeceksiniz, göreceksiniz yani. Kesinlikle. Nereden çıktı bu ya? Bu olur mu? Hak vereceksiniz. O çocuğun ne kadar zorlandığına hak vereceksiniz. İnanın. Ve başarı gösteren çocukları da daha fazla takdir edeceksiniz ve alkışlayacaksınız. Kolay bir işin altından kalkmıyor çocuklar.
1: Müthiş bir başarı.
2: Zor bir işin evet. altından kalkıyorlar. Evet. Bir de stresi yönetmeye çalışıyorlar. Bir de sizin ekstradan getirmiş olduğu aileye sorumluluk stresini yaşatmamak için de onlara sarılın. Onlara hani sevginizi hissettirin. Onlara
1: şefkat bu işin, göstersinler, kucaklasınlar.
2: Evet, bir hani bir sınavda istenilen başarıyı göstermemenin hayatın sonu olmadığı ile ilgili
1: aynen öyle.
2: Samimi duygunuzu geçirmeye çalışın. Dediğim gibi onlar her şeyin farkında. Hani sizin söylediğiniz evladım sen sınavda başarısız olsan da bizim için önemli değil söyleminizdeki samimiyeti ya da samimiyetsizliği o kadar iyi anlarlar ki.
1: Kireç gibi bir suratla biz sana ne olursa olsun arkandayız değil. O samimiyeti göstermek evet. gerekiyor.
2: Sarılmak
1: hocam.
2: Önemli. Sarılacaksın. Tabii, sevgini hissettireceksin. Sevgini hissettireceksin. Bu evet. sevgiden bir şey kaybolmaz diyeceksin.
1: Aynen öyle.
2: Sen kalkıp da işte %100 başarı beklediğimiz bir çocuksun ama 2 tane, 3 tane, 5 tane net kaçırdığın zaman sana olan sevgimiz, güvenimiz azalmayacak diye sarılarak onu hissettireceksin. Göstermelik değil. Çünkü aksi takdirde çocuğun geleceğiyle ilgili de büyük bir kumar oynarsınız anne babalar.
1: Oynarsınız hocam. Bir de insanın doğasında var. Bu aynen nöronlarımız var hocam. Ben şimdi sizle konuşurken sizin söylediklerinizin samimiyetini aynı şekilde siz benim veya Ahmet Bey'inkileri anlayabiliyoruz. Bu beynimiz anlıyor bunu yani. Onun için çocuklarımızı kandıramayız. Samimi olmamız hocamın dediği gibi çok önemli. Bir de hocamın söylediğine bir katkı daha yapmak tabii. istiyorum ben. Sınavlar oldular. Okullarımızda biz artık konular bitti. 8. sınıf ve 12. sınıflarımızda düzenli deneme sınavları çözüyoruz çocuklarımıza. Çocuklara bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor. Yani çünkü işte bu yine ilk baştaki sorunuza istinaden söylüyorum. Paniklemesinler, kilitleniyorlar dedik ya. Rutine bindirirse bu işi vücut normal olarak algılar. Şimdi siz rutine bindirdiğiniz bir işte kaygınız minimumdadır. Yine kaygınız olmalı olur ama minimumda olur.
0: Evet.
1: Şimdi ilk kez yayına alacağınız birinin kaygısıyla işte defalarca yayına çıkmış. İlk yayına sizden söyleyeyim. İlk yayına çıktığınızla kaygınızla şimdiki kaygınız aynı mı?
0: Farklı tabii.
1: Farklı. Evet. Çünkü bir rutine döndü artık bu iş. Çocuklarımızla da bu işi bir rutine döndürebilirsek işte sabah kalkış saatlerinden sınava düzenli deneme sınavlarını evde olmalarından okul dışındaki vakitlerden bahsediyorum. Daha kaygıları azalacaktır, minimuma düşecektir.
0: Evet. Peki hocam zihin nasıl dinlendirilir peki onu sorayım size. Yani öğrenciler sınav stresini ekran kaydırarak veya işte sosyal medyada vakit geçirerek bastırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde zihinlerini dinlendirebilirler mi?
1: Mümkün değil, dinlendiremezler. En çok karşılaştığımız yanılgılardan bir tanesi de budur. Çocuk şimdi ders çalışıyor, deneme sınavı çözüyor. Neyse mola veriyor. Mola verince telefonu eline alıyor. Başlıyor kaydırmaya hocam. Başlıyor kaydırmaya. 15 saniyelik, 20 saniyelik, 30 saniyelik reelsler. Şimdi reelslerin kurgucusu, bu işi getirenler çok ilginç. Muhakkak biliyorsunuzdur. Kumarhanelerin sistemini kuran insanlar bu işi kurdu evet. biliyor musunuz? Beyni öyle bir hipnotize ediyorlar ki oraya. Öyle bir dopaminerjik sistemi harekete geçirtiyorlar ki başından kalkamıyorsunuz. Size bir sürü uyaran, bir sürü renk, bir sürü ses, bir sürü müzik bombalıyorlar. Bombaladıkça siz ona kendinizi kaptırıyorsunuz. Bir anda 2 saat geçmiş. Zaten çocuğun ders çalışmaktan böyle manevelaya sıkışmış beyni, üstüne bu uyaran bombardımanı altında iyice sıkışıyor. İyice kilitleniyor. Diyor ki çocuk, ya ben kendimi dinleneceğim dedim, daha yorgun hissediyorum hocam diyor. Bunu çok yaşıyoruz. Telefonla, sosyal medyayla dinlenme olmaz. Ders çalıştıktan sonra molanızı vereceksiniz. Yatağınıza yatıp tabana bakın. Bu bir dinlenmedir. Çıkın balkona, 5 dakika 10 dakika temiz hava alın. Bu bir dinlenmedir. Sohbet edin annenizle babanızla. Bu bir dinlenmedir. Ama cep telefonundan res kaydırmak bir dinlenme değildir. Bunu yapmamalılar. Dijital oruç dönemine girmeler.
0: Evet.
1: Kopacaklar. Kopacaklar bu süreçte. Biz de tabii ki, biz de evet, bu gemideyiz. Aynı gemideyiz. Bizler de dinlendiğimizi sanıyoruz. Beynimiz iyice, aklımız iyice kazana dönüyor o reelslere baktıktan sonra. Evet. Bir de öyle güzel kurguluyorlar ki hocam, sizi sizden iyi, beni benden iyi biliyor tabii, algoritmalar. Tabii. Karşımıza ne bakarsak. Şimdi burada bir şey konuştuk ya, ben eminim yolda giderken sosyal medyaya bakarken sınavlarla ilgili, işte LGS ile ilgili şeyler çıkacak önüme.
2: Yardımcı kaynakların reklamları çıkmaya
1: başlayacak. Yardımcı kaynakların reklamı çıkmaya başlayacak hocam yani. Onun bundan dolayı dinlenmek, ben analog döneme dönmek diyorum bunu. Analog döneme dönelim. Telefonsuz bir dinlenme olsun. Dijitalsiz bir dinlenme olsun. Yoksa daha çok yorarlar beyinlerini.
2: Ya şimdi mesela hani hocam, şimdi tabii sınavlara az bir zaman kaldı. Şu anda çok büyük bir ihtimalle hani bu sene sınava girecek 8'ler ve 12'ler çoğunlukla bizi izliyorlardır ya da beyinleri. Evet. Ama izleyen 7'ler varsa, mesela 11'ler varsa, onlara da şu mesajı vermek gerekiyor. Ekrandan uzaklaşmaları lazım.
1: Kesinlikle öyle. Evet.
2: Yani bir sene ekrandan gerçekten uzaklaşmaları lazım. Bir, dediğiniz gibi hani algoritmalar öyle büyük bir tuzak gibi girdap ki, o algoritmalar size işte bir sonrakinde ne geleceğini arka tarafta hani planlıyorlar. Geldiğinde daha çok hoşunuza gidiyor, daha çok hoşunuza aynen gidiyor. Öyle. Yani sizi bir şekilde esir alıyorlar. Birincisi bu. İki, konsantre yani odaklanmayla ilgili olan süreniz, odaklanabildiğiniz süreniz azalmaya başlıyor. Evet. Öyle olduğu için sınavlar da odaklanma becerisini ölçümler. Sınavlardaki özellikle yeni nesil sorular da konsantre olacaksınız, okuyacaksınız, oradaki detayları yakalayacaksınız, ona göre kafanızda işte bir şeyleri birbiriyle birleştireceksiniz, aşağıdaki yanıtların hangisinin doğru olduğu ile ilgili karar vereceksiniz. Yani odaklanma sürenizin yüksek olması lazım. Yani özellikle başarılı olmak isteyen bir çocuğun LGS'de ekran kaydırmayla ilgili tuzağa düşmesi ölümcül. Yani ama başarıyı aslında yakalaması gerçekten evet,
1: zaten Ahmet Bey, en büyük sıkıntıyı da hocam, Burak evet, hocam, orada yaşıyoruz ya. Evet. Şimdi 30 saniyelik reels'e alışmış evet, çocuk şöyle bir paragraf çıkıyor. Bakın abartısız bu uzunlukta bir paragraf çıkıyor. Evet. Bunu okumak zaten bir dakika. Şimdi 30 saniyelik kaydırmalı reels'e alışan çocuğa onu 30 saniyede, 60 dakikada, saniyede okutup anlamasını sağlayıp alttaki sorulara inmek çocuğa içinden hocam, çıkılmaz bir şey gibi bakın, geliyor. Kuyu yani, gibi geliyor.
2: Şimdi mesela bakın, yani ekranlarla ilgili en büyük tehlike bir de şurada karşımıza çıkıyor. Şimdi sonuçta siz çok fazla konsantre olmanıza ihtiyaç duymadan ve sizin karşınıza çıktığında hoşlanacağınızı bir algoritmanın hesap etmiş olduğu içeriklerle bir şekilde oyalanmaya başlıyorsunuz ve bu sizde bir mutluluk yaratıyor.
1: Evet, evet.
2: Ama bakın, bir öğrenci eğer derse şu ders bitsin de teneffüste kaydırayım diye giriyorsa o dersten verim alma şansı
1: mümkün
2: yoktur.
1: Değil, mümkün değil.
2: Ve maalesef çocuklarımız buna dönüşmüş durumdalar. Çocuklar bırakın teneffüste arkadaşlarıyla sosyalleşmek için değil, eğer telefona ulaşma şansı varsa iyi ki telefonları alıyoruz.
1: Bunlarla. Aynen öyle.
2: Ama inanın hani baktığımızda çocuklar şu anda hayatı, yani hayatın olağan ya da olması gereken şeylerini bir külfet olarak görüyorlar. Oradaki yapmaları gereken, geçirmeleri gereken zaman bitsin de ben burada işte bir şekilde tatmin aynen olayım diye kaydedeyim diye bakıyorlar.
1: Suçları da yok ki hocam. Alıştırdık beyni. İşte biz alıştırmadık da sistem alıştırdı.
2: Sistem alıştırdı. Evet.
1: O, beyin ödül sistemini öyle bir harekete geçirdiler mesela, de artık geri döndüremiyoruz.
2: Bakın şimdi evet, son birkaç günde bazı ailelerde şu hatayı da görüyoruz. Tamam işte sen çalıştın. Son bir hafta işte tamam işte birazcık kaydır. Yani böyle yaklaşımları da görebiliyoruz zaten. Yapacağını yaptı, biraz rahatlasın. Ya işte siz belki çocuğunuzun ekran süresini kısıtlayarak ya da kısıtlamak değil mi? İşte hani bir kontrol altında tutarak onun konsantre olmayla ilgili olan kaslarını güçlendirdiniz. 3-5 günde o kas güçlenmiş, kasların yine pörsümesiyle ilgili yol açıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Evet. Yani sınava kadar mümkünse bir sene.
1: Asıl şimdi kesmeleri gerekiyor.
2: Asıl şimdi kesmeleri gerekiyor. Evet, aynen öyle.
0: Peki şöyle farklı bir bakış açısı sunsam çocuklar açısından özellikle. Şimdi odak süresi düşüyor. Yani gençlerin ve özellikle çocuklar için bunu söylüyoruz. Ancak dijital çağda yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu iş hayatında da böyle, iş kollarında da böyle. Belki önceden bir günde yapılacak iş şu an bir saatte yapılıyor, belki yarım saatte yapılıyor. Belki çocukların şu anda odak süresinin düşmesi çağa ayak uydurduklarının bir göstergesi olabilir mi acaba? Yani böyle bir bakış açısı da sunabilir herhalde.
1: Bardağı dolu görmeye çalıştınız bence ama çok yani çok sağlıklı değil o gelişim. Bir gelişim, bir değişim. Yani,
0: hocam şunun için ama, soruyorum bunu. Yapay zeka ile birlikte işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapıyoruz ve daha hızlı sonuç alıyoruz yaptığımız işlerde.
2: Ahmet Bey, şimdi bakın yani çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yapay zeka hayatın gerçeği olacak gibi gözüküyor. Evet. Tamam. Kabataş Erkek Lisesi'nde TEDx konuşması yapmak için davet aldım. Gidip orada işte konuşma evet. yapıyorum. Konu tabii dönüp dolaşıyor. Yapay zeka geliyor. Yani
1: kaçınılmaz
2: bir şekilde. Bir soru sordum. Söylemek istediğim bir şey vardı. Oradan bir kız öğrencinin söylediği çok güzeldi. Açıkçası kanal oluşturdu. Oradan girdim. Yani işte bir şeylerden bahsettim. Yapay zeka oluşturdu. Evet dedi işte şunu yapıyorum dedi bir kız öğrenci. Ama dedi ben dedi parasızını yapıyorum. Onun için çok kaliteli değil dedi. Hah dedim. Şimdi 500 tam puanla girdiniz değil mi dedim. Evet. Çok zeki zannediyorsunuz değil mi kendiniz dedim. Evet. Ama dedim zeki artık parayla alınıyor. Sen söyledin dedim. Evet. Ayda 20 dolar veriyorsun. Daha zekisini alıyorsun. 100 dolar veriyorsun. Daha da zekisini alıyorsun.
1: Evet.
2: Artık zeka satın alınabilecek bir güç haline gelmeye başladı. Bir meta haline gelmeye başladı. Evet. Öyle olduğu için hani Allah vergisi DNA'nızdan gelen bir zekanız varsa bu zekanızı sürekli kullanmadan yapay zeka her zaman için yenilebilirsiniz. Ya da parası olup da daha zeki yapay zeka alanın karşısında güçsüz duruma düşebilirsiniz.
0: Ama şöyle bir şey onun var için, tabii. Evet. Buyurun.
2: Ya bu bağlamda yapay zekayı böyle görmek gerekiyor. Mesela biz şu anda hani kendi aramızda şöyle söylüyoruz. Yapay zekaya teslim olmayan yapay zekaya teslim olmayacak. Yapay zekayla barışık ama yapay zekaya
1: esiri
2: barışık.
1: Esiri değil.
2: Esiri olmayan evet. Gençler yetiştirmek zorundayız. Yani bunu da becermek zorundayız. Bunu kim becerecek? Okullar becerecek. Bunu kim becerecek? Öğretmenler becerecek. Evet. Bu gelecek için, geleceğe yönelik bir sorumluluk. Kurumların da öğretmenlerin de bir sorumluluğu. Şey çok basit ya. Yapay zekaya ödev yaptırmak da kolay. Yapay zekanın her söylediğine inanmak da kolay. Tabii. Ama yapay zeka her zaman doğrusunu söylemiyor. Bir de yapay zeka kimin eğittiği çok önemli. Evet. Yapay zekayı eğer eğitenler örneğin işte Filistin'de yaşananları şöyle anlatırlarsa gelecekte herkes şöyle bunu bilecek.
1: Aynen öyle.
2: Böyle anlatırlarsa böyle bilecek. Yapay zekayı kim eğitiyor bu
1: zaten
2: önemli.
1: Zaten çocuklara dijital okur yazarlık bu açıdan da önemli hocam. Yani her gördüğüne inanmamak, sana her sunulanı kabul etmemek, sorgulamak, araştırmak. Hocamın dediği gibi yapay zeka da şimdi bize Filistin olaylarını bir açıdan bakılırsa başka türlü anlatacak. Diğer türlü öteki türlü anlatacak.
0: Ya bu aslında bunu şunun için ben söyledim. Lafınızı kestim ama yapay zekaya nasıl bir anlam yüklediğinizle de ilgili bir şey bu. Yani yapay zekayı kaynak olarak kullanırsanız sizi yanlış farklı bir şekilde daha doğrusu
1: teslim ederseniz
0: manipüle edebilir sizi.
1: Evet, öyle evet, bravo. Tam teslim olursanız manipüle eder. Evet.
0: Ancak onu referans olarak kullandığınızda yapay zekayı işlerinizi yine hızlı bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Yani onu kaynak olarak görmemek gerekiyor aslında.
2: Bir araç olarak.
0: Ya yapay zekayı şöyle bir şey var aslında. Ne kadar iyi beslerseniz o kadar doğru sonuç alırsınız yapay zekayı. Yani yapay zekayı kullanabiliyor olmak da bir kabiliyet aslında.
1: Öyle ve bakın bizi yine kendine çekti. Evet. Sorunuz yapay zeka değildi. Bizi yine öyle bir şey ki bu yapay zeka.
0: Yapay zeka.
1: Bilgisayar

0: Yani şimdi yapay zeka her şeyi hızlandırdı falan diye söylüyorsunuz. Yani evet. Pekişmiyor hiçbir şey. Hiçbir şey derinleşmiyor.
1: Yüzeysel kalıyor.
0: Yüzeysel kalıyor ve hop gelip gidiyor.
1: Evet.
0: Bu bağlamda da şunu da düşünmekte fayda var. Yani esasında öyle bir yaşam becerisi elde etmek durumundayız ki yapay zeka olmadığında da kıymetli olalım. Yani yapay zeka olmadığında kıymetsizleşiyorsak büyük bir risk taşıyoruz.
2: Hayatta
0: demektir.
2: Kalabilelim. Evet. Çünkü öyle bağlanıyoruz ki yapay gerçi sınavlarda yapay zekaya geldik ama şimdi yeni nesil elinde navigasyonsuz evet. Şu arabayla bir yerden bir yere gidemiyor.
0: Bravo, çok güzel hocam. Biz de biliyor muyuz Allah aşkına? Yani biz bile kaybettik.
2: Ben mümkün olduğunca açılmaya çalışıyorum. Bak, oğlum da diyor ki baba be vay be bütün yolları biliyorsun diyor. Ya bu yani, marifet değil ki.
3: Ama
2: olmasın.
3: Yapay
2: hepimiz
3: zeka,
2: böyleyiz zaten. Böyle.
3: Hocam bizim yapay nesil. Zeka hayatımıza girdi. Yani çıkması artık mümkün değil.
2: Hocamın
3: ve
2: dediği gibi.
3: Bununla yaşamaya.
2: Hocam, Ahmet Bey evet. Ne kadar siz onu içinize sokacaksınız yapay zekayı? Bir yere kadar almak zorundayız zaten. Evet. Reddedin demiyorum bu çağa ayak uydurmamak.
3: Ya bu arama motorunu kullanmayın. Ansiklopedileri karıştırın gibi bir şey.
2: Öyle bir dünya
3: aslında.
2: Yok.
3: Yani araştıracaksınız. Arama motorunu kaynak olarak kullanmak ne kadar tuhafsa yapay zekayı kaynak olarak kullanmak da eşdeğer bir şey aslında.
2: Ya %100 doğrudur demeyeceksiniz.
3: Tabii kesinlikle.
2: Yapay zekayı sorgulayacaksınız. Evet. Kendi fikrinizi muhakkak işin içine katacaksınız. Başka şansınız yok yani. Çünkü yapay zeka %100 doğru değil.
3: Yani video montajı, bir saatte yapılan bir video montajı 5 dakikada, 4 dakikada yapılabilir.
2: Da hayatı kolaylaştırıyor.
0: Evet. Sınavlara da gelirsek...
3: Yani doğru sınav anda, vardı.
0: Şu anda, evet. Şu anda biz işte ABCD 4 şıktan oluşan LGS, evet. ABCDE 5 şıktan oluşan YKS sistemiyle öğrencileri sıralıyoruz ve bir üst kademeye geçiriyoruz. Herkese eşit mesafede. Bunu şu anda herkese eşit mesafede yapabilmek için de merkezi olarak tabii ki çoktan seçmeli yöntemi uyguluyoruz ama yakın gelecekte açık uçlu sorulara verilecek olan yazıyla yanıtların yapay zeka tarafından objektif bir şekilde değerlendirileceği bir dünya da
2: bizi bekliyor.
0: Bizi bekliyor. Evet. Bu çok uzak değil. 2 sene, 3 sene sonra bu karşımıza çıkacak.
1: Yani
0: o zaman da bakalım ne yapacağız? O zaman da ona adapte olmaya çalışacağız. Ama her halükarda ne olursa olsun bir müfredat olacak, kazanımlar olacak, ders kitapları olacak. Bunların bir şekilde öğrencide bu becerilerin kazandırıldığı eğitim öğretim ortamları, okullar olacak, öğretmenler olacak. Yapay zeka bu süreçte mutlaka işin içine gireceğini biliyoruz ama şurası bir gerçek ki ne olursa olsun öğrenciyin hakkını veren her zaman için daha az hakkını verin önüne geçecek.
3: Aslında şu an sınava hazırlanan öğrenciler sizin yaşamadığınız ve benim de yaşamadığım bir stresi yaşıyorlar. Biz geleceği, yani siz daha netti tabii, geleceğe dair öngörünüz daha netti. Onların biraz daha bulanık. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Geleceğin mesleği yani, dediğimiz şey nedir mesela? Yani bugün 5 sene önce yazılım diyorduk.
0: Şu anda yazılım kalmadı.
3: Şimdi yazılım diye bir şey kalmadı.
2: Çünkü yapılıyor yani. Zaten. Evet. Ahmet yani, dünya öyle bir noktaya geldi ki akşamdan sabaha her şey değişebiliyor.
3: Evet.
2: Onun için bizim zamanımızda çok yaşlıymış gibi söylemeyeyim. Bizler daha genciz değil mi Burak Hocam? Ama
0: biz aldık yaşımızı artık.
2: Şimdiki yavrularımızdan önceki dönemde biraz daha analogtu yine hayat. Aynı şeye dönüyor. Evet. Biraz daha yavaş ilerliyordu. Ama şimdi akşamdan sabaha dünya çok hızlı ilerliyor. Sadece belirli bir şey için konuşmuyorum. Küresel anlamda konuşuyorum. Bunun için adapte olabilmek çok önemli. Adapte olabilmek çok önemli.
0: Evet. Ya bu anlamda da mesela şimdi hani sınavlar sonrasında tercih dönemi de gelecek. Tercih döneminde de işte hangi liseye çocuğumuzu verelim, işte hangi üniversite, hangi meslek tabii bunlar çok gündeme gelecek. O zamanlarda gene görüşür, konuşuruz belki programlarda ama şimdi tabii hocamın da söylediği gibi şu anda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani bunu açıkçası herhalde reddedemeyiz.
2: Tabii.
0: Her şey değişiyor. Yani bizim işte lise, ortaokul, üniversite okuduğumuz, master, doktora vesaire yaptığımız dönemlerde gelecek ile ilgili öngörülerimiz çok daha farklı ve belirgindi sizin söylediğiniz gibi. Şu anda artık öngöremiyoruz. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Geleceğin meslekleri değil, geleceğin coğrafyalarından konuşuluyor. Geleceğin dillerinden konuşuluyor. Evet. Burada önemli olan şu, tabii ki her koyun kendi bacağından asılır. Yani öğrenci de, aile de çocuğunun eğitim öğretimiyle ilgili tabii ki kararlar verecek ama öyle bir okul seçilmeli ki okul öğrenci ve veli için onların önünde gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilsin.
2: Evet, evet.
0: Bunun hakkını versin. Buna kafa yoran orada bir kadro olsun. Yani bir okulun, bir lisenin eğer eğitim yöneticileri ve akademik kadrosu

0: geleceğin dünyası ile ilgili kafa yorabiliyorsa, bununla ilgili projeler yapabiliyorsa, sorguluyorsa, müfredata eklemeler yapmayla ilgili bir çaba içindeyse ve çocuğun kariyerini şekillendirme ile ilgili bir proaktif rol alabiliyorsa, bu iddiadaysa, örneğin bu okul kıymetli bir okul oluyor. Yani biz artık şunu söylüyoruz, yani matematiği, coğrafyayı, tarihi, fiziği öğrenmek o kadar zor değil. Giriyorsunuz YouTube'a, bir sürü kaynak var. Yani niyetiniz olduktan sonra okula bile gerek yok. Yani kötü anlaşılmasın ama yani okula öğretmene gerek olmadan bile öğrenmeye niyetli bir öğrenci kendisini misliyle çok güzel yetiştirebilir. Ama okulları birbirinden farklılaştıracak artık bütün dünyada öğrencinin kariyeri, yani öğrencinin kendini keşfetmesiyle ilgili yolculuğunda ona destek olan, kariyerini tasarlamayla ilgili öğrencinin ailenin önünde gidip vizyoner bir açılımı onun önüne konu koyabilen, öğrencinin müfredat dışındaki gelişimiyle ilgili aileye, öğrenciye ekstra bir takım faaliyetlerle destek olabilen okullar öne çıkmaya başlıyor. Onun için aileler de okul tercihlerini yaparken buna özellikle dikkat etmek durumundalar. Orada da biraz ezber bozmak zorundalar. Yani iyi puanla öğrenci alan okul ezbere iyidir diye kesin bir şey söyleme şansımız yok.
1: Evet.
0: Okullar da şu anda dönüşmek zorunda, üniversiteler dönüşmek zorunda. Bu dönüşüm çabasını da velilerin bir şekilde süzmesi gerekecektir.
1: Şu da çok değerli oldu hocam, dediğiniz gibi müfredat anlatılıyor. Bütün okullarda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, yani kendi müfredatını uygulayan okullar dışında %95'i diyelim okullarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi müfredatı uyguluyoruz. Ama sizin tercih edeceğiniz lise ekstra size ne katacak? Hayata dair, teknolojiye dair, geleceğe dair hangi yaşamsal becerileri ve donanımları size katabilecek o okul? Bunları da çok araştırmak gerekiyor. Sadece duydum, iyiymiş veya bir arkadaşım oraya gidiyor diye değil. Lütfen araştırsınlar velilerimiz ve özellikle çocuklarımız. Yaşamsal ne beceri katacak o okul sana? O üniversite sana, tercih ettin o bölümü, gittin ama mezun olduğunda sadece o bölüm mezunu musun? Yoksa onun yanına şöyle şöyle becerilerle de mezun edilmiş bir birey misin sen? Hayata daha hazır bir birey misin? Seninle beraber benzer üniversite, benzer başka bir üniversitenin benzer bölümünde okuyan öğrencinin kaç adım önünde başlatıyor üniversite seni? Bunları da çok iyi ölçüp tartmaları gerekiyor çocuklarımıza,
2: yani,
1: diye düşünüyorum.
2: Aslında olmazsa olmaz gelecek vizyonu olacak ve bu vizyonu öğrencilere aksettirecek. Bu sadece üniversiteler için değil, ortaokullar için de, liseler için de artık geçerli olan bir şey. Çağımızda daha önemli olan bir şey. Şimdi öğrenciler için o zaman bu süreçte geleceğin mesleğiyle ilgili öngörüde bulunmak daha zorlaştı. Eskisine göre daha zor olduğu için o zaman değişime çok açık olacaklar ve sürekli çok yönlü olacaklar ve değiştirme sürekli açık olacak.
1: Aynen öyle. Ve Ahmet Bey, ne yapıyorlarsa yapsınlar işinde çok iyi olacaklar. Ben hep onu söylüyorum. Hı hı. İşinde iyi olan, alanında iyi olan insan asla işsiz kalmaz.
2: Ve tek meslekle bir ömür dönemi de herhalde bitiyor artık.
1: Kendinizi çeşitlendirmeniz gerekiyor becerilerinizi. Yabancı dil, tamam şu olacak, yapay zeka çok kısa bir süre içerisinde, bende bir kulaklık, sizde bir kulaklık, ben Japonum, siz İtalyansınız, kendi dillerimizle konuşup birbirimize tercüme edecek. Ama yine söylüyorum, o duygusallığı bize vermez. O duygusallığı bize verecek olan can cana göz göze iletişim olacaktır.
2: Kesinlikle.
1: Yani bizim o kulakları dedik ya, yapay zekaya bağımlı olmak. O kulaklığı çıkardığımızda biz yine o duygusallığı yaşayarak konuşabiliyor muyuz sizle? Bu çok önemli olacak. Bunun için de işte üniversiteniz size hangi ekstra demin söylediğim donanımları katacak? Bunlara bakacaksınız. Gittiğiniz, tercih ettiğiniz lisede yabancı dil öğretimi nasıl? O yabancı dil sizin için üniversiteye başlamanız açısından yeterli katkıyı veriyor mu? Yeterli öğrenimi yapabilmiş mi? Bunları çok iyi saptayıp, değerlendirip, araştırıp ona göre tercih yapmasını ben tavsiye ediyorum. Hem lise öğrencilerimize, liseye geçecek öğrencilerimize, hem üniversiteyi tercih yapacak olan öğrencilerimize.
0: Yani. Bir de şunu söylemekte fayda var. Şimdi işte hani teknoloji gelecek şöyle olacak, teknoloji gelecek böyle olacak. İşte kulaklık takacağız, işte Japon'la Venezuelalı bir şekilde işte böyle iletişim kurabilecek falan diye söylüyoruz, ediyoruz ya. Ya bakın, hani biz zoraki bir şekilde mecbur kaldık, online eğitime geçtik. Ne zaman? Pandemide.
2: Evet.
0: Ve bir yeni yaşam tarzı, işte online dersler, online toplantılar, evden çalışma düzeni, şudur budur bilmem ne. Ne diyorduk o zamanlarda? Yo, ne güzel işte, artık bundan sonra hayat değişecek. Bundan sonra işte hani online eğitim şimdi olacak, işte bütün toplantılar böyle olacak. Vallahi falan da bir bitti.
2: Aynen.
0: Geriye döndük. Ya biz insanız ya. Yani öyle olduğu için evet, yani bir teknoloji entegrasyonu olacak.

0: kaçınılmaz.
1: Muhakkak.
2: Ama bu biraz daha uzun vadede.
0: Biraz daha uzun vadeli olacak. Zannettiğimiz kadar belki keskin köşeli olmayacak. Olacak ama köşeler biraz daha az kesecek.
1: Evet.
0: Olacak ama hani bu anlamda da gene dikkatli olmak gerekiyor. Yani çok da böyle işte böyle olacak diye o tarafa da yönlenmek. Yani bundan 10 sene önce yazılım mühendisi olmak, çok iyi işte yazılım becerisine sahip olmak herkesin tavsiye etmiş olduğu hiç bitmez etmez. Tabii yani yazılım mühendisi olduğun zaman da yeni teknolojiler gelişiyor. İşte yeni diller gelecek, bilmem ne olacak. Onları da öğrenmek gerekecek. İşte hani sürekli kendini yenileceksin diye biz gençlere söylüyorduk ama o zamanlar mesela senin yerine yazılım yazacak, 7/24 365 çalışacak ve senden çok daha hızlı çözüm üretecek bir yapay zeka yazılımcısı olacak diyemiyorduk, öngöremiyorduk. Bir anda şu anda karşımıza çıktı ve yazılım mühendisliğini şu anda çok da fazla tavsiye edemiyoruz. Ya çünkü evet. Hiç yazılımcı olmayan birisi de derdini iyi anlatabiliyorsa,
1: doğru komutları verebiliyorsa
0: birazcık da bütçe ayırabiliyorsa yapay zekayı çok güzel
2: kullanabilir.
0: Tutabiliyor. Yani evet, güzel doğru. Bir yazılımcı tutabiliyor. Evet. Bir robotu evet. Oluyor, yazılımcı robotu. Oradan da istediği sonucu elde edebiliyor.
2: Şimdi hocam öğrenciler tabii sınava girecekler. Sonra işte üniversite tercihi olacak, meslek seçecekler falan. Yapay zeka meslekleri öldürecek diyorlar. Yani çok klişe bir söylem tabii. Elbette kısmen bazı meslekleri sonunu getirebilir. Ancak daha ziyade meslekleri dönüştürecek herhalde, değil mi?
0: Evet, şöyle dönüşüm mesleği tamamıyla ortadan kaldırabilir. Yani siz eğer sadece çok rutin bir iş yapıyorsanız, yani şimdi mesela öyle artık yapay zeka yazılımları var ki hani biliyorsunuz hani en rutin işlerden bir tanesi muhasebedir. Evet, harcamalar evet. Olur. İşte noktası virgül kuruşuna kadar tutturmanız gerekiyordur yani bütün hesapları. İşte o hesap yani yapılan işte alışverişlerle ilgili de yani ya da ticari işlemlerle ilgili de işte faturada fişler vardır. Bunu bir şekilde işlemeniz gerekir, kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapan, sadece bu işi yapan, bu robotik işi yapan bir insansanız yapay zeka gelir, işinizi alır, siz de bir şekilde işsiz kalırsınız.
2: O yüzden yani, çok yönlü olmak lazım aslında.
0: Şöyle söyleyeyim, kafanızı kullanmadınız, yani organik zekanızı kullanmadınız, rutin, mekanik bir iş yapıyorsanız robot gelir sizin yerinizi alır. Onun için kafanızı kullandınız. Bakın, ben gençlere hep şunu söylüyorum hocam, beyin kasınızı kullanmaktan geri durmayın.
1: Evet, çok önemli. Çok
0: yani
1: önemli.
0: Biz düşünme tembeliyiz. Evet. Aklımızı kullanma tembeliyiz. Aklımızı kullanmaktan eğer imtina edersek, aklımızı, zekamızı kullanmazsak yapay zeka gelir bizim yaptığımız işleri alır. Çünkü biz zaten rutin, aklımızı kullanmadığımız bir iş yapıyoruzdur. Ne zaman ki aklımızı kullanmaya başlarız, ne zaman ki yaratıcılığımızı kullanmaya başlarız ki yaratıcılık öyle hani bir vahiy gibi gelip de ortaya çıkan evet. Bir şey değildir. Gene içten gelir çıkar ama onun için bir altyapınızın olması gerekir. Bir işe zaman harcayacaksınız. Bir işin detaylarını bileceksiniz. Ondan sonra o nöronlar bir ilişki kuracak. Aynen ve öyle. Şunu yapsan iyi olur diyecek. Bak bunu yapay zeka kolay kolay yapamaz.
2: Evet.
0: Yapay zeka siz yaptıktan sonra öğrenir ama siz yaptıktan sonra öğrenir. Evet. Yapay zeka kendi kendine bir şeyler evet öğreniyor ama her halükarda baktığımızda insanın organik zekası hali hazırda daha hayatta kalabilecek kadar üstünlük sağlıyor.
2: Şu an öyle ama mesela benim geçen sene kullandığım programın özellikleriyle şu anki özellikleri arasında müthiş bir fark var. Yani bir senede bu hızda gelişirse belki onun önüne geçer herhalde.
1: Bir de Ahmet Bey şunu da genç kardeşlerimiz izliyorsa evet. Söyleyelim, izliyorlardır muhakkak. Beyin bir kas değil ama geliştirilebilen bir evet. Organ. Kullanırsak gelişiyor. Sadece kendimizi yapay zekaya emanet edersek, kullanmazsak geliştiremeyiz ve tembelleştiririz. Tembelleşen beyin üretemez. O zaman işte yapay zeka gelir sizin işinizi alır.
0: Mahkum olursunuz.
1: Mahkum evet, olursunuz.
2: Doğru.
1: Ama devamlı kullanırsanız, devamlı antrenman halinde olursa
2: evet.
1: Kimse sizin işinizi elinizden alamaz.
2: Evet, şimdi ister istemez yapay zekayı da konuştuk. Çünkü aslında konumuzla da ilgili, her şeyle ilgili yapay zeka. Şimdi son 5 dakikanın içerisine girdik. Hap bilgiler verelim sınava girecek öğrencilere. Sayılı günler kaldı. Neler söylersiniz? Evet.
1: Hap bilgi olarak gidersek, şimdi bu saatten sonra artık yeni konu tekrarı yok.
2: Evet.
1: Düzenli uyku çok önemli. Bir kere kendilerine şunu alıştırmaları gerekiyor. Sabahlara kadar deneme çözüp sabah 3'te yatıp da 11'de kalkmayı bitirmeleri gerekiyor.

0: gerekiyor. Şu an bu programı izledikleri andan itibaren.
1: Bravo.
0: 11'de en geç yatılması. Hadi 12'de yatıldıysa bence 11'i de geçirmesinler. 11'de yatılıp 7'de 8'de kalkılması gerekiyor. Yani 8 saatlik bir uyku. Beynimiz saat 9.15'te LGS'ye gireceksek, işte 10.30'da TYT'ye, AYT'ye gireceksek o saatte uyanmış olmamız yetmiyor. En etkin, en verimli halinde olması gerekiyor beynin. Bunun için işte 8'de kalkacaksınız, 8.30'da kahvaltınızı yapacaksınız. Beyninizi, vücudunuzu bu rutine alıştırmanız gerekiyor. Bunun için lütfen geç yatma işini şu saatten itibaren bitirelim.
2: Evet.
0: Yeni konu çalışmayalım, bunu söyledik. Kendimizi sınava yönelik bir rutine, bir biyolojik saatimizi bunu hazırlayalım. Anne babalara da bir naçizane tavsiyem. Demin de söyledim ya, sana çok güveniyoruz, emeklerimizi boşa çıkarma, aslanım, kaplanım, böyle bir şey yok. Çocuklarımıza kucaklayıcı olacağız, çocuklarımızı kapsayıcı olacağız. Elinden gelenin en iyisini yaptığını görüyorum. Sınavın nasıl geçerse geçsin, her zaman seni çok seveceğiz. Sen bizim sevdiğimiz biricik çocuğumuzsun. Bu kadar. Bunun üzerine hadi görelim. Yani bu bir futbol maçı değil. Yapacaksın, gir, kır, parçala falan. Bir boks maçına, bir futbol maçına böyle motivasyon yapabilirsiniz ama sınava giren bir öğrenciyi böyle motive edemezsiniz. Motivasyonunu düşürürsünüz, kaygısını arttırırsınız.
3: Önemsizmiş gibi davranmamak gerekir sınavın. Ancak gereğinden fazla da anlam yüklememek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
3: Sınavlara. Hocam sizden de alalım son önerileri, tavsiyeleri.
1: Vallahi hocamın söyledikleri gerçekten güzel bir özet oldu. Evet, çok az zaman kaldığı için cumartesi günkü sınav için şu andan itibaren hayat ritimlerini ayarlasınlar. Cumartesi sabahı da kalksınlar. Birlikte aileyle, aileler bırakmaz çocuklarını,
2: tabii,
1: birlikte gideceklerdir. Girsinler, başarılı olsunlar. Haklarında hayırlısı. Gönüllerindeki gibi olsun. Tabii sınavda elde edecekleri başarıya göre de tercih döneminde de gene sağlıklı bir tercih süreci geçirmeleri gerekecektir. Orada da rehber öğretmenlerine danışmayı asla ihmal etmesinler. Anne babaları da şunu söylemekte fayda var. Hep söylenir ama kaygı geçicidir.
2: Ya.
1: Çocuklar da aptal değildir. Sandığımızdan çok daha zekidir ve her şeyi anlarlar. Öyle olduğu için samimiyetsizlik kabul görmez. Tam tersi endişe yaratır. Çocuğunuzu uzaklaştırırsınız kendinizden. Samimi bir şekilde çocuğunuzu sevdiğinizi ve sınav sonucu ne olursa olsun sevginizin o çocuğa karşı, çocuğunuza karşı azalmayacağını, tabii her çocuk farklıdır. Kimisi dokunmatiktir, kimisi değildir ama sarılsınlar ya. Sarılsınlar. Güzel bir sarılsınlar. Anne babanın sarılması, içten sarılması, sevgiyle sarılması, güven inşa etmek için de, tesis etmek için de, o sevgiyi yansıtmak açısından da çok çok önemli. Sarılsınlar, çocuklarının kıymetini bilsinler. Çocuklar çünkü çok zorlu bir yoldan geçiyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Hadi bakalım otursunlar o deneme sınavlarını. O kadar kısa sürede ya, onlar çözsünler. Kolay bir işin altına girmiyor çocuklar. Herkese başarılar. Zor bir süreç. Ailecek inşallah gönüllerindeki olur.
0: Peki. Son bir cümle Ahmet Bey. Bir de şunu çok önemli. Onu da
3: bir cümle alayım hocam. Evet.
0: Bu sosyal medyada şu an hepsinin karşısına çıkacak. Hı-hı. İşte sınava şu kadar gün kala 20 net arttıracak formül. Sınava şu kadar kala netlerinizi şöyle yapacak. Aman bunlara kapılmasınlar.
1: Yalan,
0: çocukların
1: yalan.
0: Alıştığı bir rutin var. Evet. Bunu bozmasınlar. Çocuklarının dengesini alt üst etmesinler. Bütün
1: bravo.
0: Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum ben de. Allah bahtlarını, şanslarını açık etsin.
3: Peki. Cem Hocam, Burak Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci Doktor Cem Bıçakçı ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik. Biz de sınava girecek öğrencilere başarılar diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 32, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 27, Karabük 29, Rize 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya ve Erzincan 30, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 37 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

0: yiyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
6: Aile gibi olduk artık.
5: Biz birlikte çalışıyoruz ve birlikte kazanıyoruz.
6: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
5: Bu otel her birimizin sigortası.
7: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık.
1: Ataş
0: doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize ses yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama bakın.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz Zeynep diyorum. Hanım. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
1: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
1: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
1: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir bu listeyi. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
1: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
1: Evet,
0: tam böyle
1: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
1: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
1: katılmak
0: istedik. Ama biz çok
1: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
1: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecanlı oruktaydı.
2: Evet biraz heyecan, biraz merak.

0: Kendisi de olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten. İlgili misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı İster'i de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum, oradan da bakıyorum. Harika. Sonra kendimi burada buldum işimle
0: neyi
1: beraber.
0: Neyi yaptınız, ne kadar biz güzel yaptınız. Istedik. Çok güzel evet. Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
1: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey, iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın evet, bir Antepli evet. Olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır ama
2: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
2: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
1: Yemekleri çok güzel.
2: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız İnşallah. Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızla ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
2: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
2: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
2: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
1: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: Re.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz
1: en son
0: ama
1: kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli
1: daha
0: ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi. Tamam. Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık. 5 puanı sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3'le başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön. Bakın. Ön.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle oldu.
0: Peki, Önel doğru yanıtıydı. Yani. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e?
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim enik deniyordu ya.
1: Enek.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Size devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey, kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
1: Nerede? Ha.
0: 15.
1: İnlemeye benzer acı ve hüzün sesi.
0: Evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
0: Naraya çok yakın. Bakın, naraya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nare olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim, küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor, ne olabilir?
1: Nale.
0: Nale.
1: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi, yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
1: Biraz
0: nara, ipucundan
1: diyelim,
0: destek
1: evet.
0: oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, bulmuş, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum, 8. Evet. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A. Ataş. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
1: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yazayım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
1: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
1: Evet.
0: İki harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğiz.

0: vereceğim.
1: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
1: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni? Ni?
1: Kucağında...
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
1: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtı verebilecek mi?
2: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine... Bu güzel ayda değil mi annelerimiz, evet. Ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. Kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız, E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
1: Neyse,
0: zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim bu avlanma çeşidi mesela trol avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir? Tı.
1: Trol
0: evet sığmayacak ama başka ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. Hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
1: Tıra.
0: Tırale diyeyim.
2: Tırale.
0: Tırale değil.
2: Tırala.
0: Tırala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
1: Evet hazırım şu an.
0: Tamam tek harf istiyoruz sizden sürenizi başlatalım.
1: Tırate.
0: Değil tek harf ihtiyacımız var aynı harften sesli harften.
1: Tırata.
0: Tırata doğru yanıtını aldık harikasınız. Tırataydı efendim bu balık ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
1: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz evet. Tabii aynı şekilde. Tırataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
1: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı evet. Soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
1: Olur 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
1: Kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
1: Evet.
0: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
1: Eşya
0: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
1: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
1: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam.

0: üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta cingöz Recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
1: Peki efendim, sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
2: Ender insanlar.
1: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. En ile başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti. Yani, ne derler? Yani, peki fiyat desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
2: Tamam.
1: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
2: Entrika.
1: Entrika.
2: Entrika.
1: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
3: bana ipucu oldu.
1: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
3: Entrikacı.
1: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
2: Evet ya, hiç sormayın.
1: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bir numara olsun.
1: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme, iki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellikle tuhaf... Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özel ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
2: Özenme.
1: Özenme değil.
2: Özenti.
1: Burada.
2: Özen.
1: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
3: Özelen.
1: Değil. Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır
2: tamam,
1: mısınız?
2: Hazırım.
1: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız.
2: Hazırım.
1: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
2: tamam.
1: harfi?
2: Özeliş.
1: Değil. Başka hangisi?
2: Özelef. Özelaf.
1: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden
2: evet.
1: oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
2: tamam,
1: mıyız?
2: Tamam, evet hazırız.
1: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
2: Bence güzeldi.
1: Sizce güzeldi? Evet.
2: Sizi... Yani tahminimden daha iyi.
1: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
2: evet,
1: ki
2: ben söyledim.
1: Hanım dedi.
3: Biraz öyle oldu.
1: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
2: Başa baş.
1: Yedişer evet. doğru kelime aha, buldunuz.
2: Süper.
1: Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan
2: evet.
1: geldiler.
3: Evet.
1: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
2: Geçelim.
1: Efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Keyfiniz yerinde mi?
2: Evet. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120 tamam. Saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas değil. Tamam. Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tamam. O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım. Bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. İlk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar. İtip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur için hayatsın. Sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter. ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
1: Ulubat. Marmara olması
0: gerekiyor. Marmara. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz. Gol
0: oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki.
1: Diyorum.
0: Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreğe. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda ama biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne? Nedir bu halin evlat? Ayıp oluyor etrafa. Yeşillen biraz, hadi, hadi. Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini, sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
2: Ay, yüzümü patlattın evlat.
4: Efendim, darısı başımıza.
2: İnşallah evladım. Bici, babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir? İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben...
1: Onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz evet, sonra döneceğim. Ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
5: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: efendim.
1: İki kekliksi evet. Değil mi? Gelmedi evet. Aklınıza. Maalesef çok da iyi bildiğiniz of, bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi?
2: İmtihan.
1: Doğru değil mi? Evet, harika.
2: O, aceleden evet.
1: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
2: Çiğ börek.
1: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
2: Eskişehir.
1: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
3: Kadeş.
1: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey ama umarım şimdi size geliyorum. Bakalım
3: kendi sorularımı da böyle başarılı olurum.
1: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
3: İnşallah.
1: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
1: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
3: Halit Ziya Uşaklı.
1: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
3: Doğu Anadolu.
1: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
4: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil seni her şey daha çok seveceğim.
1: Tabii ki ATV'nin Fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
3: Eyşan.
1: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
3: Penaltı.
1: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
3: Yanıt.
1: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Triplet'inden dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var. Seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kısından filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan...
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: o zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Yani teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki, tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, hazır. Başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim, doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın, kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı, evet.
0: Peki, o zaman bir harf desteğinizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım, çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre, sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın, hazır. Bunu bileceksiniz. Zeynep Hanım, hazır mısınız?

0: Hazırım.
1: Eliniz butonda mı? Bakayım.
0: Evet.
1: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
0: Başlayalım.
1: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha, Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
2: Enik.
1: Enik tabii ki. Harika, aldık.
0: Enik.
1: Doğru yanıtımızı. Enikti.
0: Evet.
1: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
0: Evet.
1: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
0: 50 numara olsun.
1: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
3: Hazır.
1: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerinizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda, butonda, butonda, butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
0: Zannettim. Anneanne.
1: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
3: Evet.
1: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
0: Evet ya. Sorunun
1: başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 34 numaralı soruyla devam edelim.
1: 34 geliyor.
0: Evet.
1: Hazır mıyız? Eller butonda mı? Hulusi
0: evet.
1: Bey?
0: Evet.
1: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
3: evet,
1: edin.
3: Biraz öyle oldu.
1: Ben biraz sanki eşinize jest
3: soru.
1: Yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
0: Eleme.
1: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
0: Evet.
1: Unu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
0: Tamam 52 olsun.
1: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
0: Tamam.
1: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Benden ipucu bu kadar. Kim basacak beni? Buyurun Hulusi Bey.
3: Naif.
1: Naif değil.
3: Naif narin.
1: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de iyi harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 49.
1: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49, 49, 49. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: İlk.
1: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
0: Ne?
1: Kadar.
0: İle.
1: İyi. Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
0: İla.
1: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
0: evet.
1: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
3: Alet.
1: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 55.
1: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Kast.
1: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
0: Kast etmek.
1: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
3: Olur.
1: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
3: 31 olsun.
1: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size.

0: olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
1: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
2: Değil.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
2: Muara.
0: Muara değil, mua.
2: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
1: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61 açmışız. Buyurun.
1: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
2: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
2: 35 olsun.
0: 35 evet, olsun. 35 harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum beden hemen.
2: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun ismi.
1: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
2: 59.
1: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık, evet, dört tekerli, mükemmel. Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kales.
1: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz tamam. Fırsatı çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Ah süreyi başlattım. Kales.
2: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
2: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.

0: 51 olsun.
1: 51 numaralı evet. Soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık 2 harfle. Polis Bey
2: Ra.
1: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi. Evet. Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
2: 10 olsun.
1: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10'lu soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
0: Evet,
1: ben okuyacağım.
0: Evet,
1: hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
1: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
0: işte ya,
1: kaptı. Evet. Ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
1: Hazırsak
0: başlayalım.
1: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
1: İtiraz nameleri.
2: İ
1: harfi diyorsunuz. Evet. Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
1: Doğru.
2: Tarihten.
1: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
1: Şikayet mektubu ve burada evet. Bir çoğaltma var gördüğümüz evet. Gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
1: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun. Bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sır Küpü@apara.com.tr adresinden

0: Yazın, sizi de burada misafir edelim,
1: beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Burayı çiçek basmıştır derim. Neyini anlamazsınız?
1: Çalayır. Haydi çıkın oradan.
0: Hadi.
2: Umurumda değil. O manç hayvanıyla düğün otağına gireceğime çekerte otağına girerim daha iyi.
0: Dur. Bari şunları alın.

0: Engelleyemedim Tekin.
1: Ne ararsınız burada?
0: Sen beni sabahlardan koruyacağını söylemiştin. Ama hak kızla kaçtın.
2: Ne yapardı? Ölüm yerliğe verilmişken senin derdine mi düşerdi?
0: Madem öyle tutamayacağı sözü vermeyecekti.
1: Tekin'im. Alpaguan Kırçiçek Bike'yi Manço denen o yabana verdi. Beni de yanında yolladı. Ama Kırçiçek Bike...
3: Bir yaman gelir!
0: Manço bu. Ne olur beni ona verme.
2: Yaklaşma.

0: Çiçekliyiz ya. Bu Hobbs'a da bulaşmasın diye derim. Konuştuk ya Tekin mi? Kinli değil, sevgiyle davranmayı öğrenir.
1: Kılıçacak sizin olsun. Bana pençeyi verin. Ben pençeyi isterim. Bana pençeyi verin. Pençe yok.

0: Sen alt ettiğinde mi beni ararsın? Yaban.
1: Yok. Bu aksakta gün beni bayıltmasaydı, kervanımı yağmalarken diyecektim. Ben seni anana götürmek için ararım Evren Altın kızı.

0: Benim anam öldü.
1: Böyle bir buyur edip dinlersen ölmediğine inanacaksın.

Patagon. Sana ölü bir anayla ilgili anlatacaklarım var. Ama önce yaşayan bir anadan söz etmemiz gerek. O anaların hatırına şimdilik düşmanlığımızı bir kenara bırakalım. Gel konuğumuz ol.

0: meşhur.
1: Biz Hakkı'nın anısını öyle bilirdik. Ama ben Cübek Yaşar der.
0: Sarayda Hakkı'nın özün için aradığını söylerdin. Canını alacaktın hani. Ben de anısını mı buldum?
1: Alpavu.
0: Savarlarda türlü türlü oyunlar vardır. Bana anlat da bakalım. Söyleyeceklerin doğru mudur?

0: Siz can düşmanı değil miydiniz? Kız babası gibi önden gider.
1: Yürü.
0: Haydi
1: yürü. Yürü.

0: Babam anam öldü. Babam öyle dedi.
1: Bir dinle. Yine de dinle. Çok umutlanma. Ama dinle.

0: Haydi anlat.
1: Babam uçmaya varmadan bir ay önce Sarı Irmak güneyine indirdik.
2: Çin bölgesi değil mi orası?
0: Bu haydutlar ya Tuz kervanları mı yağmalar ya da Sarı Irmak'a geçip Çin köylerini basarlar.
1: O köyden ganimet kaldırdık. Biraz erzak. Birkaç tane de köle. İçlerinden biri Türktü. Senin anandı.
3: Ne bilirsin anam olduğunu?
1: Bilmezdim. Nereden bileyim? Babamın ellerine sarıldı. Beni ocağıma kavuşturun dedi. Erim dağ boyundan Evren Alp'tır. Kızımın adı da Ak Kız'dır dedi.
0: Siz de o köleyi alıp ocağına kavuşturalım dediniz.
1: Yok. Öyle demedik. Kadın dinçti. Onu da diğer kölelerle beraber satacaktık.
2: Sonra?
0: Sonrasını ben söyleyeyim. Ak Kız kurultayın önüne çıkıp ben pençeyim deyince pençenin dağlı Evren Alp'ın kızı olduğu bütün Bozkır'a yayıldı.
2: Üç bakıra satacağınız köle değere bindi değil mi?
0: Kaç altın istersiniz? Ak Kız'ın anası olduğunu söyleyen köleye.
1: Altın istemem. Ben de altın çok. Pençeyi isterim.

0: pençe istersin. Ne için istersin pençeyi?
1: Evlenmek için. Eğer bana varırsan... anana kavuşursun.

0: Delirdin mi? Ne yaparsın?
1: İstediğim evlenmek için anasızlığını kullanmasın ama. Yok. Delirmedim. Delirseydim İmdi ölmüştü.
2: Alın bu halbızı direğe bağlayın. Ben sorgularım. Haydi bırak.

0: kız. Anan hakkında ne bilirsin? Hangi boydandır?
1: Adı Alaca. Üç kuru kan boyundan.
0: Türk'ün en güzel atları onlardadır. Bizi tılsımla düğün toyunda kuru kan atına binecek diye bir bahar düğünü bekledik.
2: Bu kuru kan ta Baykal Gölü'nün orada değil mi? Nasıl bulmuş baban ananı?
1: Tılsım bir kedi düğün toyunda kuru kanatına binmek isteyince onu getirmeye gittiğinde bulmuş.

0: Baba, annem ilk gördüğünü bir daha anlatsana.
1: Ata, eğer siz binerken gördüğümü mü? Tılsım Bike Gökhan'ı ile evlenecekti. Düğün toyu kurulacaktı. Kurukan atlarını çok sevdiği için Toygar Han ona Kurukan atı armağan etmek istedi. Bana buyurdu. Git kızıma en güzel Kurukan atını bul getir dedi.
0: Sen de gittin Kurukan'a, göl kenarında koşan sürünün bütün atlarına baktın.
1: Baktım ya, baktım da bir türlü seçemedim.
0: Ama sonra anamın sürdüğü atı gördün.
1: Eğer siz sürdüğü atı.
0: Tekeliyle yelisinden tutmuş.
1: Atın ayakları yere değmez. Sen de koşar, ben diyem uçar.
0: Çıktım karşısına, şahlandı. Dedim buraya peri kız mısın yoksa Ülgen Ağa'nın kızı ak kız mısın? Göğün 16. katında kutup yıldızı mısın?
1: O dedi ki...
0: Ne ak kızım, ne kutup yıldızıyım. At çobanı alacağım. Niyesin yedim, bu kim?
1: Ben ne dedim?
0: Dağın dağbanıyım. Bana varırsan seni alayım, yurduma varayım. İlk kızımızın adını da ak kız koyayım.
1: Ak kız, can kız.
2: Anam atamı da babamı da bırakmam demiş. Kabul etmemiş babamı. Babam da bir bahar peşinden koşmuş.
3: Biz de evlenmek için at bekleriz sanırdık. Vuslat beklermişiz.
2: Babam anamı alamamış ama at almış. Dağa dönmüş. Tılsım bir kez evlenmiş. Ama anam babamın aklından çıkmamış hiç. Geri dönmüş Kurukan'a. Anama demiş ki... Sen bana varmazsan... Ben sana varayım. Anam da almış babamı.
1: Ya kız... Sonra... Nasıl ölmüş?
2: Dağ Han'ı savaşa çağırmış babama. Daha 40 günlük yokmuşum. Babam beni anama, anama atama emanet edip gitmiş. Sonra at hırsızları basmış obayı. Her yeri yakmışlar. Anam beni bir ağaç kovuğuna saklamış. Kurtulan yok. Bir ben.
3: Anamın öldüğü kesin mi?
2: Gören çobanlar olmuş. Savaştılar. Ama sağ çıkan olmadı demiş. Babam da anamın kurganında yas tutup... ...sonra beni alıp dağa dönmüş.
1: O zaman bu sabarlı albız yalan söyler. Kız. Tuzak olmasın bu.
2: Öğrenmek için... ...anam olduğunu söyleyen o kadını görmem gerek.
3: Ben bir kılığının yerini öğreneyim.
2: Alpaguhan. Niye?
3: Ne niye?
2: Biz seninle düşmanız. Saraydaki hainleri öğren diye çağırdık seni. Ondan almayız canını. Sen de bize pusu kurardın. Şimdi niye anamı bulmama yardım edersin?
3: Düşmanız değil mi?
1: Sadece bize ettiklerin değil. Bütün boy beylerinin canını aldın. Elbet düşmanız.
2: Seni o tahttan indirip canını almadan durmayız. Bilirsin.
3: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Şimdi bırakın da şu halınızı sorgulayayım.
2: Niye hanım? Niye?

Yaşasam ilk gördüğümde. Üzerinde bu hurba vardı. Savaş meydanında canımı okuduydu. Onun emanetiymişsin gibi gelir bana. Onun yazgısının senin doğumunu yazdığını da öğrendim. Eden de edilen de hain de olsa emanet emanettir.

0: İyi misin? Değilsin.
1: Ben de dursun yine biraz.

0: Tosun bir kere sıra gelmedi. Diyemedik hainleri babana.
1: Deriz. Önce şu ananın gerçek mi tuzak mı olduğunu bir öğrenelim.
2: Şimra değil Taysu. Kutlu kan akıtmadan başka bir yolunu bulmamız lazım.
3: Ahba Guhan Batuga'da bütün yaptıklarımızı öğrenmiştir. Saraya girer girmez canımızı alacak. Ondan önce davranmalıyız.
2: Ahba Guhan ölürse Ulu Ece dayanamaz.
3: Ulu Ece'nin dayanıp dayanmaması umurunda değil. Ahba Guhan dağ ovasından çıktığı an ölecek.

0: Kaya'ya bu Batı Gökhanlı'na gitmemiş miydi? Daha basında işi ne?
1: Bilmem. Uğursuz bir şey olmalı.
2: Nerede bu kızın anasıyım diyen kadın?
0: Olursan söylemem. O kız anasını isterse benimle gelir.
2: Olur onun biri. Anam ben de dedi diye kızı sana vereceğimizi mi sandın? Nereye sakladın kadını?

0: Yani dersin ki bu yabanak kızla evlenmek istedi diye Batuga eline hançer sapladı. Alpagohan da döver. Beni neredeyse keçeye sarıp vereceklerdi.
1: Neden acaba? Bir düşün.

0: Erlikan'la mı kapıştınız? Ölüm mü var? Neydi yanaştın?
1: Ama o. Balım ile Şoban Hatun. Hı. Göke bağlı boylarla birleşip Batı Gökhan'ı işgal ettiler.

0: Etmeyelim Taysu, etmeyelim. Başka bir yolunu bulalım.
1: Varga! Kılıçla yenemezsiniz. Uzaktan oklayın. Haydatlara.
0: Haydi.
1: Hadi yürü, saraya dönelim. Yokluğumuz uzamasın. Hadi. Hadi Varga. Hadi.
2: Sen.

Neden bunu bana yaparsın? Neden bitmez bu kahırlar olası yazgın? Neden bir çatlak bulunca daha derinden vurursun?

Az evvel ülkemin yarısını aldın. Al indi. Doy. Bir hanı.

0: Az evvel seni tahtından indirip canını almadıkça durmayız dediydin. Neden canımı kurtardın?
1: Daha vereceğin hesaplar var. Batu Gategin'im seninle konuşmak ister. Batı Gökkanlı hakkında.
0: Yok. Ben savaşmak isterim.
1: Savaş? Türk bekleriyle mi savaşırsın?
0: Ülkemi kurtarmak için savaşmak isterim.

0: Orduya gidiyoruz. Bence Batugay'a söyle. Teyzesi olacak o. Çolpan Hatun'un canını alırsan bana kızmasın.
1: Sen de çolpanan gibisin. O da incitir, karşındaki incitmiş gibi yapar. Az önce Göktengri'ye yakarırdın ya. Seni inciten Göktengri değil, onu inciten sensin. Türk beklerinin canını alarak yurdunu yitiren sensin. Başkası suçlu değil.
0: Boy beklerinin çerilerini de keseceğim. Haydi. Sen.
2: Kahırlar olsun, savaş çıktı.
1: Haydi. Batuka'ya söyleyelim.

0: Ne yaparsın Balamir? Pekmez görmüş bala gibi şensin.
1: En iyi yurt kuran hangi bir şenim? Çoban Hatun. Yeni devletin adını düşünürdüm.
0: Buna han tahtında karar versin Balamir. İmde erkendir.
1: Han kişi benim. Buna ben karar veririm.
0: Kurultay karar verir hana. Yeni devlete yeni töreler mi türetirsin?
1: Kurultay mı istersin?
0: Bunu töre ister Balamir.
1: Yeni devletin tahtına mı göz dikersin Çoban Hatun? Kurultay yapsak karşıma han adayı olarak mı çıkacaksın?
0: Ulayıcı olarak çıkacak değilim ya. Çıkarsam han adayı olarak çıkarım. Ama başka adaylar da çıkabilir. Kim bilir?

0: Bir kere de kendini düşünme.
1: Kır çiçek mi Ken? Hani baban seni öldürürdü?
2: Şimdi o zafer sevinci içindedir. Tam bağışlanmak için yalvaracağımız vakit. Haydi. Fatık Gökkan'ına gidelim.

0: gel benimle. Alpa Gohan savaş ilan etti.
1: Kahırlar olsun.
0: Bir şey yapmamız gerek. Yoksa çeçeğe iş kalmaz. Savaş bütün obaları kana bular.
1: Sırma. Sen Kunota'yı getir. Yaman. Sen de şu mançodan çapulladığımız tuzları getir. Arabaları yükleyin.
2: Tuzu kime götürürsün? Pinota'yı niye çağırdın Tegin'im? Aklında ne var?
0: Düşündüğüm şey mi düşünürsün?
2: Ne düşünürsünüz siz? Ben niye düşünemem?
1: Çiçek, bu savaşın çaresi olabilir Saltuk.

0: Kaya'dan haber var mı Günsel'e? Batı Gökhan'ına yerleşti mi merak ederim.
1: Hanımız güvercinliği kapattırdı ya olay hocam. Şahin'le ya da güvercinle haber gelmez saraya. Ulan gelmesini akşamı bulur.
0: Hanımız güvercinliği kapattırdı ama tahta oku saplayan hain Batuga'dan bitiği aldı durdu. O nasıl oldu acaba?
1: Ben de çok merak ederim. Alt güneye daha bulaşmış çiçek. Ne yapacağız olayacağım?
0: Ben yaptım bir işi. Kaya ormanına söker otağı kurdurdum. Oraya gönderirim çiçek kapanları.

0: yerlerine gelen künelerin arasına bize sadık olanları yerleştir.
1: Ama İlay!
2: Peki.
1: Ölüme beni götürüyorlar. Yıkacaklar kızını orada. Ama yıkacaklar kızını orada. Ama çok korkuyorum. Bırakma beni. Ama beni bırakma. Ama bırakma beni.
3: Haydi, yol alın.

Batuga Tegin'im. Çeçek saraya da bulaştı. İleğin temas ettiği künelerin arasında hızla yayılır. Bir şey yapman gerek.

0: Kızım.
1: Gel yemek, otur. Otur şöyle.
0: Ne olacak?
1: Al iç. İç.
0: Bulacağım. Yalvarırım, geri döndürelim ha. Kızımı götürmelerine izin verme ne olur. Ben saraydan uzak bir yerde bakarım ona. İyileştiririm onu. Eğer ölecekse yanımda ölür olacağım ne olur. Ne olursun. Yalvarırım. Gitmesine izin verme. Geri getirsinler kızımı ne olur olacağım.
1: İyi peki. Acını anlarım. Ama bu mümkün değil. Senin kızın Erlikağ'ın kara ruhunun tutsağıdır. Sana da bulaşır. Hem yanlarında o tacıyı gönderdim. Canik aşlarını pişirecek. Onlara bakacak. İyi olacaklar yemek.
0: Dilerim olmayacağım. Dilerim.

0: Danışata. Yolda gelirken küneleri gördüm. Hastalık buraya da mı bulaştı?
1: Bulaştı degenim. Ulayacağım ormana sökel otağı kurdurdu. Oraya götürülürler. Sen dağdan mı gelirsin?
0: Babam nerede? Onunla konuşmam lazım.
1: O dağa gitti. Batuk Ategin saraydaki hainleri söyleyecekti ya. Rastlamadın mı?
0: Yok. Ben Bozkır'da dolaştım biraz. O yüzden rastlamadım.
1: Sen ancak çok önemli bir karar verecekken Bozkır'da dolaşırsın. Uğur mudur Temur Tekin'im?
0: Ya benimle bir olup Alpago Han'a karşı kılıç uçurursun? Ya Han'la bir olup bana karşı? Ya benle yan yana yürürsün? Ya Han'la bir olup bana karşı? Seçesin. Temur Tekin'im.

Tengrim'e alkışlar olsun. Dağlı esirlerin arasına koyduğumuz Türk işli kızdan sana çiçek bulaşmadı. Ak kızla Batuga'nın canını alalım derken analı kızlı sizi kaybetseydim kahrımdan ölürdüm.

0: Sen benim kanlaşıma, kara ruhumu bulaştırmaya çalıştın. Sarı Türk iş obasından çiçekli kızı alıp dağlı esirlerin arasına mı soktun?
1: Temur.
0: Cevap ver bana. Sen benim kandaşımı öldürmeye mi çalıştın?
1: Ben düşmanımızın canını almaya çalıştım.
0: Ben ne safım. Babamla senle konuşup Batugay ile aranızı düzeltmeye çalışacaktım bir de.
1: Sen ne dersin?
0: Derim ki ben Gökhanlı Tekin'i, Alpaguan oğlu Temur Tekin, bundan gayrı bilesin, yolum da kılıcım da Batugay'la birdir.
1: Hayır.
0: Düşmana düşmanım, davası davandır.
1: Temur.
0: Gayrı sana kaya olun yeter. Ulayıcı.
1: Temur! Temur! Temur! Temur! Temur!
0: Temur Tekin'im. Ulayacağım. İmdi ulak geldi. Balamir. Bize bağlı bütün boylarla birleşip Batı Gök Kanlığı'nı ele geçirmiş. Ülkeyi ikiye bölmüş. Ulacan. Ulacan. Ulacan.
1: Ailem. Ocağım. Yurdum dağlar. Nasıl iyi olayım?
0: Kişioğlunun kendine ettiğini kimse etmezmiş ana.
1: Temur, Temur! Ne?
0: Dağ obasına. Batugan'ın yanına. Bundan gayrı. O nereye, ben oraya.
2: Tekin'im.

0: Yiğitler, gençler, yeni beklerimizsiniz. Fakat bekleyinizi kutlayamayız. Çünkü babalarınız savaşta ya da obalarının başında can vermediler. Çünkü babalarınız canlarını Alpagoa'nın zalim ve gaddar kılıcına kurban verdiler. Öcünüzü aldım. Öcümüzü kutlayalım. Yeni topraklarımızı kutlayalım. Gök hanlığından ayrılan yeni devletimizin kuruluşunu kutlayalım.
1: Bunları bile kutlamak zordur. Boylarımız çiçek salgınından kırılır. Böyle giderse yeni devlete millet olacak kimse kalmayacaktır.
2: Tuzumuz da kalmadı zaten. Bırak Erlik Ağa'nın ruhunu kovmayı, yiyeceklerimizi saklayacak tuzumuz bile yok.
3: Tuz sıkıntımız çok büyüktür. Bütün tuzumuzu çiçek hastalığı için harcadık. Yiyeceklerimiz hep bozulur.
0: Eski ağanımızın uğursuzluğu Acun'a çiçek salmıştır bilirsiniz. Tuz yokluğu da kut yokluğuna işarettir. Gök Tengri yeni devletimize kut verecek han aramaktadır. Kutlu Han'ı oturtun keçeye. Gök Tengri çeksin çeçeği buyruğunuzun teninden.

0: Elbet. Kurultayın seçeceği Kutlu Han'ı oturtacağız keçeye.
1: Kurultay. Gök Tengri'nin kut verdiği Han'ı seçer. O da benim.
2: Bir an önce seçip keçeye oturtalım.
3: Obamda çeçeğin sarmadığı tek bir ocak kalmadı.
4: Kutlu Han gelsin, çeçek salgını bitsin.
5: Doğru dersiniz. İlk yapacağımız hanımızı seçmek olmalı. Gök Tengri ona kut versin. Mut versin. Tuz versin. Şifa versin.

Tuz. Bu kadar beyaz altın. Senin armağanın mı?

0: İşgalden ya da Türkleri bölmekten bahsedip onları suçlamayın derim ben. Yeni boy bekleri karşılarında olduğumuzu düşünmesin.
1: Doğru dersin. Yanlarında olduğumu bilmeleri gerek. Yoksa başka türlü kazanamam güvenlerini.
0: Babam ilk kuşkulanır. Uyanık olun.
2: Değilim, ben gelmeyeyim. Balamir'in oracıkta kellesini keserim. Sonra bu iş başlamadan biter.
1: Haydi Saltuk. Haydi bin atına.
0: Batuga. Sağ salim git. Sağ salim. Bana dön.
1: Sağ salim kal. Döndüğünde sağ salim bulayım seni.

0: çeçeği atlattım. Sizler de, boylarınız da hep birlikte bu salgını atlatacağız.
1: Nasıl?
0: Sizler de bilirsiniz ki Çin imparatorları gün gelip zehirlendiklerinde ölmesinler diye her gün az az zehir içerlermiş. Çünkü öldürmeyen zehir güçlendirir. Böylelikle zehir aşısı olmuş olurlarmış. Kürata da benim buyruğumla bu beladan bir şifa yaptı. Eğer siz de teninize Kürata'nın şifalı otlarla zayıflattığı bu çeçekli kandan sürerseniz bedeniniz çeçeğe karşı güçlenmiş olur. Çeçek aşısı olmuş olursunuz.
2: Olmaz öyle şey. Herkes öldüreceksin.
0: Deden amca, sen gayet sağ görünürsün. Sana da aşı yapmadık mı? Neden saklarsın?
3: Söylesene Balamir. Sen şifalandığında beklerden mi saklarsın?
4: Çeçek Elga'nın kara ruhudur. Beni o ruhtan Göktengri'nin kanıma koyduğu kut korur. Sizin şifanız değil. Göktengri'nin kut vermediği kara kemiklilere yaparsanız ölürler.
5: Ak kız da kurtuldu Balamir. O da kara kemiklidir. Yoksa han kızı da biz mi bilmeyiz?
4: Sen de kara kemiklisin. Gözümüzün önünde kendine çeçek bulaştır da İnanamam. Bildiğim, çiçekten pek korkarsın. Haydi, bulaştır da inanalım. Tabii hasta olursan, kaşına kaşını ölürsün. Ateşte yakılıp Erlikağan'a köle olursun. O da var.

0: Teyze. Bizi bu gece burada konuk edersin değil mi?
1: Elbette.
0: Beyler. Düşünün. Kararınızı verin. Kabul edenler yarın otağıma gelip şifalarını alsınlar. Hem kendilerine hem de boyunuzu uygulayın. Ama merak etmeyin. Kabul etseniz de etmeseniz de tuzlar sizindir. Dahası da gelecek. Tuz sıkıntısı olmayacak.
2: Yeğenim. Karşılığında ne istersin? Onu söylemedin.

0: yeğenim. Bütün boybeklerini yanına çektin.
1: Yurdu bölmeden de çekebilirdim.
0: Ne der bu?
2: Seni yola gelirsin sandık ama Balanör'le bir olup savaş açarsın der.
0: Matuga, sen bana tırnak dedin. Ben tamam dedim. Ama Aldoguan bütün boybeklerini öldürdü. Başka çarem mi vardı?
1: Çare her zaman var. Ama hırsan gözün görmez.
0: Bana

0: Ben kendim için mi yaptım sanırsınız? Batuga için yaptım.
1: Benim için mi yaptın?
0: Yeni devlete sen han ol diye.

0: Anlamazsın. Eğer çeçeğe çare bulursan, bütün boy bekleri sana oy verecek. Seni seçecekler. Gün gibi ortada.
1: Teyze, yurdu 2'ye, 5'e, 10'a, 1000'e bölebiliriz. Dert han olmaksa 1000 tane han oluruz. Türk Türk'ü kırar. Çin gelir üstümüze çöker. Toyukuk'un dediklerini hatırla. Bir şey yufkayken delinmesi kolaydır. İnceyken kırılması kolaydır. Ama kalın olursa, yoğun olursa ne delinir ne de kırılır.
0: Ne yapacaksın? Amacın ne? Köyü tekrar birleştirmek mi?
1: Begleri de, Alpago Han'ı da barışa mecbur edeceğim.
0: Nasıl? Bu imkansız.
2: Sen onun nasılını bize bırak da git obanın başında dur. Alpago Han seni öldürmeye and içti. Obana varması yakındır.

0: izlersin pençe.
1: Ölmeni izlemeyi yeğlerim de. Derdin evdeş olmak değil. Asıl derdin ne? Onu anlamaya çalışırım.
0: Dedim. Seni anana götürmeye çalışırım.
1: Asıl endişen buysa merak etme. Anam olsa da olmasa da ben o kadını zaten senin eline bırakmam.
0: Anan. Alaca kadın senin anan.
1: Asıl derdin ne? Onu de bana.
0: Seninle evdeş olmak.
1: Benimle mi? Pençeyle mi? Sabarların tek işi köyleri yağmalamak, kervan çapulamak bilirim. Dersin ki niye pençeyle bir olup bütün acını yağmalamayalım? Ondan istersin.
0: Akıllı kız. Daha yağmalanacak çok diyar var pençe. Eğer ikimiz bir olursak.
1: Seninle evlenmem. O kalın kafana sok. Ama seninle çapula çıkabilirim.
0: Nasıl?
1: Göklerin tuzları sakladığı mağaraların yerini bilirim.
0: Orayı kimse bilmez derler.
1: Tekin tanıdığım var diyelim. Bütün mağaraları aynı anda basarız. Göğün bütün tuzunu ele geçiririz. Ama adamım yetmez. Çok adam gerek.
0: Şahin'imi uçurdun mu? Yüzlerce adam dilediğin yerde olur. Ama bir şartım var.
1: Söyle.
0: Sonra ananı görmek için diyarıma gelirsen kabul ederim. O aksak tekin olmadan. Yalnız. Gelecek misin, gelmeyecek misin bence?

0: tuz mağaralarının yerini bilirim deyince gözleri yuvalarından fırladı.
1: Köyün tuzunu kendi ellerimle o yabanların önüne sererim.
0: Kimsenin önüne bir şey sermeyiz Temur Tekin'im. Savaşı önlemek için mançoyu kullanırız. İkisi farklı.
1: Hele şu iş bitsin. Yurdumuzu Balamir'in işgalinden kurtaralım. Kendi ellerimle oyacağım o yabanın gözlerini.
0: Beni evde isteyince Batuga Tekin elini deşti. Sen de gözünü oyarsın Tekin'im.
1: Elini mi deşti? Kimin kandaşı? Aferin ona. İyi etmiş.
2: Tekin'im müsaade var mı?
3: Buyur Yulabek.

0: Gerçekten Balamir mi hanı olsun istersin Yulabek?
1: Niye? Sen mi olmak istersin? Niye istemezsin? Çiçeğe çare buldun. Tuz da getirdin. Tutum var belli. Gerçi çolaklığını sorun edenler var ama onun düzelmesinin bir yolu yok mu? Çiçeğe çare bulduysan onu da bulursun. Hı?
0: Dur. Benim isteğim başkadır Yulabek. Barış isterim ben. Eğer Alpagu Han'ı sizin isteklerinizi yerine getirmeye mecbur edersem Barış'a bir şans verir misiniz?
1: Nasıl mecbur bırakacaksın?
2: Sen de hele Yulabek. Barış ister misin yoksa istemez misin?
1: Hangi Türk Türk'le savaşmak ister? Elbette Barış isterim Tekin'im.

0: Benim umudum arttı Tekin'im. Bu iş olacak gibi.
1: Ah!

Сиэн, эвэдэм. Там сана якшир бир мисафир пайвалик амжа. Бар оласын. Беклер сени истер. Гелечек. Hiçbir şey olmamış gibi bizimle oturacaksın. Gün adada çiçek aşısı yapacak.

0: buradan çıkartırsan, bekleri bana karşı kışkırtırsan ya da savaştan caydırırsan, Saltuk ölür.
1: Bekler gittikten sonra zaten öldürmez misin bizi? Ne diye yapayım istediğini?
0: Kanında kut olan han sözü veririm ki. Günatayla Saltuk'u serbest bırakırım. Bir tek sen ölürsün. Bunu iyice düşün.

0: Çözün beni. Tengenim sakın. Bırak beni öldürsün. Sakın dediğini yapma Tengenim, sakın.
1: Yo yo. Tengenim. Yo yo.
0: Sakın.

0: Sinar olsun bekler.
1: Buyur. Beraber olsun Teginim.
2: Esenlikler olsun Teginim. Seni görmeden gitmeyelim dedik.
1: Bir de şu çiçek şifasını da deneyelim dedik.

0: Altaba Hanım.
1: Danış ata. Ulacı'yı taht odasına çağırın. Sen de gel. Kuzubek. Sen de gel. Buyruklar da gelsin.
0: Batı Gökkanlı işgali hakkında ne yapacağımızı mı konuşacağız hanım?

0: Nasıl? Nasıl gelmiş?
1: Hani ölmüştü?
0: Nasıl kurtulmuş olabilir o okçulardan?
1: Gidip soralım istersen.
2: Yolun sonuna geldik artık. Batu'ya her şeyi anlatmıştır.

0: Alacağım. Alpaguan ordugâhtan dönmüş. Sizi çağırırmış.
1: Her şey kötüye gider. Balamir yurdu böler. Temur babasına sırtını döner. Batuga Alpagu'ya her şeyi anlatmıştır.
2: Şimdi bir de Çin belası sarılacak başımıza.
0: Gök Tengrim yardım etsin.

0: döndünüz mü?
1: Döndüm oğlum. Kır çiçekli köy dağ obasında kaldı ama.
0: Kalsın. Gel hatun.
2: Hanım, ordugahtan gelir misin? Durum çok mu kötüdür?
0: Anlat.
3: Bize bağlı boylar ve Balamir Bek atlarını çektikten sonra ordumuz sayıca çok azalmıştır.
0: Balamir'in ordu sayısı 3 katımıza çıktı.
2: Ne yapacağız Alpago? Ya bir tek Batı Gökkağanlı'yla kalmaz. O orduyla Gök Sarayı'nın üstüne yürürse?
0: Ona bu fırsatı vermeyeceğim. Onun da bana sırt dönen boy beylerini de kılıcımın ucundan geçireceğim.
2: Nasıl olur? Orduca bizden çok üstünler. Güçlü bir yasavulumuz bile yok. Yeniliriz.
0: Saldırıya ihtiyacım yok. Temur bana yeter.

0: Var ettiğimizi dedeme haber yollasak. Ordu desteği alsak.
1: Rus ginezlikleri zaten kendi içinde savaşır Kaya Yapma. Daha geçen bahar hanımız dedenize bir tümen alt göndermişti.

0: Guys. Alpaguan çağırır.
1: Neden çağırır, bilir misin?

0: hanım. Bizi çağırmışsınız.
1: İmparatoruna haber sal. 12 bahar önce yaptığımız anlaşmayı hatırlat. Ona de ki, Alpagohan hainlerle gireceği savaşta senden çeriler ister.
0: 12 bahar önce yaptığımız anlaşmanın diğer şartı ne olacak hanım?
1: Tuz şartı mı?
0: Evet. Çeri karşılığında tuz isteriz. Anlaşmamız bu.
1: Kaya, tuz mağaralarından tuz yükleyip Çin'e verin.

0: Kaya Yabgu da burada.
1: Gerekmediği yerde biter. Kaya değil mi? Adamlarına söyle. Kaya Yabgu'ya dokunmak yok.
2: Şu tuzları alalım. Haydi.
0: Haydi.

0: krizi benim sana. Canımı kurtardın diye. Minnet mi duymam gerekecek?
1: Minnet diyorsun diye yapmadım Kaya.
0: Ya ne için yaptın?
1: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın zaten.
0: Patuka seni bile bile ateşe atar. Ona olan sevgini kullanır. Görmez misin?
1: Şimdi de iftira atmaya mı başladın? Sen Çin'i de geçtin Kaya.
0: Ne iftirası Demur? Han babamızın düşmanlarıyla bir olup gök hazinesini yağmalarsın. Bir tekin gibi değil. Bir çapulcu, bir yaban gibi davranırsın.
1: İndir elini. Elini indir.
0: Bak. Babam zor durumda. Şimdi yan yana dövüşme zamanı. Benimle birlik ol. Yurdumuzu kurtaralım.
1: Çin'e tuz vererek mi yurdu kurtaracağız? Yoksa Çin'i topraklarımıza sokup milletimizi kırdırarak mı? Ben sana diyeyim Kaya. Biz kurtaracağız yurdumuzu. Biz. Hanı da biz kurtaracağız. Yurdu da biz, milleti de biz kurtaracağız.
2: Diğer mağaralardan tuz alıp Çin'e veririz diye düşünürsen boşa heves etme. Bütün mağaralara aynı anda baskın yaptık. Artık bütün tuzumuz bizimdir. Şimdi saraya gidip Alpago Hanı'na de ki Batuga Tekin, Batı Gökkanlı işgaline karşı Çin'den destek isteyeceğinizi bilmiştir. Bu yüzden bütün tuzlarınıza el koymuştur.
1: Alpagon, damgası basılı bir şekilde Batuga'nın canına zarar vermeyeceğini garanti ederse Batuga saraya gelecek. Söyle.
2: Haydi.

0: bilirsiniz. Bir çuval ak altın da sizindir.
1: Ya yavaş. Aç.

buradan nasıl kurtulup Alpagağa'nın yanına gideceğiz ha?

başka bir şey yapmadım ama. Hak ettin buysa.

0: bizimdir.
1: Hurra! Hurra! Hurra!

0: başardınız.
1: Batuga gelmedi mi?
0: Batı gökkanlığında kalmış. Çolpanan geldi, o söyledi. Döner bugün dedi.
2: İyi. Çolpanan nerede?
0: Alpları aldı. Gökkanlığı yoluna doğru tuzak kurmaya gitti. Alpogan saldırırsa diye.

0: Sen benim bir gelsene.
1: Haydi dönün işinize.
2: Haydi. Sözünü yerine getir. Benle gel.
1: Batuk Atekin gelsin. Onunla konuşayım öyle.
2: Ben adamlarımla İtay Ormanı'nda konak otağı kurarım. Seni bir gün beklerim. Tek bir gün. Geldin geldin. Gelmedin çeker giderim. Sonra ananı ara ki bulasın.

0: Buyur.
1: Yolda Akkız'la konuştuk da Çoban Hatun yüzüne bakmazmış, doğru mu?
0: Sana nedir Temur Tekin? Niye sorarsın?
1: Doğru mu değil mi dedim.
0: Doğru. Buyruğuna karşı gelip seninle kaçtım. O yüzden yüzüme bakmaz. Oldu mu?
1: Obadakiler. Onlar nasıl davranır sana?
0: Han yüz çevirdiğiyle kimse konuşmaz. Bir tek Sırma, Yaman, Akkız.
1: Anladım. Bu işler bir bitsin. Burada fazla kalmayacağız. Yolumuza gideceğiz. Akkız sordu bana. Tutkunda gelse olur mu? Olur dedim, bilesin.
0: Gerçekten mi?
1: Ama benden bir şey beklemeyesin.
0: Yani burada kalırsam Çolpan Hatun yüzüme bakmaz. Sizle gelirsem sen bakmazsın. Öyle mi? Sağ ol. Ben burada kalırım. Size uğurlar olsun.

0: burada kalacakmış. Ne yaparsa yapsın yalvaracak değilim.
1: Tugat evin gelince bir erkek erkeği konuşsun bari. Yoksa savaş çıkacak. Önce güven savaşını halledelim de tek derdimiz onların savaş olsun.
0: Balamir, Batuga Tekin'i esir alacağını ne diyecek?
1: Ne dersin?
0: Dün gece Batuga Tekin'in çadırından çıktım. Bir baktım başlarını çuval geçirip götürülürler. Ben de buraya geldim.
1: Rahat rahat uyur bu da. Kaçacak. Ne oluyor? Baban. Batuga Tekin esir almış. Canını alacak.
2: Ne?
1: Kurtarmamız gerek.
0: Esirleri nerede tutarlar?
2: Siz Batuga Kanlı'na mı girmeyi düşünürsünüz?
1: Gene düşünürüz. Kurtarmamız gerek derim.
2: Bu imkansız. Babanın her yanında altlar var. Gözetleme kulelerinde de okçular durur. Nasıl gireceksiniz?
1: Sen sokacaksın ya bizi içeri.

0: Keşke. Boybekleri seni han yapmak istemeselerdi de. Türk oğlu Türk tek yeğenimi öldürmek zorunda kalmasaydım. Ya da keşke bu kadar akıllı olmasaydın. Keşke senin gibi bir oğlum olsaydı. Acun'u birlikte ele geçirirdik. Yaz kıştı. Şurada. Serbest. Gidebilirsin.
1: Tekin'im.

0: Vaktim az meneydin.
1: Değilim.
0: Soltuk dinle dedim. Vaktim az. Benden sonra amacınız aynı. Vazgeçmeyeceksiniz.
1: Değilim, böyle bir şeyin olmasına müsaade etmem.
0: Türk'ü bir edeceksiniz Soltuk. Hakkı sana emanet.
1: Değilim.
0: Soltuk. Anası olduğunu söyleyen kadını bul. Öğren bakalım. Gerçek miymiş, değil miymiş?
1: Değilim.
2: Soltuğu alın. Balamir!
1: Balamir sakın!
2: Balamir!

0: Barış!
1: Barış sakın!
0: Barış! Hayır! Barış!
1: Seni ellerimle boğacağım!
0: Bırak! Seni ellerimle boğacağım Barış! Bana bunun hesabını vereceksin!

0: içine dolayamamıştı ama.
1: Bana bir sakın! Sakın! Hayır! Hayır! Sakın! Bırakın beni! Hayır! Bırakın!

0: Senin canını alacağımı bile bile iyi geldin.
1: Ne olur beni affet. Mutko beni tehdit etmeseydi sana ihanet etmezdim. İyi ki boğarsın onu.

Fatuka Tekin'le Saltuğ'u bırak. Yoksa alpların ölür.

0: başı bile gelmeyecek.
1: Haydi Tekin'im. Temur Tekin'im haydi.

0: Nasıl benim haberim olmaz?
1: Hanım, benim de daha yeni haberim oldu. Yula Bey gelince hemen gitmişler.
0: Ayda. Ayda gidelim, Balamir'in obasını basalım. Ayda.
1: Gayrı yetişemeyiz. Ne olduysa oldu.
0: Günata. Eğer Batuva ile Saltuğa bir şey olursa... Eğer Batuga ile Saltuğa bir şey olursa...
2: Ne yaparsın?

0: Göksaray'dan haber var. Babam seni bekler.
1: Tamam. Haydi çıkalım.
2: Konuşmamız gerek. Manço. Tuz baskınında yardım etti ya. Şart koştu.
1: Ne şartı?
2: Onunla birlikte anamı görmeye gitmemi ister.
1: Tamam. Ben Göksaray'dan döneyim. Birlikte gideriz.
2: Bir gün süre verdi. Ya giderim ya da bir daha göremezmişim.
1: Savaş çıkmak üzere. Gidip Alpagohan'la bir an önce görüşüp savaşı durdurmam gerek.
2: Hatukat Egin'im. Yalnız gitmemi ister zaten.
1: Ehliyet mi de, bağırsaklarını mı deşmemi ister? Ne yalnızı? Kabul etmedin değil mi? Ettin mi? Ettin.
2: Tek isteğim, anam olduğunu söyleyen kadını bir kez görmek. Onun ağzından babamın adını duymak. Gerçekten anam mı değil mi bilmem gerek. Gitmezsem, böyle avucumdan kayıp giderse ömrüm boyu acısını taşırım.
1: Bilirim hak kız. Ana özlemi çekersin. Bilirim. En iyi ben bilirim. Hem de şimdi kum tanesi kadar bile olsa bir ümit varken çok istersin. Bilirim ama buna izin veremem. O albızın niyeti belli. Manço ananı kullanarak pençeye sahip olmak ister.
2: Pençeye sahip olmak? Öyle mi? Bana bak Göktekin'i. Ben bu yaşıma kadar tek başıma geldim. Kimseye boyun eğmedim. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramadı. Ben kendime sahip çıkarım. Kimse bana sahip olamaz.
1: Ben bilirim. Ben bilirim kimse sana sahip olamaz. Ama o albız bunu bilmez.
2: O zaman çekerim kılıcını, dayarım boynuna, öğrenir.
1: Ne diyeyim? Ak kız, heh. Ne diyeyim istersin? Sana göz koyduğunu bildiğim her kişiyle ananı bulmaya seni yalnız mı göndereyim? Ne diyeyim?
2: Yalan diyebilirdim ama demedim. Senden izin de istemem. Kararımı verdim. Anam olduğunu söyledikleri kişiyi görmeye gideceğim. Bunu böyle bilesin.

0: Sana çeçeğin şifasını getirdim.
1: Duydum. Herkese şifa dağıtırmışsınız.

0: Eğer iznin olursa Künat'a Gökordu'ya da dağıtacak şifayı. Ama tuzlarını geri vermem. Çin'e tuz verip karşılığında Türk'ü kıracak çeri almana izin vermem. Ama şartımı kabul edersen halkını tuzsuz bırakmam.
1: Nedir şartın?
0: Bir toy kuracaksın. Boyunlarını vurduğun beklerin oğullarını davet edeceksin. Diyetlerini ödeyip barış anlaşması yapacaksın.

0: şartını düşüneceğim. Şifa getirdin, barış getirdin. Aldım, kabul ettim. Diyeceğim başka bir şey yoksa çık. Sana haber gönderirim.
1: Sana yalnızca şifa ve barış getirmedim ablam.

gizli geçitlerde söylemek isterim. Benimle 15 yıl yaşadığım dehlizlere gelir misin?

Sana önce kısa bir öykü anlatacağım. Bitene kadar anlanı şu köşeye koy da eksik Tekin'in babası olarak dinle beni. Sen Çin'le savaşa gittikten 2 gün sonra anamın odasının balkonuna bir güvercin geldi. Daha anından bir bitik getirdi.

0: Kızım, düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayende gök ordusunu pusuya düşürdü ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Kızımın babasının ihanetinden haberi yok muydu?
1: Yoktu. Dahası dedem de ihanet etmemişti sana. Çünkü daha